0: topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
2: Saatler gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. A milli takımın Dünya Kupası serüveni başlıyor. Ay Yıldızlar turnuvadaki ilk maçında sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecekler.
3: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
4: O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
3: Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yapan milliler de tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. Teknik direktör Montella takımına güveniyor.
5: Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak önemli. İki maçımız daha olacak. Ama ilk maçlar böyle serüvenlerde yolumuzu belirler. Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz.
3: Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılan Avustralya ise Ryan, Cercati, Burgess, Sutar, Italiano, O'Neill, Irvine, Boss, Metcalf, Toure ve Veloplay 11 ile sahada olması bekleniyor. 54 bin kişilik BC Play stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. A milli takımın mücadele ettiği D grubunda ilk maç dün gece oynandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
2: ABD ile İran arasındaki savaş sona erecek mi? Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran temkinli tutumunu koruyor. Peki düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan ard arda açıklamalar geldi.
6: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
2: ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye cenaze töreni için takvim belirlendi. Törenlerin ilk ayağı 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. Açıklama İran Devlet Televizyonu'nda yer aldı. Buna göre Hamane için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde yapılacak. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Tahran'dan sonraki adres ise 7 Temmuz'da Kum kenti olacak. Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da Meşhed kentine götürülecek. Meşhed'deki cenaze töreninin ardındansa İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilmesi bekleniyor. Ali Hamaney 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıların ilk gününde hayatını kaybetmişti. Muğla'da Kades ihbarına giden polis ekibine ateş açıldı. Ağır yaralanan bir polis memuru müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Menteşe ilçesinden HS'nin Kades üzerinden yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri gitti. HS'nin eski eşi GY tarafından polislere ateş açıldı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen saldırgan HS ile polis memuru Tayfun Başı silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu. 3 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak Tayfun Baş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Türkiye genelinde liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. 1 milyona yakın öğrenci istediği okula girebilmek için yarıştı. Veliler de sınav boyunca öğrencileri heyecanla sınav merkezlerinin kapısında bekledi.
0: Kimliğini unutanlar, telaşla sınava yetişmeye çalışanlar. Liselere geçiş sınavına hazırlanan 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanı şimdilik son buldu.
7: İlk oturum güzel geçti. Türkçeden bayağı çözdüm. İkinci oturumda biraz matematik şeydi, zordu.
8: Liselere geçiş sınavı son buldu. Öğrenciler içeride ter dökerken velilerse dışarıda heyecanla öğrencileri bekledi.
9: Onlar içeride zorlandılar. Biz burada 9 doğurduk diyelim.
10: Daha heyecanlıydık zaten gün içerisinde. Sabah çıktığımızda böyleydi. Yani düne aldanarak çıktım. Eşim sağ olsun marketten gidip kendime bir plaj havlusu almış.
0: Sınav 2 oturumdan oluştu. İlk aşamada 9.30'da başlayan sınavda öğrenciler sözelden 50 soru yanıtladı. 11.30'da başlayan ikinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sorular yer aldı. Çoğu öğrenci sayısal sorularda zorlandığını söylüyor.
11: Matematikle fen bilimlerinde zorlandım. 250 üstü bekliyorum inşallah.
8: Nasıl geçti?
12: İyi. İlk oturum kolaydı. İnkılap biraz zordu ama.
13: İnkılap çok zordu. Onun dışında pek fen zorladı birazcık. Onun dışında zor bir ders yoktu bence.
14: Fen bayağı zordu. Biz bayağı zorlandık yani fende. Türkçe basitti bence.
8: Nasıl geçti sınavınız?
15: Çok güzel.
8: Hedefiniz nedir?
15: 390 üzeri falan.
16: Kızımı çiçekle bekledim çünkü çok uğraştı. Çok emekleri var. Okuldan dershane, dershaneden okul, dershane okul derken dedim bir moral olsun.
17: Sınavım ortalamaydı. Yani gayet güzel bir sınavdı. Geçen seneye göre biraz daha kolay sormuşlardı.
18: Burası hemen yan taraf, yan taraf.
0: İstanbul Şişli'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi. Bahçeli Evler'de bir öğrenci sağlık durumu nedeniyle ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Zonguldak ve Malatya'da bazı öğrenciler kimliğini unuttu. Polis ekipleri kimliği öğrencilere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala birçok öğrenci okulun bahçesine alınmadı. Veliler tepki gösterdi. Okul müdürü olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamuda yapay zeka kullanımına yönelik öncü bir model ortaya koyduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, hayata geçirdikleri projeleri anlattı.
0: Personelimiz için kapalı devre yapay zeka platformu GPT'yi geliştirdik. Yazılım süreçlerimizi hızlandıran kodlama ajanı İlgen'i hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından kamu sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin paylaşım yaptı. Örnek bir model ortaya koyduklarını söyledi. Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zeka ekosistemi inşa ettik dedi.
19: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan bu dönüşümde, kamu sektöründe yapay zeka kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduk ifadelerini de kullandı. Uluslararası medya takibini yapay zeka ile güçlendirdik diyen Duran, risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazandıklarını söyledi. İletişim Başkanı Duran, CİMER süreçlerinde de yapay zekayı kullandıklarını bildirdi. Başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullandık dedi.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.
1: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin.
2: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
3: Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin. Her cumartesi akşam olduğu gibi yine NTV ekranlarında sizlerle beraber. Biz 103. bölüme kadar gelmişiz. Allah sizi inandırsın. İşte bir konuda bu kadar uzun konuşulur muymuş? İşte konu insan olunca konuşuluyor valla. Ama bu konuyu tabii eğlenceli hale getiren stüdyodaki sevgili konuklarımız. Bugün de bizi yalnız bırakmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Siz de bizimle beraber olmak istiyorsanız artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Açıkbeyin.com bölü NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu doldurunca en müsait vakitte biz sizi burada misafir ediyoruz efendim. Ama çok uzaktaysanız, vaktiniz yoksa ama programa katkı vermek istiyorsanız oradaki Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıkladığınızda aklınıza gelen her şeyi bize yazabiliyorsunuz. Biz de onları bayıla bayıla okuyoruz. Efendim 103. bölümümüzde de yine hayatımızda çok önemli ama bu sefer bir tık daha neşeli bir konuyu konuşmaya niyet ettik. Gülmek. Acaba niye bu kadar hoşumuza gidiyor? Yani gülmek, tebessüm, kahkaha, bunlar hep böyle hayatımızdan eksik olmasın istediğimiz şeyler ama biz neye güleriz, niye güleriz, gülmek gerçekten bir ihtiyaç mı? Bugün programda bunu konuşacağız ve özellikle de o tebessümü, o kahkahayı kaybetmenin biraz bedellerinden de bahsedeceğiz. Hazırsanız efendim, neşeli bir maratonla hep beraber başlayalım. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Kahkahayı patlatmamız lazım. Ama siz kızıyor gibi oldunuz.
4: Gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır?
5: Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi evet. Ne olabilir hocam?
6: İkinci olarak da söyleyeceğim unuttum.
3: Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Erişkinde bu...

Bu insanın davranışları arasında bazı şeyler var ki hani üzerine düşününce iyi ki var diyoruz. Özellikle bu gülmek, bugünkü konumuz onlardan bir tanesi. Hayvanlar gülüyor mu, hiç gördünüz mü? Böyle mesela kedi köpek gülüyor mu? Kediler mesela böyle ha ha falan, öyle bir kedi. Pek bizim gibi değil. Ama muhtemelen onların da memnuniyet ifadeleri var falan. Biraz böyle tipi insana benziyor diye bu maymunlarda, şempanzelerde biz bu tarz şeyleri bazen görebiliyoruz. Ama bu maymunlarda sıklıkla gördüğümüz internette de resimleri gezen bir gülümseme var. Bunu görmüşsünüzdür. Mesela biz her türlü davranışın evrimini konuşuyoruz ya, insanda da acaba bu gülümseme davranışı, yani biraz daha sevimsiz söyleyecek olursak, ağzın kenarlarını yukarı doğru gerecek şekilde dişleri gösterecek bir hale getirmek. Tuhaf oldu böyle söyleyince. Ama bu davranışın kökeni ne acaba? Sevgili arkadaşlar, böyle bir şempanze görürseniz hemen aldanmayın. Bu arkadaş aslında tebessüm etmiyor. Buna korku sırıtması deniyor. Şempanzeler korktuklarında, gerildiklerinde ve özellikle karşılarında kendilerini tehdit eden, statü olarak daha üstte bir şempanze varsa, bir başka birey varsa, ona "Vallahi bir şey yapmadım" demek gibi bir tavır gösteriyorlar aslında. Ortamı sakinleştirmeye, böyle kavgayı yatıştırmaya yönelik bir itaat göstergesinden ibaret. Şimdi biz tabii her şeyi biraz insan merkezli alınca bunun çok mutlu olduğunu düşünebiliyoruz ama her zaman öyle değil. İnsan gülümsemesi ya da insan kahkahasının nereden geldiğini araştıran kişilerin de ilk başvuracağı yerlerden bir tanesi hayvanlarda acaba bu nasıl? Biz de dikkat ederseniz böyle gergin durumlarda, hani özellikle mesela buraya ilk defa geldiyseniz diyelim, yabancı bir ortamda böyle gerginsinizdir. Biri ortamı böyle kahkahaya boğdum, bir rahatlarsınız değil mi? Bakın çok benzer bir şey. Şempanze bunu rahatlamak ve ortalığı yatıştırmak için yaparken biz burada vitesi biraz yükseltip olayı bir sosyal bağlanma vesilesine dönüştürmüş gibiyiz. Ama bir taraftan da bir gülen hanımefendinin de fotoğrafı var. Onu da bir alırsak. Mesela gülen bir insana dışarıdan baktığınızda da bir tuhaf değil mi? Yani böyle sesi kısıp da kahkahalarla gülen birine baktığınızda çok acı çekiyormuşa benzemiyor mu? Ya bakın, karnını tutuyor, yüzü buruşmuş. Yani bir tek ağzında böyle bir ifade var. Bir de böyle aşırı sinir krizlerinde falan insanların ağlamaktan kahkahaya geçtiğini şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir durum da var. Ya bu tepkiler birbirine çok yakın tepkiler gibi ve aslında kişinin kendisinden çok dışarıya verdiği bir mesaj gibi, dikkat edin. Dışarıya bir şey yapıyor. Yüzüyle, bedeniyle, duruşuyla, sesiyle bir mesaj veriyor. Bugün biz aslında biraz bu mesajın anlamını ve bizim için neden önemli olduğunu konuşalım istiyorum. Şundan da önemli. Araştırıcılar çocukların, 7 yaşına kadar çocukların günde kaç kez güldüklerini kaydetmişler. Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Erişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Ne oluyor arada? Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Ve bunun bedeli ne? Biz hani özellikle Türkiye toplumu severiz mizahı. Yani mizahçılarımızı da severiz, mizah yapmayı da severiz. Hepimizin ailesinde böyle bir tane komik tip vardır, değil mi? Onlar bize böyle neşe verir falan. Ama mizahın mantığını konuşunca şöyle bir şey çıkmıştı ortaya. Mesela orada da verdiğim bir örnekti. İşte bir yaşında bir yeni yürüyen çocuğumuz mesela yürürken yürürken şurada pat diye poposunun üstüne düşse çoğumuz buna güleriz. Fakat yaşı çok ileri bir insan, 80-90 yaşında biri yürürken aynı şekilde pat diye düşse bir anda paniğe kapılırız ve ona güleni çok ayıplarız. İkisi de düştü. Arada ne fark var? Bir tanesi düştüğünde bunun doğal sürecin bir parçası olduğunu ve zarar görmeyeceğini biliriz. Ve çevremizdeki insanlara gülerek deriz ki korkmayın, bir şey yok. Yani çocuk düştü, bundan ona bir şey olmaz. Ama büyük bir insan düşerse bu bir yaralanma riski, bir problem çıkarabilir. O yüzden hemen bunu ciddiye alır ve gülmeyiz. Diyor ki araştırıcılar, beklentilerimize aykırı olarak gerçekleşen durumlar eğer bize zarar vermiyorsa ve biz bunu anlarsak buna güleriz. Buzda kayıp düşenlere güler misiniz? Çoğu insan gülüyor. Çok ayıp değil mi ya? İnsanlar art diye kayıyor, güm diye düşüyor mesela. Bak aklınıza geldi, hepiniz gülüyorsunuz şimdi. Ama mesela şu sahneyi düşünün. Mesela kaygan bir yerde gidiyor bir insan, romp diye düşüyor. Düşene dikkat ettiniz mi hiç? Düşer düşmez çoğu insan gülmeye başlıyor. Ha ha ha güldük falan. Neden?
bir şey olmadı. Sakin olun mesajı veriyor aslında.

0: Peki, biraz galiz bir örnek olacak ama düşen birinin kafasını vurduğunu ve çok ağır yaralandığını düşün. Bayağı yaralandı, kanlar falan akıyor. Güler misiniz böyle bir durumda? Hayır. E düştü. Aradaki fark ne? Birinde zarar var, diğerinde zarar yok. Aslında sözün özü, bu araştırma bize ne söylüyor? Arkadaşlar, beraber gülebildiğimiz zaman güvendeyiz. Zarar vermiyor. Mesela bu stand-upçılar diyorlar ya, ayaküstü gösteri yapan arkadaşlar. Onlar mesela çıkıyorlar sahnede, bir sürü hikaye anlatıyorlar. Biliyorsunuz %90'ı yalan. Yani uydurma hikayeler onlar, sonuçta tiyatral metinler bunlar. Bazen çok ayıp şeyler söylüyorlar. Bazen çok toplumsal kabullere aykırı şeyler söylüyorlar. Ve insanlar kahkahalarla gülüyorlar buna. Ayıp ya, ne bileyim, ırkçılıkla ilgili bir şey söylüyor, herkes gülüyor. Mesela hakikaten aşağılayıcı espriler yapıyor. Seyircinin bir tanesiyle dalga geçiyor. Normalde sokakta yapsa döverler adamı. Orada herkes gülüyor. Neden? Oranın bir gösteri olduğunu ve bu sözün size zarar vermek amaçlı söylenmediğini bildiğiniz için orada buna gülebiliyorsunuz. Yine aynı şey. Gülerek birbirimizi rahatlatıyoruz. Peki, erişkinler günde 4 kere zor gülüyorsa gerginlik ve stresin boyutunu düşünebiliyor musunuz? Ya bir gülümseme, değil mi? Böyle bir kahkaha paylaşımı olmadığında hayatın yükünün ne kadar ağırlaşabileceğini fark ediyor muyuz? Arkadaşlar, hayat kolay bir şey değil. Her gün lay lay lom gülerek geçmez. Ama hiç gülemediğimizde, hiç gülümseyemediğimizde zaten çok zor olan bir hayatı çok daha fazla zorlaştırıyoruz. O yüzden bence bugünkü program, hani bizi biraz daha bu işi ciddiye almaya, mizahı ve gülmeyi ciddiye almaya sevk edebilirse, ben bence burada görevimizi yaptığımızı düşüneceğim. İnşallah siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Buyurunuz efendim.
1: Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Pepuzade.
0: Halis'im hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Hocam, şimdi gülmek stres hormonu olan kortizolü azaltarak aynen, endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarını artırır ve evet, aynı zamanda kaygı ve endişeyi de azaltarak zihnimizi kesinlikle şu anki yaşanan duruma odaklayarak ya bir nevi sorunları unutmamızı ve geçici çözümler sağlar sorunlarımıza. O zaman aynı zamanda savunma mekanizmalarını da devre dışı bırakır ve ego durumu üzerinde de etkilidir. Ve bunun yanı sıra o zaman bir de ortak evrensel lisan olması nedeniyle sosyal bağlar kurmamızda da anahtar niteliği taşımaktadır.
0: Evet, istersen Mozambik'te biri gülsün, evet, siz de hemen anlıyorsunuz değil mi onun güldüğünü?
1: Bunun nedeniyle o zaman mesela insanlar neden hep tek başına için gülerler, tek başına gülmezler de diğer kalabalıklar, yani başka insanlar birlikte olduğumuzda gülerler. O zaman burada bir nevi gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır o zaman?
0: Aslında sosyal bulaşıcı bir davranış. Mesela niye o dizilerin arkasına falan kahkaha efekti koyuyorlar? Değil mi? Oyuncular bir şey koyuyor. Ha diye arkadan bir şey. Ya televizyon seyrediyoruz kardeşim falan demiyorsunuz çoğu zaman. O kahkaha etkileri olunca sizin de daha çok gülesiniz geliyor. Kahkaha atma taklidi yapabilen biri var mı aranızda? Bir kahkaha atsanıza. Olmadı ama biraz daha. Daha böyle. Ama siz kızıyor gibi oldunuz. Daha böyle ama gerçekten komik bir şey. Bak bu mesela kahkahaya daha yakın. Bak. Nasıl, var mı başka yapabilen? Bak. Stüdyo paylaştığınız arkadaşlara bakın. Herkes gevşedi bir anda. Daha taklidini yapmaya başladık. Arkadaşlar, kahkaha en bulaşıcı davranışlardan bir tanesi. Birisi gülmeye başladı mı dayanamayıp siz de gülüyorsunuz. Çünkü gülmek, tekrar edeyim, bireysel bir aktivite değil. Sosyal bir paylaşım. Yani bir başkası için yaptığımız bir şey. Ve etraftan da birisi bu sinyali verdiğinde biz onu çok kolay alıyoruz. Bu sinyali almakla da kalmıyoruz. Ona katılıyoruz. Çünkü neydi kahkaha? Ben güvendeyim, zarar yok. Aslında bunun işareti. Ve dolayısıyla bak hala duramıyor, nasıl? Gülmeye devam ediyoruz. Bu hepimizi çok kolay içine alabilen en hızlı sosyal rahatlama yöntemi aslında. Mesela diğer hayvanlar gülebilseydi muhtemelen gidip birbirlerini tımarlama, bit ayıklama falan gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmazlardı. Biri kahkahayı bir patlatırdı. Bütün makaklar hep beraber gülerdi mesela. Ama onlar onu yapamadıkları için sosyal tımarlanma davranışı dediğimiz bir sürü şey evrilmiş onlarda. Gidip işte birbirlerine bakım veriyorlar, tüylerini tarıyorlar, bitlerini ayıklıyorlar. Bir sürü hikaye var. Ama biz bunu sadece gülümseyerek, merhaba diyerek yapıyoruz. Daha belki programlardan birinde bir örnek vermiştim. Mesela gülümsemenin kendisi de çok saçma gözüken bir davranış ama insan beyninde en fazla ödül kimyasalı salgılattıran etkinliğin ne olduğunu araştıran çalışmalar, çikolatadan ve paradan çok daha fazla dopamini gülümsemenin salgılattığını gösteriyor. Şimdi gülümseme de yani işte bu, yani ne var bunda? Mesela ben böyle yaptım mı bir anda zihninizde havai fişekler patlamıyordur. Ama şu örneği vermiştim orada da. İnsan 300 bin senedir burada. Biz oradan aldığımız mirası konuşuyoruz. 100 bin sene önce bu medeniyetler, teknolojiler, insana dair hiçbir şeyin olmadığı bir devirde siz yalın ayak, başı kapak bir insan ferdi olarak doğada gidiyorsunuz bir yere. Karşıda hiç tanımadığınız yeni bir insan çıkıyor karşınıza ve bu insan size gülümsüyor. Hiç tanımıyorsunuz ama gülümsüyor. Bu ne anlama geliyor? Bir, karnım tok, sırtım pek diyor karşıdaki. Derdim yok. İki, tehlike altında değilim diyor. Üç, benden sana zarar gelmez diyor. Bütün dillerde selam kelimesinin anlamı ne? Benden sana zarar gelmez. Gülümseme bunun en hızlı ifadesi. O yüzden gülümseyen insana hızla güvenesimiz geliyor. Ama özellikle hanımlar sahte gülümsemeyi çok acayip enseliyorlar. Öyle de bir durum var. Çünkü gülümseme bu kadar kıymetli bir şeyse sahtesini de algılayacak acayip bir sistem var. Ben mesela şimdi gelip buraya üç kağıtçılık yapsam hiç böyle eğlenmediğim adam. Ne haber? Nasılsınız? Bak şu ifade bile ne kadar gıcık değil mi? Çünkü bütün yüzümle bedenimle değil sadece ağzımla sırıtıyorum ve bu da en büyük güvensizlik kaynağını oluşturuyor. Yani bu kısa özeti niye yaptım? En önemli kartvizitimiz. Samimiyetle ve içten gelerek bir gülümseme ya da kahkaha insanları en hızlı birbirine bağlayan şey. Buyurunuz.
2: Merhaba hocam, İsmet Nadir ben.
0: İsmet hoş geldin.
2: Sağ ol. Farklı bir soru sormak istiyorum. Tabii. Da. Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. İşte bir cenazedir, ne diyeyim bir...
0: Bak vallahi burada yazmışım, bak geldi.
2: Bir toplantıdır ya da bir topluca kılınan bir namazdır. Burada aniden böyle bir ben başıma gelmedi ama yani kendim yapmadım ama yani şahit oldum. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi evet. Ne olabilir hocam?
0: Şimdi arkadaşlar internette ben bu videoları izlemeye bayılıyorum. Parlamento toplantılarında, gerçekten cenaze törenlerinde falan uncontrollable laugh diye aratırsanız İngilizce daha çok video var orada. Yani kontrolsüz kahkahalar. Gerçekten anlı şanlı televizyon sunucularından aktörlere, aktrislere, ne bileyim, diplomatlara kadar herkes kopuyor. Biraz önce ne söyledik? Gülme ne içindi? Aslında birbirimizi rahatlatmak için. Çok gergin bir ortamda, hiç gülünmemesi gereken bir yerde birisi kahkaha patlattığı zaman ya da çok komik, sıra dışı bir şey olduğu zaman ne oluyor? Birisi gülüyor, bu sizi çok hızlı rahatlatıyor. Beyniniz diyor ki, ya deminki durum hiç güzel değildi ama bu durum güzel. Hadi biz de gülelim. Ve sizi zorluyor adeta o kahkahaya katılmaya. Baskı ne kadar yüksekse, ciddi olma baskısı, kahkaha patlatma ve kontrolsüz gülme ihtimaliniz de o kadar artıyor. Bu tabii insanların tamamında aynı düzeyde olmuyor. Hepimizin zihinsel hikayesi ve duygusal kontrolü farklı. Ama mesela benim gibi zaten bu işe teşneyseniz, benim birkaç kere başıma geldi bu arada. Hiç hoş değil. Allah'tan cenazede falan olmadı da böyle daha ciddi akademik toplantı ortamlarında. Ama sonra hepimiz çok eğlendik mesela. Yani insanlar genellikle böyle durumlarda dikkat edin, o kişiyi ayıplamazlar. Çok marjinal bir durum olmadıktan sonra. Çünkü herkes katılır, herkes suç ortağı olur. Çok hızlı bir şekilde o baskı yerini o eğlenceli ve rahatlatıcı şeye bırakır. O nedenle baskı altındaki durumlarda dikkat edin. Milleti çok provoke etmeyin, sonra ne olacağı belli olmaz. Burada gerçekten çok çok önemli bir konu. Ve gülmenin aslında rahatlamayla nasıl ilişkili olduğunu en güzel anlatan örnekler bunlar. Yani durup dururken bu kadar üzgün bir yerde insan niye gülsün? Bunun hiçbir mantığı yok. Ama kökenini biliyorsanız, rahatlatma ve birlikte tutma fonksiyonunu anladıysanız o zaman bunu açıklamakta hiçbir beis yok. Şimdi biz aslında komik şeylere gülüyoruz diyoruz. Komik şey nedir? Biraz önce söylediğim gibi bir şey beklentimize doğru gitmiyor da başka bir şeye dönüyor. Beklentimize aykırı bir şey oluyor. Fakat bakıyoruz bu bize zarar vermiyor ve onu komik buluyoruz. Mesela bu komedyenler, özellikle işte bu stand-up gösterileri yapanlar, kullandıkları hikayelere dikkat edin. Hikaye normal bir hikaye gibi başlar, bir mantık dizgesiyle gider. Bir cümleden sonra öyle absürt bir yere gider ki bir anda ne oldu falan dersiniz ve basarsınız kahkahayı. Burada sizin zihinsel olarak beklentinize aykırı olarak yapılan o senaryo dönmesi bir anda sizde bir şey tetikliyor. Peki maymunlarda hiç stand-upçı var mı, gördünüz mü? Ya da gergedanlarda, zürafalarda. Arkadaşlar bu esprileri anlayıp gülebilmek için çok özel bir beyne sahip olmanız gerekiyor. Ve bizim beynimizde bir fillerin beyninde, bir de yunusların beyninde, birkaç tane memelinin beyninde olan özel bir hücre tipi var. Buna bon ekonomo hücreleri deniyor. Bulan arkadaşın ismi varmış. Hücrenin özelliği şu, beyin hücresi bu. Beynin önünden arkasına, altına, ortasına kadar dallar budaklar uzatan neredeyse ışık hızında iletim yapan bir hücre. O kadar hızlı çalışıyor ki bu hücre. Biliyorsunuz sinir hücreleri iletişim kurmak için santral gibi çalışırlar. Ön beyniniz çelişkiyi, espriyi, bu arada bizim dilimizde espri dediğimiz bir şey var. Eskiler nükte derlerdi hani buna. Espri, spirit sözünden geliyor. Bir şeyin özü, ince noktası yani. Orayı anlayan sistem hemen bütün beyin sistemini, arkada kim çalışıyorsa, onların hepsine diyor ki, arkadaşlar ben bir şey öğrendim, kahkahayı patlatmamız lazım. Ve bütün vücudunuzun, yüzünüzün, ruh halinizin değişmesine sebep olan sinyal bu çılgın hücrelerden geliyor. Beyinde bu tip bir hücresel sistem yoksa espriden anlamıyorsunuz. Mesela diyeceksiniz ki bazılarının bu hücresi mi yok? İnsanların hepsinde var. Fakat bu hücrenin o özü yakalayabilmesi için belli bir gelişmişlik düzeyinde olması lazım. 3-5 yaşındaki bir çocuk nasıl ki büyüklerin hoşlandığı bir sözlü gösteriden keyif alamazsa, mesela o yaşta çocuklar neden etkileniyor daha çok? Mesela adam yürürken tırmığa basar, tırmık suratına çarpar, adam düşer. Eski Charlie Chaplin tarzı, bu slapstick mi ne diyorlar, o tarz komediyi çocuklar daha çok seviyor. Niye? Sözleri işlemek daha zor. Ama büyüdükçe biz ne arıyoruz? Zekice söylenen sözler, değil mi? Aa bak konuyu nereden nereye getirdi falan gibi. Bu arada hanımların da erkeklerden çok beğendiği özellik oymuş. Mesela espri yapabilme yeteneği insanda, hanımların bir erkekte en beğendiği şeymiş. Ne diyorlar? Hanımlar katılır mı bilmiyorum ama kadınlar kendilerini güldüren erkeğe bayılırlar. Doğru mu? İtiraz eden de yok gördüğüm kadarıyla. Demek ki bilimciler haklı. Yani neden? Zeka göstergesi çünkü. Zeka ne demek? Ya bu adam sorun çözer kardeşim. Yarın bir gün çoluğu çocuğu aç bırakmaz işte. Bizim işimize yarar. Mesela o yüzden esprili insanlar yanımızda bulunsun isteriz. Onlar yanımızda olduğunda kendimizi bir tık daha iyi hissederiz. Evet. Merhabalar.
3: Merhaba hocam, ben
0: Gülsen. Merhaba.
3: Mizah ile zeka arasında bir bağ var mıdır?
0: Şimdi tam dediğim gibi var.
3: Ben de ona nazaran bu cümleyi söylemek istedim. İkinci olarak da söyleyeceğim unuttum.
0: Bak işte. Ama şu şey çok önemli. Zeka zeka deyince de bizim yapay zeka devrinde zekayı da biraz yanlış anlıyoruz. Şimdi sözel esprilerden anlayabiliyor olmak bir zeka tipi. Zekanın tamamı değil. Mesela bir çocuğun keyif alabildiği, işte ne bileyim bir anda bir yerden bir kelebek uçunca da çocuk güler. Günde 200 kere 500 kere boşuna gülmüyor bu çocuklar. Ben yani bir durum komedisine de, işte bir sakarlığa da, her şeye çocuklar gülebilir. Mesela onların zekası oluşu algılayacak bir zeka. Fakat sonra biz, dikkat edin, erişkinler günde 4 kere falan gülüyorsa eğer, biz bir zeka kısmını kaybedip yerine başka bir zeka kısmını ikame ediyoruz. Bu da her zaman iyi bir şey değil. Bir örnek vereyim size. Depresyona giren insanlar nasıl giriyor depresyona? Onlarda ruminasyon diye bir teknik tabir var. Zihinlerinde aynı düşünce. Ruminasyon geviş getirme demek bu arada. İneklerin geviş getirdiği gibi aynı şeyleri düşünüp duruyorlar. Düşünüp duruyorlar, düşünüp duruyorlar. Bu düşünceler de hep olumsuz olunca salgılanan hormonlar ve olumsuz sinyaller bir süre sonra o kişileri yataktan çıkamaz, iş yapamaz, iş göremez hale getiriyor. Peki bu düşünceler neden oluşuyor? Dilden oluşuyor, ezberlerden oluşuyor, anılardan oluşuyor. Çocukta bunların hiçbiri olmadığından, yani dil zekası o kadar gelişmediğinden, onlara erişkin kadar maruz kalmıyor ama erişkin o zekayı bırakıp da dil zekasına geçince, her şeyin ismini, cismini, bilmem nesini bildiği bir dünyada yaşayınca bu sefer düşüncelerin hükmü altına girmeye başlıyor. Yani dil zekası da her zaman o kadar parlak bir zeka değil. Doğru yerde kullanmazsak bizi maalesef bir sürü yanlışa da gark edebiliyor. Buyurunuz. Bir mikrofon alalım.
4: Hocam merhaba Betül ben.
0: Betül hoş geldin.
4: 200'den 4'e geçiyor. Ben de şimdi şunu söylemek istiyorum. Gülümseyen insanların bazen de çoğunlukla kullanılması gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani iyi niyetlisiniz, gülümsüyorsunuz, herkese selam veriyorsunuz ve içine girdiğiniz toplum içerisinde sizden bir sürü beklenti oluşuyor. Ya da üzerinize sorumluluk olmayan şeyler size sorumluluk olarak veriliyor. Bu 200'den 4'e gitmesi için bir sebep değil midir?
0: Olmaz olur mu? Zaten 200'den 4'e evde durup da karar verip kendimiz gitmiyoruz. İlla ki sistem bunu mecbur tutuyor ki böyle bir araştırma sonucu çıkıyor ama bu görüşe katılıyor musunuz? Yani güler yüzlü olmak biraz istismar edilmeye sebep oluyor mu sizce? Vallahi mı? Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Kötü bir yermiş orası. Bende öyle bir şey yok mesela. şöyle diyebiliriz. Biz genellikle gülümsemeyi aşırı yumuşak başlılıkla ya da itaatkar olmayla karıştırıyor olabiliriz. Mesela daha evvel yine bölümümüzde bahsettiğimiz bir karizma tarifi vardı. Bir yazarın internet gazetesinin köşe yazısında okumuştum ve gerçekten çok makul ve güzel bir tanımdı. Bizim karizma dediğimiz şeyi tarif etmemiz çok zor oluyor. Karizma nedir? Mesela bir insan diyoruz ki çok karizmatik. Allah Allah. Tarif et desen karizmatik işte canım. Yani sadece yakışıklı, güzel, havalı değil söylediğim şey. Orada başka bir şey var. Bu psikolog yazar şöyle bir analiz yapmış. Diyor ki bir insan bir ortama girdiğinde özgüvenli bir biçimde orada bulunan insanlara bir şey vermek üzere, onlara bir şey ikram etmek üzere girmiş bir görüntü veriyorsa bu insan karizmatik olarak algılanıyor diyor. Ama bir insan girdiği ortamda acaba ne kaparım, kimle tanışırım ya da nereye sığınayım, aman bunların hepsi bana düşman falan gibi çekinik ya da ezik bir zihniyetle oraya giriyorsa biz bu insana karizmatik demiyoruz. Peki insanın en kolay ikram edebileceği şey ne? Bir gülümseme. Bir tebessüm, değil mi? Bir latife. Ve biz aslında gülümsemeyle biraz önceki şempanzenin tavrını karıştırıyor olabiliriz. Mesela şey, bu gülümseme değil. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne derseniz yaparım. Yeter ki beni sevin. Var ya, beni hiç kimse sevmiyor. Siz sevin. Bu şimdi az sevilmiş çocuğun stratejilerinden bir tanesi. Büyüyünce bazıları böyle stratejiler geliştiriyor. İyi insan gözükeyim, hep makul ben olayım, her şeyi kabul edeyim, herkese mavi boncuk dağıtayım ki beni iyi bilsinler. Bu gülümseme değil. Bu biraz sevgi açlığının ya da kabullenilme açlığının erişkin hayatta dışa vurumu gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçek gülümseme, gerçek kahkaha son derece özgüvenli, son derece ayakları yere basan ve son derece ikram edilebilir bir şey. Ben gerçekten neşeli olduğum bir zaman istismar edildiğimi hatırlamıyorum. Ama sinik olduğumda, ezik hissettiğimde, işte kaybetmiş durumda olduğumda yani, o zaman başıma çok şey geldiğinde hatırlarım. Yardımlaştığınızda bazen maalesef kültürde enayi gibi gözükebiliyorsunuz değil mi? Gereksiz yere harcama yapıyor ya da vaktini harcıyor diyebiliyorlar. Ama sonuçta kazanan yardım eden oluyor. Yardımlaşma o yüzden bize hep iyi gelen bir şey nihayetinde. Gülümsemek de öyle. Bazı durumlarda, özel koşullarda istismar edilmeye çalışılabilir. Ama iddiam o ki neticede samimi gülümseyen kazanır. Bu arada tekrar edeyim, altını çizeyim. Bir insan bulunduğu bir ortamda kötü bir şey yaşıyorsa o durumda gülümsemesi de normal değil. Yani o kötü şey olduğunda gülümseme devam ediyorsa zaten orada başka bir problem vardır.
5: İnsan ömrü uzadı mı?
6: Teknolojideki bu iyi giriş ortalama insan ömrünü uzattı.
5: Sağlık alanında en yeni gelişmeler, son teknolojiler.
6: Cildimdeki yaşı ölmek istiyorum derseniz X-Ray'dir denen bir cihazla bunu biz gayet kolay size gösterebiliyoruz.
5: Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları.
6: Hücrelerin enerji üretmesi lazım. Eğer bir insana belli bir süreyle kırmızı ışık gönderirseniz vücuduna, o kırmızı ışık bütün sistemdeki mitokondrileri canlandırıyor.
5: Burcu Kaya soruyor.
7: Siz hep söylersiniz check forward dönemi başladı. Evet. Aslında bunu longevity ile ilişkilendirebiliriz herhalde, öyle değil mi?
5: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
6: Check-up bugünü ve dünü gösteriyor. Dolayısıyla bu check-up'ı check forward'a dönüştürelim diyoruz.
5: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat bugün 19.15'te NTV'de.
8: Merhaba, Nurcan Ertokan.
0: Nurcan, hoş geldin.
8: Ben şey sormak istiyorum. Sosyal medyada bu minik minik böyle komedi şeyleri var ya, videoları var ya, biz arkadaşlar arasında da sıkça paylaşırız. Bilmiyorum sizler nasılsınız? Bunun uzun sürede bir getirisi oluyor mu, yoksa anlık bir mutluluk olarak mı geçiyor?
0: Vallahi ben 3-4 yıldır sosyal medya özellikle kullanmıyorum. O kaydırmalı şeylerden artık tamamen özgürüm diyebilirim. Yani uzun sürede hiçbir şey kaydırmadım. Böyle bakmıyorum. Yani uzun sürede derken birkaç ay evvel sanırım eşimin gönderdiği bir şey üzerine bir kapıldım. Gene bir yarım saatim gitti. Ondan sonra tövbe ettim tekrar. Çünkü şöyle bir şey var orada. Biraz da bu işin psikolojisiyle ilgilendiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Sosyal medyada angaje eden şey sizi neşe ya da gülme değil. Bizim sürekli kaydırmamıza sebep olan esas duygusal faktör tiksinme ve aşağılama. Biz mesela genellikle aptalca olan, bize düşük düzeyde gözüken, bize düşmanca gelen ya da ne bileyim işte görüşlerimize, dünya bakışımıza ters olan şeyleri daha çok izleme eğilimindeyiz. Çünkü hayatta kalmaya çalışan beyin bunları mini tehditler olarak görüyor. Ve diyor ki bir, bu tehditleri devamlı gözlersen, gözün orada olursa. İki, eşinle dostunla da paylaşırsan daha güvende olursun diyor. Çok isterdim sosyal medyanın sürekli işte sevgili Cem Yılmaz gibi böyle kaliteli zeka işi vesaire içerikler üreten bir yer olması ama öyle bir yer değil. Dikkat buyurunuz, sıklıkla ya bu ne ya falan dediğiniz şeyleri paylaşasınız geliyor ve maalesef oradaki bizde kalan esas duygu yabancılaşma, kendi içine kapanma, bağnazlaşma ve maalesef düşmanlaşma. Dolayısıyla ben o kaydırma işine biraz dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatayım. Çünkü orası bizi kendimizden bile uzaklaştıran bir potansiyel taşıyor. İnsanın zaaflarını biliyorsanız gülme güldürme gerçek sosyal ortamın en büyük silahlarından biri. Ama kalabalık içinde bizi manipüle etmek için şurada patlama var, burada aslan var, burada tehlike var demeniz yeterli. İnsanlar hemen tehlikeye karşı otomatik pozisyon alırlar. Sosyal medya maalesef bugün bunun için çok kullanılıyor. İşe yarar demek isterdim ama bence biraz pek işe yaramayacak gibi gözüküyor. Bu da iyice teknoloji sevmeyen ihtiyarlar gibi kaldık ama. Buyurun efendim.
9: Merhaba, Ferhan ben.
0: Ferhan hoş geldin.
9: Şimdi ben buraya gelmeden önce sabah koşumu yaptım da geldim. Ve genelde
0: Ferhan,
9: koşarken...
0: Ferhan çok havalısın ya, sabah koşusu bir de.
9: Evet, 12 kilometre.
0: Bir alkış alabilir miyiz? Ben de çok şükür sabah yataktan dik olarak kalkabildim. Çok mutluyum.
9: Koştum yani, ve geldim. Ve çok koşarken güzel. Genellikle zaten gülüyorum. Hani çok zorlandığım zamanlar da oluyor ama...
0: Ama Ferhan'ın zaten varsayılan olarak öyle değil mi? Baksana yani mütebessim yaratılmış o.
9: Evet.
0: Çok güzel maşallah.
9: Yani şimdi koşarken de bu kadar gülme eğilimine gitmek aslında yani aynı hormonları çalıştırıyor sanırım.
0: Sen niye gülüyorsun koşarken?
9: Gülüyorsun. Yani ben yürürken de hızlı yürüyorum.
0: Vallahi ben Fenerbahçe'de sabah koşanları çok... görüyorum. Yani sanki 100 metrede bir durdurup onları kırbaçlıyorlarmış gibi gözüküyorlar. Böyle yani, falan filan diye.
9: Yokuş çıktığımda... Çok fazla gülemiyorum ama genel olarak o runner high'a ulaştığımızda gülmeye başlıyorsunuz.
0: Ha, şey diyorsun, o koşucu kafası.
9: Evet.
0: Oraya gelince.
9: Evet.
0: Ha, o zaman yani. Uzun süre koşuyorsun sen yani bayağı.
9: Biraz.
0: Tamam, bir yarım yani bir yani. 10 dakikanın falan üstünde koşunca oluyor zaten.
9: Sabah 12 kilometre koştum. Da geldim.
0: Alkış değil, konfeti atmak lazım valla. Bravo. Süper. Arkadaşlar bu arada runner's high dedikleri ya da işte koşucu kafası diye benim Türkçe'ye çevirdiğim şey gerçekten gerçek. Böyle bir şey var. Vücudunuzdan salgılanan endorfin, anandamit gibi hormonlar bu ritmik ve biraz zorlayıcı aktivitelerle artıyor.
9: Yani bu aslında orada yaşadığımız gülme de muhtemelen yani o gülmenin de sporla o zaman bir bağlantısı oluyor.
0: Sadece sporu düşünme. Şimdi oradaki hormonların rahatlatıcı etkisini başka nerede görüyorsun? Sen hatırlamıyorsun, hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama. Yeni doğduğumuzda annemizin memesinden süt emdikten sonra karnımız doyduktan sonra şimdi bebeklere bakın nasıl uyuyor bebekler? Gülümse bir de gazı çıktıysa falan sırıtarak uyur bebekler. Neden? Bir karnı doyuyor, fiziksel ihtiyaçları karşılanıyor, kendi güvende hissediyor ama anne sütünde bu yoğun sporda da akış deneyiminde de salgılanan bir madde var. Anne sütünde o bonus olarak var. Anandamit diye bir madde bu. İnsana tamamlanmışlık ve dertsizlik hissi veriyor. Yani bir vecd hali gibi. Ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem doğuştan gelmiş ve ta işte o ilk bebek halimizde bizim aslında varsayılan iyi olma halimiz gülümseme hali. Duymuşsunuzdur, yüzünüzü rahatlatmak için en hızlı yani yüz kaslarını rahatlatmak için en hızlı yapabileceğiniz hareket hafifçe tebessüm etmek. En az kasın çalıştığı ve en az enerji sarf ettiğiniz varsayılan yüz durumu gülümsemektir. Kaş çatmak için çok enerji harcamanız gerekir. Bir sürü burayı kasacağım, orayı büteceğim falan filan. Çok zor bir şey ve yorucu da bir şey. O yüzden mesela çoğu insan der, araştırıcılar falan, aynanın karşısına geçin, sabah iki dakika kendinize sırıtın diye. Bir de bir şey oluyor, gerçekten sırıttınız mı? Beyinde diyor ki bu sırıttığına göre herhalde mutlu olacak bir şey var diyor. Ben diyor basayım diyor mutluluk hormonlarını. İki dakika içinde yine kafanız güzel oluyor. Bu varsayılan, yani bizim normal halimiz. Anormal olan, yani senin koşarken gülmen falan anormal değil. Anormal olan o 200 tane gülmenin 4'e düşmesi. Biz kendimize ne yapıyoruz da hayatımızdaki en güzel bu abi hayat gibi olan o ilacı bir şekilde terk ediyoruz. Ne yapıyoruz? Okullar var, işler var, para, pul var, gelecek kaygısı var. Evleneceğim mi, çocuğum olacak mı, çocuğum kime varacak, ne okuyacak, ne kazanacak? Güneş mi soğuyacak, evren mi patlayacak? İnsan her şeyi dert ediyor ya. Halbuki şimdi şu anda hayattaki en büyük sorununuzu bir düşünün. Şimdi şu anda hayatta herkesin bir sorunu vardır, benim de var da. En büyük sorununuz ne acaba? Bir düşünün şöyle. Bulmuşsunuzdur, kesin illaki vardır bir derdiniz yani. Derdi olmayan kimse yok. Ama sorum şu. O dert, o bulduğunuz sorun şimdi şu anda burada sizi ne kadar etkiliyor? Hemen hemen hiç. Ama düşün deyince aklımıza direkt bizimle burada hiç ilgisi olmayan bir dert gelebiliyor. İşte zürafalar bunu yapamadıkları için ülser olmuyorlar. Ama biz bunu yaptığımız için ülser oluyoruz. Şimdi şu anda burada varsayılan durumumuz nedir? Olmamız gereken hal. Bak tebessümler, gülücükle bas kahkahayı, rahatla ya. Çok şükür. Şükrün ifadesi tebessümdür, çatık kaş değil. Dolayısıyla şükür şimdi şu anda buradaki huzurun algılanma halidir. Gülmek de aslında en çok bu işe yarıyor. Şimdi şu anda burada hayatta ve sağ salim olduğumuzu birbirimize hatırlatıyor. En büyük sorunlarınızı, işte bugün haberleri bilmem ne işgal eden savaşları, dertleri, zulümleri bile esprili bir dille anlatabildiğiniz zaman üzerinizdeki yükü kalkıyor. Ve gerçekten öğretmen arkadaşlara ben çok tavsiye ettim, hala tavsiye ediyorum. Bir insana bir şey öğretmenin en hızlı yolu akıllıca mizah kullanmaktır. İnsan kendisiyle ilgili dalga geçtiği bir davranışı, dalga geçip güldüğü bir davranışı bir daha yapamaz. Gülmek öyle bir şeydir yani. Kendinizle dalga geçtiğiniz zaman herhangi bir alışkanlığınız, herhangi bir tavrınız ne olursa olsun, dalga geçip gülebiliyorsanız onu bir daha yapamazsınız. Metin'cim.
10: Hocam.
0: Hoş geldin.
10: Hoş buldum. Cem Yılmaz dediniz. Gülmeyi yapan, espriyi yapan kişinin gülmemizdeki etkisini soracaktım. Nörobilimsel.
0: Güzel. Şimdi beklentiler çok belirleyici birincisi. Fakat araştırmalar burada çok kültürel faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. Mesela dünya çapında yaygın bir hipotez vardı. Çok farklı topluluklarda deneniyor. Biraz önce kadınların erkeklerin espri yapmasını çekici bulduklarını söylemiştim. Bu bir araştırma konusu. Kadınların espri yaptıklarında erkeklerin onu algılaması zor oluyor. Çünkü biz evrimsel olarak kadından espri performansı beklemek üzere yapılmamış gibi görünüyoruz. Ama çok iyi kadın stand-upçılar var. Mesela ben de izliyorum. Harika. Onlar bu kuralın istisnasını zorlayacak kadar iyiler. Yani muhtemelen birçok erkek stand-upçıdan daha iyiler. Neden böyle bir kural var? Yani bu hanımlara gıcıklık olsun diye yapılmış bir şey değil. Avcı toplayıcılıktan yüz binlerce yıldır gelen bir tür olarak biz hızlı sorun çözmesi gereken kıvrak zeka becerilerinde erkekler daha ziyade donanımlı yapılmışken kadınlar uzun vadeli daha kompleks sorunların çözümüne uzmanlaşmış bir beyne sahipler. Mesela espri ve şaka konusunda kadın beyninin şöyle bir özelliği var. Erkekler espriyi çok hızlı anlıyor, çok hızlı gülüyor, çok çabuk unutuyor. Kadınlar bir tık daha geç anlıyor, biraz daha uzun gülüyor ve çok uzun süre hatırlıyorlar. Mesela iki beyin birbirinden biraz farklı çalışıyor ve bu fark birlikte oldukları zaman çok optimal bir şeye sebep oluyor. Dolayısıyla birinci kriter, karşınızdaki insandan sosyal ve evrimsel beklentiniz çok belirliyor bazı şeyleri. Ben mesela duyuyorum birileri işte diyelim bir komedyenin gösterisine eşi dostu götürüyor. Vallahi öleceğiz gülmekten gel gidelim falan filan diye. Bir de önden gazlıyorlar, büyük beklentiyi yüklüyorlar. Şimdi kişi sahneye çıkıyor. Öyle bir beklenti yüklemişler ki garibana daha çıkar çıkmaz selamladığında gülmekten öleceğiz zannediyor. Üç cümlede hazırlık konuşması yaparken ne diyor beyni? Büyük beklentiyle geldik ama bunda tırtmış diyor. Hiçbir şey yokmuş diyor. Ve gösterinin geri kalanında o arkadaş en büyük azap çeken arkadaşa dönüşüyor mesela. Espri ve gülme ya da espriyi anlama o anda oradaki beklentiyle de çok yakından alakalı. Eğer siz mesela şu anda buraya geldiniz. İşte ciddi bir şey konuşacağız diye geldik buraya oturduk. Orada da diyorsunuz ki yani bakalım konu nereye gidecek. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Bir beklenti yüklenmiyor. O yüzden burası beklenenden daha eğlenceli geçiyor genelde. Çünkü aa hiç bu aklıma, aa bu çıktı, bak neler yaptı, bak nasıl güldü falan filan gibi. Her şey bizim beklentimizin üstünde olunca, ne demiştik daha önce, formülümüz vardı. Anda olan beklentimizi aşarsa biz mutlu oluruz. Ama beklentimiz yüksekse mutsuz oluruz. O yüzden evet galiba var. Buyurunuz.
11: Merhaba hocam, Yaşar ben de.
0: Yaşar.
11: Evet. Gel. Şey merak ediyorum da, mesela bazen insanlar gülümsemenin arkasına saklanıyor. Bir problemi var hayatta ve bunu kimse öğrenmesin diye gülümsüyor. Orada bir karışıklık olmuyor mu acaba?
0: O gülümseme işte bizim tıbbi olarak duşen gülümsemesi dediğimiz bir şey var. Duşen gülümsemesi, duşen diye Fransız bir araştırıcı bunu araştırmış. Yani gerçekten gülen bir insanın yüzünde neler oluyor? Yapay ya da savunma amaçlı gülümseyen bir insanda neler oluyor diye. Bir insan gülümsediğinde yüzündeki hemen hemen bütün kaslar faaliyete geçer. Hatta bütün beden şekli de değişir. Yani omuzunun duruşu, bel açısı, ağırlık verdiği ayağı falan bile değişir insan. Dolayısıyla gerçek bir gülümsemeyi karşıdan baktığınızda sadece görsel olarak analiz edip değil, duygusal olarak da içinize alarak anlarsınız. Yani karşıdaki gülerken gülmenizin sebebi odur. Siz de aynı duyguyu hissedersiniz. Ama sizin bahsettiğiniz gibi savunma ya da örtme amaçlı bir maske sırıtış diyelim ya da maske gülüş, bu duşen tipi olmayan gülümseme diye geçer. Ve insanlar bunu aslında çok hızlı tespit ediyorlar. Siz bilişsel olarak sorulduğunda bu kişi gülümsüyor diyorsunuz. Fakat beyninize ve vücudunuzun stres alıcılarına biz kayıt aletleri takıp da ölçtüğümüzde duşen olmayan yani sahte gülümsemeyi size gösteren kişiye karşı bedeninizin stres yanıtı verdiğini hemen görebiliyoruz. Şimdi bu tip durumda da karşıdaki insanı bilişsel olarak analiz etmekle ondan aldığınız ve sizde yaratılan duygusal sinyali okumak çok büyük fark yaratır. İnsanlarla uzun süre ilişki kurmuş ve adına insan sarrafı dediğimiz, öyle vasfettiğimiz insanlar vardır biliyorsunuz. Mesela bu insan sarrafları bazı insanı hemen konuşmasına tanırlar. İyi ya da kötü neyse. Derler ki bundan bir şey olmaz ya da bak bu güvenilir. Fakat bunu nasıl bildiklerini sorarsanız size bir tarif veremez. Oradaki hissiyatı duygusaldır ve yıllarca çok fazla insanla görüştüğü için o duygusal örüntüleri artık tanıyabilir hale gelmiştir. O yüzden biz o tip insanlara güvenmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Özetle bir insan sahtesini yapıyorsa sadece gizlediğini sanabilir. Gerçekten etraftaki insanlara verdiği mesaj ise çok daha farklıdır. O yüzden işte biraz önce gülümseyen insana bir şeyler oluyor diye konuştuk ya, insan gülümsediğini sanırken etrafına ben büyük bir azap içerisindeyim. Size göstermek istemediğim bir sırrım ya da gizim var. Dolayısıyla bana istediğiniz eziyet edebilirsin sinyali de veriyor olabilir. Dolayısıyla burayı çok iyi ayırmak lazım. Dışarıdaki insanda bunu ayırmamız zor. Bizim burada konuştuğumuz her şey kim için? Benim için. Kendimiz için. Dolayısıyla biz bu bilgiyle ne yapacağız? Samimiyetle ne hissediyorsak onu yansıtacağız. Ve inşallah her gün sabah uyanınca ve her gün akşam yatağa giderken gülümsemek için bir neden bulacağız. Gerçekten samimiyetle. İster koş, ister elindekine bak şükret. Nasıl yaparsan yap, onun bir şekilde yolunu bulacağız. Peki burada konuştuklarımıza binaen, mesela yarın sabahtan itibaren bir niyet etsek, yarın sabah nereye gidiyorsak ilk, şöyle bir gülümseyerek günaydın falan diye. Bence siz yaparsınız. Bu kahkaha iyi kahkaha bak. Bu gider. Öyle bir şey yapmak nasıl geliyor kulağınıza? Bak bir yapın arkadaşlar. Bizim sevgili bir arkadaşımızın bir anekdotu var. Daha önceki programda anlattım ama tekrar hatırlatacağım. Bir metrobüs şoförü sabah her binene selam verdiği bir hikaye var. Yani bizim arkadaşımız da şaşırmış. Metrobüs şoförü biner binmez günaydın efendim hoş geldiniz falanca ne oluyor ya falan filan demiş. Böyle tırsmış da hatta, normal değil yani. Bir şoför niye selam versin, işi bu değil. Sonra demiş ki acaba bana özel mi yaptı yoksa herkese mi yapıyor? Birkaç koltuk arkaya geçip şoför izliyor. Şoför her giren aynısını yapıyor. Ve bir süre sonra işte üçüncü duraktan sonra otobüs doluyor gene her sabahki gibi. Ama diyor ki otobüsün içi panayır gibi. Herkes birbiriyle konuşuyor. Çünkü şoför selam verince insanların da ayarı bozuluyor. Mesela bir tanesi diyor ki ya böyle şoför de mi varmış diyor. Öbürü diyor ki ya ben Brüksel'de bütün şoförler böyle diyor. Öbürü diyor ki aa ne Brüksel'i hayırdır işte benim kız orada okuyor diyor. Bilmem ne diyor al kart ver kart tanışmalar. Belki evlenen olmuştur o otobüste. Ne sayede? Bir insan sınırlarını aştı diye. Bir gülümsedi diye. Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız, demişti rahmetli Alev Alatlı, elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok. Yeter ki ona bir bahanemiz olsun. Bir bahane lazım. Var mı yarın sabah bahane? Söz mü? Bak yemin ediyorum bulurum sabah. Yani Metin yapar. O tamam. Metin zaten mütevessim bir arkadaşımız. Ama yarın sabah herkes bir denesin. Sinan Canan her anlattığında ne der? Beni çok takip eden biliyor. Lütfen bana inanmayın. Lütfen evde deneyin. Ben inanılacak bir şey anlatmıyorum. Hayatta deneyimlenecek şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum. Gülümseme bir mucizedir. Kahkaha bir terapidir. Kahkaha yogasıyla uğraşan var mı hiç aranızda? Hiç duydunuz mu kahkaha yogası? Ben programdan önce arkadaşlara dedim burada yapsak mı? Sonra önünü alamayacağımızı fark ettik. Çünkü gerçekten mesela biraz önce sizden istedim ya. Böyle bir önde reçliğinde başlıyorsun. Yani bir metodu var tabii. Fakat insanlar gülmeye başladıktan sonra bir süre sonra kendini kaybediyorsun. Yani hakikaten başka hiçbir derdin kalmıyor dünyada. Mesela bu bir terapi yöntemi gerçekten. Böyle bir yöntem var. Lütfen bir bakın. Merak edin, deneyin. Ama illa terapi için değil. Her şey iyileşmek için değil. Bir de iyiliği sürdürmek de lazım. Hayatı güzel yaşamak lazım. O zaman her birinizden söz aldım. Bak şahitsiniz, yemin ediyorum. Burada niye şahitsiniz? Sizden de söz aldım. Siz de efendim yarın sabah, hatta hemen şimdiden tezi yok, bulup etrafınızdaki birilerine gerçekten gülümseyin ama düşen gülümsemesi için buna dair bir bahane bulmamız lazım. En hızlı bahane de daha evvel çok konuştuğumuz ve inşallah ileride müstakil olarak da daha detaylı konuşacağımız şükredecek şeylerin farkına varmak. Hayatta hiçbir şey ideal değil. Hiçbir şey bizim kafamızdakine göre değil. Ama bir düşünsenize, hayattaki her şey Sinan Canan'ın kafasına göre olsa siz ne yapacaksınız? Size yazık değil mi? Dolayısıyla her şey iyi ki benim kafama göre değil. Birbirimizle birlikte paylaştığımız bir hayatı yaşayıp şükredecek şeylerimizi ikram etmemizi gerektiren bir görevle yükümlü olduğumuzu sıklıkla hatırlayalım. Sokrat diyor ki, düşüncemizin en büyük mimarlarından, insan gülmediği günü yaşadım diye hayat defterine kaydetmesin. Yok. Katılıyorum, gönülden katılıyorum ve çok sevdiğim, maalesef vefat etti, John Cleese diye İngiliz bir komedyen var. Belki Wanda adında bir balık falan filmlerinden hatırlarsınız kendisini. Diyor ki gülmek bizi insanlara bağlar. Birlikte kahkahalar attığınız insanlarla aranızdaki mesafeyi ya da herhangi bir sosyal hiyerarşi duygusunu korumamız neredeyse imkansızdır. Aynen cami gibi değil mi? Herkese eşitleyen bir şey. Dolayısıyla bu yöntemi biraz daha kullanalım. İnsanlara en azından nasıl iyilik yapacağız diye düşünüyorsak en kestirme yöntemi bu. Kizira inşallah haftaya tekrar bir araya geldiğimizde iyilik bizi nasıl iyileştirir konuşacağız. O zamana kadar hepinize iyilikler diliyorum efendim. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. İstanbul ve Bursa 25 derece. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde kuvvetli. Ankara az yağışlı 21 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya az bulutlu 30 derece. Adana'da sağanak yağmur var 29 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında günün genelinde yağış var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Diyarbakır 32 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. 3 saat sonra milli takım 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak. Maç Türkiye saatiyle 7'de ama Türk taraftarlar saatler öncesinde. Milli takımı sadece sahada değil, maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver sokaklarında da coşkuyla destekliyor. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, kameraman Rafet Topçu ile birlikte o coşkuya ortak oluyor. Hemen şimdi Kanada'ya gidelim. Emin, Türk vatandaşlar, taraftarlar bir organizasyon yaptı. O organizasyonu nasıl anlatırsın? Tabii aynı zamanda millilerin son antrenmanını da takip ettin. Maça dair neler söylersin? Sözü sana bırakalım.
1: Koran Varol, teşekkürler. Vancouver'da maçın başlama saati 21. Buranın yerel saatiyle 16.30'da bir yürüyüş düzenlendi. Vancouver Başkonsolosluğu A milli takıma destek olmak amacıyla Vancouver'daki Türk vatandaşlarını bir araya getirdi. İlk geldiğimizde burada 3000'e yakın Türk vatandaşı vardı. Saatler geçtikçe sayının arttığını söyleyelim. Son tatilde yürüyüş başlarken yaklaşık 10.000'e yakın Türk vatandaşı buradan maçın oynanacağı BC Place stadına doğru yürüyüşe geçti. Amaç milli takıma bu akşam oynayacağı Avusturya maçında destek olmak, buradaki desteklerini tribüne, saha içine taşıyabilmek. Temas ettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Çok heyecanlılar, çok gururlular. Buraya Almanya'dan gelen, buraya Avusturya'dan gelen, yine Amerika'nın değişik yerlerinden gelen vatandaşlarımız vardı. Tek bir duygu onları buluşturuyor. Milli takım ve tabii ki o Türk bayrağı. Heyecanlılar, futbolcular kadar heyecanlılar. Onları destekleyebilmek bile onları çok mutlu etti. Onu bir kez daha hatırlatalım. Burada yaklaşık 10.000'e yakın Türk vatandaşı yaklaşık 15 dakika önce yürüyüşe başladı. Yürüyüşleri BC Place stadının 2 kilometre gerisinde, ilk günlerde yayın yaptığımız Science Museum vardı. Orada bitecek. Ardından maç bileti olan taraftarlar stada yürümeye devam edecek. Maç bileti olmayan vatandaşlar da yine fanzonlarda veya şehrin diğer yerlerinde maçı takip edebilecek. Onu bir kez daha hatırlatalım. Buradan 10.000'e yakın Türk vatandaşının bizim çocuklara, milli takıma desteğini olduğunu belirtelim. Gelelim milli maça. Heyecanımız artıyor. Saatler Türkiye'de 07'yi, burada 21'e doğru geldiğinde. Sabahtan itibaren şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hem Avustralyalı taraftarların hem de Türk taraftarların sayısının eşit olduğunu. Bunun tek temennimiz tribünde Türk taraftarları sayısının daha fazla olması. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bazı aileler şanslı, milli takım oteline girebilmiş. Futbolcularla fotoğraf çektirenler var. O açıdan da kendilerini şanslı hissediyorlar. Biz de onlara sorduk. Milli takımın morali nasıl diye, çok iyi olduğunu söylediler. Evet, biz de öyle gördük. Hatta biz onların çok daha inanmış olduğunu gördük. Takımdaşlığın, arkadaşlığın en üst seviyede olduğunu gördük. Bunlar artık geride kalacak. Yaklaşık 3 saat sonra. Saat şu anda 18.21'de maç başlayacak ve bizim çocuklar yaptıkları bütün hazırlıkları sahaya yansıtacak, yansıtmaya çalışacak. Teknik direktör Vincenzo Montella Avustralya'yı ezberlettiğini söylemişti. Bu kampta sadece ve sadece Avustralya üzerine çalıştılar. Montella'nın bugüne kadar yaptığı olay maç maç gitmekti. Avustralya maçına da öyle hazırlandı. Onu bir kez daha paylaşalım. Peki Montella nasıl bir 11 ile sahada olacak? Muhtemel 11'imizi de belirtelim bizim çocukların. Galede Uğurcan Çakır. Dörtlü bir defans hattı olacak. Sol bekte Ferdi'nin, sağ bekte Zeki'nin, ortada stoperlerde Merih ve Abdülkerim'in oynamasını bekliyoruz. Onların önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu ile İsmail olacak. Hücuma destek verecek orta üçlü, hücum üçlüsü Barış Alper Yılmaz, Arda, Kerem ve forvet hattında Can Uzun'dan oluşmasını bekliyoruz. Montella bir oyuncu hakkında kararını vermedi. Daha doğrusu bir mevkide kararını vermedi. Can Uzun yedeğe gelip Kerem ön tarafa geçebilir. Arda sağda, Barış Alper de solda oynayabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi ama ilk verdiğimiz muhtemel 11'in daha güçlü olasılık olduğunu belirtelim. Maç 21'de başlayacak. Bizim de heyecanımız devam ediyor buradan. Sada doğru geçeceğiz. Bir sonraki bağlantı da orada olacağız.
0: Emin Çağlar, şimdi takip edebildiğimi bilmiyorum. Bir yandan tabii maçlar oynanıyor. Bugün Brezilya-Fas karşılaşması vardı. Fas favori Brezilya'ya deyim yerindeyse kök söktürdü. Yine aynı şekilde İsviçre-Katar karşılaşması vardı. Şimdi işin uzmanısın. Rakipleri de analiz ettin. Maçlar sahada kazanılıyor. Evet, belki de favori olarak gösterilsek de Avustralya bir zorluk çıkartabilir mi? Nasıl bir maç öngörürsün? Evet, bütün hazırlıklar tamamlandı. Milli takım son derece motive. Ama ne dersin? Bu sürprizlerle başlayan Dünya Kupası'nda zor maçlarımız olabilir mi? Nasıl bir futbol bekliyorsun? Kişisel görüşünü merak ederim.
1: Gerçekçi olmak gerekiyor. Önemli olan burada kaybetmemek. Bir puan daha iyidir, 3 puan harikadır. Ama kaybetmemek gerekiyor. İsviçre 3 puan uzandım derken Katar'dan son dakika golünü yedi, maç 1-1 bitti. Şu ana kadar Avrupa takımlarına baktığımızda onlar henüz 3 puanı alamadılar. Bunu umarız bugün başaracak olan Türkiye olur. Avustralya karşısında Montella bugüne kadar oynattığı oyundan ben vazgeçeceğini sanmıyorum. Nedir bu oyun? Top rakibe geçtiğinde savunma hattını bazen üçlemek bazen beşlemek rakibin durumuna göre. Avustralya'nın durumu nedir? Avustralya bir kere fizik kapasitesi yüksek olan bir takım ve aynı zamanda en çok gol buldukları nokta duran toplar. Burada da onların geçiş hücumunu kontra ataklarına cevap vermek gerekiyor. Sahipsiz topların kazanılması o takıma çok büyük bir avantaj sağlayacak. Türkiye burada o fizik mücadelesinde ayakta kalırsa, daha çok ayakta kalırsa, rakibine bu şans tanımazsa kazanma olasılığı yükselecektir. 2022 Dünya Kupası ile birlikte sahipsiz top kazanım oranına baktığımızda maç kazanmada çok öne çıkıyordu. Bu turnuvada da aynı şey olacak. 2024'te bizim fark yarattığımız noktalardan bir tanesiydi. Onu bir kez daha belirtelim. Avustralya'nın sert oyununa dikkat etmemiz gerekiyor. Duran toplar konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken Hakan, İsmail, Arda, Orkun, Barış, Kerem gibi o hızlı oyuncularımızı 3. bölgeye olabildiği kadar doğru zamanda atmak, topla doğru zamanda buluşturmak sonrası zaten onların en iyi yaptığı iş olacak diye düşünüyorum. Bunları biz ne kadar doğru yaparsak, Avustralya'yı ne kadar hataya zorlarsak galibiyet şansımız da artıyor. Ama bir kez daha söyleyelim, böyle 3-0'lar, 5-0'lar olabilir tabii ki ama açılış maçını oynuyoruz Vancouver'da. Turnuvadaki ilk maçımızı oynuyoruz. Rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay'a ilk yarıda 3 toplamda 4 gol attığı bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Önemli olan 3 puan ama bu 3 puanı dolu dolu bir oyun. Harika bir skorla da kazanırsak işte o zaman bizim çocuklar gizli favori dedikleri turnuvada o gizlilik biraz daha ön plana çıkacak. Favori demek tabii ki dilde kolay, oyunda zor ama en azından onlar çeyrek finalden aşağısını düşünmüyorlar. Umarız o çeyrek finali görürüz. Sonrası zaten rakibe ve duruma göre değişecektir ama 2002 tecrübemiz bize şunu gösteriyor. Maçlar sahada kazanılıyor ve son düdüğe kadar bitmiyor. Çeyrek finalden sonrası ne olur? Rakibe bağlı tabii ki Korhan.
0: Önce kaybetmeyelim dedi Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü. Kameraman Rafet Topçu ile birlikte maç öncesi atmosferi Kanada'dan, Vancouver'dan aktardı. Önümüzdeki saatlerde de yine Emin Çağlar'la bağlantılarımız olacak ve maç öncesi o atmosferi tekrar Emin'den alacağız diyelim ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın gözüküyor. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran'sa temkinli tutumunu koruyor. Peki düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan arda arda açıklamalar geldi.
2: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
3: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
3: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
3: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz halk buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi millet, bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
5: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
5: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet

0: düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Şehrin sokakları bu yıl 54. kez müzikle buluşuyor ama bu yılki buluşma alışık olduğumuzun çok ötesinde bir felsefeyi taşıyor sırtında. 11 Haziran'da başlayan ve 25 Haziran'a kadar devam edecek olan İstanbul Müzik Festivali'ni konuşuyoruz bugün. Konuğumuz festivali her yıl daha ileri noktalara taşıyan, klasik müziği bugünle harmanlayan, gençleştiren İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum valla. Güzel düşünceleriniz beni mutlu etti, sağ olun.
0: Bu yılın programına bakınca bu söylediklerim az bile kalıyor bence.
1: Çok zarifsiniz, sağ olun.
0: Bu yıl festivali bir konser dizisi olarak değil, bir deneyim festivali olarak konumlandırıyorsunuz ve bizi anın içinde olmaya davet ediyorsunuz. Bu felsefe nasıl doğdu, o anın içine nasıl çekecek müzik bizi, bununla başlayalım.
1: Evet, festivali bu yıl anın içinde teması etrafında kurguladık. Aslında bu hepimizin son birkaç yıldır hayatında giderek büyüyen bir eksiklik hissinden doğdu diyebiliriz. Çok hızlı tüketilen, sürekli ekranlara ve bildirimlere bölünmüş bir çağda yaşıyoruz malumunuz ve fiziksel olarak bir yerdeyiz ama zihinsel olarak çoğu zaman başka onlarca şeyin içerisindeyiz. Oysa ki her şey anın içerisinde oluyor ve canlı müzikte, canlı sunulan performansta bizi en fazla ana çeken, anda kalmamıza yardımcı olan mucizevi tecrübelerden biri diyelim. Dolayısıyla biraz müzikle anda kalmaya davet edeceğiz izleyicilerimizi. Bu felsefenin aslında biraz daha şöyle bir şey de var. Geçicilik aslında hayatın en temel hakikati. Hepimiz biliyoruz, her şey değişiyor ve müzik de, canlı müzik de bu gerçeğin aslında en saf ifadelerini barındırıyor. Çünkü her bir performans biricik. O an o konseri gerçekleştiren müzisyen aynı eseri bir daha aynı şekilde çalamıyor ve orada bulunan o izleyiciyle yaratılan mucizevi bir birliktelik var, büyülü bir an var canlı performanslarda. Dolayısıyla o tekrarı olmayan doğasına biraz dikkat çekeceğiz ve canlı müzikle biz de anda kalmaya çalışacağız bu yıl festivalde.
0: Peki hemen aklıma şu geldi, o anı kaydetmeye çalışanlarla ilgili bir mücadeleniz olacak mı?
1: Tabii çağımızın bir taraftan da gerçekleri, işte bir konserde biliyorsunuz anında telefonlar ortaya çıkıyor. Klasik müzik konserlerinde de bu zaman zaman karşılaşılan bir şey. İzleyicinin kendi tercihine kalmış bir şey bu aslında. Biz diyoruz ki ama mümkünse o telefonunuzu salona girdiğiniz anda çantanıza koyun. Zaten çıktığınızda bakacaksınız o telefona ya da o an telefonla çekeceğiniz bir videoyu bir daha izlemeyeceksiniz. Bütün dikkatinizle ve farkındalığınızla o an sahnede olana odaklanalım hep beraber. Ve orada ne kadar büyülü bir şey olduğunu fark edelim. Çünkü canlı müziği dinlemeye başladığınız an, aslında müzik dinlemeye başladığınız an beyninizde bir sürü şey oluyor, bedeninizde biliyorsunuz. Beyin bir sürü iyi kimyasal salgılıyor. Sakinliyorsunuz.

0: Parasempatik sinir sisteminiz yavaşlıyor ve bir sürü güzel duyguya kapılıyorsunuz duyduğunuz o tatlı melodilerle. Dolayısıyla biraz ona odaklanalım hep beraber istiyoruz. Bir davettir bu. İnşallah izleyicilerimiz bu şekilde bizim davetimize katılırlar. Onlar da müzikle festival konserlerinde anda kalırlar biraz.
1: Umarız öyle olur.

0: Şimdi bu yıl Türkiye'de bir ilk daha yapıyorsunuz ve rahat konser modelini hayata geçiriyorsunuz. Klasik müziğin o bildiğimiz bazen biraz mesafeli ve katı olan salon kuralları bu modelle biraz esniyor gibi sanki. Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette. Aslında uzun yıllardır festivallerimize katmayı hedeflediğimiz bir form, bir yenilik diyelim buna. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul Bienali ve İstanbul Tiyatro Festivali ile de biraz başladık. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin, farklı nörobilişsel farklılıkları olan izleyicilerin de kültür sanata erişimi ve müziğe erişimi olmalı diye düşünüyoruz. İKSV'nin erişilebilir sanat partneri Denizbank'ın destekleriyle aslında bu çalışmalar başladı ve vakfımızın önümüzdeki aylarda, günlerde ve hatta yıllarda organize edeceği festivallerin, etkinliklerin içerisinde de böyle özel tasarlanmış içerikler olacak. 20 ve 21 Haziran'da bir hafta sonu, cumartesi pazar günleri saat 3'te iki kez tekrarlanacak bir konser serisi. Bu rahat konser başlıklı. Konser programında daha yumuşak, daha rahat dinlenebilen eserler seslendirilecek. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin hassasiyetleri üzerinde yaptığımız çalışmalar sonrası konser salonunun ışıklarının tamamen karartılmadığı bir alan hayal ediniz. İçeride daha az izleyici olacak. İzleyiciler arzu ettikleri zaman salona rahatça girip çıkabilecekler. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz izleyicilerle bir diyalog, bir iletişim içerisinde de olacak. Aynı şekilde fuaye alanında da izleyicinin, arzu eden izleyicinin daha izole kalmak isteyip geçebileceği alanlar tasarlıyoruz diyelim operanın fuayesinde de. Çok kıymetli bir seri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamı gelecek mutlaka. Herkesle paylaşmak, ulaştırmak arzusundayız bu yıl. Aynı zamanda tabii otizm spektrumundaki bireyler geçtiğimiz yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nde de ekip arkadaşımız olmuştu aslına bakarsanız. Evet. Konser mekanlarında bilet kontrolünde çalışmışlardı. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nde de yine ekibimizin çok kıymetli parçaları olarak bizimle festival sahasında da çalışacak dostlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız olacak diyelim.
0: Harikasınız. Şimdi bu yıl İstanbul'un hafızasını barındıran 14 farklı mekana yayılıyor festival. Örneğin Kapalı Çarşı var, değil mi? Başka yerler de var.
1: Evet.
0: Anın içinde teması nasıl bir etkileşim kuracak mekanla? Biraz bunu da anlatır mısınız bize?
1: Aslında tabii İstanbul'un pek çok konser salonunu kullanıyoruz festival içerisinde. Fakat aynı zamanda şehrin kültürel mirasına da dikkat çekmek açısından bu mekanlarla örtüşen farklı projeleri şehrimizin güzel tarihi mekanlarında sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi bu yıl ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevihanesi. Biraz festival temasına da gönderme yapıyor aslında bu proje. Festivale özel oluşturuldu diyelim. Nefesin İzinde başlıklı konser 20 Haziran'da Bahariye Mevlevihanesi'nde yer alacak ve 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı örneklerini sunacak müzisyenlerimiz. Durak, Ayin, Şuğul gibi bizi aslında bedenimize, nefsimize, nefesimize yönlendirecek farklı müzik türlerini dinleyeceğiz. 5 sazende ve 5 hanendeden diyelim.

Kapalı Çarşı'da, evet, İstanbul'un gerçekten en kıymetli mücevherlerinden biri diyelim, değil mi? Yüzlerce yıldır şehrin tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olmuş bir mekan. Burada da Kanada'dan bir topluluk ağırlıyoruz. Konstantinopol Ensemble, İran asıllı setar üstadı, virtüözü ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Kanadalı topluluk Konstantinopol Ensemble'la Türk müzisyenler sahnede olacaklar ve konserin solisti de İtalyan tenor Marco Bizzli. Biraz İran, biraz Osmanlı, erken dönem barok gibi farklı farklı aslında dönemlere ait farklı geleneksel müzikler seslendirilecek. Bu konserde beni gerçekten programda heyecanlandıran işlerden bir tanesi. Tüm müzikseverleri de Kapalı Çarşı'nın büyülü atmosferinde şahane bir dünya müziği konseri dinlemeye davet edelim.

0: Şimdi festival uzun yıllardır genç izleyici yaratmaya da çalışıyor. Çok önemli çalışmalar yaptınız bunun için. Ve aslında bu sene biz gençlerin işte klasik tınılara olan yönelimini de konuştuk sizinle. Bugün gençlerin klasik müziğe yaklaşımında nasıl bir değişim görüyorsunuz ve festival kapsamında neler var gençler için?
1: Evet, gençler özellikle tabii dünya müziğinde aslında biliyorsunuz pek çok gençlerin takip ettiği popstar'da senfonik altyapılarla yeni albümler çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla daha hızlı tüketilen müzik yerine bence artık bu jenerasyonun gençleri biraz daha altı dolu olan ve çok sesli müziğe karşı bir büyük bir ilgi göstermeye başladılar diye düşünüyorum. Bizim de festival olarak elbette 3 yaşından işte 70-80 yaşına uzanan bir skala ve formda aslında projeler sunuyoruz festivalde biliyorsunuz. Özellikle hafta sonu klasikleri şehrin kamusal alanlarında, parklarında ücretsiz olarak sunduğumuz içerikler. Burada konser salonuna yaşı itibariyle alınmayan bebekler, çok daha ufak çocuklar da izleyici olarak yer alıyorlar. Biraz aslında o yaşlardan başlıyoruz diyelim. Fakat bilhassa gençler için son birkaç yıldır sunduğumuz Disco Klasik serimiz bu yılda Salon İKSV'de yer alacak ve Avusturyalı lavta sanatçısı David Bergmüller, ki bir barok saz biliyorsunuz lavta, bir barok sazla elektronik altyapının bir araya geleceği bir performans sergileyecekler. Alman DJ Feyka ile bir araya gelecek David Bergmüller ve geceyi de Feyka'nın solo DJ setiyle dans ederek tamamlayacağız hep beraber. Gençler ve kendine tüm genç hissedenleri bekliyoruz Salon İKSV'yi.

0: Peki son soru şu olsun. Sizin festival direktörü olarak, kişisel olarak en heyecan duyduğunuz, kaçırılmamalı dediğiniz o özel an hangisi? O özel konser hangisi? Tabii hepsi
1: Evet.
0: eşittir ama sizin
1: Evet, buna yanıt vermek benim için oldukça zor çünkü bir sürü eser siparişi de var festivalde biliyorsunuz. İlk kez dinleyeceğimiz eserlerden işte ne bileyim bu yıl 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası konserlerine kadar festivalin sonuna doğru iki farklı programla İstanbul izleyicisiyle buluşacak Viyana Senfoni Orkestrası, piyanist Bruce Liu ve cellist Kian Soltani'ye eşlik edecekler. Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası harika bir Ennio Morricone müzikleri konseriyle festival programında yer alacak. Alman Oda Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Yusen Piyano ikilisiyle yine festivalde. Yani bana soracak olsanız sıradan
0: hepsi.
1: hepsini sayacağım ama tabii tatlı bir yaz festivali, İstanbul Müzik Festivali biliyorsunuz ve açık hava mekanlar da kullanıyoruz. Bilhassa İstanbul'daki İtalyan Sarayı bahçesindeki La Dolce Vita projesi. İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista'nın ansambluyla tatlı İtalyan şarkılarını hafif improvize ve cazi seslendireceği konserden en son akşam kapanışımızı gerçekleştireceğimiz arkeoloji müzesi bahçelerine kadar sayabilirim. Burada da Sara Correa, Portekiz'in ünü, Fado'nun kasırgası lakaplı fadistasıyla festivali 25 Haziran'da arkeoloji müzeleri bahçesinde kapatacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Bu yoğunluğunuz için de sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii bu kadar zengin bir programı izleyicilerimize sunabilmemize olanak sağlayan pek çok partnerimiz de var. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa bu içerikler tabii ki izleyicilerle pek kolay buluşamaz. Öncelikle İstanbul Müzik Festivali festival sponsoru Borusan Holding'e teşekkür ediyorum. Tüm gösteri sponsorlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, destekçilerimize ve elbette izleyicilerimize gelip bizi festivalde yalnız bırakmayacakları ve müziğin büyülü dünyasında bizimle birlikte olacakları için.
0: Pencerede bugün 54. kez yapılan İstanbul Müzik Festivali'ni konuştuk. Konuğumuz festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'ydı. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. NTV Radyo. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde, 60. bölümümüzde aslında şehir parklarında, kampüslerde ve ağaçların arasında sıkça karşılaştığımız renkli kuşların peşine düşmüştük. İspinoz, saka, florya ve küçük iskete'yi anlattık, seslerini dinlettik, üzerlerine uzun uzun konuştuk. Konumuz ispinozgillerde kuşların ayırt edici ötüşlerini, yaşam alanlarını ve kuş gözlemcilerinin dünyasında özel bir yere sahip olan bu türlerin hikayelerini anlattık. Yine keyifli bir bölüm oldu, bayağı da uzun oldu diye hatırlıyorum Kerem. Sen nasıl hatırlıyorsun geçtiğimiz bölümümüzü?
1: Evet, uzun oldu çünkü uzun uzun seslerden de bahsettik. İspinozgilleri ihmal etmişiz. Yani bu programı çok önce yapmalıydık belki de ama iyi oldu. Geç olsun, hiç olmasın.
0: Evet, kumrularımızı da 50. bölümde yapmıştık. Böyle son dakika, son bölümlerimizde, yani son demeyelim aslında. Daha uzun uzun bölümler çekmek istiyoruz. Aklımıza çok önemli türler geliyor. Bence gelmeye de devam edecek. Bu haftaki bölümümüz için de heyecanlıyım. Biraz da enteresan bir konuya değineceğiz.
1: Evet, ona geçmeden önce ben sana klasik sorumu sorayım. Biraz ne gördün en son?
0: Ne gördüğünden önce belki arkamda ses duyuyorsanız bir onu açıklamak istiyorum Kerem. Ben Ekodos Derneği'nin Kuşadası'ndaki ofisinin bahçesinden bağlanıyorum bu sefer. Aydın bölgesinin en büyük doğa koruma kuruluşu diyebiliriz sanırım Ekodos'ta. Tam bir sahadayım ama bu bölümümüzde çekmek istedik. O nedenle arkada ses varsa kusura bakmayın. Daha bu sabah Didim'de kaplumbağa yuvası ihbarı oldu. Oraya gittik. Bir ara da Ekodos'tan ve belki de burada gözlemlediğimiz kuşlardan bahsederim. Ama öncesinde bu son bir aydır bir sahalardayım biliyorsun. Bodrum Dağbelen'den geldim. Oradaki çoban aldatan sesini vermek istiyoruz buraya. Çünkü gerçekten çok büyüleyici. Ben de hep kayıtlardan duyuyordum. Ama kuş gözlemcisi Erdem Kuruca'nın bana fark ettirmesiyle aslında biz çoban aldatanla aynı vadide yaşadığımızı fark etmiş oldum. Akşam üzeri olunca ve tüm gece boyunca çoban aldatanı duyduk. Fotoğrafları hep aslında yere yatmış, gözleri yarı ya da tam kapalı görünen bir kuş. Üst kısımları grimsi kahverengi, üzeri koyu kahverengi, siyah çizgili bir kuş. Belki Kerem sen daha iyi anlatırsın. Ben görmedim, hep duydum. En sık alacakaranlıkta veya seher vakti uçarken görülüyormuş. Sokak lambaları ve araba farlarına gelen güvelerle besleniyormuş. Geceleri duyulan bu sesi uzun yükselen ve alçalan bir cırlama aslında. Bazen hiç durmadan dakikalarca devam ediyor. Gerçekten inanılmaz. Çift notalı ve karından gelen bir ses aslında. Birazdan veriyoruz size de.
1: Evet, bence güzel tarif ettin çoban aldatını. Böyle kuru bir dala benziyor tünediği zaman, gündüz gözüyle gördüğünüzde. Gece uçarken de böyle bir doğanla kırlangıç arasında böyle çok zarif uçan bir kuş olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolunayda, ayın daha dolunaya yakın olduğu dönemlerde çok daha rahat gözlemi. Hem kendileri daha fazla aktif oluyorlar hem de görmesi gece daha kolay oluyor. Yaz geceleri yürüyüş yapanlara doğal alanlarda çoban aldatanlar konusunda bilgilendirmiş olduk. Umarım hem sesleriyle hem de böyle aniden karşılarına çıkan bu ilginç kuş neydi sorusuyla çoban aldatanla tanışma fırsatı bulurlar.
0: Evet, peki sen geçtiğimiz haftadan bu yana neler gördün Kerem?
1: Ben gene kızıl kuyruklu şahin gördüm. Bizim Türkiye'deki şahinin kuzeni olan bir tür. Kuzey Amerika'da yaşıyor. Gerçekten kırmızı bir kuyruğu var. Bu sefer uzun uzun seyrederken tüylerini temizlemeye girişti. Çünkü bir yağmur sonrası sahaya çıkmıştım. Ve tüylerini teker teker temizlemesini, kuyruk tüylerini, kanat tüylerini gagasıyla alıp böyle çekerek uzatmasını, aradaki kırık bayrak ve dalcıkları tüy üzerindeki hizaya sokmasına tanık oldum. Tüylerini temizlerken arada sırada gövdesinden tüylerin arasından tüy tozları uçuşuyordu havada. Güzel bir görüntüydü. Kuşlar çok vakit geçiriyorlar tüylerini temizlemek için. Çünkü sağlıklı kalabilmek, uçabilmek, yağmur toza karşı izolasyonlarını koruyabilmek için tüyler hayati öneme sahip ve çok bakım gerektiren, çok bakım isteyen bir yapı. Onun için şaşırmayın, gerçekten tüylerin temizlenmeye, çok sık temizlenmeye ihtiyacı var. Sadece kuş tüyünden bir montunuz olduğunuzu düşünün ve onunla devamlı otobüslerde koltuğa oturup kalktığınızı hayal edin. Gerçekten eve döndüğünüzde uzun uzun o tüyleri temizlemeniz ve düzeltmeniz gerekecektir. Ben hep böyle bir hayal ediyorum arada. Tüyleri niye bu kuşlar bu kadar temizliyor sorusuna cevap ararken. Bendeki gözlemler bu şekilde.
0: Çok şanslıymışsın Kerem. Ben İstanbul'da ancak hani Şahin'in silüetini, eğer işte şanslıysak, kuş gözlem kulesindeysek, yırtıcı kuş gözlem kulesi biraz daha yakından görüyoruz, ama sen detaylı bir şekilde nasıl kendini temizlediğini, neler yaptığını görmüşsün. Güzel bir gözlem olmuş yine. Biraz kıskanmadım desem yalan olur.
1: Ben de küçük bir hile yaptığımı anlatayım. Onu herkese açıklayayım. Böyle her kuşları dibimde görmüyorum. Genellikle teleskop veya teleobjektif kullanıyorum. Benim teleskopla ilişkim çok eskiden beri var. Teleskop kuş gözleminde gerçekten ayrı bir seviye. Yani uzun zamandır kuş seyreden kişilerin teleskop almalarını, değerlendirmelerini öneririm.
0: Tamam, bu da değişik güzel bir bilgi oldu Kerem. Dürbün, fotoğraf makinesi, eBird'e iyice alıştım. Yakındaki bir sonraki seviyem teleskop demek ki. O zaman bugünkü enteresan konumuza geçmek istiyorum. Eğer bu bölümümüzü kapattıysak. Bugün benim de kuş gözlemciliğine başlamamı sağlayan aslında Türkiye'deki yüzlerce kuş gözlemcisine de dokunmuş Türkiye Kuş Atlası'ndan konuşalım dedik. Ve hemen ilk sorumla başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Tabii ki de ilk sorum, Atlas derken ne anlamamız lazım Kerem?
1: Atlas derken şunu anlamamız lazım. Atlas bir harita ama teknik olarak kuş atlası ve diğer atlaslar geniş bir coğrafi alanda yapılan en temel biyolojik çeşitlilik envanteridir diyebiliriz. Yani biyolojik çeşitliliğin hangi türlerin nerede olduğunu gösteriyor. Hangi kuş türü Türkiye'nin neresinde yuvalıyor, ürüyor? Bunu sistematik bir şekilde kayıt altına alıyoruz Atlas'la. Ve bunu yaparken en kritik şey de standart bir ızgara sistemi kullanmak. Yani eni ve boyu sabit olan kareleri kullanarak dünyayı parçalamak ya da o bölgeyi bölümlere ayırmak. Bizim atlasımızda ızgaraları 50 kilometre, 50 kilometre. Bir de küçük ızgaralar var. Onlar da 10 kilometre, 10 kilometre.
0: Izgara sistemi çok enteresanmış Kerem. Yani aslında Türkiye bir kareler mozaiğine bölünüyor ve her kare için bu kuş burada ürüyor mu sorusuna cevap arıyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
1: Çok doğru. Tam olarak öyle. Bunun güzelliği de 5 yıl, 10 yıl sonra aynı kareye dönüp hadi bakalım bu kuş tekrar burada üremeye devam ediyor mu sorusunu sormak. Yani devam mı ediyor yoksa kayboldu mu?
0: Evet ya, WWF'teyken bu çalışma olmuştu. Belki biraz ondan da bahsedersin. Böyle anlattığında benim için de en etkileyici doğa koruma projelerinden biriydi. Türkiye'nin aslında ilk kuş atlasında ilk kez birlikte çalışmıştık. Öyle de tanışmıştık seninle. Onu biraz anlatır mısın? 2015 miydi, 14 müydü? Ne zaman başlamıştık Kerem?
1: Bu fikirler 2013 yılında başladı. O zaman ben de gidip Avrupa'daki ikinci yürüyen kuş atlası projesinde davet edildim. Orada bir sunum yaptım. Türkiye'de nedir durumlar, ne kadar kuş gözlemcisi var ve ne kadar potansiyelimiz var. Bunları başladığımız yıllar 2013'tü. Sonra 2015'te WWF'le bir proje, somut bir proje haline geldi. O güne kadar gönüllerin katkılarıyla ilerlemişti. Sonra 2015'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde çalıştık. 2019 yılında da rapor, Türkçe rapor çıkmıştı. Burada şunları da eklemem lazım tabii. Birincisi 450'den fazla gönüllü kuş gözlemcisinin kayıtlarıyla hazırlandı. Onun dışında bugüne kadar yapılmış bölgesel küçük kuş atlası projeleri vardı. Bunların verileri de toplandı ve diğer bütün sivil toplum kuruluşları bu verileri cömertçe bize paylaştılar. Kuşbank tabii ki bugünkü temsilcisi eBird sistemini kullandık baz olarak. Oradaki veriler derlendi ve sonuçta 316 üreyen türün yayılış haritasını oluşturabildik.
0: Çok anlamlı bir projeydi. Ben de iletişimini üstlenmiştim vakıfta. Çok böyle ballandıra ballandıra kim vakfı ziyaret etse anlatıyordum ve hatırlıyorum. Ofiste böyle bir Türkiye haritası vardı ve o söylediğin ızgara sistemini orada çok net görebiliyorduk ve anlatıyorduk. 316 tür diyorsun. Yani Türkiye'de gerçekten bu kadar tür mü ürüyor demek istiyorum.
1: Türkiye'de 500'den fazla bugüne kadar kuş türü tespit edildi. Bunların 400 tanesi düzenli olarak yani yaklaşık olarak her yıl görülen türler diyebiliriz. Bu 400'ün 316'sı gerçekten önemli Türkiye'de yuva yapan türler. Bir kuşun yuva yapması çok önemli bir bilgi. Çünkü yuva yapan kuşlar alanlarını çok daha dikkatli seçiyorlar. Yani yavrularını yetiştirecek gıda stoklarının olduğunu garantiye almak istiyorlar. Güvenli yuva alanlarının olması gerekiyor. Düşmanlarını tanıyorlar. Düşmanları geldiğinde kaçış koridorlarını biliyorlar. Yani çok daha kapsamlı, çok daha düşünülmesi gereken bir proje üreme kısmı. Daha sonra üreme bittikten sonra kendileri de bayağı yorulmuş ve bitap olmuş oluyorlar. Sonra kendilerinin de tüy değiştirmesi lazım. Orada da yine beslenmeye devam ediyorlar o alanda. Yani biz aslında üreyen kuşlara bakıyoruz. Çünkü üreyen kuşlar ekolojik olarak çok daha anlamlı bir veri.
0: Peki yani bu 3-4 senelik bir projeydi diye hatırlıyorum. Atlas yayınlandı. Sonrasında iş bitti mi yoksa devam etti mi? Benim de kaçırdığım bir kısım o.
1: Burada biraz yani dünyanın realitesi şöyle, 3-4 yıllık bir projeydi ama o proje aslında geriye dönük olarak 10 hatta 20 yıllık veri derleme projesi olmuştu. Bu iş bitti mi? Hayır, kesinlikle bitmedi. Çünkü aslında iş yeni başladı. Bizim yaptığımız o dönemin bir nevi fotoğrafını çekmek oldu. Yani 2018 yılına kadar Türkiye'de kuşlar nerelerde yuvalıyordu? Bunun piksel piksel bir görüntüsü var şu anda. Bu bir temel izleme niteliğinde bir çalışma. Bundan sonra yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığı zaman biz gidişatla ilgili soru soracağız. Yani asıl soru bugün durum ne? Ve neyle göre karşılaştıracağız? İşte orada eski atlası açıp karşılaştırma şansımız var.
0: Avrupa'da ve dünyada farklı yerlerde bu ikinciyi de yapan ve aslında hani eskiden durum buydu, şu an durum bu diyen çok ülke var değil mi? Türkiye burada nerede, onu da merak ettim.
1: İkinci yapan bayağı bir ülke var. Üçüncü ve dördüncü yapan ülkeler de var ama sayıca nispeten azlar. Avrupa sadece genel Avrupa ölçeğinde sadece ikincisi yapıldı. Avrupa'nın ikincisi bizim birincisi oldu. Türkiye fena durumda değil ama yani bir kurum olmasa da bugüne kadar hem gerek gönüllüler, gerek eBird Kuşbank kullanıcıları, gerek Kuş Kayıt Komitesi ve diğer kuş korumacılar bir şekilde destek veriyorlar. Bence birçok ülkede de benzer şekilde gönüllülerin katkılarıyla bu işler ilerliyor.
0: Peki değişim var mı sence?
1: Değişim olmaz mı? Değişim her zaman var ve kesinlikle var. Bazıları habitat kaybı nedeniyle eski bulundukları alanlarda olmuyorlar. Bazen arazi kullanımı değişiklikleri etkiliyor ve olumlu şekilde de etkilediği oluyor. Sulanmayan topraklar sulandığı zaman daha önce orada bulunmayan türler o bölgeye yerleşmeye başlıyorlar. Ve tabii iklim değişikliğinin de etkisi var kuşların yayılışına. Bu değişimi belgeleyebilmek için en güzel referans noktası da bizim ilk yaptığımız Atlas oldu. Tam bunu sağlıyor işte Atlas.
0: İkinci Atlas da geliyor galiba diye anlıyorum. Benim için de o 450 kuş gözlemcisi gönüllü için de güzel bir haber olabilir. Var mı böyle bir haber Kerem?
1: Var tabii. İkinci Atlas geliyor. Şu anda altyapısını oluşturuyoruz. Bir grup gönüllüyü sadece. Kurumsal desteğimiz yok, öyle diyebilirim. Ama Atlaslar zaten 10-15 yılda bir yenileniyor. Biz de bu motivasyonla en azından Atlas'tan sonra 2021-2025 yılları arasındaki 5 yıllık veri setini analiz ettik. Arada bir boşluk vardı, onu da dahil ettik. Bu şekilde çalışmalar başladı ve ilk analizler de çıktı.
0: Bu 5 yılda neler buldunuz? Neler değişmiş?
1: İyi haberler var. Özellikle dikkat çeken bazı özellikler var. Birincisi buradaki atlasın sağlıklı olabilmesi için Türkiye'yi karış karış gezen bir kuş gözlemcisi toplumuna ihtiyaç var. Ve ilk atlasta biz bazı yerlerde kuşların varlığını gösterememiştik. Çünkü oradan veri gelmiyordu. Yani orayı ziyaret eden kişiler yoktu. Dolayısıyla bazı kareler boş kalmıştı. Bu kareler giderek dolmaya başladı. Bu çok sevindirici.
0: Somut bir örnek verir misin buna dair?
1: Tabii mesela Karabaşlı Çinte var. İlk Atlas döneminde Türkiye'deki 375 karenin 312'sinde tespit edilmişti. Ama haritayı açıp baktığında her tarafında dolu karelerin olduğu boş kareler var. Yani birileri gidemediği için orası tespit edilmemiş. Yani Türkiye'deki karelerin %83'ü biliniyordu ama belki de bu oranın daha yüksek olması gerektiği kesin. Bu sayı %86'ya çıktı. Yani %5'lik bir artış var orada. Gene tahıl çintesinde %88'den %89-90'lara çıktı. Kiraz kuşunda da %70'lerden %75'lere ulaştı. Bu çok sevindirici bir haber. Artık Türkiye'nin her tarafında kuş gözlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Eksik kare kalmamak üzere gibi bir durum noktadayız.
0: Çok güzel bir habermiş. Bir de eski kayıtların teyit edilmesi meselesi var diye biliyorum, değil mi? Yani bir türün geçmişte ürediği bilinen alanlarda hala üreyip üremediğini kontrol etmek gerekir herhalde ikinci atlasta.
1: Evet, bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili de böyle bir el attık. Ne kadar oluyor diye bir analiz yaptık. Mesela bazı alanlarda değişimler oluyor. Bunlar büyük alanlar. Hani tekrar edeyim, 50 kilometre 50 kilometrelik karelerden bahsediyoruz. Ama çok büyük ölçekte bazı değişimler yaşandı. Mesela Konya Ovası'nda, Tuz Gölü çevresinde çok geniş alanlar bozkır niteliğini kaybetti ve sulak tarım alanına dönüştü. Bazı sulak alanlarda kayboldu. Bunu anlamamız için o alanları tekrar ziyaret etmemiz tabii ki önemli. Şu andaki elimizdeki verilere göre bütün türler için mevcut bilinen karelerin son 5 yılda yarısından fazlasının ziyaret edilmiş ve o kuşların tekrar orada olduğu teyit edilmiş durumda. Yani 5 yılda biz o daha önceki 20 yıldaki çalışmanın %50'sini teyit etmiş durumdayız. Yani %100 bir kuş gözlem yoğunluğu artışından bahsedebiliriz.
0: Bunu bahsettiğin yeni gönüllüler ve aslında hani eBird gibi kurumlara girilen kayıtlar sayesinde mi bakmış oluyorsunuz?
1: Tabii kesinlikle sadece özellikle oraya bakıyoruz. Yani eBird buradaki ana avantajımız ve Türkiye'deki kuş gözlemcilerinin gözlem kaydı girmekte kullandığı ana platform olmasının çok büyük bir avantajı var. Kuş gözlemcisi sayısı artıyor. Bizim radyo programını dinleyen dinleyicilerimizin sayısı artıyor. Her konuda kuşlara olan ilgi artıyor. Biraz istiyorsan teyit oranlarından bahsedeyim mi?
0: Evet, ben de sana onu soracaktım. Teyit oranları nasıl Kerem?
1: Ya şöyle, özellikle insanların çevresinde yaşayan kırkırlangıcı, serçe işte, gümüş martı gibi türler de artmış durumda. Onlar tespit edilmesi kolay ve göz önünde olan türler. Kırkırlangıcın da karelerin %84'üne gidilmiş, görülmüş ve tekrar ürediği tespit edilmiş. Serçede bu %87, gümüş martıda ise üreme alanlarındaki karelerin %96'sına ulaşılmış. Müthiş bir rakam.
0: Bunların yüksek olmasının nedeni ne peki?
1: Yani bunlar gerçekten insanlarla beraber yaşayan türler. Kırlangıç köy hayatına çok uyum sağlamış. Köyde yuva yaparak sayılarını arttırıyor. Serçeler şehirlerde en çok gördüğümüz 10 türden biri. Gümüş martı da hem üremesini tespit etmesi kolay, çatılarda yuvalıyor ya da adalarda yuvalıyor. Hem büyük, sesli, bağıran, kolaylıkla dikkat eden ve kuş kayıtlarına çok hızlı giren bir tür. Ama bu türlerde yüksek bir teyit oranı var. Baktığımız zaman ağaç kakanlara mesela tablo komple değişiyor. Ağaç kakanların türlerinde mevcut karelerin yalnızca üçte biri yeniden doğrulanmış durumda.
0: O bayağı düşük. Neden bu kadar düşük sence? Bir de yine de şeye de dönmek istiyorum. Bu yüksek olmasının nedeninin içerisine yani serçede %87 hani diğer karelere gidilmediği için mi öyle? Hani özel bir çalışma yapılmıyor çünkü Atlas çalışmasında hani bilerek de gidiliyordu o karelere. Hani gidilse belki de %100 olacak mıdır ya da daha da fazla olacak mıdır sence serçede özellikle ya da hani gümüş martı kırkırlangıcında?
1: Yani gümüş martı da olmayabilir ama serçe çünkü gümüş martı zaten %96'ya varmış durumda. Yani muhtemelen ücra bazı adalar var. Oralara kimsenin yolu düşmedi. Ama kırkırlangıcı ve serçe de kesinlikle doğru. Biraz daha belki 5 yıllık bir süre yeterli olmayacak ama 10 yıllık bir süreyi ele aldığımızda buradaki tekrar teyit oranları yani bilinen kareleri tekrar ziyaret edip o kuşun orada devam ettiğini ispatlama oranları %100'e gelecek gibi geliyor
0: Hatta
1: bana. Yani tamamen artacak.
0: belki diğer karelerde de göreceğiz belki de hani ki serçe zaten
1: Evet,
0: çoğu
1: o
0: karede vardır da.
1: kiraz kuşu ve çintelerde anlattığım gibi yeni karelerde de görülüyor olabilir. Ama muhtemelen serçede herhalde az kare kalmış olmalı. O 5-10 tane kare ancak kalmıştır. Kayıt girilmemiş.
0: Peki şey neden ağaç kakanlarda sayı bu kadar düşük? Yine gidilmediği için mi sence ya da başka bir nedeni var mı?
1: Ya çünkü ağaç kakanları görmek için ormanın içine girmeniz gerekiyor. Erken saatlerde gözlem yapmak gerekiyor. Yapraklar çıkmadan sahada bulunmak lazım. Yani havanın daha soğuk olduğu dönemlerde bir orman yürüyüşü yapmak lazım. Ve türün tercih ettiği habitatları bilmemiz gerekiyor. Şimdi habitat derken orman evet ama ormanın içinde bir sürü mikro habitat var. İşte mesela nemli bölge var, kurak bölge var, ağaçların yaşlı olduğu bölge var, ağaçların yeni gençleştirilmiş olduğu kesim alanından yeni çıkmış bölgeler var. Bunları bilmek ve bunları aramak lazım. Ağaç kakan gerçekten biraz profesyonel bir iş.
0: Son yıllarda henüz yeni üreme kaydı gelmeyen türler var mı?
1: Var. Birkaç tane türde de daha önce bilinen kareler var. O karelerde bir şekilde hiç kimse gitmemiş ve kayıt gelmedi. Mesela Bozkır Kartalı var. Bozkır Kartalı zamanında bir heyecan konusuydu ve işte eylem planları falan hazırlanıyordu. O keşif dönemlerinde herkes gidip görmeye çalışıyordu. Şimdi herkes orada olduğunu biliyor. O üreyen nüfusa özel bir ilgi gösteren çok az insan var. Muhtemelen onların verileri de girilmedi eBird'e. Onun için Bozkır Kartalı karelerinin hiçbirinden kayıt gelmedi. Böyle bir realitemiz de var.
0: Hiçbiri, yani bu gerçekten çarpıcı bir söylenmiş.
1: 5 tane kareden biliniyordu. Bunlar da Konya'da Cihanbeyli ilçesinde eski köyü civarındaki karelerdi. Maalesef orada gelmedi. Onun dışında benzer türler var. Kara sumru var mesela. Zamanında Manyas Kuşgölü'nde ve biraz da Enez bölgesinde Meriç Deltası'nda yuvalıyordu. Kara sumrudan da pek haber yok. Çünkü gerçekten oraya onun için gidip bakmak lazım. Bozkır derecesi de Bozkır Kartalı ile aynı bölgede yuvalıyor. Ona da gidip bir tespit olmamış. Yanılmıyorsam bulunduktan sonra ve belli konularda da yayınlar çıktıktan sonra o konuya spesifik olarak ilgi duyan insanlar tekrar ziyaret etmediler. Ama bu şu anlama geliyor. Bu kuşçulara geçmemiş. Yani bu ilgi kuşçulara geçti. Yani amatörlere geçtiği zaman zaten oradaki gözlem kesintisiz olarak devam edecek. Böyle bir eşik var. Yani arada bir boşluk oldu ama ileride benim bunu tamamlanacağını düşünüyorum. Ama şimdilik vaziyet bu şekilde, birkaç türün karelerine kimse gitmemiş.
0: Evet, ikinci atlası yine aynı şekilde belki bir proje gibi ele alındığında belki insanlar hani Karasumru nerelerde var, Bozkır Delicesi nerelerde varsa özel olarak o habitatlara gidip o üreme kayıtlarını, kodlarını girmeye başlayacak diyebilir miyiz?
1: Yani evet, mutlaka bir kurum biraz bir proje kapsamında biraz yönlendirmede bulunmak gerekiyor. Çünkü insanlar bu sorular karşılarına gelmediği zaman özel olarak o bölgeye gitmiyorlar haklı olarak, ya da belki başka tercihleri oluyor. Ama böyle bir hikayesi anlatıldığı zaman, paylaşıldığı zaman eminim gerek Ankara'dan gerek Konya'dan birçok gözlemci, ya ben şu Bozkır Kartalı da şurada yürüyormuş, hadi gidip bir bakalım orada gördük mü diye, en azından bir iki tanesini görürler. Düşük bir üreme kodu bile olsa kayıtlarını girerler. Çok da değerli bir bilgi paylaşmış olurlar bizimle.
0: Evet, bir de ben bana iletişimci olarak her zaman o ilk atlası yaptığımız zaman da ikinci atlas çok daha enteresan olacak gibi gelmişti. Çünkü ilk atlasa göre yorumluyorsunuz ya orada. O zaman hani insanların da daha çok ilgisini çekecek. Koruma çalışmaları da belki biraz daha artacak gibi bir taraftan heyecan duyuyorum o ikinci atlas için. Üreme kodundan da biraz bahsedebilir misin? Hani arada konuştuk, onu biraz açalım isterim. Belki anlamayanlar vardır. Anlatması çok kolay bir proje değil atlasın çünkü. Belli teknik terimler var. Üreme kodunu da anlatalım.
1: Ya yani üreme kodları deyince aslında bizim kuşbank sistemindeki kategorik kodlardan bahsediyorum. Bu tamamen kuşların çok rahatlıkla gözlenen ve izlenen ve anlaşılan bazı davranışları ile ilgili. Mesela kodlardan biri kuşun kendi potansiyel üreme bölgesinde ötüyor olması, diğeri dişisine kur yapması, bir yeri mesela yuva bölgesine girmesi. Mesela leylek yuvası gördüğünüz bir köyde ona o zaman kullanılan bir yuva olarak söyleyebilirsiniz. Ya da erişkinin yavruya yemek taşıması gibi bir kod kullanabilirsiniz. Bir kartal ayağında bir dalda uçuyorsa ve kayalıklara doğru uçuyorsa onun mesela yuva yapmak üzere olduğunu söyleyebilirsiniz. Son derece herkesin dürbünle görebileceği, anlayabileceği çok basit davranışlarla ilgili ve bu çok ayrıntılı olarak da hem de eBird veri tabanında var. Cep telefonu uygulamasında, masaüstü, dizüstü sitesinde de ben üreme kodu girmek istediğimde sadece sayıların altındaki bir bölge var. Oraya tıkladığınızda bütün kodlar karşınıza çıkıyor. Ve siz oradan bu kuşu temsil eden en değerli bilgiyi oraya koyuyorsunuz. O davranışı aktaran bilgiyi koyuyorsunuz. Bu otomatik olarak bizim veri tabanına düştüğü için kuş atlasında kullanılabiliyor.
0: eBird'e kod girildiğini bilmiyordum. Bak, bir taraftan da düşünüyorduk böyle bir eBird online eğitimi mi yapsak diye, kafamda da o dönmeye başladı. Yeni kuş gözlemcilerin özellikle. Çünkü çok insanın var olan aslında kuş gözlemcilerin kullandığını görüyorum ama yeni kuşçular bir şekilde bazıları Merlin'e kayıt giriyor, bir şey yapıyor. Biraz daha çok anlatmamız gerek bence eBird'ü. Yani kod girmezsen kayıt atlasa dahil olmuyor, değil mi Kerem?
1: Yok, o da öyle değil. Ben kod girilme oranlarına baktım, bir analiz yaptım. Yaklaşık olarak tam %50'ye denk geliyor. Üreme döneminde üreme bölgesinde bulunan kuşçuların %50'si kodlu girmiş, %50'si kodsuz girmiş. Yani kodlu girildiği zaman orada zaten ürediğini biliyoruz. Kodsuz girenler ise aynı bölgede bulunmuşlar fakat bir şekilde kod girmemişler. %50 iyi bir rakam. Bunu %75'lere çekmek çok sevindirici bir haber olurdu. Ama hiç sorun değil.
0: Bu kod girenler birinci atlasa katılanlar mı acaba, yoksa hani bilinen bir şey mi bu kod girmek?
1: Yok, son derece bilinen, çünkü bu atlas sırasında çok uzun süre anlatıldı. Yani kod girmenin sadece proje bağlı değil, bir alışkanlık olabileceğini ve bu verinin her zaman ileride değerlendirileceğini güzel anlatmışız. 2018'de atlas yayınlandıktan sonra eBird sitesinde Kuşbank'a kayıt giren insanların kod konusundaki desteği hiç kesilmedi. Yüzlerce gözlemci üreme kodu girmeye alışkanlık haline getirmiş olarak bu alışkanlığı sürdürdüler. Ve bu farkındalık çok değerli bir şey. Kararlılık gerçekten çok değerli bir şey. Bu şekilde inanılmaz bir katkı verilmeye devam ediyor ve bu bilgiler bir şekilde ileride çok faydalı olacaktır.
0: O zaman son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Yani şunu söylemek isterim. Bizim programımız kuşlarla ilgili ve radyo programı olduğu için de seslerin çok önemli olduğu bir program. Ve kuş sesi demek aslında bir üreme davranışı demek çoğu zaman. Dolayısıyla üreme sezonu devam ettiği sürece bahçelerde, parklarda, köylerde veya dağda nerede olursanız olun kuş görüyorsanız mutlaka kaydını girin ve kaydın yanında da üreme kodu girmeyi unutmayın. Sadece üreme kodu girerek bu değerli projeye de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca sadece birkaç saniye Ve bu bilgiler hiç beklemediğiniz yerde bir türün haritalarında muazzam bir dağılımda değişiklik önerebilir, getirebilir. Bu abartı değil, gerçekten de böyle oldu. Çoğu insanın verileri girerken, "Aa, ben bu türün yeni bir alanını buldum" bilinciyle girmediler. Sadece gördüğü kuşları yazdılar ve kodlarını girdiler. Ama biz analiz ettiğimizde, mesela İspinoz'un, örnek veriyorum, Hakkari Yüksekova'da Emrah isimli arkadaşımızın sayesinde çok değişik yerlerde de yuvaladığını ortaya çıkardık. Dolayısıyla kimin ne zaman nasıl bir bilgi, ne kadar değerli bir bilgi oluşturacağını bilmiyoruz. Olay tamamen bu alışkanlığı, bu kültürü devam etmeye bakıyor. Bütün kuş gözlemcilerine ve kayıt girenlere, kod girenlere özel teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkürler Kerem. Vatandaş biliminin de yine altını çizmiş oldun.
1: Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Çoban Ağdatan'ı Çağan Abbasoğlu İstanbul'da, Kızıl Kuyruklu Şahin'i Sean H.H. Kanada'da, Tarla Çintesi'ni Arnold van den Berg Adana'da, Karabaşlı Çinteyi de aynı şekilde Arnold van den Berg Adana'da, Kiraz Kuşu'nu Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Alacaçıkan'ı Manuel Udar Diyarbakır'da, Serçeyi Michael Urban İstanbul'da, Gümüş Martı'yı Mehmet Baran İzmir'de, Kırkırlangıcını ise Bilgehan Erhan Gece Göçü Araştırma İstasyonu'nda Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu kayıtları barındıran eBird altyapısındaki Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Türkiye'nin kuş atlasını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: durumu. Hava kalitesi Marmara, Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde çoğu yerde iyi seviyede. Güneydoğu'da günlerdir artan çöl tozlarının bir kısmı bugün yağışlarla birlikte yere iniyor. Hava kalitesi daha iyi seviyede. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın gözüküyor. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran ise temkinli tutumunu koruyor. Peki düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan ard arda açıklamalar geldi.
3: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
2: Amili takım 24 yılların ardından Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İlk maça 2 saatten az bir süre kaldı. Türkiye saatiyle saat 7'de sabah ve Avustralya ile karşılaşacak. Ama maçtan önce Türk taraftarlar milli takımı sadece sahada değil maçın oynanacağı Vancouver sokaklarında da yalnız bırakmadı. Şimdi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a gideceğiz. Kameraman Rafet Topçu ile birlikte yayına hazır. Şimdi milli takımı konuşacağız ama istersen önce taraftarların yaptığı organizasyondan bahsedelim. Emin Çağlar, binlerce kişi toplantı dedin. Vancouver'daki organizasyonu kim düzenledi? Taraftarlar nasıl bir anda bir araya geldiler? Ve maç öncesinde bir yürüyüşten bahsetmiştin. O yürüyüşün ayrıntılarını senden alalım. Ardından milli takımla ilgili sohbetimiz sürecek.
4: Koran Varol, bir kez daha merhaba. Organizasyonu Vancouver Başkonsolosluğu düzenledi. Haftalar öncesinden duyurulmuştu. Türkiye-Avustralya maçının öncesinde bu yürüyüşün olacağı. Milli takıma destek olmak için, onların yanında olmak için bir araya gelelim. Stada kadar, stadın belli bir noktasına kadar yürüyelim. Sonrasında bileti olan taraftarlar stada doğru devam etsin. Bileti olmayan taraftarlar da stadın belli bir noktasından sonra bileti olmayan taraftarlar için kurulan alanlar var. Oradan da izleyebilir demişti. Vancouver Başkonsolosluğu'nun bu çağrısı geniş bir yankı buldu. Biz erken bir saatte oraya gittik ama ilk gittiğimizde bile yaklaşık 3000 Türk vatandaşı oradaydı. Sayı son tahlilde çok net bir şekilde 10 binlere yaklaştı. Yani yürüyüş başladığında o kalabalığın kırmızı beyaz bayraklarla, formalarla, tişörtlerle donanmış o kalabalığın sayısının 10 bine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yayında da söylemiştim 5 bin 10 bin arası ama daha sonrasında şöyle bir görüntülere baktım. Biraz daha sakin düşündüm ve o sayının 10 bine yakın olduğunu bir kez daha söyleyelim. Her takımdan ama her takımdan, Süper Lig'den, Birinci Lig'den, Amatör Lig'den her takımdan takımlarına gönül veren vatandaşlar formalarını giymişlerdi. Milli takım formaları da vardı, kulüp formaları da vardı. Ve şunu söylüyorlar. Türkiye bu turnuvada, basın üzerinden değil ama bu turnuvada bir şeyleri başaracak hissiyatı var herkeste. Bunu nedir size hissettiren diye sorduğumda oyuncuları saydılar. Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı, Hakan Çalhanoğlu'nu, Uğurcan Çakır'ı, Merih Demiral'ı. Yani 11 değil, bütün kadro ezbere biliniyor ama 5-6 isime çok güveniyor. Vancouver'da yaşayan Türk vatandaşları güvenmekte haklılar. Biz de güveniyoruz. Vancouver Başkonsolosluğu'nun bu çağrısı yankı buldu. Bu arada bu yürüyüşün net bir şekilde organize olduğunu, trafiği aksatmadığını, güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı yaşatmadığını söyleyelim. Marşlar, şarkılar, tezahüratlar hepsi vardı. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüştü. Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki o mesafe boyunca milli takıma destek sloganları atıldı Koran Varol.
2: Peki şimdi sen son antrenmanı takip ettin, milli takımı Vincenzo Montella teknik direktör, onun basın toplantısında takip ettin. Şimdi bu kritik karşılaşmaya dönecek olursak eğer, rakip Avustralya. Evet, milli takım belki kağıt üstünde favori gözüküyor ama sen daha iyi biliyorsun ki maçlar oynanmadan kazanılmıyor ve bugün özellikle bugünkü oynanan Dünya Kupası'ndaki maçlarda sürpriz deneyebileceğimiz sonuçlar da yaşandı. Örneğin Brezilya ağır favori olduğu Fas karşısında bir birlik beraberliği belki de zor kurtardı. Ne dersin, nasıl bir maç bekliyor milli takımı sevenleri, taraftarları, nasıl bir maç bekliyor, nasıl bir başlangıç beklersin milli takımda?
4: Korhan, şimdi daha orada kalabalık, gürültülü bir atmosfer, ortam vardı. Stadın hemen arkasındayız. BC Place, Vancouver stadının arkasındayız ama burası biraz daha sakin. Şimdi de heyecanımızı biraz daha dizginleyerek konuşabiliriz. Orada söylediklerimi tekrarlayacağım ama üzerine birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Bugüne kadar milli takım zor maçlardan istediği sonucu, istediği skoru almayı başardı. Montella döneminin maç maç gittiğimizde en zor maçına çıkıyor. Montella her maçı zorluk seviyesini aynı görüyor. İlk maçı Hırvatistan deplasmanıydı. Milli takımda çıktığı ilk maç elemelerde, Euro 2024 elemelerinde galibiyetti. O müthiş bir özgüven verdi oyunculara, Türk halkına, herkese, Montella üzerinden de. Sonrasında o grup lider bitirildi. Almanya ile oynanan hazırlık maçı, deplasmanda gelen 3-2'lik galibiyet. Avrupa Şampiyonası başladı. Başlamadan önce iki hazırlık maçında iki olumsuz skor, acabalar vardı. Avrupa Şampiyonası başladı. Portekiz maçı dışında muazzam bir milli takım izlemiştik. Evet, çeyrek finalde Hollanda'ya kaybettik ama işte o her maçın senaryosu nasıl farklıysa, antrenmanları farklıysa, rakibe göre farklılık gösteriyorsa Avustralya maçına da o şekilde çıkacak Montella ve oyuncular. O yüzden milli takımın her ferdi, milli takımın her bireyi, oynayan, oynamayan, kulübedeki herkes bugünkü maça hazır. Bunu en net Ozan Kabak söylemişti. Maçtan bir gün önce dün FIFA'nın organize ettiği 3 futbolcu bir araya geldi. Hepsi soru cevap yaptı. Ozan Kabak orada şunu söyledi. Milli takıma sahada ise sahada, kulübede ise kulübede, tribünde ise tribünde ne kadar ve nasıl faydam dokunabilirse dokunmasını istiyorum demişti. İşte milli takım bu anlamda hazır. Bunları Montella müthiş bir şekilde organize ediyor. Milli takım futbolcularının duygularını yönetmesini izin veriyor, bir yerde de kontrol ediyor. Onların özgürlük alanlarını belirliyor ama aynı şekilde onları serbest bırakıyor ve tutkularını, o milli forma tutkularını onu çok iyi ayarlayabiliyor. Yetenek zaten onların işi. İşte bunları bir araya getiren bir yapı. Vincenzo Montella, oyuncu grubu, hepsi bir arada olduğunda bizim özgüvenimiz artıyor. Antrenmanları takip ettik, evet, Vancouver'daki, şunu gördük. Oyuncular gerçekten mutlu Korhan. Yani iki gündür bunu tekrarlıyorum ama tekrarlamak zorundayım. Nasıl turnuvalara katılamadığımızda Arjantin'i, İspanya'yı, Fransa'yı, Brezilya'yı ekranlardan izleyip onlarla ilgili dış basından bilgi alıp yorumluyorsak, ya çok güçlüler, şurada çok iyiler diyebiliyorsak, bunların aynısını yerinde takip ettiğimiz için, milli takımımız için söyleyebiliyoruz. Mutlular, burada olmaktan dolayı çok heyecanlılar, gururlular ve hepsinden önemlisi çok fazla istiyorlar. Nedir istedikleri? Tabii ki Dünya Kupası'nda başarabilecekleri her şey. Arda Güler bugün sosyal medyasından paylaşım yaptı. Hakan Çalhanoğlu paylaşım yaptı. Yani milli takım futbolcuları Dünya Kupası açılış maçına hazırlar. Dediğim gibi biz onları antrenman dışında, yürüyüş yaptıklarında net bir şekilde gördük. Hazırlar. O hazır olduklarında bu akşam yerel saatte 21'de, Türkiye saatiyle 07'de göreceğiz net bir şekilde. Onu da belirtelim. Devam edeceğiz. Sözü sana atıyorum. Bu arada konuğumuz da bizim yanımıza geldi. Buğra Balaban, Maçkolik YouTube Genel Yönetmeni. Buğra, hoş geldin.
5: Selamlar Emin, hoş bulduk.
4: Koran Varol sorularına devam ediyor. Hem onu alayım hem ben de sana soracağım. Böyle interaktif bir yayın olmasını temenni ediyorum.
2: Koran,
4: seni dinliyorum tekrardan.
2: Nasıl bir ilk 11 beklersin? Nasıl bir saha dizilimi beklersin? Konuğumuza da sormak isterim aynı zamanda. 3 aşağı 5 yukarı son yapılan antrenmanda genelde hemen maçın İlk 11 3 aşağı 5 yukarı şekillenir. Nasıl bir muhtemel 11 ve saha dizilimi beklersiniz milli takımdan?
4: Tabii ki Koran, sohbetimizi yapalım, milli takımı saha içini değerlendirelim. Onun sonunda da muhtemel 11'imizi de paylaşalım. Burak, Koran saha içine indi. Nasıl bir 11 olabilir dedi. Antrenmanları takip ettik. Sen daha önce Arizona'daydın yanlış bilmiyorsam.
5: Ben direkt buraya uçtum.
4: Buraya uçtum, tamam.
5: Sonra geçeceğim ben.
4: Beraber geçeceğiz. Aynen. Burada gördüğün milli takım, oyuncu grubunun o antrenmanları takip edebildiğimiz süre içinde sende hangi hissiyatı yaratıyor? Sana hangi heyecanı veriyor? Sonrasında saha içine oyuncuları detaylı konuşmaya başlayalım.
5: Genç yaşında büyümüş bir çekirdek gibi geliyor bana. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na da antrenmanda 2 yıl önceye göre ne değişti diye sorduk beraber Mixon'da. Orada da çok genç bir takım vardı. Çekirdeğin ciddi bir kısmı duruyordu ama oraya kıyasla biraz daha artık hazır. Buralarda yarışmaya hazır. Buraların anlamını, önemini kavramış ve beklentilerin hakkını vermeye çalışan bir takım var. Tabii ki sorumlulukların bilincindeler. Bunun yarattığı hafif bir stres olduğunu da, baskı olduğunu da farklı oyunculardan duyduk. İsmail benzer bir şey söyledi, Hakan benzer bir şey söyledi ama bunun çok normal olduğunu da farkındalar. Yani milli takım formasını giymek, 70 milyonun, 80 milyonun umudunu taşımak kolay değil tabii ki. Onlar da bunun farkındalar. İlk adım atmak önemlidir emin bu turnuvalarda, biliyorsun. Yani ilk adımı sağ salim, kazasız belasız, 1-0 da olsa atıp şöyle bir rahatladıktan sonra bence her şey çok daha iyi olacak. O yüzden bugünün anlamı çok ama çok büyük.
4: Sana sonuna kadar katılıyorum. Ben hala aynı fikirdeyim. 90 artısı olur, dakika 1 olur, 1-0 bitecekse ben o 3 puana razıyım. Kaybetmemeye de razıyım kazanamıyorsak. Dünya Kupalarında 1 puan ne kadar değerli olduğunu 2002'de gördük.
5: Yani
4: üçüncülerin de çıktığı formatta çok daha değerli olacak. Nasıl bir 11 beklersin? Muhtemel 11'imiz bu arada hem ekrana gelsin, biz de onun üzerine konuşalım. Kalede Uğurcan.
5: Tabii ki.
4: Ondan yani bir şüphemiz yok. Dörtlü defans hattında sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Sağ bekte Zeki Çelik.
5: Oradan da eminiz herhalde.
4: Kesinlikle. Stoper tandemi Abdülkerim ve Melih. Burada soru işareti var mı? Öyle defans gidelim. Kademe kademe gidelim.
5: Makul geliyor dörtlü. Tek bir düşüncem var sadece. Çok fizikli bir takım Avustralya. Yani biz duran topları elemelerde en iyi geçen takımlardan biriydik Avrupa takımları arasında baktığımızda. Ama Avustralya'nın karakteri de bu tür duran toplarda çok öne çıkıyor. İşte savunma hattı hücuma geliyor ve hakikaten orada fizikleriyle fark yaratabiliyorlar. O yüzden acaba hani böyle bir Samet hamlesi gelir mi fizik olarak diye düşünüyorum. Bir sürpriz çıkar mı diye orada beklentim var.
4: Samet olursa o zaman bir üçlü dizileceğiz.
5: O da olabilir. Hani ya da belki Merih yerine düşünür mü acaba? Hani boy ve fizik olarak ona gider mi diye bir düşüncem var ama zaten birkaç dakika içerisinde artık öğreneceğiz. Çok az bir süre kaldı.
4: Orta sahaya geldiğimizde yeri garanti olan isimler belli ama Kaptan Hakan Çalhanoğlu. Yanında İsmail Yüksek. Biz İsmail Hakan yaptık. Barış Alper Yılmaz, Arda, Kerem Canuzun. Özür dilerim. Aynen bu şekilde doğru.
5: Evet, yani
4: Orkun da var.
5: Olabilir ya da Orkun'unla merkezi güçlendirip Arda'yı kanat gibi kullanıp.
4: Kanat gibi kullanabilir.
5: Barış ve Kerem'i hani hareketli bir şekilde dokunur.
4: Can Yedi'ye gelebilir. Deniz Gül diyenler de var, göreceğiz. Bu 11'den beklentin ne? Oradaki ana oyun planı ne olacak?
5: Ana oyun planı her zaman olduğu gibi önde çok özellikle Deniz Gül'ü kullanmazsak eğer çok büyük bir hedef forvetimiz olmadığı için Kerem'i, Barış'ı ara ara savunma arkasına sarkıtmaya çalışacağız. Burada tabii ki bazı takımlara karşı bu daha büyük avantaja dönüşebilir. Avustralya biraz daha geride savunmayı seven bir takım. O yüzden o fırsatları çok fazla vermeyeceklerdir diye düşünüyorum ama sonuçta Kosova'ya karşı da o fırsatları vermeyen hüviyetli bir takıma karşı oynadık ama bir tane bulduk ve attık. Arada Ferdi'yi kaçırdık, arada Kerem'i kaçırdık. Gerek içerideki maçta gerek Kosova maçında. O yüzden de o fırsatları bir şekilde bulabilen bir takımız. Belki hani 10 tane gol fırsatı bulamayacağız. Sıkı ve kapanan bir takım çünkü Avustralya. Kendi hocaları Tony Popovic'le çok benzer şeyler söyledi dün basın toplantısında. Ama bulduğumuzu atıp şöyle güzel bir 3 puanla ayrılmaya çalışacağız.
4: Ben maçta benim beklentim daha doğrusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da harika bir sezon geçiren, milli takımda bu Dünya Kupası'nın belki de o kapısını açan isimdi. Romanya maçında attığı golle, Arda'yla o oyunuyla. Ben Ferdi'den bu maçta ekstra performans bekliyorum. Senin böyle beklentin olan bir oyuncu var mı?
5: Valla Can'la alakalı çok güzel şeyler duyduk Emin. Antrenmanları çok çok iyi geçirdiğine dair. Hani basına bir kısmı açık oluyor antrenmanların. Bazıları tabii ki kapalı kapılar altında taktik çalışmalar yapılıyor. Ama duyduğumuz, kulağımıza geldi hep Can'ın hakikaten çok hazır, çok formda olduğu ve iyi durumda olduğu. O yüzden de belki 90 dakikalar olmasa da bir kombide yer verirse işte ilk 45-60 dakikalarda sonradan oyunu sakarsa son yarım saatlerde Can'dan bir sürpriz performans takımın tavanını çok çok yukarı çıkarır diye düşünüyorum. Hakan'ın, Orkun'un, İsmail'in, Barış'ın bence onların artık neler vereceğini az çok son birkaç yıllık dönemde aşinayız. Ve yani çok kötü bir performans ben onlardan beklemiyorum açıkçası. Belli bir standartlarına gelecektir ama orada ekstra katkı alabileceğimiz isim bana biraz Can Uzun, biraz Deniz Gül. Hani hangisini tercih ederse ara ara dediğim gibi 90 dakika olmak zorunda değil. Son 30 dakikada yeterli. Oralarda eğer o katkı alabilirsek Can'dan veya Deniz'den yolumuz çok çok açılabilir.
4: Şimdi Can ve Deniz ikiliminden bahsettin, tercihinden bahsettin. Hiç ikisini aynı anda görmedik.
5: Doğru.
4: Yanlış hatırlamıyorsam 4-0 kazanmış Kuzey Makedonya maçında bir kısa bir bölümde beraberdiler ama böyle...

0: Öyle olunca da hem cana hem denize yer ayırmak bence çok kolay değil. Ben hatta ikisinin de dediğim gibi kulübeden başlamasını bugün özelinde bekliyorum ama birinden birini kullanacaksa da ben ikisini birden aynı anda sahada çok fazla göreceğimi sanmıyorum.
1: 11'leri oyuncuları konuştuk, bir de Montella'yı konuşalım. Burada bence en büyük alkışı alması gerekiyor. Dün basın toplantısında yaklaşık 16-17 soru soruldu. Saymadım ama uzundu. Yani bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'ndan bile uzundu. Doğal uzun olması çok normal. Verdiği cevaplar onun karakterini yansıtıyor. Onu gördük. 24 Musa ilk defa oynayacağız diyor. Benim öne çıkardığım, daha önceki maçlarda hazırız, kazanmaya yakınız diyordu. Dün kazanacağız dedi. İşte o kazanacağız sözü oyuncular üzerinde mutlaka farklı bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Montella'nın bu turnuvaya bakışı.
0: Ya hüviyetimizi çok değiştirdi, onu söylemek lazım. Kendisi de yine dün verdiği cevaplardan birinden alıntı yapalım. Duygularımızı kontrol etmemiz lazım diyor. O da bir Akdenizli. Bir Alman değil, bir İskandinav değil. Sonuçta o da enerjik, hareketli, duygusal bir toplumdan geliyor Avrupa standartlarında. Ama bizim bazen burada bir adım fazlaya bazen kaçırabildiğimiz ya da saha içerisinde olumsuz tarafa gidebildiğimizin farkında olduğu için ilk maçın heyecanını da bence hesaba katarak hoca heyecanımızı, enerjimizi, duygularımızı kontrol etmemiz lazım dedi. Bence de çok önemli. Yani Avustralyalı çıkıp oraya aşırı duygusal bir şeyler yapmadan çok beklemiyoruz. Oyun planına sadık, sert, sıkı, sürekli o çalıştıkları, bildikleri şey yapmaya devam edecekler. Bizim orada çok fazla sinirlenmememiz lazım. Ara ara fiziki olarak bizi zorlamaya çalışabilirler. Hani kollar, omuzlar, ayaklar çalışabilir, itiş kakışlar olabilir. Oralarda sakin kalmak lazım. İlk maçta gördük. Yani eksildiğiniz anda işler bir daha geri dönülemez noktaya gidebiliyor. Bunu Güney Afrika yaşamıştı açılış maçında. En kötü senaryo zaten. Yani sahada eksildikten sonra Avustralya'nın fiziğiyle beraber ayakta kalmamız çok kolay olmaz. O yüzden de duyguları kontrol etmemiz lazım. Montella orada bence çok iyi iş çıkarıyor. Sen söyledin, uzun bir basın toplantısıydı ama herhangi bir sıkılma emaresi görmedik.
2: Kesinlikle.
0: Esprili cevaplar verdi. Bazen soruyu dinlerken böyle hafif güldüğünü gördük falan. Çok pozitif, çok rahat, çok hazır ve çok odaklanmış görünüyor açıkçası Montella. Bazı hocaların biraz gergin olduğunu görürüz ilk maçlardan önce bu tür büyük turnuvalarda. Her iki böyle bir sorumluluk, böyle bir beklenti varken üzerinde ama ben çok rahat gördüm. Hocayı nazar değmesin. Bugün de umarım o rahatlık takıma sirayet eder.
1: Şimdi 2002'yi hepimiz televizyondan izledik. Burada taraftarların coşkusunu gördüğümüzde, hani biz basın mensupları olarak bazen nötr kalabiliyoruz ama taraftar içine girince çok
0: yani, zıpladım taraftarlarımız.
1: İşte bugün bende o da kalmadı. Ben biraz daha böyle rahat bir insanımdır ama o olmadı. O coşku bizi yani çok heyecanlandırıyor. Taraftarın bu desteğini gördüğünde, onların tribündeki o desteği de devam edecek. Taraftar faktörü burada bize artı yazabilir mi?
0: Kesin öyle. Avustralyalılar da sayıca az değiller. Onu söylemek lazım. Ama bugün çok güzel bir toplanma yapıldı. Jonathan Rogers Park'ta ve bir kortej halinde yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş stada doğru gerçekleştirdi taraftarımız. Hem bilet alıp buraya gelen taraftarlarımız, hem Kanada'daki gurbetçilerimiz. Milli takımın da zaten duyurusuna katkı verdiği bir etkinlikti o. Buradaki büyükelçiliğimizin etkileri vardı. Ben onlarlaydım. Havayı soludum. İnsanlar çok mutlu. Yani buradaki insanlar milli takımı kucakladığı için, Türkiye'den gelen vatandaşlarımızı burada sohbet edebildikleri için çok çok mutlular. Hepsi bize çok sıcak şekilde selam verdiler. Senle de aynı şekilde orada medya kuruluşlarına çok güzel şeyler söylediler. Burada milli takımı kucakladığı için çok mutlular ve o enerjiyi takımlarına vermek istiyorlar. Elbette özlüyorlar ülkeyi. Bunda çok fazla konuştuk onlarla. Neyi özlüyorsunuz diye sorduk. Birçok şeyden bahsettiler ama en çok da bu havayı. O parkta bir arada olmayı, kol kola olmayı, omuz omuza coşkuyla marşlar söylemeyi çok çok özlediklerini söylediler. O fırsatı yaşıyorlar buradaki vatandaşlarımız. Onlarla beraber o yolculuğu yaptık. İşte meşaleler vardı ve yolda, apartmanlarda Kanadalıların şaşkın bakışları, videolar çekiyorlar balkonlar. Tabii herkes nasıl böyle bir dünya oluşuyor diye biraz şaşkınlık içerisindelerdi. O havanın da tabii ki sahaya pozitif olarak yansımasını bekliyoruz ki hani bir galibiyetlere başlarsak herhalde bir kar topu etkisi diğer maçlara doğru devam edecektir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Umarız o 3 puanı alırız. Kaybetmeyelim. Ben sonrasında Montella'nın hem 3'e hem 1 puana göre kadroyu, oyunu şekillendireceğini düşünüyorum. Buğra Balaban, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Öncüm stüdyoya selamlar.
1: Teşekkürler. Buğra Balaban'la Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası D grubu açılış maçında daha çok milli takımımızı konuştuk. Avustralya'nın eksiklerine dikkat çektiğimiz yerler vardı. Bizim avantajlarımızı, artılarımızı konuştuk. 11'deki her oyuncuya değinmeye çalıştık. Montella'nın hakkını vermeye çalıştık. Artık söz onlarda. 2002 Dünya Kupası'nda son maçımızı oynadık. Sonuç kürsünün 3. basamağıydı. 24 Musa ilk maçımızı oynayacağız. O bıraktığımız yerden devam edelim. Galibiyet olsun. bir

0: barem belirlemeyelim, bir tur, bir yer belirlemeyelim. Milli takım oynadıkça onlar zaten bize nereye gösterebileceklerini, hedef koyabileceklerini anlayacağız. Onu hep bir şekilde söyleyelim. Montella'ya, bizim çocuklara, Türkiye'ye, taraftarlara keyifli maç diyoruz. Maç sonunda da umarız bu yayın öncesindeki pozitif duygularımızı çok daha mutlu ve gür bir sesle size aktarıyor olacağız
1: NTV ekranlarında. Kapatmadan son bir sorum olacak. Hazır konunun da yanındayken. Şimdi Montella teknik direktör ilginç bir şey söyledi. Kenan'ın, Arda'nın ve Hakan'ın aynı anda 100 dakikayı çıkaracağından emin değilim gibi bir sözü oldu. Son derece dikkat çekiciydi. Acaba konuğumuz şimdi röportajında rakibimizin son derece fizikli olduğundan bahsetmişti. Bu yüzden mi acaba Montella böyle bir açıklama yaptı? Olası değişiklikleri mi işaret etti? Ne dersin? Son olarak Montella ile ilgili bunu sormak isterim.
0: Korhan, orada eksik oyuncular soruldu. Onun üzerinden verilen bir cevaptı. Dün basın toplantısının bence en eleştirilebilecek tarafı milli takımımıza dair değil, organizasyona dairdi. Simultanedeki hanımefendinin İngilizcesi müthiş ama futbol terimleri çok başka bir noktaya geliyor. Kelimeleri yanlış seçtiğinde, futbol literatürüne uygun olmadığında tercüman Dani devreye girdi. İşte o belirsizlik, daha doğrusu yanlış anlaşım oradan kaynaklandı. Arda'nın, Kenan'ın, Hakan'ın 100 dakika bu seviyede Avustralya gibi sert, zor bir takıma karşı 100 dakika çıkarabileceğini düşünmüyorum dedi. Haklı. Neden? Bir sakatlıktan çıktı hepsi. Kenan'ın 11'de olmasını beklemiyoruz. Takımla çalışmalara başladı ama sakatlığını %100 atlatmadı. Montella da riske etmek istemiyor. Oyuna aldığında kullanacağı süre belli. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler. İkisi de, Hakan Inter'de, Arda Real Madrid'de ligin son 4 maçında oynamadılar. Sakatlıkları vardı. Daha uzun süreli olmaması adına bu hem milli takım teknik heyetiyle alınan bir karardı hem de kulüpleriyle birlikte. 6 haftadır, 1,5 aydır maç temposu az olan bu oyuncuları Avustralya gibi sert bir takıma 100 dakika kullanamayacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden söyledi. Skor tabii istemediğimiz bir şekilde olursa zorunluluktan bu olabilir ama Montella'nın o 3 oyuncu için 100 dakika oynatabileceğimi düşünmüyorumun geniş açılımı bu şekildeydi. Buğra'ya da teşekkür etmiştim ama bu konuda Buğra'nın da görüşünü alayım. Öyle kapatalım, zaman açısından bir sorunumuz yok. Buğra, bu cevaba sen ne diyorsun?
2: Evet, dediğin gibi ya, 3-4 farklı cevapta hatta milli takım tercümanımızın devreye girdiğini ve soruları biraz düzelttiğini gördük. O yüzden de hani kelime kelimesine çok takılmamasını hani izleyenlerimizin tavsiye ederim. Hani öyle ufak çeviri hataları oldu çünkü. Hoca da ondan bahsetti. Bir de uzun bir turnuva emin. Yani en iyi üçüncüler de çıkıyor ve eskisi gibi hani 7 maç değil 8 maç 39 güne yayılan bir turnuva. O yüzden doğru zamanda form tutmak da önemli bence. O yüzden de hemen apar topar ilk maçta hazır olmayan bir oyuncuyu atmak doğru olmayabilir. Senin söylediğine şöyle bir perspektif katayım. Belki de şunu da düşünebilir hoca. Maçın sonunda, yani maçı bitirecek 11 benim için daha önemli deyip belki hani Kenan'ın fiziksel olarak durumu hazırsa ben bir atayım ilk 11'e, bakayım durumuna, eğer hazır değilse devrede çıkarıp maçı daha diri bir 11'le bitiririm gibi düşüncesi de olabilir. Onu da göreceğiz zaten 11'ler gelince ama bahsettiği konu, yani 100 dakika boyunca belki sakatlığın nüksetmesine sebep olabilecek, turnuvanın geri kalanında başımızı ağrıtabilecek bir konudan sakınacağını anlatmak istedi vücut dilinden de anlayabildiğimiz kadarıyla.
0: Kesinlikle, çok teşekkür ederim. Koran, eğer sorun varsa alabilirim, yoksa biz BC Place'ten sözü NTV stüdyolarına aktaralım. Maç sonunda umarız o bahsettiğimiz coşkuyu tekrar yaşayabiliriz.
1: Emin, daha çok yayın yapacaksın. Sana ve konuğuna şimdilik teşekkür edelim ve önümüzdeki saat diliminde tekrar görüşmek üzere diyelim. Gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okuryazarlığı programının başlatılacağını vurgulayan Erdoğan 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine de dikkat çekti.
3: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
3: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
3: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz halk buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
5: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
5: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
6: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekilliği için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
1: Kimi kredi kartı kullanıcısına şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına iki ilde operasyon düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
1: Birçok kente dün sağanak etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
7: Yollar su altında kaldı, evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Birçok kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yağış dün akşam saatlerinden etkisini arttırdı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Selin bir evin kapısından taşmasıysa işte böyle kameraya yansıdı. Demiryolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süre ara verildi. Denizli'de yağış taşkınlara neden oldu. Aydın-Denizli karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Kırşehir'de de sağanak dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı. Metrekareye 56,4 kilogram yağış düşen kentte mahsur kalan 22 kişi ekiplerce kurtarıldı. Adana'da da sağanak sel ve heyelana yol açtı. Fethiye ile Kozan ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
1: İstanbul Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre müşteri sert bir cisimle taksicinin başına vurdu. Yere düşerek kalp krizi geçiren taksi şoförü Erdal Çiçek tedavi altına alındı ancak 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçeği darbeden yolcuysa tutuklandı.
8: Ücret konusunda tartıştılar, öfkelenen yolcu taksiciyi darp etti. Yere düşen ve kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de inmek isteyen 34 yaşındaki yolcu ücrete itiraz edince 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek'le tartışmaya başladı.
9: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
8: Olay yerine gelen ambulans ekibi taksici Erdal Çiçek'e kalp masajı yaptı ve hemen ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen taksiciler saldırganı tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir suç kaydı bulunan saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören taksi şoförü Erdal Çiçek hayatını kaybetti.
1: Manisa'da 2010 yılında yaşanan şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topu kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet casat ekiplerince aydınlatıldı.
6: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
10: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
6: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
10: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
6: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar, cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAD timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri baltanın akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 7'si tutuklandı.
1: İstanbul'da serinlemek için denize giren 3 genç karaya çıkamayınca yardımlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Eminönü sahilinde 3 arkadaştan ikisi kıyafetleriyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra kıyıya çıkmak isteyen çocuklara yardım için diğer arkadaşları da denize girince 3'ü birden suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Eminönü sahiline sahil güvenlik ekipleri geldi ve denize düştükten sonra mahsur kalan gençleri sahil güvenlik botuna çektiler. Ekipler gençleri bu şekilde kurtardı. Türk Açık Deniz Yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu. Savcıgil, İtalya'daki Capri Adası'ndan başladı, Napoli'ye kadar yüzdü. 28 kilometreyi 9 saatte tamamladı. Güçlü rüzgar ve dalgalı denizle de mücadele eden Savcıgil, Capri Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra hem kadın hem erkek alanında tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı. İstanbul'da düzenlenecek 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki birçok yol trafiğe kapatılacak. Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi, Ayvansaray, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Çırağan, Tersane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı sabah saat 9'dan program bitişine kadar kapalı olacak. Alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Vatan, Millet, Palanga, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı caddeleri kullanabilecek. Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanına yeni bir de isim verildi. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
6: NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak. Yenilenen havalimanının adı Ankara olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
11: Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı, ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek.
6: Ankara Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak.
1: Son olarak eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı filmiyle adından söz ettiren aktör Brad Pitt yeni filmiyle de gündemde.
12: You can do it. I got you. Easy fella.
13: Brad Pitt de vahşi doğada hayatta kalmaya çalışanlar arasına katıldı. Heart of the Beast isimli filmde aktör, Alaska'nın acımasız atmosferinde Alman çoban köpeğiyle hayatta kalma mücadelesi veren bir askeri canlandırıyor.
12: Good job, buddy.
13: David Ayer imzalı film, eski bir özel kuvvetler askeri olan James Belmont'un bindiği küçük uçağın medeniyetten uzak Alaska'nın uçsuz bucaksız ormanlarının derinliklerine düşmesi sonrasında yaşananları anlatıyor. Film 25 Eylül'de vizyona girecek. Bir ayı tarafından ağır yaralanan ve arkadaşları tarafından ölüme terk edilen kürk avcısı Hugh Glass'ın vahşi doğadaki hikayesi Diriliş, Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını getirmişti. Dağcı Aaron Ralston'ın Utah kanyonlarında kayaya sıkışıp kalmasını anlatan 127 saat ve uçağı okyanusa düşen ve ıssız bir adada tek başına mahsur kalan Chuck'ın macerasını konu alan Yeni Hayat'ta unutulmaz hayatta kalma filmleri arasında yer alıyor.
1: ABD ile İran arasında yapılması beklenen mutabakatı, olası mutabakatı Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayında değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
14: Her seferinde bir anlaşma konuşulduğunda çatışma olduğunda bir sakinleşme ve tekrar anlaşma istikametinde diplomasiye yönelme gibi bir pozisyonla karşılaştık son bir ay içerisinde. Ama tabii ki eğer Trump bu kadar net konuşuyorsa, İranlılar itiraz etmek yerine en azından sessiz kalıyorsa ve biraz önce ifade edildi, dini liderin çizgisinden çıkılmamalı şeklinde bir açıklama varsa, İran tarafında da bir anlaşmaya yönelik bir adım atılmış durumda. Tabii ki İran içerisinde büyük bir ihtimalle böyle bir anlaşmaya yönelik muhafazakarlar ve reformcular arasında da yeni bir süreç başlayabilir. Peki neden iki taraf böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyuyor? Şimdi Amerikan tarafında bir paradoks var. Bir taraftan enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber enerji ihracatında dünyanın bir numarası haline gelen bir Amerikan enerji sektörü var. Dolayısıyla o beş kardeşten Amerikalılar, Amerikalı olan beş kardeş petrol şirketi müthiş bir kar rekoru kıracak muhtemelen bu sene. Öte yandan Amerikan vatandaşı petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı ve ülke gündeminde bu petrol fiyatları nedeniyle ödenen faturaların yüksekliği konuşuluyor. Bu onlarda çok önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin toplu ulaşımı yok. Sürekli benzin, mazot gibi yakıtların tüketimine bağımlılar. Bunun yanında tabii ki enflasyon yaşanıyor. Dolayısıyla Trump Kasım seçimlerinde mutlaka enflasyonu en azından bir kontrol altına almak zorunda. Nitekim büyüme rakamlarına baktığınızda veya enflasyonist ortama baktığınızda Amerika'da nereden baksanız %2.1 büyümeden bahsedildi. Enflasyon açısından %1.6 deniyor. Amerika'da 1.6 enflasyon yüksektir. Amerikan dolarının değeri nedeniyle. Şimdi bütün bu ekonomik tablo, aynı zamanda iç siyasi bölünme, aynı zamanda Senato'da savaşa karşı alınmış karar ve hem de cumhuriyetçilerden Trump'a yönelik eleştirilerin başlaması böyle bir anlaşmanın imzalanmasını Trump açısından biraz mecbur kılıyor. Tabii askeri bağlamda da bazı gereklilikler var. İran'ı istediğiniz çizgiye çekebilmek için bölgeye gönderilmiş askeri kabiliyet kapasitenin de olması gereken altında olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi İran'da ise zaten çökmüş bir ekonomi. İç uyum bağlamında evet bu savaş aslında rejim lehine bir durum yarattı. Ama uzun vadede eğer bu ekonomik koşullar ağırlaşırsa toplumsal baskının ne istikamette gelişeceği pek belli değil. Öte yandan altyapı yıkıldıkça büyük bir ihtimalle İran'ın bu savaş faturası artacak ve kendini savunabilecek bir kapasitesi kalmadı. Yani İran hava sahasında Amerikan İsrail uçakları rahat bir şekilde uçup görev icra edebiliyor. Hele bir de ablukadan dolayı enerji ihracatının bu kadar düştüğü dikkate alınırsa İranlıların da bir anlaşma imzalamaktan başka çareleri yok. Yani sahadaki gerçeklik bir uzlaşıyı aslında mecbur kılıyor her iki tarafa. Ama İsrail'i sorarsanız böyle bir anlaşma İsrail açısından çok faydalı değil. Çünkü dikkatler bir anda İran'dan Lübnan'a çevrilecek, Gazze'ye çevrilecek. O açıdan İsrail'in bu anlaşma imzalanırken ve imzalandıktan sonra nasıl bir engelleme yaratabileceğini bilemiyorum. Tabii bunu bekleyip göreceğiz. İnsanların ve dolayısıyla devletlerin istekleri sonsuz. Ama gerçekler her zaman bu isteklerin bir kısmından feragat etmeyi gerektiriyor. İsrail'in örnek vermek gerekirse zenginleştirilmiş uranyuma yönelik talebi kendi açısından doğru olabilir ama gerçekler maalesef İsrail'e farklı bir durumu dikte ediyor. Maalesef derken onlar açısından konuşuyorum. Neden? Çünkü İran kayıtsız şartsız teslim olmadı bu süreçte. Şimdi bu ayrımı bir yapmak lazım. Kayıtsız şartsız teslimde ne dikte edilirse yenilen taraf kabul eder. Şimdi böyle bir ortamda İran kendi kozlarını ön plana çıkararak en azından Amerikalıların da bazı alanlarda geri adım atmasını muhtemelen sağlamıştır. Çünkü anlaşma maddelerini bilmiyoruz. Ama Hürmüz enerji akışının yavaşlaması, dünya genelinde enerjiden kaynaklı fiyat dalgalanmalarında artık hissetme oranının yükseliyor olması ve hatta büyük bir ihtimalle bir anlaşmaya varılsa dahi sonbahar döneminde bu küresel ekonomik dalgalanmanın ancak sakinleşmeye başlayabileceğini, yani bir yıllık, 6 aylık bir rehabilitasyon sürecinin yaşanabileceğini dikkate almak lazım eğer ilave bir kriz çıkmazsa veya başka bir kriz çıkmazsa. Dolayısıyla İsraillerin bu istekleri kendileri açısından evet meşru olabilir ama saha gerçeklikleri öyle değil. Nihayetinde İran'da Amerikan askerleri botlarıyla toprağa basmadı. İsrail'e hala roket füze fırlatabiliyor ve daha da önemlisi İranların tüm kabiliyetleri hala kullanılmadı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi İsrail'e bunları fırlatabiliyorsanız o takdirde İsrail'in oturup bir düşünmesi lazım. Ve her bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la diplomatik görüşmeleri yürütme imtiyazını tanımışsanız böyle bir durum var. Ne zaman ateşkes istense duruyor İsrail. O takdirde o anlaşma neticesinde ortaya çıkacak kompozisyonu kabullenmek zorunda. Bir taraftan evet görüşmeler devam ediyor. Amerikalıların isteklerinde ara ara değişiklikler olduğunu İranlılar iddia etti. Ama İranlılar da geçmişten tanıyoruz. Osmanlılarla o imza ettikleri Kasr-ı Şirin anlaşmasında dahi İranlıların yazılmış metni değiştirmeye kalkıştıklarına dair tarihi vesikalar var. Dolayısıyla İranlılar diplomasiyi çoğu zaman zaman kazanmak için kullanıyor. O halde evet bir anlaşma seslendiriliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz İranlılar farklı bir meseleyi gündeme getiriyor ve dolayısıyla bu durum Trump'a iletildiğinde evet Trump da o konuşmayı yapıyor. Tabii buradaki İranlılar bilerek bu söylemleri geliştiriyor. Çünkü kısa sürede tamamen aleyhlerine olan bir durumun çatışmalar bittikten sonra de facto fiili olarak kendilerine dikte edilmesini istemiyor. Şimdi Amerika cenahına baktığınızda onlar da bazı zaman teknik hatalar yapıyor. Hatırlarsanız ilk görüşmelerde nükleer konuları tartışabilecek hiçbir uzman olmadan Witkoff ve Kushner İranlıların karşısına çıkmıştı. Dolayısıyla ne konuşacaklarını bilmiyorlardı. Ben bilinçli olduğunu düşünmüyorum bu durumun. Şimdi eğer Amerikan cenahında da böyle bir acemilik veya bilgisizlik varsa o takdirde bu süreç daha başlangıçta tıkanır. İran ve Amerikalılar zamana oynasa da birbirlerini tehdit etse de kimi zaman havuç niteliğinde birbirlerine vaatlerde bulunsa da bu çatışma biraz önce ifade ettiğim saha gerçekleri üzerinden eninde sonunda bitmek zorunda. Çünkü Amerikan borsası bayağı yaraldı. Yıla vurduğunuzda bayağı bir değer kaybı var. Bu Amerikan vatandaşları açısından asli yatırım aracı olduğu için çok önemli. Öbür taraftan İran'a gidip baktığınızda hem ekonomi çöküyor hem de artık kredibilite bitti. Çünkü Körfez ülkelerine saldırmasıyla beraber İran çok uzun dönemli bir karşıtlaşmanın tohumunu attı Körfez'e. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt İran'a kızgın. Katar da kızgın. Bu nedenle bu işin bitmesi aynı zamanda İran için Körfez'deki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni bir belki kulvar açacak. Biz onu tartışmaya başlayacağız belki birkaç ay sonra.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil.
16: Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
17: Doğa Takvimi.
15: Hava durumu.
18: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
15: Hava durumu.
19: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
1: Var. Kameraman Rafet Topçu ile birlikte bir kez daha yayına hazır. Hemen soralım. İlk 11'ler belli oldu. Tam da tahmin ettiğin gibi bir kadro görüyoruz. Emin Çağlar, neler aktarırsın bu büyük maça bir saat kala?
2: Koran Varol, bir kez daha merhaba. Evet, 11'ler belli oldu. Muhtemel 11'imizden bir değişiklik var. Hemen 11'i paylaşalım. Biraz daha sonrasında detaylı konuşalım. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Dörtlü bir defans attı. O dörtlü defansa bir değişiklik yok. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte Zeki Çelik'i göreceğiz. Stoper'de Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı. Üçlü bir orta saha dizilimi var. Orkun, İsmail ve Hakan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu şeklinde. Bir kez daha belirtelim. Orkun, İsmail, Hakan oynuyor orta sahada. Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu'nu önde göreceğiz. Forvet hattında göreceğiz. Arda sağda ve sol kanatta da Barış Alper Yılmaz dizilimiyle sağda olacak. Vincenzo Montella'nın ilk 11'i bu şekilde. Yaptığımız analizlerde bir isim değişti ama oyun anlayışının, taktiğin ben değişeceğini düşünmüyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Güçlü olduğumuz yer orta sahamız ve hücum hattımız. Bugüne kadar tabii ki savunmanın önemi vardı ama orta saha ve hücumla biz çok değerli işler yaptık. Birbirinden değerli isimler var. Hakan, Arda, Kenan, Barış, Kerem, Orkun, İsmail, takımın tabii ki diğerleri ama en güçlü olduğumuz yer orta saha ve hücuma yönelik bölge olunca onları daha ön plana çıkaracağız. Montella'nın ana taktiği belli. Avustralya elemelerde topu daha çok rakibe bırakan bir oyun anlayışına sahipti. Bugün de öyle olmasını bekliyoruz. Avustralya menajeri Tony Popovic açıklamasında bunu belirtmişti. Türkiye'nin iyi yanlarını ve olumsuz yanlarını biliyoruz. Bunlara çalıştık demişti. İşte burada yine topu bize vermesini ama hızlı kazanıp hızlı hücum yapmasını bekliyoruz. Burada orta saha ve savunma tandeminin, o aranın çok iyi olması gerekiyor. Ne kadar hata sayımızı azaltırsak maçta istediğimiz skoru alma şansımızın da o kadar fazla olduğunu belirtelim. Avustralya'nın da 11'ini verelim, ardından yine yorumumuza devam edelim. Onların da artılarından bahsedelim, dezavantajlarından bahsedelim. Kalede Patrick Beach olacak. Beşli bir savunma attı. Avustralya koçu Popovic hem üçlü hem dörtlerinde beşli oynamayı deneyen bir isimdi. Bugün milli takım karşısına beşli çıkıyorsa burada biraz önce bahsettiğimiz topun bizde olacağı konusunda hemfikiriz. Topu bırakacak, kalabalık bir savunma ve hızlı hücumu düşünecek. Beşli savunma hattı kimden oluşuyor? Circiati, Italiano, Jordan Boss, Sutar ve Burgess'ten. Harry Sutar'ın kaptan olduğunu belirtelim. Üçlü bir orta saha var. Metcalf, O'Neill, Ocon, Engstler. Hücum orta sahayı oluşturacak ve forvette Muhammed Toure ile Nesori İrankun da Tony Popovic'in bugün bu akşam tercih edeceği 11. Beşli savunma attı. Bizim üçlü, o güçlü orta sahamız hem kesici hem top yapabilen hem de hızlı karar verebilme yeteneğine sahip oyuncu grubundan bahsediyoruz. Montella'nın ana planı orta saha üzerinden işleyecek. O ana planda hücum, kanat beklerinin hücum desteği çok önemli. Ferdi Brighton'da bunu zaten yapıyor. Sol bek ama Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi. İçe çok kat ettiğini biliyoruz. Sol bek olan Ferdi'yi köşe vuruşlarında, ceza sahasının dışında, akan oyunda da aynı şekilde şut tehlikesi yaratırken görüyoruz. Sağ bekimiz Zeki Çelik, Roma'nın sağ beki. O bölgeyi, takımın en dinamik isimlerinden bir tanesi. O 103'ü sürekli koşabilen bir isim. Onların bindirmeleri, oyuna katkıları çok önemli olacak. Duran toplar Euro 2004'te bizim avantajımızdı. Bize çok gol kazandırmıştı. Avustralya'nın da öyle. Biz de burada Merih'le, Abdülkerim'le bundan faydalanmaya çalışacağız. Barış Alper aynı şekilde bunu gösterecektir. Hakan'a, Orkun'a, İsmail'e şut konusunda da çok önemli işler düşecek, bir kez daha hatırlatalım. Maç Türkiye saatiyle 07'de Kanada yerel saatiyle 21'de başlayacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Hı hı. Taraftar olarak bizim bulunduğumuz bölge şu anda...
1: Emin, tam da taraftarı soracaktım. Emin Çağlar.
2: Bir saat önce...
1: Evet, tam da taraftarı soracaktım. Şimdi maçın analizini yaptın. Başarılar diyelim milli takıma. Bir de tabii binlerce kişi toplandı bugün Kanada'da, Vancouver'da. Sen de onlardaydın, onlarla birlikteydin. Bir yürüyüş gerçekleşti. Nedir o yürüyüşün ayrıntılarını? Nasıl bir organizasyondu? Neler aktarırsın?
2: Vancouver Başkonsolosluğu'nun düzenlediği, planladığı yaklaşık 10 gün önce açıklama gelmişti. Avustralya maçı öncesi Kanada'da yaşayan Türk vatandaşlarına milli takıma destek olmak amacıyla bir çağrıydı. O çağrı geniş bir karşılık buldu. 10 bin kişiye yakın Türk vatandaşı oradaydı. Her takımın forması vardı. Milli takım forması da vardı. Kulüp takım formaları da vardı. Burada yaşayan vatandaşların dışında Avustralya'dan gelen, Avrupa'dan gelen vatandaşlar da vardı. Çok güzel bir ortam vardı. Herkes milli takıma olan sevgisini, aidiyetini, heyecanını paylaştı. Çok istekliler. Milli takım futbolcuları kadar heyecanlılar. Onların da duygularını anlayabiliyoruz. Biz orada olunca yani o milli duygunun artmaması imkansız. Biz de o coşkun içinde kendimizi bulduk. Tribünde şöyle diyelim, belki en fazla 1000 kişi, bizden daha fazla olabilir Avustralya taraftarı, ama ses anlamında biz onları bastırırız diye düşünüyoruz. Maçlarda çünkü Türk taraftarların kulüp tecrübelerinden daha organize olmalarını biliyoruz, ama Avustralya'nın da bir Dünya Kupası kültürü var. Onu da boş geçmeyelim. Biz tabii ki gönlümüz sesimizin gür çıkmasından, çok çıkmasından yana, ama organize bir Avustralya taraftarı da göreceğimizi belirtelim. Ben o kırmızı abi, beyaz ve sarının dağılımını merak ediyorum. Tribündeki o üstünlüğü de görmüş olacağız. Korhan Varol.
1: Emin Çağlar aktardı. Kameraman Rafet Topçu'nun görüntüleriyle maça bir saatten az bir süre kaldı. Milli takıma başarılar dileyelim. Ve bu bağlantıyla bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. İstanbul ve Bursa 25 derece. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde kuvvetli. Ankara az yağışlı 21 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya az bulutlu 30 derece. Adana'da sağanak yağmur var 29 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında günün genelinde yağış var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Günümüzde genel geçer bir demokrasi anlayışı yoktur. Birbirinin tam zıttı uygulamalar demokrasi olarak anılmaktadır. Ard arda gelen iki tümcede aynı sözcüğü iki farklı şekilde söyledik. Hangisi doğru dersiniz? Tekrar edelim. Günümüzde genel geçer bir demokrasi anlayışı yoktur. Birbirinin tam zıttı uygulamalar demokrasi olarak anılmaktadır. Siz belki söylemiyorsunuzdur ancak demokrasi diye yanlış biçimde söyleyenleri duymuşsunuzdur. Demokrasi Fransızca bir sözcük. O nedenle A'nın uzatılarak söylenmesi düşünülemez. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi. Bir başka yanlış söylenen sözcük düzine. Aynı cinsten 12 parçanın oluşturduğu takım diye tanımlayabiliriz. Bu sözcüğün de iyisi uzatılarak düzine ya da düzüne biçimlerinde yanlış söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Sözcük İtalyancadan ve doğru söylenişi düzine, kimi zaman pek çok anlamında da kullanıldığı olur. Bir düzine laf ettikten sonra yok arkadaşım bu iş olmaz dedi. Sıradaki sözcüğümüz genellikle yanlış kullanılıyor. Yine size soralım. Fantazi mi, fantezi mi? İlk A ikisinde de aynı da ikinci ünlü harf A mı, E mi? Fantazi şeklinde söylenişine de rastlanmıyor değil. Yine Fransızcadan dilimize girmiş bir sözcük ve de doğru söylenişi fantezi. Sonsuz, sınırsız düş ve değişik beğeni, değişik düşünüş, değişik heves. Öyle fantezileri var ki anlattığında şaşkınlık içinde kalıyorduk. Sonra değişik türde ve süslü şeyler için kullanılıyor. fantezi ipek kumaştan çok şık bir bluzu var. Müzikte de Batı müziğinde klasik kurallar dışındaki serbest eserlere, Türk musikisinde de son 50 yıl içinde serbest tarzda bestelenen şarkılara verilen isim fantezi. Son olarak söyleyeceğimiz sözcük, giyecekleri tanıtmak amacıyla mankenlerin yaptıkları gösteri, giyim gösterisi. Defile değil, defile. İ harfini uzatmıyoruz. Defile. Hadi yineleyelim. Demokrasi, düzine, fantezi ve defile. Sağlık ve mutluluk dolu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
1: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
4: Cinayetle ilgisi olanlar.
1: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
4: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
1: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
4: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
1: Polisiye roman sevenler.
4: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
1: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: ülkesi sana.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci, Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u ve yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteci ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. Kahramanlık senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi. Ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister, sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor, ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlükçü insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığınızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. Dört tane yaylı çalgı var. İki keman, bir viyola, bir violonsel ve bu dört çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık kromatizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur daha Berlin senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir başlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardır ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsanız adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de birin senfonide dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te, yani 9. senfonisini, bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Yani Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra insan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor. Ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli, ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta, 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor. Öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığımız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü Salt sadece Beethoven değil, bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese sana.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
0: İz Bırakan Kadınlar. Adile Naşit, 1930-1987 yılları arasında yaşadı. Usta oyuncuyu bu kez sinema yazarı Alin Taşçıyan anlatıyor. Adile Naşit'in de oynadığı müzikallerden şarkılar eşliğinde.
3: Benim en çok sevdiğim bir şarkı vardı.
4: Hangisiydi o?
3: Hani Hüseyin Harikalar'la beraber söylüyorum.
4: Aa,
3: şimdi ben o şarkıyı isteyeceğim. Söyle canım.
5: Adile Naşit deyince zannediyorum yani Türkiye'de sinema ve televizyon izlemiş herkesin aklında şu duygular kalmıştır. Sevgi, şefkat ve kahkaha. Adile Naşit'i çok belirgin kılan bir özelliği vardı. Hani bugün Türkiye sinemasının en sevilen, en baskın hatta en sembolik anne figürü kimdir deseniz Adile Naşit çıkacak. Hem de anne olduğu olmadığı filmlerle. Mesela Hababam sınıfında okulun hademesi olmasına rağmen Hafize ana diye anılır. Herkes tarafından o bütün öğrenciler ki Rıfat Ilgaz'ın eserinin ve Ertem Eğilmez'in filmlerinin en önemli tarafıdır. Sevgisiz bırakılmış ve o yatılı okula neredeyse kaderlerine terk edilmişlerdir. Yani kimse onlarla pek ilgilenmez. Ve onların ihtiyaç duyduğu annenin karşılığı Hafize anadır. Kaldı ki diğer en sevilen filmlerinde her daim böyle baskın, aşırı koruyucu, aşırı şefkatli bir anne tipi yaratır.
3: Ah, gece gelme gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay.
5: Hatta gençliğine gidiyoruz. Daha çok genç yaştan itibaren de hani olgun kadın oynamaya başladığını görüyoruz Adile Naşit'in. Zaten komediden başka bir türde de neredeyse hiç oynamıyor sinemada. Dolayısıyla onun o sevecen hali, güleçliği, şen şakrak kahkahaları, böyle hafif kilolu oluşu, yani ya başörtülü ya topuzlu olarak karşımıza çıkışı bir sevimlilik katıyor ona. Yani bu tabii sinemanın ne kadar seksist bir sanat olduğunun da kanıtı. Yani genel geçer ölçülere göre seksi kabul edilmeyen bütün kadınlara biçilen rol bu aslında. Yani bir komedide bir yan karakteri oynamak. İşte en çok anneyi yoksa işte esas kızın yakın arkadaşını, istenmeyen hani ikinci tercih olan kişiyi yani hep böyle bir yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü hiç öyle bulmuyorum kendisini ya da başka bir kadını. Çirkinlik üzerinden biçilen roller vardır. Bir de seks apel üzerinden biçilen roller vardır. O seks apelin ölçüsü de her daim çok yani genel geçer bir standart dergi güzelliği dediğim bir şey var benim, yani dergi kapak kızı güzelliği, onun üzerinden ölçülendirilmiş bir yaklaşımdır. Adile Naşit işte bu formata uymadığı için sevgi, şefkat ve güleçlikle özdeşleşmiş olan kadın tipine uyar. Şimdi Adile Naşit başka bir dönemin ebeveynlerinden doğma. Hayatı hakkında çok spekülasyon yapıldı. İşte Ermeni miydi, Rum muydu, neydi diye. Oysa ki hani babası Türkiye'de Tuluat Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden biri. Kayıtlar var. Kendisinin ve ağabeyinin de ifadeleri var. Annesi Amelia Hanım da bir kantocu. Amelia Hanım'ın babası Kemani Yorgo Bey. Onun eşi de Ermeniymiş. Dolayısıyla zaten annesi Amelia Hanım Ermeni ve Rum'dan olma Osmanlı tebaası. Hani herkes tiyatroda olduğu için, herkes müzikle uğraştığı için bir müzikle, tiyatroyla dolu bir çocukluk geçirdiğini tahmin ediyorum. Ki kendisi de ağabeyi de sık sık söylerlerdi. Ömürleri kulislerde geçmiş. Hep sahnedekileri takip etmişler ve başka bir meslek, başka bir hayat düşünmemişler bile. Okuduğum söyleşilerinde bir babası hani ağabeyinin tiyatrocu olmasını desteklemiş ama kızını pek desteklememiş. Ve şey söylediğini okumuştum. Ama işte bu kız da illa tiyatrocu olmak istiyorsa bari eğitim alsın. Kendisine de ilk başladığı yıllarda tiyatroya bir gün Şevki Emay, ki döneminin önemli yıldızı da, bir şey demiş. Yani kızım senden oyuncu olmaz gibi. Fakat sonra onu sahnede iyi performanslarda izlediğinde Şevki Emay gelip hani kendisini haksız çıkardığını açık açık söylemiş, özür dilemiş ve kutlamış. Ama bizim tanıdığımız oyuncu hani tiyatro sahnesinde oynayabileceği rolleri hani oynadıktan sonra sinemada böyle bir büyük çeşitlilik bulamadı. Mesela en önemli ödülü nedir? 1975 yılında İşte Hayat filmiyle kazandığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki en iyi kadın oyuncu rolü, ki işte Uğur Dündar ünlü bir gazeteci, Hülya Koçyiğit'te oyuncu hani olmak isteyen bir genç kadın, Adile Naşit de anne işte her zamanki gibi, yani en iyi yaptığı şeyi yaparak ödülünü kazanmıştı. Yani hep aynı karakterin varyasyonlarını canlandırdı. Yani İngilizce ona typecast diyorlar. Yani o şekilde tutunmak aslında sorarsanız çok çeşitli oyunculuktan da zordur. Adile Naşit'in büyüsü orada yatıyor galiba. Hani Ertem Eğilmez koca bir aile yaratmıştı tabii. İşte Arzu Film ve çevresinde. Dolayısıyla Adile Naşit de hani öyle bir büyük diyelim kumpanyanın içinde. Bir de şehir tiyatrolarında tabii çalışıyor. Sevildiğini ve hani arkadaşlarıyla iyi geçindiğini, yani sonuçta o tiyatronun da böyle bir aile yapısı olduğunu şuradan biliyorum. Biliyorsunuz oğlu doğuştan kalbi delik Ahmet. Ve çok büyük bir miktar para gerekiyor onun ameliyatı için. Gerçi yaşayamıyor, o da hayatının büyük trajedisi tabii, ama o ameliyat için şehir tiyatroları bütün bir gecenin hasılatını, bütün sahnelerin aileye bağışlamış. Adile Naşit'in oğlu o parayla ameliyat olmuş diye okudum. Çok alıngan ve kırılgan olduğunu kendisi anlatıyor. Onun o işte yıllar önce Ses Dergisi'ne verdiği meşhur bir röportaj var. Kendisine dair, kadınlığına dair de çok şey söylüyor röportajda. Hani Ses'in dergi olarak yapısı itibariyle genellikle böyle sorular sormuşlar. Bir hani oğlunun kaybının hayatına çok büyük bir acı verdiğini, kendi doğum gününden bir gün önce oğlunu kaybettiği için hayatının geriye kalanında bir daha hiç doğum günü kutlamadığını mesela söylüyor. Kendisini ben kompleksli bir insanım diye tanımlıyor. Hani belli ki kadında güzelliğin, hani fiziksel güzelliğin sürekli ön plana çıkarıldığı bir sistem, yani onu da kişisel olarak rahatsız etmiş. Hiç giydiğim bir şeyi kendime yakıştırmam diyor. bir galaya böyle hani biraz fazla makyaj yapar gidersem ay ne olmuşsun böyle derlerse çok üzülürüm, hemen ağlarım, gider yüzümü yıkarım diyor. Bir arkadaşı, yakın arkadaşı belli bir nedenle kendisinden biraz uzaklaşır, başka çevreye girerse çok kırılırmış, içine gömermiş. Bunları da anlatıyor. Bir şey aldı, götürdü beni. Bugünün oyunculuğunda bakıyorum ben. Kendisi etkilendiğini söyleyebilir ama böyle somut olarak bir Adile Naşit etkisinde bir oyuncu görmüyorum. Çünkü tuhaf bir şekilde oyunculuk fazla değişti Türkiye'de. Yani sinema değişti doğal olarak, sinema anlayışı değişti. Yani ne bugünün popüler komedileri bir Ertem Eğilmez komedisi gibi, ne de yani art house sinema, yani işte Yeşilçam'ın dramlarıyla ya da melodramlarıyla aynı çizgide. Yani o tür bir çizgide zaten Adile Naşit gibi bir oyuncuya hiç yer yok. Ya işte mesela Münir Özkul'la tatlı tatlı atışan karı kocayı işte oynadıkları Neşeli Günler var, işte Gülen Gözler var. Gene Ertem Eğilmez komedileri bunlar hep. Yani çok farklı değil ne yazık ki canlandırdığı roller birbirinden. Ama zannediyorum ben bu Hafize Ana'yı daha çok seviyorum diğerlerinden. Filmden çıkarırsanız yokluğu hissedilecek bir karakter olduğu için... Hani Hafize Ana zannediyorum bence hani en önemli rolü onun.
4: Yavrularım, neredesiniz?
5: Uykudan önce hani hakikaten Türkiye'de böyle televizyonculuğun hala daha çok yeni olduğu dönemlerde, hani böyle ikinci kanal falan yeni açılmış, hani bir tek TRT'miz var, özel televizyonculuk bilmiyoruz. Ve orada hani zaten tanınan, sevilen bir figür böyle çocuklara yönelik bir hani masal programı yapıyor. Onlara kuzucuklarım diye hitap ediyor.
4: Bu akşam seni anlatacağım biliyor musun? Parmak çocuk masalını.
5: Hani söyledim ya, sevgi, şefkat ve kahkaha halesi var etrafında diye. İşte o zannediyorum onun etrafındaki çemberi bir kat daha yoğunlaştırdı. Yani çocuklar o dönemde çok çok çok sevdiler. Hani onu izlemeden yatmaz oldular. İşte masal okuyor, isim sayıyor ve onlar da bu mutlulukla yatıyorlar. Yani o sevimli ve güzel bir imge çok. Yani iyi ki yapmış. Şu an hepsi yetişkin olan insanların hayatında hani böyle güzel bir iz bırakmış.
4: Bir varmış bir yokmuş.
5: Aşk, evlilik hayatına dair ancak okuduklarımı söyleyebilirim. O da röportajında kendisi söylemiş. Aslında hani gerçek aşkı ilk eşiyle yaşadığını söylemiş. Sonra bir de ikinci evlilik yapmıştı biliyorsunuz. Ama kendisi eşinden çok önce öldü. Hayatını simgeleyen şey kahkahası bence. Yani gerçekten kendisi hissetse de hissetmese de hem sahnede hem perdede şahane kahkahalar atıp başka insanlara da bu neşeyi, o gülüşü bulaştırması çok güzel bir şey. Yani zaten komedinin amacı bu diyeceksiniz ama önce herkesin gülüşüne bu kadar gülünmüyor.
4: Ben sizleri bırakır mıyım?
0: Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Adile Naşit'i sinema yazarı Alin Taşçıyan anlattı.
2: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
6: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
8: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
9: Hava durumu Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
10: Hava durumu.
11: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor ve saatlerin 7'yi göstermesi şu anda aynı zamanda 24 yıl aranın ardından A milli takımın Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek üzere Kanada'da Vancouver'da sahaya çıkacağı da bir zamanı işaret ediyor. Türk futbolunun 24 yıllık hasreti de bekleyişi de sona erdi. A milli takım Dünya Kupası'nda İlk maçı için sahaya çıktı diyelim. Başarılar dileyelim milli takımımıza. Bu milli heyecan başta tabii Kanada'da Vancouver sokaklarında olmak üzere oradaki taraftarların yanı sıra ülkemizde büyük bir coşkuyla takip ediliyor. Görüyorsunuz bu görüntüler Kayseri'den ekranlarınıza geliyor. Şu saat itibariyle Türkiye'de aslında 81 ilde meydanlara kurulan devlet ekranlarda halk milli takımın karşılaşmasını izlemek için bir arada. Milli takıma da 81 ilden destek bu şekilde gösteriliyor. Sokakta olmayanlar eminim evlerinde ekran başında milli takımın karşılaşmasını izlemek için hazırlar. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçı başladı. Ay Yıldızlılar D grubunda yarışıyor. Montella teknik direktör öğrencileri İlk 11'de Uğurcan, Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kerem ve Barış Alper var. Kenan Yıldız'ın tedavisi sona ermişti o yedek kulübesinde. Ve 54 bin kişilik BC Plus stadı ev sahipliği yapıyor bu karşılaşmaya. Venezuelalı hakem Valenzuela yönetiyor maçı. Türkiye'nin de yer aldığı D grubundaki diğer rakiplerinin ilk maçlarında Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti. Milliler gruptaki ikinci maçında haftaya cumartesi günü de Paraguay ile karşılaşacak. Evet, ilk 11 de ekrana gelmiş durumda. En son 24 yıl önce dev turnuvaya katılan Türkiye 2002'de dünya üçüncüsü olmuştu. O anları tabii hatırlıyoruz. O coşkuyu, o sevinci hatırlıyoruz. Aynısını ve daha fazlasını yaşamak için de buradan milli takımımıza bir kez daha başarı dileklerimizi göndermiş olalım. Tabii az önce yurdun dört bir yanından yine görüntüleri ekranlara getireceğimizi söylemiştik. Kayseri'de vatandaş sokakta kurulan, meydanda kurulan dev ekrandan maçı izlemek için bir araya gelmiş durumda. Yüzlerce, binlerce kişi şu an şehrinin meydanında, evinde, ekran başında, yolda, radyo başında belki de bu karşılaşmayı dinliyor, izliyor ve milli takıma desteğini bu şekilde gösteriyor. Elbette tabii seyir keyfi yüksek, futbol açısından da, spor müsabakası açısından da güzel, keyifli bir karşılaşma olacağına hiç şüphemiz yok. Biz de tabii zaman zaman ekranlara taşıyacağız yurttan bu görüntüleri. Karşılaşmaya dair önemli, kritik olayları da anlatmaya çalışacağız. Tabii elbette görüntülerini paylaşamıyoruz şu anda. Ve milli takımımıza da bir kez daha başarılar dileyelim. Türkiye-Avustralya maçı başlamış oldu. Vatandaşın heyecanını, coşkusunu da öyle anlaşılıyor ki önemli pozisyonlarda yaşanıyor. Bu şekilde görmüş oluyoruz diyelim. Yeniden döneceğiz maç gündemine. Tabii biz de İstanbul'dan da yine canlı bağlantılarla, Vancouver'dan da canlı bağlantılarla an be an sokağın nabzını sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Dünya gündemi için de önemli gelişmeler var bu arada. Diplomasiye, siyasete dönelim bir kez daha. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtmişti. İran biraz daha temkinli bir tutumda. Bu düğüm ne zaman çözülecek ve taraflardan gelen o peş peşe açıklamalar nelerdi? Bir kez daha hatırlayalım.
1: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
0: Birçok kentte dün sağanak etkili oldu. Yollar su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı.
2: Yollar su altında kaldı. Evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Birçok kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yağış dün akşam saatlerinden etkisini arttırdı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Selin bir evin kapısından taşmasıysa işte böyle kameraya yansıdı. Demiryolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süre ara verildi. Denizli'de yağış taşkınlara neden oldu. Aydın-Denizli Karayolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Kırşehir'de de sağanak dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı. Metrekareye 56,4 kilogram yağış düşen kentte mahsur kalan 22 kişi ekiplerce kurtarıldı. Adana'da da sağanak sel ve heyelana yol açtı. Fethiye ile Kozan ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradyo.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, eminim bilenleriniz çıkacaktır. Çok içli bir şarkı vardır. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Yani halini anlatmaya mahcubiyeti mani oluyormuş. Mani sözcüğü nedeniyle bu eski şarkıyla başladık programımıza. Aynı şekilde yazılıp farklı söylenerek değişik anlamlara gelir bu sözcük. Az önce söylediğimiz şekli engel, bir işin yapılmasını önleyen şey anlamındaki söylenişiydi. A da, i de uzun, mani. Mani olmak deyimi önüne geçmek, engellemek, önlemek anlamında kullanılıyor. Aşık Veysel, anlatamam derdimi dertsiz insana diye başlayan dizelerini şöyle sonlandırıyor. Veysel, günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. A ve İ seslerini uzatmadan söylediğimizde bu kez sözcük mani oluyor. Fransızcadan dilimize girmiş. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. Sebebi bilinmeyen, orta yaşlarda başlayıp nöbetler halinde ömür boyu seyreden, bunama yapmayan, irsiyetle alakalı olduğu kabul edilen bir ruh hastalığı, mani. A'nın da i'nin de uzun söylendiği şekliyle bir anlamı daha var. Hecenin 7 ölçüsüyle söylenen, üçüncüsü serbest, diğerleri kafiyeli, 4 mısradan meydana gelen halk şiirine de mani deniyor. Şimdi ufak bir demet mani. Su içtim kana kana, sular akar yana yana. Yüzün bir gün görmedim, bilmem gidem ne yana. Kuş kafese girmiyor, buna aklım ermiyor. Hiç boşuna ah çekme, annem beni vermiyor. Ayağında mesi var, odasında sesi var. Bekar oğlan değil mi, kızlarda hevesi var. Mısır ektim azmasın, gelen geçen kazmasın. Yar üstüne yar seven, gençliğine doymasın. Maşrapanın kalayı, kızlar çeker halayı. Allah için söyleyin, var mı aşkın kolayı? Ne derseniz sevgili dinleyiciler, var mı? Tanrı gönlünüze göre aşk versin. Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Doğa Takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
6: Doğa Takvimi.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Şehrin sokakları bu yıl 54. kez müzikle buluşuyor ama bu yılki buluşma alışık olduğumuzun çok ötesinde bir felsefeyi taşıyor sırtında. 11 Haziran'da başlayan ve 25 Haziran'a kadar devam edecek olan İstanbul Müzik Festivali'ni konuşuyoruz bugün. Konuğumuz festivali her yıl daha ileri noktalara taşıyan, klasik müziği bugünle harmanlayan, gençleştiren İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum vallahi, güzel düşünceleriniz beni mutlu etti sağ olun.
0: Bu yılın programına bakınca bu söylediklerim az bile kalıyor bence.
1: Çok zarifsiniz, sağ olun.
0: Bu yıl festivali bir konser dizisi olarak değil, bir deneyim festivali olarak konumlandırıyorsunuz ve bizi anın içinde olmaya davet ediyorsunuz. Bu felsefe nasıl doğdu, o anın içine nasıl çekecek müzik bizi, bununla başlayalım.
1: Evet, festivali bu yıl anın içinde teması etrafında kurguladık. Aslında bu hepimizin son birkaç yıldır hayatında giderek büyüyen bir eksiklik hissinden doğdu diyebiliriz. Çok hızlı tüketilen, sürekli ekranlara ve bildirimlere bölünmüş bir çağda yaşıyoruz malumunuz ve fiziksel olarak bir yerdeyiz ama zihinsel olarak çoğu zaman başka onlarca şeyin içerisindeyiz. Oysa ki her şey anın içerisinde oluyor ve canlı müzikte, canlı sunulan performansta bizi en fazla ana çeken, anda kalmamıza yardımcı olan mucizevi tecrübelerden biri diyelim. Dolayısıyla biraz müzikle anda kalmaya davet edeceğiz izleyicilerimizi. Bu felsefenin aslında biraz daha şöyle bir şey de var. Geçicilik aslında hayatın en temel hakikati. Hepimiz biliyoruz, her şey değişiyor ve müzik de, canlı müzik de bu gerçeğin aslında en saf ifadelerini barındırıyor. Çünkü her bir performans biricik. O an o konseri gerçekleştiren müzisyen aynı eseri bir daha aynı şekilde çalamıyor ve orada bulunan o izleyiciyle yaratılan mucizevi bir birliktelik var, büyülü bir an var canlı performanslarda. Dolayısıyla o tekrarı olmayan doğasına biraz dikkat çekeceğiz ve canlı müzikle biz de anda kalmaya çalışacağız bu yıl festivalde.
0: Peki hemen aklıma şu geldi, o anı kaydetmeye çalışanlarla ilgili bir mücadeleniz olacak mı?
1: Tabii çağımızın bir taraftan da gerçekleri, işte bir konserde biliyorsunuz anında telefonlar ortaya çıkıyor. Klasik müzik konserlerinde de bu zaman zaman karşılaşılan bir şey. İzleyicinin kendi tercihine kalmış bir şey bu aslında. Biz diyoruz ki ama mümkünse o

0: Şimdi bu yıl Türkiye'de bir ilk daha yapıyorsunuz ve rahat konser modelini hayata geçiriyorsunuz. Klasik müziğin o bildiğimiz bazen biraz mesafeli ve katı olan salon kuralları bu modelle biraz esniyor gibi sanki. Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette. Aslında uzun yıllardır festivallerimize katmayı hedeflediğimiz bir form, bir yenilik diyelim buna. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul Bienali ve İstanbul Tiyatro Festivali ile de biraz başladık. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin, farklı nörobilişsel farklılıkları olan izleyicilerin de kültür sanata erişimi ve müziğe erişimi olmalı diye düşünüyoruz. İKSV'nin erişilebilir sanat partneri Denizbank'ın destekleriyle aslında bu çalışmalar başladı ve vakfımızın önümüzdeki aylarda, günlerde ve hatta yıllarda organize edeceği festivallerin, etkinliklerin içerisinde de böyle özel tasarlanmış içerikler olacak. 20 ve 21 Haziran'da bir hafta sonu, cumartesi, pazar günleri saat 3'te iki kez tekrarlanacak bir konser serisi bu, Rahat Konser başlıklı. Konser programında daha yumuşak, daha rahat dinlenebilen eserler seslendirilecek. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin hassasiyetleri üzerinde yaptığımız çalışmalar sonrası konser salonunun ışıklarının tamamen karartılmadığı bir alan hayal ediniz. İçeride daha az izleyici olacak. İzleyiciler arzu ettikleri zaman salona rahatça girip çıkabilecekler. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz izleyicilerle bir diyalog, bir iletişim içerisinde de olacak. Aynı şekilde fuaye alanında da izleyicinin, arzu eden izleyicinin daha izole kalmak isteyip geçebileceği alanlar tasarlıyoruz diyelim operanın fuayesinde de. Çok kıymetli bir seri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamı gelecek mutlaka. Herkesle paylaşmak, ulaştırmak arzusundayız bu yıl. Aynı zamanda tabii otizm spektrumundaki bireyler geçtiğimiz yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nde de ekip arkadaşımız olmuştu aslına bakarsanız. Evet. Konser mekanlarında bilet kontrolünde çalışmışlardı. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nde de yine ekibimizin çok kıymetli parçaları olarak bizimle festival sahasında da çalışacak dostlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız olacak diyelim.
0: Harikasınız. Şimdi bu yıl İstanbul'un hafızasını barındıran 14 farklı mekana yayılıyor festival. Örneğin Kapalı Çarşı var, değil mi? Başka yerler de var.
1: Evet.
0: Anın içinde teması nasıl bir etkileşim kuracak mekanla? Biraz bunu da anlatır mısınız bize?
1: Aslında tabii İstanbul'un pek çok konser salonunu kullanıyoruz festival içerisinde. Fakat aynı zamanda şehrin kültürel mirasına da dikkat çekmek açısından bu mekanlarla örtüşen farklı projeleri şehrimizin güzel tarihi mekanlarında sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi bu yıl ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevi Hanesi. Biraz festival temasına da gönderme yapıyor aslında bu proje. Festivale özel oluşturuldu diyelim. Nefesin İzinde başlıklı konser 20 Haziran'da Bahariye Mevlevi Hanesi'nde yer alacak ve 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı örneklerini sunacak müzisyenlerimiz. Durak, Ayin, Şuğul gibi bizi aslında bedenimize, nefsimize, nefesimize yönlendirecek farklı müzik türlerini dinleyeceğiz. 5 sazende ve 5 hanendeden diyelim.

Kapalı Çarşı'da, evet, İstanbul'un gerçekten en kıymetli mücevherlerinden biri diyelim, değil mi? Yüzlerce yıldır şehrin tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olmuş bir mekan. Burada da Kanada'dan bir topluluk ağırlıyoruz. Konstantinopol Ensemble, İran asıllı setar üstadı, virtüözü ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Kanadalı topluluk Konstantinopol Ensemble'la Türk müzisyenler sahnede olacaklar ve konserin solisti de İtalyan tenor Marco Bisley. Biraz İran, biraz Osmanlı, erken dönem barok gibi farklı farklı aslında dönemlere ait farklı geleneksel müzikler seslendirilecek. Bu konserde beni gerçekten programda heyecanlandıran işlerden bir tanesi. Tüm müzikseverleri de Kapalı Çarşı'nın büyülü atmosferi

0: Şimdi festival uzun yıllardır genç izleyici yaratmaya da çalışıyor. Çok önemli çalışmalar yaptınız bunun için. Ve aslında bu sene biz gençlerin işte klasik tınılara olan yönelimini de konuştuk sizinle. Bugün gençlerin klasik müziğe yaklaşımında nasıl bir değişim görüyorsunuz ve festival kapsamında neler var gençler için?
1: Evet, gençler özellikle tabii dünya müziğinde aslında biliyorsunuz pek çok gençlerin takip ettiği popstar'da senfonik altyapılarla yeni albümler çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla daha hızlı tüketilen müzik yerine bence artık bu jenerasyonun gençleri biraz daha altı dolu olan ve çok sesli müziğe karşı büyük bir ilgi göstermeye başladılar diye düşünüyorum. Bizim de festival olarak elbette 3 yaşından işte 70-80 yaşına uzanan bir skala ve formda aslında projeler sunuyoruz festivalde biliyorsunuz. Özellikle hafta sonu klasikleri şehrin kamusal alanlarında, parklarında ücretsiz olarak sunduğumuz içerikler. Burada konser salonuna yaşı itibariyle alınmayan bebekler, çok daha ufak çocuklar da izleyici olarak yer alıyorlar. Biraz aslında o yaşlardan başlıyoruz diyelim. Fakat bilhassa gençler için son birkaç yıldır sunduğumuz Disco Klasik serimiz bu yılda Salon İKSV'de yer alacak ve Avusturyalı lavta sanatçısı David Bergmüller, ki bir barok saz biliyorsunuz lavta, bir barok sazla elektronik altyapının bir araya geleceği bir performans sergileyecekler. Alman DJ Feyka'yla bir araya gelecek David Bergmüller ve geceyi de Feyka'nın solo DJ setiyle dans ederek tamamlayacağız hep beraber. Gençler ve kendine tüm genç hissedenleri bekliyoruz Salon İKSV'yi.

0: Peki son soru şu olsun. Sizin festival direktörü olarak, kişisel olarak en heyecan duyduğunuz, kaçırılmamalı dediğiniz o özel an hangisi? O özel konser hangisi? Tabii hepsi
1: Evet.
0: eşittir ama sizin
1: Evet, buna yanıt vermek benim için oldukça zor çünkü bir sürü eser siparişi de var festivalde biliyorsunuz. İlk kez dinleyeceğimiz eserlerden işte ne bileyim bu yıl 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası konserlerine kadar festivalin sonuna doğru iki farklı programla İstanbul izleyicisiyle buluşacak Viyana Senfoni Orkestrası, piyanist Bruce Liu ve cellist Kian Soltani'ye eşlik edecekler. Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası harika bir Ennio Morricone müzikleri konseriyle festival programında yer alacak. Alman Oda Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Yusen Piyano ikilisiyle yine festivalde. Yani bana soracak olsa sıradan
0: hepsi.
1: hepsini sayacağım ama tabii tatlı bir yaz festivali, İstanbul Müzik Festivali biliyorsunuz ve açık hava mekanlar da kullanıyoruz. Bilhassa İstanbul'daki İtalyan Sarayı bahçesindeki La Dolce Vita projesi. İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista'nın ansambluyla tatlı İtalyan şarkılarını hafif improvize ve cazi seslendireceği konserden en son akşam kapanışımızı gerçekleştireceğimiz arkeoloji müzesi bahçelerine kadar sayabilirim. Burada da Sara Correa, Portekiz'in ünü, Fado'nun kasırgası lakaplı Fadistası'yla festivali 25 Haziran'da arkeoloji müzeleri bahçesinde kapatacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Bu yoğunluğunuz için de sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii bu kadar zengin bir programı izleyicilerimize sunabilmemize olanak sağlayan pek çok partnerimiz de var. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa bu içerikler tabii ki izleyicilerle pek kolay buluşamaz. Öncelikle İstanbul Müzik Festivali festival sponsoru Borusan Holding'e teşekkür ediyorum. Tüm gösteri sponsorlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, destekçilerimize ve elbette izleyicilerimize gelip bizi festivalde yalnız bırakmayacakları ve müziğin büyülü dünyasında bizimle birlikte olacakları için.
0: Pencerede bugün 54. kez yapılan İstanbul Müzik Festivali'ni konuştuk. Konuğumuz festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'ydı. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda pazar mesaisi saat 20'de başlayacak. E grubunda son olarak 2014'te dünya şampiyonu olan Almanya, turnuvaya ilk kez katılan Curaçao ile karşılaşacak. Daha sonra F grubunda iki güçlü ekibin mücadelesine tanık olacağız. Saatler 23'ü gösterdiğinde Hollanda'nın rakibi Japonya olacak. Gece 2'de Afrika'nın iddialı ülkelerinden Fildişi sahiliyle Ekvador E grubunda karşı karşıya gelecek. Günün son maçı sabah 5'te oynanacak. İsveç ve Tunus F grubunda ilk maçlarına çıkacak.
2: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
5: Merhaba, ben Hülya Tunçay. Sevgili caz severler, bu bölümde genç kuşağın en iyi saksafoncu ve klarnetçilerinden Chris Potter'la birlikteyiz. 53 yaşındaki Chicagolu Potter'ın son albümü Eagles Point 8 Mart 2024'te yayınlandı. Beraber kaydettiği müzisyenler de günümüzün gözde yorumcuları. Piyanist Brett Meldau, basçı John Petitucci ve davulcu Brian Blade. Genel çizgisi post-pop olan albümden Potter'ın Dream Home adlı bestesini dinliyoruz.

Indigo Ildiko. Chris Potter'ın Eagles Point albümünden dinledik. 8 Mart 2024'te yayınlanan albümden dinleyeceğimiz son Potter bestesi Latin tempolu bir parça. Horizon Dance. Tenor saksafonda Potter, piyanoda Brett Meldau, basta John Petrucci, davulda Brian Blade.

0: Chris Potter'ın Eagles Point abiminden dinlediğimiz son parçaydı. Horizon Dance. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın sevgili caz severler.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 8'i gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında ilk yarıda şu anda sonuç 1-0 şeklinde. Milliler Avustralya karşısında 1-0'lık yenilgiyle soyunma odasına gittiler. Maç tabii dünyanın dört bir yanında seyrediliyor. Özellikle Türkiye'de meydanlarda vatandaşlar kurulan dev platformlarda maçı izlemek için bir araya geldiler. O noktalardan biri de İstanbul. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir de orada. Dilek, neler aktaracaksın?
3: Kameraman arkadaşım İsmail Kamit ile birlikte Yedikule Hisarı'ndayız. Tarihi surların hemen içindeyiz. Şimdi İsmail Kamit size buradaki atmosferi göstersin. Ben de sizlere aktarmaya çalışayım. Sabah 6.30 sıralarında buradaydık kameraman arkadaşımla birlikte. İşte size ekrana getirdi. Yüzlerce vatandaş da burada hazır bir şekildeydi. Milli takımı bekliyordu. O coşkuyu, o atmosferi hep birlikte yaşamak için kamp sandalyelerini aldılar, halılarını aldılar, kilimlerini aldılar, termoslarını, çaylarını, buraya geldiler, burada kuruldular ve şu sıralarda da ilk yarı devre arası olması sebebiyle de ikinci yarıyı bekliyorlar. Sabah saatlerinden itibaren buradaydık dedik. Şimdi İsmail Kamit sizlere göstersin. İstanbul Valisi Davut Gül de buradaydı. Davut Gül hemen en önce bu kalabalığın en önünde izliyor maçı. Tabii hop oturup hop kalkıyor demek de diğer yüzlerce vatandaş gibi. Bunu söylemek de yanlış olmaz. Çok böyle gol atmak için, o defansı, Avustralya defansını yıkmak için çok ilerledik. Çok gittik ama ne yazık ki o golü bulamadık. Ne kadar geride de olsak unutmamak gerekir daha ikinci yarı. 45 dakika daha var. 45 dakika sonrasında biz inanıyoruz ki Avustralya karşısında bir galibiyet alacağız. Şimdi bir yandan da formalarını giydiler. Sadece forma da değil, burada ay yıldızlı bayrağımızın tişörtlerini giyenler de var. Çocuklar da burada, gençler burada. İnanın 7'den 70'e herkes burada bu atmosferi, bu canlı yayını, o anı izlemek için buraya toplandılar. Bu kalabalık inanın kapı girişine kadar, yani tarihi surların tam içindeyiz. Yedikule Hisarı'nın tam ortasındayız ve bu meydan o kadar kalabalık ki sizlere nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Herkes burada, herkes milli takıma destek olmak için geldi. Tabii 24 yıllık bir hasret var. Bunu da unutmamak gerekir. 2002 yılında en son çeyrek final oynadık ve 24 yıl sonra ilk defa, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Tabii bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler de var. Fotoğraflarda çekiliyorlar. Burada kameralar, bizim gibi basın meslektaşlarımız da burada. Herkes burada, herkes diğer yüzlerce vatandaş gibi, bizler gibi bu heyecana ortak olmak istiyorlar. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Burada ufacık bir gol sevinci ya da gol olması ümidi bile burada yüzlerce insan aynı anda bağırtıyor ve burada bir çığlık kopuyor ki sabah saat 7.30 demek için inanın böyle sabahın 6'sından beri buradalar, 6.30'dan beri buradalar. Çok heyecanlılar. Bizler de heyecanlıyız. Tabii İsmail Kamit biraz yürüyelim, arkamızdan geçmek isteyenler de var. Yolu da kapatmayalım. Kamp sandalyelerinin, insanlar şimdi ilk yarının bitmesiyle birlikte ikinci yarı için buraya geliyorlar. Kamp sandalyelerinin hemen önündeydik. Yollarını açmak istiyoruz. İsmail Kamit şimdi sizlere gösteriyor. Burada 7'den 70'e herkes var. Herkesin tek isteği Avustralya karşısında bir galibiyet. O galibiyeti alacağımızı da umut ediyoruz, ümit ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Yüzlerce insan burada, tarihi Yedikule Hisarı'nın hemen yönündeki meydanda. Burası aslında bir yandan da konser alanı, yani etkinlik alanı, Fatih Belediyesi tarafından özel olarak düzenlenen bir alan burası. Hınca hınç dolu demek yanlış olmaz. Hala geliyorlar. Hala hemen o girişte, bu giriş kısmında, kapının o giriş kısmında da hala gelmeye devam eden seyirciler olduğunu da söyleyelim. Bakın orada kapının dışında da çok yüksek bir araç trafiği vardı. Bir kilometrelik yolu neredeyse 20 dakikada gelebildik. Herkes buraya gelmek istedi. Herkes bu anı ölümsüzleştirmek, milli takıma destek olmak istedi. O yüzden insan trafiğiyle birlikte araç trafiği de vardı. Hemen sahil yolundan başlayan, yine tarihi surların oradan başlayan yoğunluk da vardı. Ellerine bayraklarını, üzerlerine formalarını giyen tüm vatandaşlarımız Yedikule Hisarı'nda burada o ana tanıklık ediyor bizler gibi. Bizler de o ana tanıklık ediyoruz. 24 yıl sonra dedik, 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda o hasretimizi, o hasretle beklediğimiz ana kavuştuk. Tabii şunu da belirtelim, her ne kadar burada sabah saat 7 ise Kanada'da saat 21 sıralarında, akşam sıralarında oynanıyor bu maç ve saat 21'de de olsa bizim heyecanımız yüksek. Burası kırmızı beyaz tamamen milli takıma da adanmış, tamamen milli takım formasıyla birlikte burada herkesin tek istediği Avustralya karşısında bir galibiyet. İkinci yarı başladı, bizler de heyecanlıyız. Haydi bizim çocuklar diyoruz, haydi bir galibiyet diyoruz. Kenan Yıldız.
2: Haberleri gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaları bugün atabileceğini belirtirken İran biraz daha temkinli bir tutum sergiliyor. Peki bu düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar vardı. Bunlar neler? İzleyelim.
0: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okur yazarlığı programının başlatılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine dikkat çekti.
1: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
1: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli-Lüle Burgaz Halk Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
5: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
5: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
6: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekilliği için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
2: Birçok kredi kartı kullanıcısına şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına iki ilde operasyon düzenledi. Üç şüpheli yakalandı.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
2: Birçok kentte dün sağanak etkili oldu yollar. Su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
7: Yollar su altında kaldı, evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Birçok kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yağış dün akşam saatlerinden etkisini arttırdı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Selin bir evin kapısından taşması ise işte böyle kameraya yansıdı. Demiryolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süre ara verildi. Denizli'de yağış taşkınlara neden oldu. Aydın-Denizli karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Kırşehir'de de sağanak dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı. Metrekareye 56,4 kilogram yağış düşen kentte mahsur kalan 22 kişi ekiplerce kurtarıldı. Adana'da da sağanak sel ve heyelana yol açtı. Fethiye ile Kozan ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
2: İstanbul Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre müşteri sert bir cisimle taksicinin başına vurdu. Yere düşerek kalp krizi geçiren taksi şoförü Erdal Çiçek tedavi altına alınsa da 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'i darbeden yolcuysa tutuklandı.
0: Ücret konusunda tartıştılar, öfkelenen yolcu taksiciyi darp etti. Yere düşen ve kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de inmek isteyen 34 yaşındaki yolcu ücrete itiraz edince 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek'le tartışmaya başladı.
8: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
0: Olay yerine gelen ambulans ekibi taksici Erdal Çiçek'e kalp masajı yaptı ve hemen ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen taksiciler saldırganı tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir suç kaydı bulunan saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören taksi şoförü Erdal Çiçek hayatını kaybetti.
2: Manisa'da 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAD ekiplerince aydınlatıldı.
6: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
9: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
6: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
9: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
6: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar, cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2

0: sarıldı. Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanına yeni bir isim de verildi. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
1: NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak. Yenilenen havalimanının adı Ankara olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
2: Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı, ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek.
1: Ankara Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak.
0: Gazete manşetleriyle devam edelim haberleri aktarmaya. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Gök Vatan'da üçlü ittifak manşetini paylaşacağız Milliyet gazetesinden. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kaan Kızılelma, Anka 3 gökyüzünde birlikte görev yapacak dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün Savunma Sanayi Haber Platformu Defense 24'de röportajında hava muharebesinde ezber bozacak üçlü ittifak mesajı vardı. Bu da Gökvatan'da üçlü ittifak manşetiyle Milliyet gazetesinde yer alıyor. Türkiye'nin geleceğinin savunma sanayinde şekilleneceğini ve stratejik programların olduğunu belirtti Görgün. Kaan, Kızılelma ve Anka 3'e vurgu yaptı. Bu platformlar birlikte çalışacağı, gelecekteki hava muharebe konseptlerini göz önünde bulundurarak geliştiriliyor dedi. Bir diğer haber başlığı dijital üretimin yüzyılı şeklinde. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görmekteyiz. Dün Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu Erdoğan ve teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital planda da inşa etmekte kararlıyız dedi. Yapay zeka eylem planını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye yüzyılı aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız ifadelerini de kullandı Milliyet gazetesinden. Aktarmış olduk. Gelelim Hürriyet gazetesine. Barış'a en yakın gün manşetini görmekteyiz. Hürriyet gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflar birçok kez barışın kıyısına yaklaşsa da her seferinde umutlar boşa çıktı. Ancak bu kez neredeyse anlaştılar dünya. Bugün çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanan imza töreniyle en umutlu olduğu günü yaşayacak deniliyor ve bu anlaşmanın da nükleere karşı bir duvar olacağı da belirtilmiş hemen bir altında. ABD Başkanı Donald Trump'ın benim İran'la yaptığım anlaşma nükleer silaha karşı bir duvar dedi ifadeleri de yer alıyor. Konutta 5 kritik adım başlığına da bakalım. Son dönemde hem ev almanın zorlaşması hem de kiralardaki artışa karşı kamunun attığı kritik adımlar var. İşte konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek 5 proje diye yazmış gazete. 500 bin sosyal konut projesi için kurallar çekildi ve inşaatlar başladı. Sosyal kiralık konut projesinde İstanbul'da 15 bin konut inşa ediliyor. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu yarından itibaren kurasız satışa sunacak. İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası sürüyor ve son tarih 31 Aralık. Son olarak da kentsel dönüşüm için ikinci kamu desteği 3 milyon liralık kredi paketi şeklinde maddeleştirilmiş 5 kritik adım konutta.

0: başlığıyla Hürriyet gazetesinde yer alıyordu. Yeni Şafak gazetesi İsrail sonsuz savaş istiyor manşetini kullanmış ve terör devleti İsrail Gazze'de ve Lübnan'da ateşkese rağmen sürdürdüğü savaşı bölgedeki diğer ülkelere yaymanın peşinde, güvenlik tehdidini bahane olarak öne süren işgalci güç gerilimden kaçınan, hatta İran füzelerini engelleyen Ürdün'ün sınırına bile asker yığmaya hazırlanıyor. İşgal ordusu 1994'te askersizleştirilen Ürdün Nehri ile işgal altında Filistin toprakları arasında oluşturduğu tampon bölgede 32 yıl sonra ilk kez askeri noktalar kurmaya başladı. İsrail'li askeri yetkililer Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulan bölgede 10 bin askerden oluşan bir tabur kurma planının da onaylandığını bildirdi. İsrail yönetimi Suriye'de de yeni hükümetin savaşma niyeti olmadığını sık sık açıklamasına rağmen ihlallerini ve işgalini sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceklerini ilan etti. Bu arada Gazze'deki Bureyç kampında sivilleri insansız hava aracıyla hedef alan işgalci ordu Muaviye El Aydi isimli belediye çalışanını katletti. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Lübnan ordusuna bağlı bir asker, Cizzin beldesi muhtarı ve 3 sivil yaşamını yitirdi. Yine katliam değinilerek aktarılmış bu haberde. Yeni Şafak gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesine gelelim. Meydan okudu, gitmeyeceğiz diyor gazete manşetinde. Özel Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hedef alındığını söyledi. Lüleburgaz'da halk buluşmasında binlere seslenen seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, iktidara ve partisinin butlan yönetimine yüklendi. Bu kalabalığı toplayan ben değil, sizin adaletinizdir. CHP'ye çökmeye kalkanlar bilsin ki bu milleti yenemezsiniz. Özel iktidarın seçilme hakkının hedef alındığını anlattı. Butlan yönetiminin partinin seçilmişlerine FETÖ'cü dediğini anımsatan Özel, ellerindeki kiri bize bulaştırmak istiyorlar dedi. Alandan yükselen kayyım gidecek biz kalacağız sloganı üzerine araya giren Özel, hiçbir yere gitmiyoruz, bu ülkede bir kavga varsa milletle AKP'nin kara düzeni arasındadır ifadelerini kullandı. Karadan denize satış bir diğer haber başlığı Cumhuriyet gazetesinde bir başka haber açıldı, onu paylaşayım hemen. Haklar budanamaz deniliyor kadın platformlarının nafaka yasasının iptalini ilişkin protesto gösterisi paylaşılmış. Başkent'te Kurtuluş Parkı ve İstanbul Beşiktaş iskelesinde toplanan kadınlar yaptıkları açıklamalarda iktidarın hakları budamaya hazırlandığını belirterek tepki gösterdiler. Kadın platformları nafaka yasasının iptalini protesto etti denilmiş. Gelelim Akşam gazetesine. Yapay zeka yüzyılına hazırız manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tersane İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesindeki konuşmasından satır başları paylaşılıyor. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Savunma sanayindeki birikim ve yeteneklerimizi diğer alanlarda da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Türkiye yapay zeka eylem planıyla harekete geçeceğimiz kaynakların üreteceği katma değer 1 trilyon lirayı aşacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız. Türkiye yüzyılını dijital üretimin yüzyılı yapacağız dedi. Bu da yine Akşam gazetesinde ilk sayfada yer alan haberdi diyelim. Ve gelelim bir diğer başlığa. Etimesgut Ankara oluyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla yarın hizmet vermeye başlayacak. Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak Ankara Havalimanı'nın açılışı Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılacak. ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek olan havalimanından ilk uçuş yarın saat 13'te gerçekleştirilecek. 160 bin metrekarelik yeni apron alanına 44 uçak eş zamanlı olarak park edebilecek. 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı deniliyor bu havalimanı yenilemesine ilişkin haberde. Akşam gazetesinde yer alıyordu. Umutlu bekleyiş manşeti için Posta gazetesine de bakalım. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan çocuklardan ikisi dışında hepsi taburcu edildi. Mustafa ve Osman'ın tedavileri ise Ankara'da devam ediyor. İki çocuğun babaları adeta kader arkadaşı oldu. İki baba da umutlu. Devletimizin doktorları seferber, çocuklarımızı alıp sağ salim kentimize döneceğiz diyor. Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da okulun öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda bir öğretmenle 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da saldırıdan 18 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda saldırgan da ölmüştü. Geri kalan 12 yaralıdan 10'u zaman içinde taburcu edildi. Ancak vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Osman Tunahan Bakacak'la Mustafa Arslan'ın tedavileri 2 aydır devam ediyor. Her iki çocuk da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Mustafa'nın babası Hasan Arslan, oğlumu Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ankara'ya Etlikşehir Hastanesi'ne getirdik. 9 kurşun isabet etti vücuduna. Şu anda gözlerini açıyor ama bilinci kapalı. Doktorlar ilgileniyor. Umutla iyileşeceği günü bekliyoruz. Osman Tunahan Bakacak da burada tedavi görüyor. Babası Halil Öner Bakacak bizi karşıladı. Olaydan sonra tanıştık. Arkadaş olduk dedi. Halil Öner Bakacaksa Osman Tunahan'ın omuriliğinde hasar var. Durum tıp dilinde zor ama doktorlar gelişmesini umutlu buluyor. İnşallah iyileşecek diye konuştu. Umutlu bekleyiş haberi de Posta gazetesinden aktardık. Ve son olarak Türkiye gazetesine bakalım. Yapay zekada büyük hamle manşetinde 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanının yetiştirileceği ve veri merkeziyle 10 milyar dolarlık bir kaynak aktarılacağı paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ndeki açıklamaları yer alıyor. Dijital Türkiye'yi inşa edeceğiz ifadeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı siyasi, askeri, iktisadi güç dijital egemenlikten bağımsız ele alınamaz. Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız dedi. Evet, gazetelerden de bu başlıkları, manşetleri aktardık. Yayınımız gece gündüz programıyla sürecek. Biz de saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
11: Kupa sözlüğü.
12: Kupa sözlüğünde günün harfi K. Günün maddesi ise kupa şarkısı. Yeşil sahalardan taşıp tüm dünyanın diline dolanan turnuvanın o unutulmaz ritmi ve resmi marşı. Dünya Kupası sadece gollerle değil, tribünleri ve ekran başındakileri tek bir tempoda zıplatan o büyülü melodilerle de hafızalara kazınır. 90'larda Ricky Martin'in o meşhur Ale Ale Ale çığlığıyla coşar. ...2010'da Shakira'nın Vaka Vaka dansıyla kendimizden geçerdik. Bu şarkılar öyle güçlü bir tılsımdır ki... ...turnuva biter ama 10 karat her çaldığında... ...insanı bir anda o büyülü yaz günlerine ışınlar. Bugün de stadyumlardan yükselen o yepyeni ritimlerle coşarken... ...ortak şarkının aslında futbol olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
11: Kupa Sözlüğü.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası Sözlüğünü sundu.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
12: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
13: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
12: Artış kaydediliyor dedik.
13: Doğru.
12: Siz bu obezite bu konuda... artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
13: Şimdi şöyle mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler. İki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef... yapılamaması, yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
12: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
13: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye tabii bu. Gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne de obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
12: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
13: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asitin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
12: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam ne dersiniz?
13: Ya şimdi kalite her geçen gün nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekli, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
14: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
13: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
12: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
15: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Biz insanlar özellikle bir araya geldiğimizde son dönemlerde birçoğumuzun ortak konusunun yorgunluklarımız olduğunu görüyoruz. Herkesin ağzında bir yorgunum, bir yorgunum. Elbette bahsetmek istediğim yorgunluk tek başına yapılan işler, yüklenilen sorumluluklar ile ilgili ya da onlarla sınırlı değil. Bir de artık onlarsız yaşayamadığımız teknolojinin de üstüne koyduğu bir yorgunluk da söz konusu. Hatta buna teknoloji yorgunluğu da demiş oluyoruz. Mesele sadece yorgunluk ile sınırlı kalsa ne mutlu diyeceğim. Çünkü söz konusu teknoloji yorgunluğu farklı boyutlarda ortaya çıkmakta. İşte bu hafta teknoloji yorgunluğu ile ilgili olarak teknostres kavramı ve özellikle etkilediği gruplar konusu üzerine odaklanmak istiyorum. Teknostres olarak ifade edilen kavram, teknolojinin kullanılmasından öte, teknolojinin baskın gücü nedeniyle dijital dünyaya tutunamamak, yetişememek ve hatta bir anlamda dışlanmışlık hissiyle ilgili. Özellikle de birçok yaşlı insan teknostres nedeniyle dijital dünyadan da dışlanmış hissetmekte. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kişisel sağlık portallarından e-posta taslakları hazırlayan yapay zeka asistanlarına kadar dijital çağ sayısız günlük görevi bir araya getirmiş durumda. Hatta bir sistem içerisinde bize mesajlar yollayanın, sohbete girenin, iş teklifi ya da pazarlık sunanın bir insan olmaması ile de karşı karşıyayız. Dünya çapında baktığımızda da birçok yaşlı birey için, özellikle de yaşlıların altını vurgulamış olayım, teknolojinin hızlı ilerleyişi kapıları açmak yerine adeta bir duvar örmeye yardımcı olmuş durumda. Çevrim içi uygulamalarda gezinmek, değişen uygulamalar, kaybolan yüz yüze hizmetler ve sürekli dolandırıcılık tehdidi gibi konular gerçekten göz korkutucu olabilmekte. İşte saya geldiğimiz bu tür huzursuzlukların adı da az önce ifade ettiğimiz gibi teknostres olarak yer almakta. Bir zamanlar çalışanların hissettiği kaygı ve hayal kırıklığını tanımlamak için kullanılan bu terim, son zamanlarda dijitalleşmiş dünyamızda mücadele eden yaşlı nüfus içinde özellikle kullanılmaya başlandı. Yaşlı insanların genel dijital katılımı yıllar içinde artarken neredeyse 50 yaş üstü kişilerin yine yaklaşık yarısı da modern teknolojinin gerisinde kaldıklarını ifade etmekte. Farklı çalışmalara göre hizmetleri daha da dijitalleştirecek planlı bir kamu sektörü yeniden yapılanmasının ortasında 60 yaş üstü kişilerin yarıya yakını çevrim içi devlet bilgilerine erişimde engellerle karşılaşmakta. Dijital kapsayıcılık burada önemli bir nokta. Yaşlı insanların temel hizmetlere erişmesi ve sosyal bağlantılarını sürdürmesi için her zamankinden daha önemli bir gereklilik haline gelmiş durumda. Dijital kapsayıcılık olmadan psikolojik, sosyal, bilişsel, fiziksel ve finansal iyi oluşları ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmekte. Bakın, Yeni Zelanda'da Auckland Üniversitesi araştırmacısı Melanie Stovall dikkat çeken bir araştırmaya yer veriyor. 65 yaş üstü 23 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan yeni yayınlanan araştırmalarında 65 yaş üstü bireylerin teknolojiyle karmaşık bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bağımsızlığı destekleyebilen ancak aynı zamanda yeni stres ve dışlanma kaynakları da yaratabilen bir ilişki ifade edilmiş oluyor. Araştırmada görüşme yapılan kişilerin deneyimleri oldukça çeşitlilik göstermiş. Bazıları teknolojiyi belki sadece mesajlaşma ve telefon görüşmeleri için çok sınırlı kullanıyor. Diğerleri ise günlük işler ve çalışma için teknolojiyle daha yoğun bir şekilde bağımlılar. Bir katılımcı yaratıcı yazımını desteklemek için bir yapay zeka asistanı kullanmaktan heyecanlı şekilde bahsediyor. Ancak teknolojiye ne kadar hakim olurlarsa olsunlar, hepsi dijital değişime ayak uydurmanın bitmeyen ama gerekli bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor ve bunu hissettiğinde paylaşıyor. Bu, özellikle çalışma yıllarında teknoloji kullanan ancak emeklilikte becerilerini geliştirmek için daha az kaynak bulan kişiler için belirgin şekilde yer alan bir risk. Bir diğer ortak tema ise yaşları nedeniyle dolandırıcılar tarafından hedef alındıklarını hissetmeleriyle ilgili. Tek gelirle ya da emekli maaşıyla geçinen insanlar için dolandırıcılığa kurban gitmenin finansal riski yıkıcı olabilmekte ve onları internete girmekten de haliyle alıkoyabilmekte. Teknolojinin yaşlı insanlar için iki ucu keskin bir kılıç olduğu görülmekte. Dijital olarak daha kapsandıklarını hissedenler için yurt dışındaki aileleriyle fotoğraf ve video paylaşarak ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olanlar ve sağlıkla ilgili bilgilerine faydalı şekilde erişim sağlayanlar. Bunlar bir tarafta yer almakta. Ancak kendilerini dışlanmış hissedenler için teknoloji, sıkıntı, hayal kırıklığı ve yetersizlik duygusunun kaynağı haline gelmiş. Çevrim içi emeklilik başvurularıyla mücadele ettiklerini ya da beklenmedik güncellemelerin arayüzleri tamamen değiştirmesinden sonra tanıdık yazılımları yeniden öğrenmek zorunda kalanlar bu grubun içerisinde. Dışlanmış hissediyorlar. Bazıları günlük dijital cihazlara yerleşik erişebilirlik özelliklerinin fiziksel ihtiyaçları için yetersiz olduğunu, yani göz yorgunluğu veya hayal kırıklığı nedeniyle görevleri bırakmalarına neden olduğunu paylaşıyor. Diğerleri ise dijital teknolojilerin kültürel olarak duyarlı olmadığını, ağırlıklı olarak Batı dünya görüşünü yansıttığını paylaşıyor. Az önce ifade ettiğimiz araştırmanın katılımcılarının neredeyse tamamı dijital teknolojilerin yaşlı insanlar düşünülerek tasarlanmadığına ve ana akım teknoloji şirketleri tarafından öncelikli bir pazar olarak görülmediklerine inanıyor. Yine de birçoğu ayak uydurmakta zorlandıkları için kendilerini suçluyorlar. Bazıları da yardım ararken küçümseyici ya da sabırsız yanıtlar aldıklarını, bu durumun da yine hayal kırıklığı ve yetersizlik duygularını pekiştirdiğini ifade ediyor. Bu durumda dijital yaş ayrımcılığı sorununa işaret etmiş oluyor. Yaşlı insanların teknolojiyi daha az kullandıkları, çünkü onunla etkileşime giremedikleri veya girmek istemedikleri varsayımını güçlendirmiş oluyor. Gerçekte anlamlı dijital katılım, isteklilikten çok, evet çok daha fazlasına bağlı. İnsanların güvenli ve etkili bir şekilde etkileşime girmek için gereken motivasyona, becerilere, güvene, erişime, korunmaya ve desteğe sahip olmalarını gerektiriyor. Bu bağlamda da sorun yaşla ilgili değil, eşitlikle ilgili. Bazı yerel şirketler emekliler için yaş dostu dijital tabletler ve daha düşük maliyetli mobil planlar gibi eşitlik ürünleri sunmaya çalışmaktalar. Dünyada farklı örneklerini görüyoruz. Bu çabalar haliyle elzem, ancak daha da fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Alanında çalışan kişilerle yapılan son görüşmeler, yaşlı insanların giderek dijital yerliler haline gelmesiyle dijital dışlanmanın ortadan kalkacağı efsanesini ortaya koymakta. Belki de en önemlisi dijital yerlilik kimliğine yetişmek yerine dijital kapsayıcılığı temel almakta. Dijital kapsayıcılık, kar amacı güden şirketlerin elindeki bir lüks değil, temel bir hak olarak görülmeli. Bu, hedefli politikalar, sektörler arası artan işbirliği ve yaşlı insanların dijital tasarım, test ve karar alma süreçlerinde eşit ortakları olarak aktif katılımını gerektiren bir konu. Unutmayalım, bilinçli bir eylem olmadan dijital hizmetlere geçiş, azaltmayı amaçladığı eşitsizlikleri daha da genişletme riskine sahip. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhon. NTV Radyo.
12: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu-Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun-Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
16: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 9'u gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Milli takımımız Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu ve sahadan puansız ayrıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'de vatandaşlar meydanları doldurmuştu milli takıma destek için. Şehirlerin meydanlarında kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip ettiler ve desteklerini bu şekilde gösterdiler milli takıma. Her ne kadar sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız ve umudumuz elbette devam ediyor. Şimdi o noktalardan birine dönelim. Dilek Yaman canlı yayında karşımızda olacak. Dilek, nedir son durum? Maç büyük bir coşkuyla, heyecanla takip edildi. Zaman zaman elbette o heyecanın yükseldiği anlar oldu. Toplar her ne kadar direğe ya da kaleci engeline takılsa da golü bulamadık. Ama elbette umudumuz devam ediyor. Neler aktaracaksın?
2: Hiçbir şey bitmedi. Daha iki maçımız var. Bu daha başlangıçtı. Mağlubiyetle sonuçlanmış olsa da bizim inancımız da. Neredeyiz? Yedikule'deyiz. Yedikule Hisarı'ndayız. Burada konser alanında sabah saatlerinden itibaren, erken saatlerden itibaren milli takımı desteklemek için buradaydı. Yüzlerce vatandaş buradaydı. Şimdi yavaş yavaş ayrılıyorlar. Kamp sandalyeleriyle, Türk bayraklarıyla, milli takım formalarıyla, ay yıldızlı bayraklı formalarla, tişörtlerle. İşte tam da bu alandaydı. Tabii üzgünüz. Çünkü beklediğimiz, çok iyi bir oyun sergiledik. Beklediğimiz galibiyeti alamasak da hiçbir şeyin bitmediğini yine tekrarlamak istiyorum. Bizim umudumuz, inancımız milli takıma, bizim çocuklara tam. İllaki kazanacağız, illaki bir galibiyet alacağız. D grubundan, o gruptan çıkmak için o galibiyeti alacağız. İnancımız tam. Tabii sabahın erken saatlerinde geldik dedik. Uyuyan çocuklar da var, küçük bebekler de var. Halen burada oturup milli takımın maçı bittikten sonra burada çaylarını, kahvelerini içen, kahvaltılarını eden vatandaşlarımız da burada. Sabahın erken saatlerinde çok büyük bir trafik var dedik. Şimdi de çıkış trafiği var. Burada tam Yedikule'nin girişindeki o kapıda insan trafiğini de görmek mümkün. Sabah saatlerinden itibaren o kalabalık, buraya gelen o kalabalık şimdi yavaş yavaş artık Yedikule'den, tarihi Hisar'dan ayrılıyorlar. Uyuyan bir çocuğu da görüyorsunuz burada, ailesiyle birlikte sabah saatlerinden beri buradaydı. Çok heyecanlıydı aslında, bunu da belirtelim. Yüzüne kırmızı beyaz o boyasını da sürdü. Milli takım formasını da giydi. Ay yıldızlarımızın rengi gibi, Türk bayrağının rengi gibi kırmızı beyazı giyip geldi. Burada milli takımı destekledi. Abi, her ne kadar sonuç bizimle, bizim istediğimiz gibi olmasa da, galibiyetli olmasa da tabii vatandaşlar da bir yandan o dileklerini, o isteklerini de dile getiriyorlar burada. Kazanmak istiyorlardı. Kazanmak istiyorduk hepimiz ama olsun. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha ilk maçımız. Yine iki maç daha oynayacağız ki o maçlarda illaki bir galibiyeti alacağımıza inancımız da. Yavaş yavaş yürüyelim istiyorum kameraman arkadaşımla birlikte. Gençler var dedik, 7'den 70'e gerçekten burada yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Çok büyük bir destek vardı. Hop oturduk, hop kalktık. Arda Güler'in o kaleciyle buluştuğu anlar, o direkten dönen toplarda inanın bizler de tıpkı bu izleyiciler gibi yerimizdeydik. Ama kimse umudunu kaybetmedi. Bayraklarla yine enerjisi yüksek olup desteklemeye devam edenler de var. Türk bayrağımız daima dalgalanacak. FIFA'da da, Dünya Kupası'nda da o istediğimizi alacağız. Umudumuz bitmiş değil. Herkesin tek istediği şu anda Türkiye'nin bir sonraki maçta elde edeceği o galibiyet. Galibiyeti çok istiyoruz. Bugün olmadı, olacak. İlla ki olacak. Bir maç, iki maç daha var Dünya Kupası'nda oynayacağımız. Yedikule Hisarı'nda çok büyük bir atmosfer vardı. Çok büyük bir heyecan vardı. O heyecan bir sonraki maçta, sabah 6 sıralarında oynayacağımız o maçta yeniden burada tüm halk, tüm Türk milleti, 85 milyon yine Türkiye'yi desteklemeye devam edecek.
1: Dilek Yaman Demir'e teşekkür edelim. O İstanbul Yedikule Hisarı'nın olduğu alandan aktardığı izlenimlerini, ama söylediğimiz gibi Türkiye'nin her şehrinde kent meydanlarına kurulan dev ekranlarda milli takımı yalnız bırakmadı. Türk izleyicisi coşku hakimdi. 90 dakika boyunca yerini her ne kadar hüzüne bıraksa da Dilek'in de söylediği gibi D grubundaki maçlarımızda iki müsabaka daha olacak, karşılaşma daha olacak. Buraya umudumuzu diri tutuyoruz. Şimdi değerlendirelim karşılaşmayı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yayınımızda konuğumuz. Hocam merhaba, teşekkürler, hoş geldiniz yayına katkınız için şimdiden.
0: Merhabalar,
1: sağ olun.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Canan Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Çok erken başladık güne tüm ülkece. Tabii bu arada Vancouver'dan da az sonra bir canlı bağlantımız olacak. Oradaki son durum, atmosferi de dinleyeceğiz. Emin Çağlar'dan, spor müdürümüzden. Şimdi biz tabii bu D grubunda aslında grup liderliğini hedefliyorduk Dünya Kupası'nda. Bu serüvene biraz hayal kırıklığıyla başladık. Puansız başladık. Sizce ilk neden nedir diye sorarak başlayayım ben de.
0: Şimdi tabii ülke olarak erken uyandık. Herkes sabırsızlıkla Dünya Kupası'nın başlamasını bekliyordu. Ülke takımımıza, milli takımımıza, oyuncularımıza çok güveniyorduk. Bu ülke olarak zaten böyleydi ama tabii futbolda bunlar var. Turnuvaların ilk maçları hep zor olur. Bugün de gördüğünüz gibi aslında zor oldu. Önemli olan bundan sonraki süreçte iki tane maçımız daha var. Buna en iyi şekilde hazırlanıp yine o turu geçmek, ilk ikiye girmek, giremiyorsak iyi bir üçüncü olup turu geçmek bizim için önemli. Tabii ki maça gelince özellikle ilk yarıda aslında oyunun böyle olacağı belliydi. Rakip topu bize verdi, sürekli savunmada kaldı, hı hı, ve geçişi kovaladı. Bizim tabii ki topa sahip olduğumuz bölümde sahaya iyi yayılsak da özellikle üretme pozisyonunda etkili olamadık. Kenar oyuncularımızı öne kadar gönderdik. Kenarda oynayan özellikle 7 numara pozisyonda Arda daha çok merkeze gelip topla buluştu. Belki bu topun bizde kalması anlamında iyi görünüyordu ama hem Hakan hem İsmail'in de 6 numara pozisyonlarında oynamaları, Kerem çok önde yalnız kaldı. Ceza sahasında özellikle blokları iyi kapatan bir Avustralya takımına karşı çoğalamadık ve sonuçlandıramadık. En önemli bence bu tip savunmayı özellikle 5-4-1 derinde kalan takımlara karşı kenar oyuncuların birebir etkinliği çok önemliydi ki devrede yapılan değişiklik, özellikle Kenan'ın oyuna girmesi, aslında baktığımızda birebir de etkili olduğumuz anlarda ceza sahasında girişleri biraz daha doğru yapabilseydik gol bulabilirdik. Ancak tabii ki çok fiziksel anlamda, coşku anlamında, agresiflik anlamında karşımızda iyi bir Avustralya takımı vardı. Biz ama ne olursa olsun burada tabii ki belki golü biz bulsaydık her şeyi bizim lehimize dönecekti ama rakip bulunca da daha dirençli bir savunma yaptılar ve aslında bu tip maçlarda önemli olan tabii ki pas hataları, top kayıpları olacak ama önemli olan geçişe yakalanmamak ki bu geçişten yakaladığımız pozisyonlarda kalemizde golü gördük. Bizim için tabii ki çok tabii ki burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı ama belki tabii buraya kadar böyle geldik ama sonuçta bir santroforun eksikliğini yine hissetmiş olabiliriz bu maçta. Buradan dersler çıkarmak zorundayız. Hiç maç kolay değil. Her takım en iyi şekilde hazırlanıyor. Saha içerisinde ikinci yarıya gelecek olursak da özellikle topa sahip olma yüzdemize baktığımızda, rakibe işte ceza sahasında topla buluşmaya baktığımızda çok daha fazlayız ama futbol sonuçta skor alma oyunu, gol atmak gerekiyor ki kazanabilesin. Direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarı özellikle Kenan'la beraber işte Yunus'la, Kenan'la, Zeki'nin özellikle back stoper arasında yaptığı koşularla ceza sahası girişlerimiz olsa da sonuçlandıramadık. Hepimiz üzgünüz. Belki kimse beklemiyordu böyle bir şey. Ama sonuçta turnuvalar telafisi olan iki tane daha maçımız var. Ben yine başarılı olacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi Avustralya'nın hep fiziki gücünden bahsediyorduk aslında karşılaşma öncesinde.
0: Evet.
1: Buna karşı bir çözüm üretemediğimiz anlaşılıyor tabii skora da baktığımızda. Daha doğrusu aslında sahadaki oyuna da baktığımızda. Bunun yanı sıra aslında siz birinci yarı ve ikinci yarı daha sonra oyuncu değişikliklerinden de söz ettiniz. Evet. O halde en başta ilk 11 sıralamasında, ilk 11 seçiminde acaba Montella daha farklı bir dağılım yapabilir miydi ya da yapmalı mıydı?
0: Şimdi Montella tabii ki takımı en iyi tanıyan, oyuncuları en iyi tanıyan teknik direktör. Kenan madem oyuna girebilecekti, ben Kenan'la başlanması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Kenan özellikle baktığınızda ikinci yarıya rakibin bütün o birebirlerinde rakibi eksiltti, rakibin dengesini bozdu. Bu olabilirdi. Kerem mesela sahada maçın başından sonuna kadar kaldı ki çok ezildi o yani etkili güçlü stoperler arasında. Yani belki tabii şimdi maçtan sonra bir sürü herkes bir şey söyleyebilir ama ben Kenan olsa olay biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Kenan'ın eksikliği belki Can Uzun, o da bireysel anlamda yetenekli adam eksilten bir oyuncu. Can Uzun'un tercihi de yapılabilirdi. Rakibin tabii ki bunu hepimiz biliyorduk dediğiniz gibi. Güçlü, fizik gücü yüksek, iyi savunma yapan bir takımdı ki hocaları da iyi bir savunmacıydı. Takımı da öyle bir hale getirmiş. Popovic daha önce tabii ki hem ülkemizde de görev yaptı. Ama bizim özellikle de skor anlamında birebir veya mesela Arda bugün çok şut attı. Hakan attı. Belki bunlardan bir iki tane isabetli olsaydı yine skor bulma şansımız vardı. Bunun üzerinden okuduğumuz zaman oyuncu değişiklikleri evet Kenan doğruydu. İşte belki Deniz Gül daha erken girebilirdi. Yunus'un oyuna girmesi, o da birebir adam eksiltebilen oyuncu. O da tabii ki girmesi doğruydu ama şimdi kaybettiğimiz için hep beraber üzgünüz ama bu turnuvalar kolay değil. Önümüzde Paraguay maçı var. Hemen bu maçı atlatıp o maçı en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.
1: Yine biraz daha bu atmosfer içinde kalalım. Şimdi müsaadenizle bir Vancouver'a dönelim. Emin Çağlar bize oradaki durumu aktarsın. Hem de karşılaşmaya dönük izlenimlerini bir telefon bağlantısı yapacağız Emin Çağlar'la. Sözü kendisine bırakalım.
3: Canan merhaba. Gün boyu o coşkumuz, enerjimiz maalesef maç sonuna yansımayacak. Milli takım 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Her iki yarıda gelen goller. Sizi dinledim. Hüseyin Aroğlu tespitlerini paylaştı. Sen sorularını sordun. Burada bir suçlu aramak gerekmiyor bence. Bugün buraya kadar takım oyunuyla geldik. Bugün de takım oyunuyla kaybettik. Ama bazı tercihler sorgulanacaktır, eleştirilecektir. Şimdi ilk stat'tan maçı izlemek çok farklı. Hüseyin Hoca bunu çok iyi biliyor. İlk yarıda, ilk 15 dakikada özellikle sanki milli takım daha önce hiçbir araya gelmemiş, ilk defa maça çıkmış bir oyuncu topluluğu hüviyeti vardı. İlk 15 dakikada hani sakin kalalım demiştir belki Montella ama sakinlikle hareketsizlik farklı algılanmış gibi. Maç boyunca 3 kez topu dikine ve hızlı oynadık. O 3 denemede de pozisyon bulduk. Bu sayının çok olması gerekiyordu. Dikine oynamada Türkiye'nin, milli takımımızın sonuca gidebilecek, pozisyon üretebilecek çok fazla oyuncusu var. Kenan ikinci yarı oyuna girdi. Özellikle 15-20 dakikada oradan gelmeye çalıştık. Geldik de sonrasında Avustralya Kenan'ın 3 oyuncuyla savunmaya başladı. Ceza sahası dışından denemelerimiz oldu ama o denemeler maalesef sonuç verecek türden değildi. İlk yarıyla ilgili söyleyebileceğim milli takımın yeni bir takımmış gibi bir oynamasıydı. Birbirini tanımayan oyuncu grubu gibiydiler. Aslında herkes birbirini çok iyi tanıyor, rahat tanıyor, uzun yıllardır tanıyor, gözü kapalı tanıyor ama Avustralya maçı ilk yarısına bu maalesef yansımadı. İkinci yarıyla birlikte Kenan oyuna girdi. Barış Alper çıktı. Barış Alper evet ilk yarının etkisi isimlerinden birisiydi. Sonrasında Orkun Yunus değişikliği, o da istenileni veremedi. O dakikadan sonra herkes, hatta Yunus değişikliği olmadan önce de benim görüşüm Can Uzun ya da Deniz Gül'den birisiydi. Daha çok Can Uzun'du ama Can Uzun'u Vincenzo Montella ne yazık ki hiç tercih etmedi. Yaptığı iki değişikliği basın toplantısında kendisine soracağız. Salih Özcan'la Mert Müldür girdi. Zeki Çelik'le İsmail Yüksek çıktı. O sırada skor 2-0'dı. 2-0 gerideyiz. Ya daha farklı olmasını istedi. Çünkü orta sahayı çok çabuk geçmişlerdi. Bu Avustralya'nın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Duran top organizasyonu ve hızlı hücum, kontra atak. Orayı engellemek istemiş olabilir. Ama bu sefer de hücum hattında, 3. bölgede çok etkisiz kaldık. Deniz Gül son 5 dakikada oyuna girdi. Özellikle ceza sahası üretkenliği konusunda bugün hiç etkili olamadık. Bunu söylemek gerekiyor. Evet, bugünün doğruları yok, maalesef yok. Eksileri çok fazla. Bunu da söylemek gerekiyor. Basın toplantısında Vincenzo Montella'ya soracağız, cevap almaya çalışacağız. Oyuncu değişikliklerini, oyun planını, A, B, C planlarını, hangisini denemeye çalıştı, olmadı. Bunları sorgulamaya çalışacağız. Ama şunu da söyleyelim Canan. Bir mağlubiyetle hiçbir şey bitmiyor. Evet, moral olarak bir çöküş yaşadı milli takım. Oyun son düdük çaldıktan sonra bunu net bir şekilde gördük. Bazı oyuncular o yenilgiyi kabullenemediği için, kötü oyunu kabullenemedikleri için doğrudan soyunma odasına gitti. Yani kendi takım arkadaşının elini dahi sıkmadı. Bu normal ama bunun devam etmesi gerekiyor. Oyuncu grubunun bugün kaybettiği motivasyonunu yarın sabah tekrar kazanması gerekiyor. Burada tabii ki sorumluluk Montella'ya, Vincenzo Montella'ya düşecektir. Bunu söylemek gerekiyor. Oyunun kırılma anları var Canan. Onu da söylemek zorundayız.
1: Emin, hem onları söyle, hem o kırılma anlarını söyle, hem de senin anlattıklarından anladığım, tabii sahada canlı canlı izledim, bizim ekran başında izlediğimiz gibi değil, sen çok daha farklı gözlemliyorsun doğal olarak ve haklı olarak. Benim anladığım bir mental bütünlük söz konusu değil o halde takımda.
3: İlk yarı için bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok dağınık bir oyun vardı. Sakin olmak, topu gezdirmek farklı bir durum ama onu biz çok öyle al gülüm ver gülüm denir futbolda. O şekilde yaptık. Hakan Çalhanoğlu ilk yarıda stoperlerin çok içindeydi. Oyun kurulumunda geride kaldı. İkinci yarı biraz daha öne çıkınca biz de pozisyon bulmaya başladık. Dediğim gibi ilk yarı Montella döneminin, Vincenzo Montella döneminin bence en kötü ilk yarısıdır. Hazırlık maçlarında fark yenildik. Avrupa Şampiyonası'ndaki Portekiz maçı onlardan bile kötüdür. Çünkü yani ilk yarıda ne oynadığını bilmeyen, ne yapmak istediğini bilmeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Bunun çözülmesi gerekiyor. Pozisyonlar olmayınca ve Avustralya ilk hızlı atağında golü bulunca maalesef o mental çöküş daha da hızlanmaya başladı. Birkaç oyuncu hemen tepki verdi. Arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalıştı, hadi kalkın demeye çalıştı ama maalesef o bütünlük halinde olmadı. Onu da belirtmek gerekiyor. Kırılma anları demiştim. Arda'nın pozisyonu ilk yarıda, Avustralya'nın golünden önce. O pozisyon döndü, gol oldu. O bizi bir aşağıya çekti. Maalesef ona cevap veremedik. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele almışken Arda'nın friki, Kenan'ın friki, Hakan'ın friki, Kenan Yıldız'ın sürekli denemeleri, kalecinin ve savunmanın müdahalelerinin üzerine kendi yarı sahamızda bir şans topu onların önünde kaldı. Ardından da ceza sahası dışından top bağlara gitti. Bu kırılma anlarına cevap veremedi maalesef milli takım ve Avustralya D grubu ilk maçında 2-0 kazanmayı başardı.
1: Evet, Emin Çağlar çok teşekkürler. İlerleyen saatlerde yine Vancouver'dan hem maça dair yorumlarını hem de izlenimlerini, biraz da taraftar cephesindeki izlenimlerini alacağız senden. Kolaylıklar dileyelim. Biz teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla maça ilişkin değerlendirmeye devam edelim. Sayın Eroğlu, Emin Çağlar oradaki izlenimlerini aktardı. Hem bu izlenimlere ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isterim. Hem de aslında evet, bir suçlu aramak için değil yapılan bu eleştiriler. Bundan sonra cumartesi günü oynanacak Paraguay maçında ne yapmak gerektiğine dair belki bir fikir sahibi olmak ya da bir kamuoyu oluşturmak açısından önemli olabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii Emin stattaydı, canlı olarak izledi. Biz de televizyonun başında izledik tabii ki, ama tabii orada da doğru tespitler yaptı kendince maçı canlı seyrettiği için. Ama kırılma anlarından bahsetmek istiyorum. Gerçekten tabii. Çok o kırılma anlarında skor anlamında lehimize dönseydi olay daha farklı olabilirdi. Gol gelmedikçe zaten bu tip savunma yapan, katı savunma yapan takımlar gol atamadığın sürece belli bir noktadan sonra taktik disiplinden kopmaya başlıyorsun. Çok fazla adamla hücuma gidiyorsun ve arka alanı açtığın zaman da sıkıntı yaşayabiliyorsun ki ikinci golde böyle oldu.

0: Amerika ile oynarken de onlar da çok iyi bir takım. Onlarla ya, tabii turu geçme anlamında bir maçımız olacak. Şöyle bir istatistik de vermek istiyorum. 2002 yılında Japonya-Güney Kore ortak yapım turnuvasında milli takımımız orada iki takımı da yenmişti. 2008'de Avusturya-İsviçre'de düzenlenen turnuvada İsviçre'yi yenmişti. Belki yine hem Paraguay'ı hem de Amerika'yı yenip buradan istediğimiz üst tura çıkabileceğimiz diye düşünüyorum. Böyle bir istatistik de var tabii ki. Ama oyuncularımıza destek olmamız gerekiyor ve onları en iyi şekilde hazırlanmasını beklememiz gerekiyor tabii ki.
1: İlk açıklamalarda geldi Sayın Eroğlu, hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşalım. Vincenzo Montella şöyle diyor: maç taktiksel anlamda beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşen bir takım olduğunu biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonlarda gol bulsak farklı olabilirdi. İki kontra pozisyonunda iki gol yedik. Futbolcular yürek koydu. Bunu yansıtmaya devam edersek istediğimiz sonuçları alabiliriz. Kerem Aktürkoğlu da şöyle diyor: maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Kontradaki pozisyonlara takımca engel olamadık. Kendi kaçırdığımız gole ah vah derken hazırlıksız yakalandık ve gol yedik. Ki bu sanırım az önce Emin'in de sizin de söylediğiniz, evet, o kırılma anlarından biri. O gol kaçınca birden 27. dakikada İran Kudlu golü buldu. 75'te de Metgal'in golüyle 2-0 bitti maç. Kerem Aktürkoğlu: her şey bizim elimizde. Bu kaliteye sahibiz. Kafaları kaldırıp önümüze bakacağız. Hatalı suçlu aramanın anlamı yok. Çünkü biz bir takımız. Taraftarlarımız kusura bakmasınlar. Galibiyetle güne başlatmak isterdik. Elbette sonucun daha farklı olması yarışan her ülkenin, her takımın isteği. En başta söylediğiniz, futbolda böyle şeyler var. Skorun daha farklı olmasını isterdik ama önümüzdeki maçlara bakacağız. O klişe deyimiyle bu ilk açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani zaten bizim anlattığımızda benziyor. Yani tabii, rakip tabii ki böyle oynayınca buna göre hazırlanmak gerekiyordu. Ya biraz önce söylediğim gibi aslında katı savunma yapan, özellikle blokları kapatan, koridorları kapatan, dar alanda oynayan takımlara karşı kolay değil oynamak. Ya çok tut atacaksın, ya birebir de etkili oyuncularınla adam eksilteceksin. Bu çok önemli. Mesela Kenan'ın girdikten sonra Kenan'ın birebir etkinliğinde bir kişi değil en az 2-3 kişi gelmeye başladı. Bu sefer diğer oyuncularımıza aslında fırsat geldi. Diğer oyuncularımız boş kaldı. Onun için ben Kenan'la başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyordum. Ama belki sakatlık olsa bugün oynayamazdı. Şutlarımız isabetli değildi ama bu kadar kolay geçişememiz gerekiyor. Yani ya faulle kesebilirdik veya geri kazanabilirdik. Ve ön alan baskısı yaptığımız anda Avustralya takımı biz istediğimiz şekilde basamadığımız için, o agresiflikte doğru baskı yapamadığımız için rakip arkamıza top atmaya başladı ve böyle de golü yedik. Yani rakip bunu çalışmıştı. Yani biz bunu aslında önlem alabilirdik diye düşünüyorum. Dengesiz yakalandık. Arkadaki paylaşım doğru değildi. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Çok sert, agresif bir takım vardı. Baktığınızda futbol, evet, sonuçta topa sahip olduğum bölüm var, taktik anlayış var. Ama sonuçta agresiflikte, ikili mücadelede Avustralya bizden çok daha güçlü kaldı sahada. Çok daha coşkusu yüksekti. Çünkü savunma yapmak bunları gerektiriyordu. Onlar da iyi savunma yaptılar ve maçı kazandılar. Eminim ki Montella da tabii ki herkesin dediği gibi doğruları çalışmıştır ama bazen her çalıştığın doğru maçta istediğin şekilde sonuca dönüşmüyor. Bugün de yine hatalarımızdan dolayı gol yedik. Hemen bu hatalarımızı ders çıkarıp önümüzdeki maçta belki yine Paraguay takımı da savunmada fazla kalacak. Onlar da bizi seyrettikleri için böyle oynamak isteyeceklerdir tabii ki. Aslında biz de buradan ders çıkarıp...
1: Evet, biz şimdi Avustralya'ya karşı böyle oynadık. Avustralya'nın gerçi bu defansif oyununa karşı bir yol haritası, evet, belirledi Montella. Şimdi bu yanlışlardan dönüp Paraguay'a karşı sergileyeceğimiz oyun belki karşı rakip için yine yanlış bir oyun olacak. Yani rakibe göre oyun belirlenmez mi? Nasıl olur?
0: Ya şu an tabii ki herkes birbirini seyrediyor. Herkesi birbirini çok iyi analiz ediyor. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını takımına gösteriyor. Onu çalışıyor. Yani biz grupta da böyle maçlarla oynadık. Yani birçok maç oynadık. Senden daha zayıf takımlar seni durdurmak için katı savunma yapmak zorundalar.

0: Bunu Avustralya iyi bir şekilde yaptı. Her takım ama bu agresiflikte, bu taktik disiplinde yapamayabilirler. Ve biz de bugünkü maç aslında bize önemli bir ders gibi düşünelim. Yarın gün böyle karşılaştığımızda neleri yapmamız, neleri yapmamamız gerektiği konusunda da örnek teşkil etmesi gerekecektir. Futbolda her skor var. Yani baktığınızda istatistiklere bakıyorsun, öndesin ama maçı kaybetmişsin. Bundan ders çıkarıp Paraguay evet böyle de oynayabilir. Veyahut da Paraguay, onlar için de galibiyet gerekiyor ki üçüncüler de gidebiliyor. Belki onlar da sadece savunma değil, belki hücum oynayacaklar, bilemeyiz. Ama Paraguay maçı bizim için tabii ki önemli. Moral kazanmamız gerekiyor. Bazen bakın dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında ilk maçı kaybeden takımlar daha sonra finale kadar gelen takımlar olmuştur. Bunun için buradan ders çıkarıp önümüze doğru bir şekilde bakmamız gerekiyor.
1: Merih Demiral de bir açıklama yaptı. O da yine aynı şeyleri söylüyor. Futbol hatalar oyunu, istemediğimiz bir sonuç aldık. Hiç böyle bir sonucu beklemiyorduk. Kalan iki maç var. Onlar da en iyi sonucu alıp gruptan çıkarız inşallah. Çıkıp yenmemiz gereken bir maçtı demiş. Siz tabii güçlü yanlarını sergiliyor takımlar ve buna göre izleniyor ve bir yol haritası belirleniyor demiştiniz. Futbolcularımız aslında bireysel olarak baktığımızda hepsi de sanki kendi kapasitelerinin altında bir oyun sergilediler bugün. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
0: Ya kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet, biz özellikle Emin biraz önce değindi aslında. Zaman zaman ilk yarıda biz geçişte rakibe karşı pozisyonlar bulduk ama topun bizde kalmasını sağlama anlamında aldık geriye topu bizde kalmasını ve daha çok toplu oynamamızı gerçekleştirdik ama rakip de çok hızlı bir şekilde savunmaya döndü. Bizim etkili oyuncularımız özellikle alan bulduğunda Barış Alper gibi çok etkili oyuncumuz var. İşte Kerem arka alan boşluğunu değerlendirebilir. Rakip bunlara çok boşluk bırakmadı ki Orkun keza öyle. Ama biz de yakaladığımız birçok pozisyonda evet kontrollü oynayalım, top bizde kalsın. Evet alalım. Rakip buna zaten izin verdi. Toplu oynamamıza izin verdi bizim rakip. Onların dengesini bozamadık. Biz süratli, çabuk oynadığımız zaman çok daha etkili olan bir takımız. Topu ağır oynadığımız zaman topun bizde kaldığı bölüm tabii ki değerli ve önemli ama oyunu hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle topsuz koşular, derin koşular, özellikle bek stoper arasında koşuların çok etkili olması gerekiyor ki evet Arda sağ tarafta başladı oyuna ama oyun kurma pozisyonunda Hakan'la İsmail'in yanına geldi. Bu sefer 3 tane oyun kurucumuz oldu. 2 tane de stoperimiz var. Yaptı 5 kişi. Yani bu sefer ön tarafta özellikle rakip ceza sahasında eksik kaldık. Blok arasında eksik kaldık. Yani oralara koşu yapacak oyuncular sayısı az olduğu için de rakibin dengesini bozamadık ki çok net bir pozisyon var ikinci yarıda. Hakan Çağlanoğlu işte koşu yapan Zeki'ye bıraktıktan sonra topu aslında orada ceza sahasına doğru bir paylaşımda girseydik belki gol olma şansı yüksekti. Bu tip pozisyonları ilk yarıda aslında zorlayıp girmemiz gerekiyordu. Bunları yapamadık. Bunların sayısını arttıramadık. Şut atsak da isabetli işte bir tane direkten dönen top. Kalecinin
1: evet,
0: kurtardığı 29'da duran toplar var.
1: Abdülkerim Bardakçı'nın şeyi direkten dönen topu var.
0: Evet yani topun biraz önce söyleyeyim oyunu hızlandırmamız gerekiyor. Daha çabuk oynamamız gerekiyor ve biz ne kadar toplu oynasak da biz aslında geçişi iyi yapan bir takımız. Hücum geçişini özellikle. Rakibi eksik yakalandığında bu geçişle sen de rakibe ceza kesebilirsin yani ama bugün bunu değerlendiremedik. Bir iki topta gidebildik ama bunun dışında bu hücum geçişini etkili yapamadık. Yani rakip de hızlı bir şekilde en az 7-8 adamla birlikte geri döndüler ve bizim toplama oynamamıza izin verdiler. Bu da ister istemez yani tabii ki üretkenliğimizi de aşağı seviyeye çekti.
1: Evet, Hakan Çalhanoğlu da maçı resmen domine ettik. Uzun topla 2-0 yaptılar. Kazanmayı hak eden bizdik. Gereksiz goller yedik. Daha hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var açıklamasını yapmış. Bu önümüzdeki maçlardan Paraguay'ı sorayım son olarak. Aslında yine biraz konuştuk ama hem de gruba ilişkin de bir değerlendirme yaptığımızda Amerika, Avustralya şu an 3'er puanda. Türkiye ve Paraguay ne yazık ki puan alamadık. Biz 0 puandayız şu an. Tabii gruptan çıkma şansı önümüzdeki iki maça bağlı. Şüphesiz
0: evet.
1: Paraguay maçında ne yapmamız gerekiyor? Ve şansımız var mı hala?
0: Ya tabii ki sonuçta Paraguay'la oynayacağız. Paraguay'ı yeneceğimizi düşünüyorum ama hiç maç kolay değil tabii ki. Onlar da 4-1 kaybettiler. Amerika ile ilgili altını çizmem gerekiyor. Şimdi tabii biz hep grup birincisi çıkarız diye herkes konuşuyordu ama tabii ev sahibi Amerika takımına baktığınızda Premier Lig'de, Serie A'da, La Liga'da işte baktığınızda işte oralarda oynayan oyuncuları var. Avrupa'yı çok yakından bilen Pochettino teknik direktör var. Fiziksel anlamda iyi bir takım. Bakıyorsunuz Paraguay tabii Güney Amerika'dan geldi. Onlara karşı fiziksel anlamda çok etkili olan bir takım görüntüsüneydi Amerika ve farklı kazandı. Şimdi yanılmasın Amerika takımı iyi takım. Bu üstünlüğü 4-1 elde eden iyi oyuncularla fizik gücünün yüksek ve doğru yetenekli oyuncularla bunu kazandılar baktığımızda. Şimdi Paraguay evet bizim altımızda bir takım ama ben bu maçın tabii ki kazanılacağını düşünüyorum. Kazanıldıktan sonra Amerika maçı bizim için tabii ki yani final gibi olacak. Yani belki beraberlik işimize yarayacak çıkma anlamında en iyi üçüncü bilemeyiz. Belki kazanmamız gerekecek. Ama Paraguay takımını yeneceğimizi düşünüyorum. Buradan zaten takımımız tekrar ayağa kalkacaktır. Ama Amerika'nın da iyi bir takım, özellikle güçlü bir kadrosu olduğunu ve Avrupa'yı çok iyi bilen bir teknik adam olduğunu, o fiziksel kapasitesi iyi oyuncuların olduğunu söyleyebilirim. Onun için bizim için tabii iki zor maç var ama önemli olan önündeki ilk maça hazırlanmak ve onu kazanma adına sahada her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Taktiksel, mental, fiziksel her şeyi ve bu potansiyele sahip oyuncularımızla.
1: Sayın Hüseyin Eroğlu, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bir kez daha milli takıma da yine Paraguay maçı öncesinde şimdiden başarılar dileyelim. Elbette maça kadar çok konuşulacak, çok tartışılacak evet. Şüphesiz. Ama sonuç ne olursa olsun milli takımımız bize o heyecanı ve gururu yaşatmayı sürdürecek elbette.
0: Kesinlikle. Size de iyi yayınlar derim. İyi günler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de böylece noktalamış oluyoruz yayınımızı. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: LÖSEV hayat verir.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
8: Doğa Takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
10: NTV Radyo.
11: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
12: Yarınlar için sıfır atık.

Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler izledik hatırlayalım.

0: Konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri. İstanbul'daki 4 günlük Sıfır Atık Festivali'nde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. 7'den 70'e çevre bilinci aktarılmaya çalışıldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumdaysa iklim krizi tartışıldı.
1: 1 milyon ziyaretçiyi buluşturan konserler, eğitici atölyeler, çocuklar için etkinlik alanları. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği festivalde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı. Festivalle birlikte düzenlenen Sıfır Atık Forumu da binlerce katılımcıyı ağırladı.
2: Sıfır Atık Hareketi ile hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandı. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
3: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
4: Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'u sıfır atık, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın en önemli buluşma ve işbirliği merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.
5: Oğlum atık dönüşümle ilgili şeyleri çok seviyor. Ona göstermeye geldik.
6: Atıklardan aslanlar ve dikenli balıklar gibi bir şeyler gördüm.
7: Peki en çok şu ana kadar ne ilgini çekti?
6: Hurdadan yapılan şeyler.
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda hedef çevreci bir nesil oluşturmak ve atık azaltmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak. Günlük hayatta kullanılabilecek, atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı. Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi.
8: Mutfakta bir şeyleri yaparken her zaman ortaya çıkan atık zannettiğimiz diğer ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla nasıl yeni tarifler yapabiliriz? Bunları biraz düşünerek atığı olabildiğince azaltmak, hatta sıfır atık seviyesine getirmemiz gerekiyor.
1: Eski tişörtü çantaya dönüştürme veya bal mumundan gıda örtüsü yapma gibi atölyelerde ilgi çekti.
9: Çanta yapıyorum. Tişörtten bir çanta yapıyorum geri dönüşümle.
10: Burası çok güzel. Çok beğendim Sıfır Atık Festivali. Oturaklar bile her şey geri dönüşümden. Çok beğendim burayı.
1: 4 günlük festivalin her günü sanatçıların konserleriyle sonlandırıldı. Masar Alanson, Emre Aydın, Rafet Elroman bu isimlerden yalnızca birkaçı. Son gün kapanışını ise ünlü rapçi Ceza yaptı.
0: Şimdi sizi bir atölyeye götüreceğiz. İlkokul ve ortaokul öğrencileri bu atölyede tekstil atıklarından kilim üretiyor. Atıklar sanata dönüşüyor.
11: Önce teorik bilgiler alıyorlar, sonra o bilgileri uyguluyorlar. Sıfır Atık Vakfı'nın sanat ve tasarım atölyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri atıkların sanata dönüşüm yolculuğunu öğreniyor. 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan vakıfta gelecek nesiller için sıfır atık projeleri geliştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde çeşitli okullardan öğrenciler her gün vakfı ziyaret ediyor.
12: Sıfır Atık Vakfı olarak inanıyoruz ki daha sürdürülebilir, daha yeşil bir dünya geleceğimiz olan çocuklarımızla mümkün. Bu anlayışla öğrencilerimizle birlikte sıfır atık dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Hafta içi her gün yüzlerce öğrenciyi vakfımızda ağırlıyoruz. Onlarla birlikte ilk olarak teorik bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu teorik eğitimde sıfır atığın önemini, geri dönüşümü, ileri dönüşümü, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını konuşuyoruz. Ardından sanatla sıfır atığı birleştirdik. bildiğimiz sanat ve tasarım atölyelerine geçiyoruz. Burada öğrencilerimiz bitki atıklarından sulu boyalar, batik boyamalar, kumaş atıklarından dokuma çalışmaları yapıyorlar. Böylece sıfır atığı hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunuyoruz.
11: Atölyelerde çocuklar küçük yaştan itibaren atık üretmemeyi, tekstil atıklarını yeniden kullanmayı ve geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeyi öğreniyor. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Yılmaz da o öğrencilerden biri.
13: Kilim tasarladım. Hı hı. Böyle artmış kumaşlarla, mesela küçük gelen ve kullanılmayan, bayağı küçük olan ve kullanılamayan, verilemeyen şeyleri kesip böyle bunlar gibi yapabiliyorduk. Zaten böyle şeylerle işte örgü, ip falan çok severim. Bileklik falan, öyle işlerle de uğraşırım, çok severim.
14: Atıkları değerlendiriyorsun yani.
13: Evet. Yani hayal gücüm, yani çocukların hayal gücü şu anda daha fazla olduğu için çok güzel yani şeyler değerlendiriliyor.
15: Atık tekstiller bunlar. Burada çocuklar aslında hem kültürel mirası öğrenirken sürdürülebilir çerçevesiyle bunu birleştiriyoruz. Atık bir tekstil sanat eserine dönüşüyor burada. Dokuma aslında binlerce yıllık bir bizim kökenlerimizden de bize kalmış bir mirasımız aslında. Bunları öğrenmeleri hem bizim atalarımızdan gelmiş bir tekniği öğreniyorlar. Aynı zamanda da tekstil atığının nasıl ileriye dönüşebildiğine dair bilgi edinmiş oluyorlar aslında. Çünkü bunu iple de yapabilirdik, sıfır malzeme de yapabilirdik. Burada maksat atölyeden artmış, yeni bir ürüne dönüştürülemeyen bir halde olan bir kumaşı şerit şerit kesip dokuma yapılabilecek hale getirmek.
16: Burada bize atalarımızdan miras kalan dokuma işini yapıyoruz. Yeni alınmış ipler de olabilirdi ama biz burayı temsil etmek için atık ipleri kullanıyoruz.
11: Öğrencilerin çalışmalarıyla tekstil atıklarından ortaya kilimler çıkıyor.
17: Dokuma işlemini yapıyoruz. Kilim. Ben böyle renklerden olarak gittim. Biraz mantıklı olur diye düşündüm.
14: Renkleri seviyorsun, rengarenk.
17: Evet, çok güzel oluyor. Ve de çok eğlenceli, çok sevdim. İlk defa yaptım ve çok eğlenceli olduğunu öğrendim. Pet şişeden böyle kalemlik yapmıştım kendime. Onu böyle kalemlerimi koymuştum içine.
18: Bir kapalı bir açık renkler yapıyorum. Hem çöpe gitmemiş oluyor hem de geri kullanılmış geri atık oluyor.
19: Peki atıklar doğaya karışınca neler oluyor?
11: Sıfır Atık Vakfı ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle başlattıkları eğitim programını ilerleyen süreçte tüm eğitim kademelerindeki öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor. Velilerin de çalışmalara katılması planlanıyor.
19: Güzel bir dünya bırakmak için Sıfır Atık çok önemli.
20: Geçtiyse ve kokuyorsa maalesef atıyorum.
21: Üzerine tarihe dikkat ediyorum çünkü hani çocuktan da dolayı, bir de küçük bir çocuğum var. Mecburen dikkat etmek zorundayız. Allah korusun hani zehirlenmelere karşı falan.
22: Son tüketim tarihi artık geldiği zaman atmam gerekiyor.
11: Güncel verilere göre Türkiye'de kişi başı her yıl bir kişi ortalama 102 kilogramlık gıdayı hiç kullanmadan israf ediyor. Yani bir kişi 102 kilogramlık gıdayı kullanmadan çöpe gönderiyor. Peki bu neden oluyor? Son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasında farklar neler? Gıda mühendisi Ebru Aktay'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk Deniz Hanım.
11: Şimdi burada ürünlerimiz var Ebru Hanım. Hem tavsiye edilen tüketim tarihleri yazıyor bazı ürünlerde, bazı ürünlerde de son tüketim tarihi yazıyor. Öncelikli olarak ikisinin arasındaki farkı sormak istiyorum size.
23: Tamam, çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de her 10 kişiden 7'si veya 8'i bu iki tarih arasındaki farkı bilmiyor. Şimdi ürünlerin üzerine ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya son tüketim tarihi var. İkisi beraber değil. Dolayısıyla baktığımızda önce hangi tarih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Son tüketim tarihi kolay bozulabilen ve bozulduğunda da insanda sağlık riski oluşturabilecek gıdalarda kullandığımız bir güvenlik limiti aslında.
11: Mesela burada bir kaşar peyniri var. Burada son tüketim tarihi yazıyor.
23: Doğru. Yani hayvansal ürünlerde et, süt, süt ürünleri, bunun gibi ürünler veya hazır gıdalar ya da işte yemelik sandviçler gibi ürünlerde son tüketim tarihi yer alır.
11: Evet, burada da mesela son tüketim tarihi 29 Ekim 2026 diyor. Evet.
23: Şu çok önemli. Son tüketim tarihi geçmiş olan bir gıdayı asla tüketmeyeceğiz. Eğer görünümünde, kokusunda bir şey olmasa bile biz bunlardan kaçmamız gerekiyor. Çünkü bazı hastalık yapıcı patojenler aslında gıdanın görüntüsünü, kokusunu değiştirmeden de insanı hasta edebilecek bir şekilde mikroorganizma oluşturabiliyor. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz şeyler genelde kuru gıdalarda görüyoruz.
21: Evet, örneğin pirinç.
23: Pirinç, baklagiller, konserve, atıştırmalık ürünler. Bunlarda tavsiye edilen tüketim tarihi var. Bunlar su aktivitesi düşük, kolay bozulmayan, dayanıklı gıdalar. Ve bunları ürün ambalajını açmadığınız ve doğru koşullarda sakladığınız sürece tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile baktığınızda eğer kokusunda duyusal olarak bir problem görmüyorsanız, bir küflenme, içerisinde ipliklenme vesaire bunları görmüyorsanız güvenle tüketebileceği bir aralıktır. Aslında tavsiye edilen tüketim tarihi bir güvenlik aralığı değil. O bir kalite göstergesidir. Bir ürünün tadı, kokusu, aroması en yüksek olduğu dönemi aslında işaret eder. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra bir üründe problem yoksa biz onu son tüketim tarihiymiş gibi çöpe atarsak bu ciddi bir gıda israfına neden olur.
0: Bu programda sizlere mutfakta sıfır atık formülleri de veriyoruz. Bu hafta Şef Serhat Eliçoran'ın mutfağına konuk olduk. Sebze kabuklarını lezzetli bir öğüne dönüştürdük. Mutfaklarda gıda israfını önlemek için sıfır atık uygulamalarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şef Serhat Eliçoran'ın konuğuyuz, onun mutfağındayız. Bize gıda atıklarından bir tarif anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Deniz Hanım, sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Serhat Şef'im, ne tarif edeceksiniz bugün bize?
2: Şimdi bugün değerli izleyenlerimizin evlerinde en çok atık oluşturduğu ürünlerden bir salata diyebiliriz, tarator diyebiliriz. Bir ürün yapacağız. Değerlendirme ürünü. Seyircilerimiz de buna çok şaşıracak. Bu ürünleri ne şekilde değerlendirdiğimizle ilgili. Burada bir kabağımız var. Kabakları soyduk. Onları kullanacağız.
0: Ana yemek yaptığınız kabakların kabukları.
2: Kabukları. Patlıcan kabukları. Havuç kabukları. Maydanoz ve dereotu saplarımız var. Bunları soğanla ve sarımsakla birleştireceğiz. Yine burada bir patates kabuğumuz var. Yoğurdumuz var, limonumuz var
0: ve patlıcan.
2: Patlıcan kabuklarımızdan yaptığımız bir cipsimiz var orada. Şimdi ürünlerimizi öncelikle sotelenecek hale getireceğiz. Salatamızın içerisinde çok fazla dişe gelmeyecek şekilde bir soteleme işlemi yapacağız. O yüzden de biraz küçülterek bir doğrama işlemi yapıyoruz. Biz artık zaten atık demeyi bıraktık bu ürünlere. Yine ürün gözüyle, malzeme gözüyle bakıyoruz. Bu şekilde yola çıktığımız zaman değerlendirmemizi güzel bir şekilde yapabiliyoruz bütün mutfaklarda. Bunlar restoran mutfakları olsun, evlerimizin mutfaklarında olsun. Şimdi kabaklarımı da doğrayacağım.
0: Ana yemeğin yanına bir aperatif, bir salata.
2: Salata olacak. Evet, yaz aylarındayız zaten. Soğuk, ferahlatıcı, sebzeli, güzel bir ürün yapacağız açıkçası.

0: Sebzelerimiz bence tamam. Bir tuz ve biber.
1: Çok size yardım edeceğim.
0: Çok teşekkürler. Evet şimdi Deniz Hanım, sebzelerimiz hazır. Yoğurtla karıştırıp sunum aşamasındayız.
1: Tamam.
0: Önceden sarımsaklandırdığımız bir yoğurt. Hı hı. Şimdi az bir şey koyup bir karıştırıp deneyeceğim. Çok güzel bir eşlikçi.
1: Salata
0: diyebiliriz, tarator diyebiliriz, aperatif diyebiliriz. Yaz aylarında yenilebilecek.
1: Sebze tarator diyebiliriz aslında.
0: Kesinlikle tamam, sebze tarator diyebiliriz.
1: Tarator koyalım adını.
0: Evet şimdi diğer tabağımızda. Patlıcan kabuklarını ince ince doğruyoruz. Çok hafif biraz unlayarak derin yağda kızartıyoruz. Yine bunun üzerine tatlandırmak için tuz, karabiber olabilir, kajun baharatı olabilir. O tarz baharatlarla tatlandırabiliriz. Üzerine bunları cips olarak kullanacağım. Burada üzerine herhangi bir yeşillik, semizotu gibi ürünler de kullanabiliriz. Artık o sizin mutfağınızda, dolabınızda ne olduğuyla alakalı. Yine maydanozun saplarından yaptığımız, mutfağımda da kullandığım bir baharat yağımız var. Bununla beraber aroma katması için şöyle ilave ediyorum. Tekrar bir zeytinyağıyla beraber servise hazır hale getiriyoruz salatamızı.
1: Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Evde deneyebilir ve gıda israfının önüne işte bu çeşit uygulamalarla geçebilirsiniz.

0: Yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
2: Tek reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Ege bölgesinde bugün hava güneşli olsa bile rüzgarı es geçmemek gerekiyor. Çünkü serin esen ve üşüten bir rüzgar var. Denize girmeyi planlıyorsanız özellikle hassas bünyelileri hasta edebilecek bir hava var.
5: Her mevsimde, her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, haberlerle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladık. Milli takımımız Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek gruptan puansız bir şekilde ayrıldı. Şimdi Kanada'ya maçın oynandığı Vancouver'a dönelim. Spor müdürümüz Emin Çağlar hem maçı izledi hem maçın ardından teknik direktörün basın toplantısını hemen sözü sana bırakalım. Emin, neler aktaracaksın?
2: Canan, bir kez daha merhaba. 2-0'lık mağlubiyet, evet, üzücü oldu, kırıcı oldu. Montella'nın ilk sözleri ayağa kalkmamız gerekiyor şeklindeydi. Çok üzgünüz ama düzeltmek için zamanımız var, vaktimiz var ifadesini kullandı Vincenzo Montella. Geldiğinde her zamanki gibi yüz ifadesiyle rahat bir şekilde geldi ama tabii ki tedirgin bir halde vardı. Onu belirtelim. Sorular geldi. Sorulara cevaplar verdi. Herkesin merak ettiği değişiklikler, istediği formasyonun sahada neden uygulanmadığı şey indiydi. Kerem Aktürkoğlu'nun 85 dakika forvette oynaması, rakip defansın boy ortalamasının 1.90 olmasına rağmen neden tercih edildiğini, 85 dakika neden tercih edildiği soruldu. Kerem yüreğini bıraktı dedi. Evet, bugün gol atamadı ama Kerem sonuna kadar mücadele etti. Yüreğini bıraktı ifadesini kullandı. Kerem'e sahip çıktı. Dün basın toplantısında hem Tony Popovic hem de Vincenzo Montella iki tarafta artıları eksileri söylemişti. Ama Montella bugün çalıştığımız yerden gol yedik dedi. Onların becerilerini biliyorduk. Neydi o becerileri? Kapanıp hızlı hücuma çıkmak. Birinci gol aynı şekilde geldi. İkinci golde bizim defansımızın şanssızlığı ama topun oraya gelişi yine onların hızlı hücumuyla oldu. Yani çalıştığımız yerden iki tane gol yedik. Bunu söylemek gerekiyor. Montella 30 şut atıldığını söyledi ama golle konuşuluyor futbol. Gol gelmeyince, sonuç gelmeyince de eleştirileri kabul etti. Onu bir kez daha hatırlatalım ama kaybedince adil olmayan eleştirileri de alıyorum dedi. Nasıl kazanınca eleştirileri de alıyorsam burada da alıyorum ifadesini kullandı. 75. dakikada sağ bek Zeki Çelik ve orta sahadaki İsmail Yüksek çıktı. Onların yerine bir başka sağ bek Mert Müldür yine ve bir başka orta saha oyuncusu Salih Özcan girdi. O dakikada 2-0 gerideydik. Bu soruyu sordum. İki oyuncunun tercih nedenini Hakan ve Arda'nın pozisyonlarına biraz daha destek olmaları istedim dedi. Kontra atak yemek istemedik ifadesini kullandı. Bunun alt metninde daha fazla gol yememek için bu değişikliği yaptığını söyledi. Ama 2-0 gerideydik. Gol gerekiyordu milli takıma. Montella bu tercihini bu şekilde savundu. Can Uzun'un hiç oynamamasını şöyle değerlendirdi. Can Uzun net bir forvet değil, forvet arkası oyuncusu. O pozisyonda Arda oynadığı için bugün Arda'ya sonuna kadar güvendim ve süreyi ona verdim ifadesini kullandı. Yine o 30 şutun girmemesinden dem yakındı ve şunu da kapatırken söyledi. Zihinsel dengeyi kaybetmemek çok önemli ifadesini kullandı. Evet, eleştiriler sert olacak. Oyuncular eleştirilecek. Montella'nın taktikleri eleştirilecek. Arda Güler, Hakan, Kenan hepsi eleştirilebilir ama eleştiriyi yerinde bırakmak gerekiyor. Oyuncular da mutlaka kendilerini eleştirecektir. Montella hatalarını söyleyecektir ama bugünkü Avustralya maçı bitti. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Paraguay'la çok kritik maça çıkacağız. İlk maçlarını kaybeden iki takım karşılaşacak. Paraguay-Türkiye mücadelesi. O maça hem zihinsel hem fiziksel anlamda çok hazır olmak gerekiyor. Paraguay'ın ne oynadığını yine çok iyi çalıştıracaktır Montella ama burada rakibin oyunundan ziyade milli takımın, kendi oyunumuzun oynanması gerekiyor. Asıl hazırlık bunun olması gerekiyor. İlk yarıda Hakan'ın çok stoperlerin arasına girmesi, çok basit top yapmamız, top ayağını tutmamız ama bunu sonuca dönüştüremedik. Bunun da aynı şekilde sorgulanması, konuşulması gerekiyor. 2-0'lık mağlubiyet, üzüldük, hayal kırıklığı yaşadık, sinirlendik ama dediğimiz gibi, Montella'nın da dediği gibi özellikle zihinsel olarak ayağa kalkmak gerekiyor. Üzgünüz, yapacak bir şey yok dedi. Yapacak çok şey var. Dediğimiz gibi takımı daha iyi hazırlamak, oyuncuların kendisini daha iyi hazırlaması ve şunu da söyleyelim, ilk yarıdaki takım ilk kez bir araya gelmiş gibiydi. O zihinsel ya da fiziksel kırgınlığın dağıtılması gerekiyor. Burada oyuncuların birbiriyle olan ilişkisine çok önem vermek gerekiyor. Montella bunu da mutlaka hesaba katacaktır diyelim Canan.
1: Emin, şunu da soralım. Biz tabii Türkiye'de sokaklardaydık sabahın ilk ışıklarıyla birlikte. Tüm vatandaş kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda genci, yaşlısı, çoluk çocuk, kadın erkek hepsi birlikte maçı izledi. Türkiye'nin dört bir yanında çok güzel görüntüler de var, paylaşacağız izleyicilerimizle elbette. Ama aynı görüntüler tabii Vancouver'dan da geldi. Oradaki Türk vatandaşları, Türk taraftarda, Türkiye'yi destekleyen futbol severler de yine ay yıldızlı formanın altında, bayrağımızın altında bir birleştiler. Ben biraz da bu konudaki izlenimlerini merak ediyorum.
2: Maç sabahıyla birlikte Türk taraftarların üstünlüğünü gördük. Avustralyalılar da aynı şekilde, onlar da ülkelerini desteklediler. Stada girdiğimizde sayıca biz fazlaydık. Sesimiz daha çok çıktı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Milli maçların atmosferi çok farklı. Saha dışında taraftarların, vatandaşlarımızın desteği, coşkusu çok önemliydi. Onlar da çok heyecanlı. Onlar da çünkü sonuç almak istiyor. Ama saha içine geçtiğimizde nedenini bilemiyorum. Maç başlayınca hem Türk taraftarlar hem de Avustralyalı taraftarlar sadece izledi. Biz Türkiye'deki lig maçlarından ya da Türkiye'deki milli maç atmosferinden, Türkiye'deki Avrupa maçları atmosferinden gürültüye, desteğe, tempoya, rakibi ıslıklamaya alışkınız ama bugün tribündeki vatandaşlarımız, taraftarlarımız o açıdan geride kaldıklarını söyleyelim. Hani o ses çıkmadı, istenilen ses. Taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Saha dışında %100 bir destek saha içinde de vardı ama oyuncuları motive edecek, rakibi bozacak anlamda değildi. Bunu söylemek gerekiyor. Tribünde sayısal üstünlüğü aldık. Ses üstünlüğünü de ara ara aldık ama dediğimiz gibi onların o desteği maalesef sahaya olumlu anlamda yansımadı. Buradan da taraftara da bir eleştirim onun. Maç öncesi onların o coşkusu asla kimse bir şey diyemez ama saha içinde de nasıl oyuncularımızı eleştirdiysek vatandaşlarımızın o taraftarlık sırasında biraz daha aktif olması gerekiyor. Ama burada da işte Canan, Dünya Kupası atmosferi ortaya çıkıyor. Dünya Kupası çok farklı bir tablo, çok farklı bir olay. Buraya ilk kez gelmek ya da bunu çok daha fazla tecrübe etmenin bugün ne kadar önemli olduğunu sahada bir kez daha görmüş olduk.
1: Emin Çağlar, teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Yeniden biz sana bağlanmayı sürdüreceğiz elbette. Vancouver'dan son bilgileri, gelişmeleri almak üzere. Dünya Kupası boyunca NTV ekibi, spor ekibi kupayı ve karşılaşmaları yakından takip ediyor, bizlere de aktarıyor diyelim. Şimdi dünya gündemindeki bir başka önemli konuya geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olma ihtimali artık giderek yükselen anlaşma. Bugün imzalar atılır mı, atılmaz mı? Bu konu merakla bekleniyor. Şimdi Tahran'a dönelim. Ali Çabuk muhabirimiz karşımızda olacak ve soralım, anlaşmanın imzalanmasına ne kadar yakın Tahran? Biraz daha temkinli durmaya çalıştığını biliyoruz. Her iki tarafında yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Şöyle hem bugüne gelinen süreci biraz özetlemeni hem de bugünden sonrasına ilişkin öngörüler neler? Senden dinleyelim Ali.
0: Birçok konu başlığı var Canan. Sadece Hürmüz Boğazı değil, öte taraftan da Lübnan cephesi var. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yer yer devam ediyor ki İran tarafı taslak metin içerisinde Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulacağı veya İsrail'in geri çekileceğinin de bir konu başlığı olarak maddeler arasında yer aldığını belirtiyoruz İran'ın yetkililer. Şimdi beklentiler bugün bir anlaşmanın imzalanabileceği yönünde. En azından Pakistan kaynakları, ara bulucu ülke olan Pakistan kaynakları bu doğrultuda haberler geçiyorlar. Ancak İran tarafı şu ana kadar bunu teyit etmedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha temkinli bir açıklama yaptı. ABD maddelerde değişiklik talep edebiliyor. Bazen tutarsız ve değişken tutumlar sergileyebiliyor. Bu yüzden süreç hakkında değerlendirme yaparken daha temkinli olmalıyız ifadesini kullandı ve mutabakat zaptının tam olarak ne zaman imzalanacağı konusu henüz belirsiz dedi. Ancak önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de bu uzlaşının veya mutabakatın imzalanması da uzak bir ihtimal değil ifadesini kullandı. Son derece temkinli bir açıklamaydı. Hürmüz Boğazı konusuna değindi sözcü. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bir statü talebi var. Bundan geri adım atmışa benzemiyor. Bu konuda ise Umman ile bir müzakere izleniyordu Canan. Bağımsız olarak Tahran yönetimi Umman'la kıyıdaş ülke olan Umman ile bir müzakere ve diplomatik süreç başlatmıştı. Sözcü, dışişleri sözcüsü Bekai geçiş ücreti ifadesini kullanmadı. Bir hizmet bedeli almalıyız değerlendirmesini yapıyor. Hem savaştan dolayı Boğaz'ın güvenliği için sağlanacak hizmetler, yani gemilerin güvenli bir şekilde Boğaz'dan geçişinin sağlanması ve öte taraftan çevre güvenliği gibi gerekçelerle Tahran yönetimi bir hizmet bedeli üzerinde ısrar ediyor. Bir diğer önemli konu başlığı bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. Tahran yönetimi tabii savaşın da neden olduğu bir ekonomik darboğaz var. Bundan da kurtulmaya çalışıyor. Yaptırımların kaldırılması bu kapsamda önemli bir konu başlığı, ancak uzlaşının başlangıcında Tahran yönetimi bloke edilmiş mal varlığının en az yarısını talep ediyor. Yani 24 milyar dolardan bahsediliyor. En az 12 milyar dolarını istiyor Tahran yönetimi. Katar'da bloke edilmiş 6 milyar dolar var. Cumhurbaşkanı reisi döneminde 2023 yılında Kore'den getirilmişti Katar'a. Ancak Katar'da bloke olarak tutuluyor. Katar'ın bunu serbest bırakacağı, bir başka 6 milyar doların ise İran'ın kullanımına sunulmak için kredi olarak aktarılacağı şeklinde İran basınında Katar'ın teklifiyle oluşturulmuş bir formülden de bahsediliyor. Tabii bunlar taraflar arasında bir imza atılırsa bunların da hayata geçmesi bekleniyor. Karşılıklı olarak tabii Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla eş zamanlı bir şekilde ABD'nin de İran'a yönelik uyguladığı askeri ablukayı sonlandırması da söz konusu uzlaşı maddeleri arasında yer alıyor. Nükleer konuda Tahran yönetimi bu aşamada, ilk aşamada uranyum stokları, nükleer materyaller gibi konularda müzakereye yanaşmıyor. İlk 60 gün boyunca eğer taraflar arasında uzlaşı devam ederse, ki bu 60 gün uzatılabilir, ikinci aşamada Tahran yönetimi uranyum meselesini ve nükleer konuyu müzakere edebiliriz yaklaşımını koruyor. Şimdi Pakistan kaynakları bugün için tarih veriyor. İmzaların atılabileceği konuşuluyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı uzaktan çevrim içi bir şekilde, elektronik bir şekilde imzaların atılacağını söylemişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bunu teyit eden bir tweet atmıştı ve önümüzdeki 24 saat içerisinde bir anlaşmanın imzalanacağı bilgisini vermişti Pakistan Başbakanı ve elektronik bir şekilde bu imzaların atılacağı konuşuluyor. Normalde Meclis Başkanı Galibah ve ABD tarafında ise Başkan Yardımcısı Vance'in eşliğinde yüz yüze bu imzaların atılacağı konuşuluyordu. Bir Avrupa başkentinde Cenevre adres gösterilmişti, ancak bu gerçekleşmedi. Uzaktan çevrim içi bir şekilde, elektronik bir şekilde bu imzaların atılacağı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı da bu konuda açıklama yapmıştı. Önemli bir diğer konu başlığı ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda bölgeye getirdiği askeri yığınağını da, askeri güçlerini de geri çekmesi konu başlıkları arasında yer alıyor. İran tarafı teyit etmedi bugün için imzaların atılacağını, ancak önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bu imzanın da atılacağı değerlendirmesi yapılıyor Canan. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.

0: Her yıl aslında doğa, suyu, toprağı, ormanı, enerjisiyle bize bir bütçe veriyor ve biz bu bütçeyi yıl bitmeden tüketiyoruz. Dünya Limit Aşımı Günü tam da bu noktayı gösteriyor. İnsanlığın o yıl için ayrılan doğal kaynakları tamamen bitirdiği gün. Bu tarihten sonra ise adeta doğaya borçlanarak yaşıyoruz. Bu yıl da öyle oldu. Türkiye için limit aşım günü 6 Haziran oldu. Üstelik bu yıl kaynakları geçen seneye göre 12 gün erken bitirdik. Bunun nedenlerini, kaynakları nasıl dengeleyebileceğimizi, sınırı aşmadan nasıl yaşayabilmemiz gerektiğini konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp. Konuğum Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi önümüzde bir COP31 var ve ona doğru giderken aslında dikkatleri bu noktalara çekmek, biraz da ekolojik okur yazarlığımızı artırmak adına önce bu limit aşımı günü ne demek, bize anlatır mısınız? Biz doğanın bize sunduğu kaynakları 6 ay öncesinde bitirmiş mi olduk şimdi?
1: Aslında öyle. Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı. Ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa obrukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç bin senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz.
0: Hocam bunun bir hesaplaması var mı? Yani nasıl hesaplıyoruz bunu biz?
1: Şimdi bunun şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bunun hesabını yapıyor muyum? Hayır, yapmıyorum. Bunu hesaplayan uluslararası örgütler var. Her ülke için ayrı ayrı bu hesapları yapıyorlar ve sonunda yaklaşık olarak Mayıs ayı civarında da duyuruyorlar kimin nerede durduğunu. Dünya için bu rakam mesela 30 Temmuz. Gelişmiş ülkelere göre çok çok daha iyiyiz diyoruz. Evet, gelişmiş ülkelere göre çok çok daha iyiyiz ama ortalamadan kötüyüz gene de. Şimdi bunun hesabı nasıl yapılıyor? Türkiye'de ne kadar su yeraltı sularından elde ediliyor? Bu suların sürdürülebilir bir kaynak olmadığı hesaba katılıyor. Ne kadar tarım ilacı kullanılıyor, ne kadar kullanılması gerekir, ne kadar gübre kullanılıyor? Bunların hepsi TÜİK'in açıkladığı istatistiklerde bulunan rakamlar. Bunları topluyorsunuz, alt alta koyuyorsunuz. Ne kadar bunların doğada tekrar geri gelebiliyor, ne kadarı gelemiyor, ne kadar biyoçeşitlilik kaybettik, ne kadar balık avladık. Bütün bunları bir yere koyduğunuz zaman o hesap çıkıyor aşağı yukarı.
0: Hı hı. Peki, şimdi az önce diğer ülkelerden bahsettiniz. Bugüne uyum sağlayabilecek bir ülke var mı şu an baktığınızda? Yani bu 30 Temmuz tarihini yakalayacak ülke var mı? Nasıl genel olarak bakıldığında dünyada durum?
1: Dünyanın yarısı 30 Temmuz tarihini yakalıyor. Yani yakalamayan yarı içerisinde biz varız. Bütün bu ülkelere baktığınız zaman özellikle gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda 30 Temmuz'dan çok daha geri rakamlar var. Mesela benim her zaman en dikkatimi çeken bize nispeten benzer gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden

0: o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
1: Şimdi hocam, Bonn'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Görüşmelerinde Türkiye COP31 başkanlık vizyonu kapsamında küresel elektrifikasyon oranını %35'e çıkarma, binalarda enerji yoğunluğunu %25 azaltma gibi somut 2035 hedeflerini paylaştı. Bu hedefleri nasıl buldunuz? Örneğin 2035'e kadar biz yeşil dönüşüm hedeflerini gerçekleştirirsek bu limit aşımı gününü de daha ileri tarihlere çekmiş olur muyuz?
0: Tabii elektrifikasyon bu noktada çok çok önemli. Yani evlerimizde biz doğal gazla ısınacağımıza elektrikle ısınsak, yani bunun için biliyorsunuz sistemler var. Bu da hani elektrikli ısıtıcıdan bahsetmiyorum. Yani aynı doğal gazı kullandığımız kombiler misali teknolojiler var. Bunları kullanacak olsak evet, epey ciddi ilerleriz. Ancak Türkiye elektriğinin önemli bir kısmını gene de fosil yakıtlardan kazanıyor. Yani kömür ve doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Kömür ve doğalgazdan elektrik ürettiğimiz müddetçe istediğimiz kadar elektrifikasyonu düşünelim. %35 değil, istiyorsanız %70 yapın. Bu kazançlı bir yol değil. Yani aynı şey araçlarda da geçerli. Biz daha az tüketiyor diye elektrikli araç kullanmaya yöneliyoruz. Ama ülkemizde elektrikli araç kullanmak, benzinli araç kullanmaya göre daha yüksek bir karbon ayak izine sahip. Bunun için elektrik üretim sistemini dönüştürmemiz gerekiyor en başta. Böyle yapmadığımız müddetçe de pek çok şeyi mış gibi yapıyoruz. Bu dünyanın her tarafında aynı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, Almanya'sına da gitseniz, en bu konuda bayrak taşıyan ülkelerden bir tanesi. Onlar da tamam rüzgardan, güneşten enerji sağlıyorlar ama canavar gibi kömürle termik santrallerini çalıştırıyorlar, kömür yakıyorlar. Yani onların elektriği de bizden çok çok daha temiz üretilen elektrik değil. Bu konuda çok ileriyiz diyen ülkelere baktığımızda, yani mesela Almanya örneğine baktığımızda, Almanya'nın limit aşım günü 10 Mayıs. Bizimki 6 Haziran'dayken, yani çok ileriyiz diyen İsveç mesela 4 Nisan. Bizimle beraber bu toplantıyı düzenleyen Avustralya 16 Mart. Durum böyle olduğu zaman ilerleme sağlamak çok kolay olmuyor. Aynı zamanda da ilerleme sağlandığının söylenmesi çok doğru değil. Yani bir tarafta 16 Mart'ta limit aşım günü olan Avustralya, bir anda 6 Haziran'da limit aşım günü olan Türkiye, öbür tarafta Honduras'ı, Kamboçya'sı, Ekvador'u, Nikaragua'sı, bunların tamamı Kasım, Aralık aylarında limit aşım günleri olan ülkeler. Dolayısıyla biz onlara bu işi nasıl yapmaları gerektiğini öğreteceğimize, onlar bize öğretseler biraz daha iyi olabilir.
1: Hocam, sizi bulmuşken bu sıcak havaları da sormadan bırakmak olmaz. Bu sene hiç görünmemiş sıcakları göreceğiz diyorsunuz. Kavrulacağımız bir yaz mı bizi bekliyor?
0: Şimdi bu çok meşhur konuştuğumuz El Niño kavramı var. El Niño dediğimiz şey, hani bizim Türkçe'ye çevirecek olursak bunu, Pasifik Okyanusu'nun sularının normalden sıcak olması durumu. Biliyorsunuz hepimiz öğrendik coğrafyada dünyanın %70'i sularla kaplıdır falan diyoruz. Bu suların da önemli bir kısmı Pasifik Okyanusu'nda. Yani Pasifik Okyanusu'nu haritada, bu Google Earth falan bunlarda çevirecek olursanız, tam Pasifik Okyanusu'nun ortasına baktığınızda neredeyse dünyayı kaplıyor. Yani dünyanın yarısı Pasifik Okyanusu. Pasifik Okyanusu'ndaki sular da normalden 6 derece sıcak olursa, bu dünyanın tamamının ortalama sıcaklığının artmasına neden. Şu anda beklediğimiz olay bu. Ve yavaş yavaş sıcaklık bu 6 derece yüksekliğe doğru tırmanıyor. Türkiye'ye bunun etkisi ne zaman olacak? Muhtemelen Temmuz ayının sonu, Ağustos ayı gibi Türkiye'de çok alışmadığımız yükseklikte sıcaklıklarla karşılaşacağız. Yalnız buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Ağustos ayında olmasına alışkın olmadığımız sıcaklık. Eylül ayında gene Eylül'e alışkın olmadı. Aralık ayında Aralık'ta alışkın olmadığımız sıcaklıklardan bahsediyoruz. Yani Aralık ayında 35 dereceyi görecek değiliz Türkiye'de. Ama Aralık ayında işte 10 derece olması gereken yerler 14, 15, 16, 20 dereceleri görüyor olabilir. Dolayısıyla bizim açımızdan, sağlık açısından tehlikeli olan Ağustos ayıyla belki Eylül ayının ilk 15 günü gibi bir zaman. Burada gerçekten çok ciddi

0: sağlık problemleri oluşabilir. Ben de bu konuda herkesi bilgilendirmeye ve yani tabiri caizse biraz itelemeye çalışıyorum. Bu komşunuzun kapısını tıklatın diye bir eyleme herkesi sokmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle yaşlıların kapısını tıklatıp bugün iyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormak çok can kurtaracaktır. 2003 yılında bu yapılmadığı için Paris'te 17 bin kişi öldü. Yani sadece yaşlıların kapısını tıklatıp iyi misiniz diye sorma sistemini kurmamız gerekiyor artık.
1: Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Geçtiğimiz yıl da bu konuda konuşmuştuk. Yine afet gelmeden onun hazırlığını yapmamıza dair.
0: Evet.
1: İsterseniz tekrar bir üstünden geçelim. Bu zinciri bize çok kısa bir daha anlatır mısınız hocam?
0: Çeşitli belediyeler var, AFAD var. Bütün bunlarda yapılacak olan şey şu. Mahalle Afet Gönüllüleri diye bir oluşumu var devletin. Bu mahallede afet konusunda gönüllü olan insanlardan oluşuyor. Ancak biz bunu hep deprem üstüne algılamışız ve kullanmışız. Yani dolayısıyla bu insanlar bir depremde neler yapılacak? AFAD'la beraber bunların eğitimleri, çalışmaları yapılıyor. Yalnız yani karşımızdaki tek afet deprem değil ve özellikle deprem değil. Çünkü iklimden doğan sıcak hava dalgaları, seller, donlar, şunlar bunlar. Bunlar esasında deprem gibi tek seferlik şeyler değil. Her sene, hatta bir senede birkaç defa tekrarlanabilecek şeyler. Onun için bizim bu altyapıyı yavaş yavaş iklim risklerini de kapsayacak şekilde genişletmemiz gerekiyor. Burada yapılacak olan şey şu. Muhtarların herhangi bir noktada kimin yardıma ihtiyacı olabileceği, bu bağlamda yardıma ihtiyacı olabileceğini bilmesi gerekiyor. Ve bunu gönüllülere duyurması gerekiyor. Ve bu duyurma şurada şu TC kimlik numarasındaki şu kişi oturuyor duyurması değil. Şurada yardıma ihtiyacı olabilecek biri var, kapısını tıklatıp yardıma ihtiyacınız var mı diye sorun bağlamında olması lazım. Ve bunun hani olabildiğince devlet tarafından organize edilmesi en mükemmeli. AFAD bu işin başına geçtiği anda çok güzel yerlere gidermiş. Ama o olmadı belediyelerin, o olmadı muhtarlıkların, o olmadı sivil toplumun adım adım adım bu işi yapması gerekiyor ki biz de Ağustos ayında ciddi kayıplarla karşılaşmayalım.
1: Kapısını çaldık, iyi misiniz diye sorduk.
0: O
1: Sonrasında
0: kadar.
1: bu kadar.
0: O kadar. O kadar. Şimdi bakın, sıcak havada başımıza çıkan dertler şöyle bir şey oluyor. Kapıyı çaldığınızda bir kere kapı açılmıyorsa bu çok önemli bir problemdir. Yani içeride bir sorun var ve kapıyı açamıyor demektir. O zaman işte ailesine haber verilir, yakınlara haber verilir, acil aranır, 112'den yardım istenir falan. Her neyse. Ama baktınız kapıyı çaldınız, açtı, pek kendinde değil gibi, diyeceksiniz ki ya suya ihtiyacınız var mı? Bir yardıma ihtiyacınız var mı? Size destek olalım mı? Çünkü bazen insanların bilinci sıcak havada zorlanabiliyor. Susuzlukla, aşırı sıcakla. Baktınız nefes nefese, yani bunu sağlıkçılar çok detaylı anlatıyorlar. Gözle çok rahat anlayabilirsiniz karşınızdaki kişinin sorun yaşadığını. Ha, baktınız her şey iyi, benim klimam çalışıyor, suyum var, merak etmeyin. Ya bu da komşuluk. Zaten yani hiçbir şey olmasa sadece biri kapımı çaldı, merhaba dedi, iyi misiniz dedi. Bu hepimizi esasında mutlu eden bir şeydir.
1: Doğru söylüyorsunuz. Çok da önemli bir noktaya parmak bastınız. Çok teşekkür ederiz hocam, vakit ayırdınız. Sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: Rica ederim. Çok teşekkürler.
1: Doğa konuşmalarında bugün hem limit aşımı gününü hem de önümüzdeki günlerde bizi bekleyen sıcak hava dalgasını Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Senin gözünden bu kaybın sebepleri neler?
4: Yani öncelikle söyleyeyim, bir pazar günü galibiyetin ardına şöyle bir Türk kahvesi çok içeceğiz güzel olur. Derken
3: çok güzel olur.
4: Kahveye tuz attılar. Kahvemize tuz attı Avustralya. Evet. Söylediğim gibi futbolun sahaya istediğin kadar öncesinde konuş, sahada oynadığın oyun rakibi çözmeye yönelik değilse ve maçın gidişatında bu türden hamleler yapmıyorsan kaybetmeye mahkumsun. Biraz başta bir boks benzetmesi yapayım. Rakibi roundlarda önde bitirebilirsin. Hakemler böyle not düşebilir. Ama sonra bir bakmışsın, rakip sana saydırmış, arkasından da bir yumrukla nakavt etmiş. Yani çok fazla atak yaptılar mı? Yapmadılar. İki tane golleri var. İki golle nakavt olduk. Ha, oyunun içinde top bizdeydi, biz hareketliydik. Bunun futbolda son yıllarda o kadar çok örneği var ki. Futbolun değişiminin en büyük parçalarından bir tanesi bu. Geçmişte hakikaten topa çok fazla sahip olanlar o rakipleri karşısında galibiyete ulaşırlardı. Topu rakip sahada oynamak avantajlıydı ama artık oyuncuların fiziksel özelliklerindeki değişim, mesela defans oyuncularında Avustralyalı futbolcuların boyu 1.94, bizim merkezde oynayan Kerem Aktürkoğlu 1.73. Bir de futbol artık uzayıp gidebilen, gerçekten o driplingleriyle beraber yetişmesi zor adamların da olduğu bir yer. Avustralya'da bunların en iyileri mi var? Hayır, yok. Ama bizim açımızdan baktığın zaman da isim isim saydığın zaman futbolda bu mümkün ama oyunu biraz uzaktan takip edenler için ya bu kadar kaliteli oyuncular bir araya gelip nasıl Avustralya'ya gol atamazlar? Kazanıp kaybetmekten öte, hani tabelamızda sıfır yazıyor ya, nasıl olabilir sorusunun cevabı işte bugün sahada teknik direktörün verdiği, Montella'nın verdiği kararlarla. Bence bizi buraya getiren Montella, bizi buraya getiren bizim çocuklar ama üzüntüyle başladık. Yani 24 yıl önce de Brezilya mağlubiyetiyle başlamıştık ama 2008'de Portekiz mağlubiyeti. Ama takdir edersin ki bunlar kalbur üstü takımlar. Onlara kaybetmek büyük manşet değil. Ama Avustralya'ya kaybetmek yarın gazeteler açısından, gazetecilik açısından 9 üstüne manşet. Yani bu gerçekten üzüntü verici bir pazar sabahı.
3: İyi başlamalıydık dedik işte. 2'dir üst üste büyük turnuvalardayız. Euro 2024. Orada Gürcistan galibiyetiyle başladık. Hadi iyiydi. Şimdi dediğin gibi herkes diyor ki biz zaten büyük turnuvalara kötü başladığımız oldu ama iyi geçirdiğimiz turnuvalar oldu. Ama orada kafaya oynayan takımlarla oynayarak başlamıştık. Şimdi Avustralya karşısında bir şok yaşadığımızı söylemem lazım. Peki sahaya çıkan 11 ve değişiklikler. Bunlar nasıl göründü gözüne?
4: Şimdi şöyle bir gerçek var. Yani yenildiğiniz bir maçtan sonra, araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur misali. Öyle davranmayacağım. Yani Kerem Aktürkoğlu ile neden başladı diye. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ile oynadığı çok maç var. Evet, bilinen bir gerçek ki merkez santroforda ismi geçen oyuncular varsa bile, Denizcan gibi, Montella onları yeterli ve tecrübeli bulmuyor.
3: Demek ki.
4: Bulmuyor ve yani bunu İspanyol milli takımı yıllar önce Fabregas'ta da oynadığında İspanya'da birçok santrofor vardı. O yüzden oynanmaz diye bir futbol kuralı yok. Ama rakibe karşı geliştirdiğin oyun tipinde, şimdi orta sahada mesela sezonun en formda adamlarından bir tanesi Orkun Kökçü. Eğer orta sahayı İsmail Hakan Arda üçlüsünden kursaydınız kenarda kalacaktı. Çünkü İsmail çok güvendiği bir kesici Montella'nın. Ha, Orkun'un bütün sezon performansıyla yedek kalması onun açısından bir talihsizlik olabilir. Ama takdir edersin ki mesela İngiliz milli takımda da çok formda adamlar milli takım kadrosuna bile giremediler. Futbol 11 kişiyle oynanıyor. O yüzden Arda'nın kağıt üzerinde sağ kanatta diye başladığı bir oyunda bizim sol kanattaki oyuncumuzun ortaya iyi bir performans ortaya koyması lazımdı. Kim o? Barış Alper Yılmaz. İyi değildi. Ama 45'te kenara gelmesi gereken adam da o değildi. Şimdi 80 milyon bu oyuna meraklı olan herkes izlerken ilk yarıda golü yemeden önce de işlerin yolunda gitmediğinin farkındaydı. Çözemiyorduk yani rakibi. O zaman Oyunun içinde ilk yarıda mesela benim kişisel beklentim şuydu. Kerem kanat oynayabilen bir oyuncu. Üstelik de sol kanat. Barış daha fizikli bir oyuncu. O stoperlerle mücadele edebilir. Onları maçın içinde bir yer değiştirmesini bekledim. Oyuncu o inisiyatifi alamaz şansın. Hocanın söylemesi lazım. Hiç yapmadılar bunu. Şimdi merkezde şöyle ikili bir çin seddi gibi duvar örmüş adamlar. Ve sen şut atmaya çalışıyorsun. Aslında biraz basketbol sahasından şeyle örnek verebiliriz. Kerem Aktürkoğlu elinde pivotun yok ama sen gardını pivot gibi oynatamazsın basketbolda. Yani sana gardının yapabileceği, onun hızlı oyunla yapabileceği şey fast break, geçiş oyununda gidip rakip potayı bulabilir o hızlıyla beraber. Ama aynı şekilde basketbolun da şöyle bir avantajı var. İçeriği pota altını iyi koruyan bir takıma karşı iyi üçlükçülerin, yani futbol tabiriyle uzaktan şut atan adamların varsa. Ama arada tabii şöyle bir fark var. Yani 3 sayı çizgisinin gerisinden basketbolcuların attığı şutları bloklayabilmek kolay değil. Çünkü futboldaki gibi topu yerden, bel hizasından her seferinde çatala vuracak şekilde vurmuyorsun. Ama basketbolda hiç olmazsa o topun bloklanma ihtimali düşük. Dün, şimdi maçı hiç izlemeyen birisi uyuyakaldı, kalktı ve maçın özetine bakmadan istatistiklere bakacak. Şunu görecek istatistiklerde. Türk milli takımı 30 hücum geliştirmiş. Türk milli takımı ceza sahasını 52 kez girmiş. 12 tane engellenen şutu var. Allah Allah. Galiba rakip kaleci kalesinde devleşti. Turnuvanın en büyük performanslarından birisini ortaya koydu. Değil. Mesela rakip kaleyi bulan, çerçeveyi bulan toplarda rakip kalecinin bence zorluk derecesi olarak 2 tane kurtarışı var. O yüzden istatistikler her şeyi anlatmıyor.
3: Şimdilik bir virgül koyalım. Geri döneceğiz. Hem tercih edilen kadroya, hem de değişikliklere, hem de istatistiklere. Emin Çağlar Vancouver'da mücadeleyi takip etti ve mücadelenin ardından da basın toplantısındaydı tabii. Şimdi sözü Emin'e bırakacağız. Notları neler Emin Çağlar?
5: Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk merhaba. Evet, pazar sabahının kahvesi tuzlu oldu. Burada pazar gecesinin tadı da olmadı. Birinci sırada sorumlu olarak Montella var, o da kabul etti. Sonrasında 11 oyuncu, oyuna giren 5 oyuncuyu da kattığımızda 16 oyuncu bugün Avustralya'ya 2-0 yenilmemizin sorumlularıdır. Neden Montella? İlk yarıdaki oyuna çare bulamaması, ikinci yarıdaki değişikliklerin tutmaması. Neden oyuncular ilk yarıdaki milli takımın sanki ikinci kez bir aradaymış, bir maç yapıyormuşçasına oynamaları, birbirini tanımamaları. Sakinlik üzerine başlayan bir oyun. Topu hep ayakta tutma ama al gülüm ver gülümle sakinlik aynı şeyler değil. Bunu yaparken hareketli olmak, dinamik olmak gerekiyor. Bunu hiç başaramadılar. Neden bizim çocuklar dedik? İkinci yarıda ceza sahasına rakibi yığdığında, daha doğrusu Avustralya bizi oraya çektiğinde orada çok hareketsiz kaldık. İki kez dikine pas yaptığımızda pozisyon bulduk. Ama bunların daha sonra devamını getiremedik. Ve şunu gözlemledim. Tabii geriye düşünce takımda biraz olsun sinirler gerildi. Bu çözülecektir. Bunun devam edeceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi sorumlular önce Montella, sonra da bizim çocuklar. Basın toplantısına geçecek olursak önce ilk ifadesi çok üzgünüz oldu. Ama zihinsel dayanıklılığımızı korumamız gerekiyor ifadesini kullandı. Biraz önce bahsettiğiniz o istatistik konusuna da değinmek gerekiyor. 30 şut. 30 şut ama o 30 şutun hangisi gerçekten sayısal olarak tehlikeli dersek, Kenan'ın, Hakan'ın frikiği, Arda'nın frikiği. Onun dışında bir de Kerem Aktürkoğlu'nun son bölümlerde kalecinin üstüne vurduğu ya da kalecinin o topa uzandığı diyelim. İlk yarıda Abdülkerim'in direkten dönen şutu var. 4 oldu. Bir tane daha diyelim 5. Ama 5 şut maalesef maçı kazandırmıyor. Oyuncu değişiklikleri konusunda ben şunu sormuştum. İkinci yarıda 2-0 yenik durumdayız. Mert ve İsmail çıkıyor. Zeki ve İsmail çıkıyor. Salih ve Mert giriyor. Bunun nedenini sorduğumda kontratak yememek olarak açıklamıştı. Bu bir nevi daha fazla gol yememeye dönüyor. Can Uzun neden hiç oynamadı sorusuna şu cevap verdi. Can Uzun tam bir forvet değil. Forvet arkası oynuyor. O pozisyonda maçı Arda Güler bitirmek istedim dedi. Tercihlere saygılıyız tabii ki ama eleştirilerin de olacağını bilmesi gerekiyor. Eleştiri hakkımızda kullanacağız. Arda Güler'in yeteneği evet harika. Kimse ona laf edemez ama takım oyunu olması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu o forvetlerin arasında Dünya Kupası böyle bazı fotoğraflarla anılır. Kerem Aktürkoğlu o iki savunmacının arasındaki fotoğrafıyla da anılacak. Bunları geride bakma, bunları tekrardan lehimize çevirme şansı da yine bizde. Haftaya iki kaybeden takım Türkiye ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Kazanmaktan başka çaremiz var mı? Var. Bir puan yine son maça taşıdığımızda 4 puan gruptan çıkarabilir ama kazanmak. Önceliğimiz kazanmak olmalı. O zihinsel dayanıklılığı yarın sabah olmayabilir. Soyunma odasında bile geri getirmek gerekiyor. Bunu yapacak olan nasıl sözün başında Montella ve bizim çocuklar sorumlu dediysem bunu geri getirecek olan da önce Montella sonra da bizim çocuklar.
3: Emin Çağlar teşekkürler. Tabii onun için de tatsız bir deneyim oldu. Tıpkı bizim için tatsız bir sabah olduğu gibi. Biz Emin Çağlar'a bağlanmadan evvel istatistikler üzerinden konuşuyorduk. Zaten onun cevabını da verdi. Dedi 30 şut var ama hangisi anlamlı? Evet. Oradan devam edebiliriz.
4: Yani işte bu verimsizliğin orada topu kontrol, %70 topu kontrol ederken şöyle bir tabir kullanacağım. Oyunu o kadar hızlandırmalısın ki savunmacı düşen konçunu çekmeye fırsat bulamasın. Yani tabiri caizse fotoğrafçıya poz verecek, vesikalık çektirecek kadar bir zamanları oluyor sen o topu öyle dolandırırken. Aslında futbolda rakibi hatayı en fazla zorlayan şeylerden bir tanesi o dar alanda oynarken, sağlı sollu ortaları yaparken oradaki yüklenen adrenalinle beraber nabızını yükseltmek. Yükselmiş nabız sporcuya o noktada hata yaptırmaya müsait ortam hazırlar. Ve daha fazla yormuş olursun. O kadar dar alanda oynamalarına rağmen. Biz bunu başaramadık. Şimdi yenilgiye sadece Montella tarafından bakmak da şöyle bir tek taraflı olur. Birkaç tane oyuncumuzun mesela pekala burada 11'de başlayabilirdi Kenan. Sakatlıktan gelen bir oyuncu, Arda sakatlıktan gelen bir oyuncu, Hakan sakatlıktan gelen bir oyuncu. Hiçbirisi o kalitelerinin, Kenan yine ikinci yarıda biraz zorladı ama Barış işte sezonda ligin yıldızı. Ama bir gerçek var. Emin'in söylediği o iki tane 1.94'lük adamın arasındaki 1.72'lik Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı benim gözümde de gün itibariyle gazetelerin manşetine yetişmiyor ama yarın ben maçı o fotoğrafla anlatırdım. Ve hani biraz boyumuzun ölçüsünü aldık maçı diyebilirim yani. İşte biz Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması mesela oyunu domine ettik. Biz daha iyi oynadık, buna katılmıyorum. Futbol Hakan Çalhanoğlu da çok net iyi bilir ki bu kadar tecrübeyle böyle oyun bu şekilde domine edilmez. Yani gerçekten rakip kaleci inanılmaz topları çıkartır 8-9 tane. İşte Emin saydı 4-5 tane pozisyonu. Onların basitliklerini herkes izledi. Montella'nın maçın ikinci yarısındaki şansının o değişikliklerdeki ruh halini anlayabilmek mümkün değil. Ben ilk yarıda kenardan kimseyi almadan sadece Kerem ve Barış'ı bile pozisyonlarını ikisini değiştirmesini beklerdim. Barış'ın kenara gelmesini beklemezdim. Mesela Salih yani kendi liginde kendi takımında oynamayan bir adam ama işte Emin söyledi daha fazla kontratak yememek için demiş. Eksi averaj dün programda şöyle söylemiştim yani 24 yıl önce biz eksi bir averajla başladık ikinci maça. Costa Rica ile berabere kaldık. Son maçta Brezilya'dan medet umduk. Yani kendi kaderini başkalarının eline bırakmayacaksın bir noktada. Dolayısıyla Paraguay maçını kazanacaksın. Çünkü Amerika'nın şu ana kadar oynadığı futbol, gün itibariyle söylüyorum, izlediğimiz maçlar arasında en iyi futbol. bütün maçlar içinde Amerika. Ama diğer tarafta beklenti karşılığında, kalite beklenti karşılığında en kötü futbolu da oynayan Türkiye. Yani bu arayı Amerika maçına kadar ki aradaki Paraguay maçını kazanmadan başka bir mentalle sen Amerika maçına çıkamazsın. Çünkü o dakika başkasından medet umduğun takım senin direkt karşındaki takım olacak. Yani gel bana yenil diyebileceğim bir durum olamayacağına göre. O yüzden hatalarını test edecek kadar, bunların altını çizebilecek kadar bol vakti var. Ama galiba hayallerimiz çok büyükmüş ki yani sabahtan öyle, maç bittiğinden şu dakikaya kadar yaşadığımız ruh hali onun biraz şoku ve hayal kırıklığının büyüklüğüyle alakalı.
3: Bir de şunu soracağım. Oyuncuların ruh hali, hani bizim ruh halimizden konuşuyoruz ama oyuncuların ruh halini de özellikle yakın plan çekildiğinde mücadelede ben biraz düşük buldum. Mesela münferit olarak kendi performanslarının da bireysel altında kaldılar. Bunun nedeni neydi sence? Yani taktiksel bir anlaşamama durumu mu, yoksa acaba gerginlik mi, sinir mi vardı?
4: Ya bu şimdi 24 yıl sonra kendilerinden çok fazla şey beklenen.
3: Tabii.
4: Bu nasıldır biliyor musun? Orada Ümit Davalar'ın saçı çok sempatik göründü turnuvadan sonra. Yani İlhan Mansız'ın Roberto Carlos'a attığı çalımı yıllarca izledik. Hasan Şaş'ın Brezilya'ya attığı golü. Ama şu anda kimse Barış Alper Yılmaz'ın saçını beğenmiyor.
3: Evet, doğrusu.
4: Yani bu bir bakış açısı. Tabii aradaki bu 25 yılda internetin, dijital medyanın, sosyal medyanın ürettiği bir negatif enerjiyle önümüzdeki 48 saat içinde çok daha da fazla yıpranacaklar. Ama senin sahadaki o ruh haliyle alakalı söyleyebileceğim şu olabilir. Özgüvenle kibir arasında çok ince bir çizgi var. Kendilerine özgüvenli futbolcular olmaları kadar normal bir şey yok. Hepsi önemli takımlarda oynuyorlar. Ama bir nasıl olsa yeneriz havası, rahatlığından öte o özgüvenin karşılığında, o kariyerlerin karşılığında bir Dünya Kupası'nda açılış maçının mutlak kazanmanın ciddiyeti ve profesyonelliği içinde miydiler? Bence hayır. Yani maç elimizden tabiri caizse böyle kayıp gitti. Ve o gidişi böyle dakikalarca izledik yani. Farkındaysan 1-0'dan sonra bile. Yani benim için maçın kader anı şey Türkiye adına. Abdülkerim'in direkten dönen topu. O top hani içeriye girse başka türlü bir kafa yapısıyla oynayabilirdik ama değil yani. Onlar ötesinde öyle Hakan Çalhanoğlu doğru teşhis yapsın. Doğru teşhis, doğru tedaviyi getirir. Doğru ilacı getirir. Aman aman yani biz domine ettik. Biz daha iyi oynadık. Çok şanssızlık. Kaybettik maçı değil bu maç. Yani bu ülkedeki insanları da bu kelimelerle avutabilmek ya da teskin edebilmek mümkün değil. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bizim milli takımımız ama değil yani o teşhis değil.
3: Evet, birkaç dakikamız kaldı. Bugünkü maçtan sonra grup liderliği şansımız kaldı mı diye sormak istiyorum. Çünkü bizim asıl istediğimiz buydu.
4: Yani şimdi matematik olarak var mı? Var. Amerika'nın kalkıp da şeye Avustralya ile berabere kaldığını düşün. Mesela 4 puan yapıyor. Sen kalın 2 maçını kazanırsın. 6 puan yaparsın. İkinci maç oynanmadan Dünya Kupası'nda hiçbir şey söylenmez. Ama takdir edersin ki şu anda benzer bir şekilde savunma yapan, mesela Avustralya'nın ben Amerika'ya daha fazla problem çıkartacağını düşünüyorum. Ama bu Amerika'nın problemi. Aynı şekilde Paraguay'da ilk maçta hayal kırıklığı yaratan, defansif olarak 45 dakikada 3 gol yiyen takım Güney Amerika grubunun en sağlam defanslarından birine sahip. Yani kağıt üzerinde istediğimiz kadar 4-4-2, 4-3-3 bunları konuşalım. Sonuçta hani eğlence manasını oynadığımız langırttaki sopaya dizili adamlar değil bunlar. Orada bütün mahiretin onu çevirebilmekti. Ama orada o dizilişi görüyorsun. Bu gelip gittiğin, belirli bir disiplinle oynadığın, mental olarak ayakta kalabildiğin bir oyun. Turnuvanın en önemli bence noktalarından bir tanesi, mental olarak birinci maçı kaybettikten sonra ikinci maça kadar medya, sosyal medya bir şekilde gerçekten kulaklarını ve gözlerini kapatabilmek. 16 yıl önce Twitter'ın emeklediği dönemlerde İspanyol milli takımı öyle şampiyon oldular demiyorum ama o gün Luis Aragonés'in yaptığını söyleyeyim. Sosyal medyayı kullanmayı yasaklamıştı. Yani mümkünse bunlardan uzak duracaklar dışkenlerden. Biz de cümlelerimizi doğru seçmeliyiz. Hani çok fazla yaralayıp deşen eleştirilerin de çok manası yok. Oraya gitmek sadece başarı cümlesini ben İskoçya için kullanırım. Ben Bosna Hersek için kullanırım. Ben Katar için kullanırım ama bizim için değil. Yani biz orada bu gruptan çıkıp potansiyel yani son 16'yı mutlaka oynaması gereken seviyede bir kadroya sahibiz.
3: Kesin. Şimdi D grubunda önümüzdeki maç haftaya cumartesi bizim adımıza ama C grubunda dün akşam Brezilya-Fas, dün gece daha doğrusu sabah karşı saat 1'de başlayan Brezilya-Fas maçı vardı. Bir birlik bir mücadele ama muazzamdı. Söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum.
4: Aslında maçın kısa açıklaması şu. Futbol tarihinin en yetenekli futbolcular toplamı Brezilya'dan çıkmıştır. Ama bir gün Fas'ın oyuncularının Brezilyalı oyunculardan ayağına daha top yakışan, daha yetenekli adam olduğu günlere geldik mi?
3: Geldik mi?
4: Gelmişiz. Dünya değişiyor. Brezilya her gittiği turnuvanın birinci şampiyonluk adayının olduğu yıllar da oldu. Ama hani yarı final üzerinden değerlendireyim. O dörtlüden bir tanesidir. Tahmin ediyorum senin dört tane yarı final adayından birisi de Brezilya değildi. Öyle değil mi?
3: Yok.
4: Yani Fransa'sı var, İspanya'sı var. Oğlu Messi'li Arjantin'i var, İngiltere'si, Almanya'sı var. O yüzden Fas'ın galibiyeti kaçırdığını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyunla.
3: Bülent Timurlenk, çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Yorumların için daha güzel maç sonlarında buluşmak üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu. NTV Radyo. Reklam.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: durumu.
1: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 11'i gösteriyor ve gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 2-0 yenildi. D grubundaki maç Kanada'nın Vancouver şehrinde oynandı. Avustralya 27. dakikada İran Kunda'nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı. 75. dakikada Metcalf farkı 2'ye çıkardı. Milliler mücadeleyi 2-0 kaybetti. Milli takımın sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı var. Puansız takımlardan Türkiye 3. Paraguay 4. sırada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken Tahran biraz daha temkinli yaklaşıyor konuya ve bu düğümün ne zaman çözüleceğine ve şimdi de tarafların yaptığı açıklamalara bakacağız.
3: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Cumhurbaşkanı yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okuryazarlığı programının başlatılacağını vurguluyor. Yan Erdoğan, 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine de dikkat çekti.
4: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
4: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
4: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklar Eylül'e Burgaz Halk Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
0: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
0: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
1: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekilliği için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
2: İngiltere, Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait bir petrol tankerine operasyon düzenledi. Bu açıklamayı İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptı. Şimdi ayrıntılar için Londra'ya dönelim. Temsilcimiz Gökhan Bozkurt karşımızda. Bu operasyon ne anlama geliyor Gökhan?
6: Birleşik Krallık'ın güçleri zaten bir süredir Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait tankerleri takip ediyordu ve Rusya'ya da sıklıkla uyarılar yayınlıyordu. Ukrayna savaşını finanse etmene müsaade etmeyeceğiz şeklinde. Ama bugüne kadar o tankerlere müdahale etmemesi nedeniyle de Başbakan Keir Starmer çoğu eleştirilerle karşı karşıya kalıyordu ki zaten bir süre önce Fransa bu gölge filoya ait bir gemiye müdahale etmişti. Birleşik Krallık da buna destek vermişti. Şimdi ilk defa Birleşik Krallık güçleri de Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere el koydular. Tabii operasyon pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşti. Başbakan Keir Starmer bunun Rusya'ya bir darbe daha indirdiğini söylüyor. ve hedefteki geminin de Simitros adlı petrol tankeri olduğu ifade etti ki bu gemi Kamerun bandıralı ama Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olduğu iddiasıyla durduruldu ve gemiye Birleşik Krallık güçleri çıktılar. Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Onlar da 6 saat sürdüğünü söylüyorlar operasyonun. Tabii gemiye güçler çıktı dedik. Kraliyet Deniz Piyadeleri komandolarıydı onlar ve Ulusal Suç Ajansı'ndan da özel eğitimli kolluk görevlileri de birlikte hareket etti komandolarla. Tabii operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri de destek verdi. Deniz Hava Grubu'na bağlı hava araçları da operasyonun parçasıydı ki Chinook, Merlin ve MK4 ve Wildcat gibi helikopterlerin de operasyonda olduğu açıklandı. Yine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait P8 Deniz Karakol uçağı da operasyonun yönetilmesinde rol oynadı. Tabii deniz kuvvetlerine ait yine Sutherland ve Ledbury gemileri de bu görevde yerlerini aldılar yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı'ndan. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyısı açıklarında tutulacağı ifade edildi ve soruşturma sürdüğü sürece de gözlem altında olacağı açıklandı. Başbakan Keir Starmer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu bu operasyonu ve başarılı bir operasyon olduğunu söylüyor ve Rusya'ya bir darbe daha indirdiğini ifade ediyor. Ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlerin saklanmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Bu yönde açıklamalar yaptı. Bir süre önce Savunma Bakanlığı görevine yeni getirilen Dan Jarvis, o da yine açıklama yaptı ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için gölge filosunu kullandığını ifade ediyor ve bu gölge filoya bel bağladığını vurguluyor. Jarvis'e göre bu müdahale Putin'in yasa dışı savaşına vurulan da bir darbe niteliğinde. Tabii Rusya petrol ihracatına yönelik uluslararası yaptırımları aşmak için mülkiyet yapıları belirsiz tankerlerden oluşan bir gölge filo kullanıyor iddiası ortadaydı. Savunma Bakanlığı 700'den fazla gemiden oluşan bu filonun Rusya'nın yaptırımlı petrolünün neredeyse %75'ini taşıdığını iddia ediyor. Ki Kremlin için kritik bir can damarı olduğu vurgulanıyor uzmanlar tarafından bu durumun. Tabii Rusya'nın petrol gelirleri de Ekim 2024'e kıyasla %27 azalmış durumda diyor uzmanlar ki bu savaşın başından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak ifade ediliyor. 2025'in ilk çeyreğinde Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan gemiler bir yıl öncesine göre 1.6 milyar dolar daha az Rus petrolü taşıdı şeklinde bir rakamdan da bahsediliyor. Tabii Birleşik Krallık bugüne kadar neredeyse 600 Rus gölge filo gemisine yaptırım uyguladı. Ki bu yaptırımlar söz konusu gemilerin Birleşik Krallık limanlarına girmesini de yasaklıyordu. Ayrıca Britanyalı şirketlerin ve kişilerin de Rus petrolü taşıyan gemilere finans, sigorta ya da aracılık hizmeti vermesini de engelliyor bu yaptırımlar. Tabii hükümet burada amacın Rusya'nın petrol gelirlerine hedef almak olduğunu söylüyor ve Ukrayna'daki savaş makinesini finansmanda bulunmasını kesmek olduğunu söylüyor. Ki bugün yapılan operasyona Fransa'yla yakın eş güdüm içinde gidildiği ifade edildi. Fransa'nın destek verdiği anlaşılıyor ki buraya hemen bir not da düşelim. Paris'te daha önce 1 Haziran'da Rus gölge filosunun bir parçası olduğundan şüphelenilen yaptırım uygulanan bir tankere müdahale etmişti ki o operasyona da Birleşik Krallık bir helikopterle destek vermişti. Öyle anlaşılıyor ki şimdi Fransa'da Birleşik Krallığa destek vermiş. Tabii şimdi bu son müdahale Londra'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları denizde daha da sert uygulamaya başladığının da bir işareti olarak yorumlanabilir. Manş Denizi Putin'in savaşını finanse eden gölge filo için güvenli geçiş hattı olmayacak mesajını Birleşik Krallık net bir biçimde iletmeye çalışıyor.
2: NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı bu önemli gelişmeye ilişkin ayrıntıları. Şimdi bir başka konuyla devam edeceğiz ve bu konuyla ilgili olarak da eğitim uzmanı Nazik Kösegil yayındaki konuğumuz olacak. Sayın Kösegil, öncelikle teşekkürler yayına katıldığınız için. Liselere geçiş sistemi sınavını konuşacağız. Evet, dün tamamlandı liselere geçiş sınavı, yani 8. sınıf öğrencileri yaklaşık 1.2 milyon öğrenci bu sınava girdi. 90 soruyu yanıtladı ve şimdi sonrasında da artık soruların içeriğine dönük bir başka tartışma başladı. Haliyle bu konuyu biraz değerlendirmek istedik. 8. sınıf öğrencilerinin müfredatı açısından baktığımızda siz öncelikle bu soruları nasıl değerlendirdiniz?
7: Şimdi müfredata bakıldığı zaman müfredat dışı soru yok ama şunu görüyoruz, daha zorlayıcı sorular var. Dolayısıyla öğrencilerimiz de ilk sınavdan çıktıklarında beklediklerinden daha zor sorular gördüler. Özellikle matematikte bir 3 soru konusu var, her öğrencide bir 3 soru boş bırakmışlık gibi bir cümle döndü. Bu da aslında şunu gösteriyor, müfredat dışı ya da kazanım dışı soru yok ama geçen seneki özellikle o çok fazla tam puan yapan öğrenci problemin önüne geçmek için zorlayıcı ve eleyici soruların olduğunu görüyoruz. Türkçe çok eleştirildi, paragraflar çok uzun dendi ama temelde aslında Türkçe kazanımının özellikle ortaokul sonunda okuma ve okuduğunu anlama ve yorumlayıp soruyu cevaplama olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir sıralama sınavı yapıyorsak ve 8. sınıf sonunda sayılı liseye öğrenci alıyorsak bir şekilde eleyici ve zorlayıcı soruların da olması lazımdı. Ama tabii ki sınav psikolojisi, sınava hazırlık sürecinin zorlu geçmesi, öğrencilerimizin sınavdan çok sonra sınavla ilgili çok daha üzücü konuşmaları gibi bir sonucu beraberinde getirdi.
2: Evet, yani sınav kitapçığı açıklandı tabii, yanıtlarda cevaplarda paylaşıldı. Ama sanırım çocuklar yarın kitapçığı aldıkları zaman okullardan temin edebilecekler girdikleri sınıflardan. Sanıyorum yanlışlarını, doğrularını daha net hatırlayacaklardır. Ya da ne yapmaları gerekir? Bundan sonrasına dair tavsiyeleriniz neler?
7: Şimdi dün özellikle sınavdan ilk çıktıklarında öğrenci ilk anda yapamadığı soruları hatırladı, boş bıraktığı soruları hatırladı. Dediğiniz gibi yarın kitapçığı aldığında aslında iyi yaptığı yerleri de görecek. Bir de arkadaşlarının da neleri doğru neleri yanlış yaptığını görecek. Şunu unutmasınlar, sınavın zorluğu ya da kolaylığı değildir aslında konu. Bu bir sıralama sınavı, zorsa herkes için zordu ve öğrenciler bir şekilde yaptıkları sonuca göre bir sıralama alacaklar. Bir yüzdelik dilim alacaklar ve aslında ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptıkları değil, yüzdeliklerinde nerede oldukları önemli olacak. O yüzden yarın kitapçığı alsınlar, tabii ki doğrularına ve yanlışlarına baksınlar ama yanlış sayılarının fazla olması, doğru sayılarının fazla olmasına çok da böyle üzüntü tepkisi vermesinler. Çünkü dediğim gibi eğer sınav zor ise ve herkes için işte matematikte 3 soru problemli ise bu sıralamaya yansıyacaktır. Bu yüzdelik dilimlere yansıyacaktır. Yani geçen seneyle aynı puanı alıp daha iyi bir okula gitme şansı da olacaktır. O yüzden biraz o soruların doğru yanlışlarını ve kendi netlerini alırken sınav bir açıklansın bakalım demeyi unutmasınlar. Bu velilerimiz için de geçerli. Şunu yapabilirler. Doğrular ve yanlışlar çıktığında az çok yüzdelikleri tahmin edebilecekler geçen seneye göre. Ama üzerine artı 2 yüzdelik, eksi 2 yüzdelik koyup tahmini tercih listeleri hazırlamaları gerekir.
2: Veliler açısından da aslında şunu sormak isterim. Tabii onlar bütün bu sürece şahitler. Yani bu çocuklar işte belki çoğu 7. sınıftan, hatta 6, 7, 8 hep LGS ile geçen ya da işte bu sene LGS senemiz, ben LGS annesiyim ya da LGS babasıyım tanımlamalarını o kadar çok duyuyoruz ki haliyle bu bir gerçekten süreç ve zorlu bir süreç. Hem mental olarak hem de yani maddi manevi aileleri de zorlayan bir süreç. Bir ölçme dediniz, bir sıralama dediniz ama hani velilerin ya da çocukların hedefledikleri de bir yer var sonuçta. Herkes için de bu geçerli. Nasıl hesaplama yapılacak ya da bu hesaplamanın içerisinde hani dikkat edilmesi gereken ya da bir tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hangi konular var?
7: Hesaplama yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı ekosisteminde bir işte kaç doğru kaç yanlış yaptım ve kaç puan gelir gibi bir örnek hesaplama olacak. Geçen senenin verilerine göre bunu kullanabilirler. Ama bu hesaplama biraz önce dediğim gibi tam olarak sınav sonucunu vermez. O yüzden bir felaketleştirme yapmak yerine durumu net bir şekilde görüp bunun üzerine eğer sınav herkes için zorsa bu puan daha iyi bir yüzdelik getirir. Eğer sınav kolaydı da benim çocuğum için zorsa bu daha aşağıda bir yüzdelik getirir gibi o artı 2 eksi 2 yüzdelik hesabını aslında burada kullanıp örnek listeler hazırlamaları lazım. Dediğiniz gibi hedef listeleri, liseleri vardı ve bütün çalışma da aslında bu hedefler için yapıldı ama artık somut bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Artısıyla eksisiyle önümüzde bir sıralama tahminimiz olacak. O yüzden o sıralamaya yakın gelen okulları şimdiden bir dolaşmak, okulları araştırmak ve alternatifli tercih listeleri oluşturmak doğru olacaktır. Çünkü şu anda sonucu yargılamanın velilere ya da öğrencilere hiçbir katkısı yok. Tam tersi, öğrenciler üzerinde zararı var. Çünkü bu çocuklar 4 yıl sonra artık YKS'ye girecekler ve bu ilk girdikleri merkezi sınavdaki öğrendikleri ve duydukları her şey YKS'ye aktarılacak. Bizim için önemli olan oraya olumlu bir aktarım yapabilmeleri. O yüzden durumu kabul edip artısıyla eksisiyle o durumun içerisine giren liseleri araştırmak önemli. Çünkü sınavdan sonra sonuç açıklanacak, tercih süreci çok kısa olacak, çok da heyecanlı bir süreç olacak. Orada doğru karar verebilmek için şu önümüzdeki 2 haftayı çok doğru kullanmak, okulları ziyaret etmek, okulları koşullarını öğrenmek, içi yani okul içi iletişimini öğrenmek, okul içindeki öğrenciler neler yapıyor, okulun akademik başarısı nedir gibi araştırmalar yapmaları hem heyecanlarını dengeleyecektir, yani o somut durum karşısındaki o olumlu ya da olumsuz duyguları dengeleyecektir, hem de tercih dönemine önemli bir yatırım olacaktır.
2: 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar ve sanıyorum aynı günde hem yabancı özel liseler ve özel okullarda puanlarını açıklayacaklar, değil mi? O puanlama sistemi nasıl olacak? Yani tercih yaparken orada nelere dikkat etmek gerekecek?
7: Yabancı okullarda puanlarını açıklarken yine sürece bakacaklar. Yani öğrencilerin genel yüzdelik dilimlerine bakacaklar ve ona göre bir alt puan açıklayacaklar. Ve o alt puanın üstünde olan öğrencilerden başvuru alacaklar. Daha sonra ilk kazananları yine puan üstünlüğüne göre, kendi kontenjanlarına göre ilan edecekler. Burada öğrenciler aynı anda birden fazla okula da yerleşebiliyorlar ve ilk asil listeden o gün içerisinde hemen kayıtlarını yapacaklar. Bu sefer asilde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine okullar diyecekler ki yedek listelerden öğrenci almaya başladık. Bu süreçte tamamen okulun belirlediği puan sınırı önemli. O puan sınırının altında olanlarda ancak Eylül'e doğru belki bazı okullar

0: 10 Temmuz mu hem puanın açıklanacağı hem de hemen kayıtların yapılacağı, orada bir süre marjı oluyor mu genelde?
1: Şöyle oluyor. İlk asil kayıtlar için bir 2 günlük süre oluyor. Daha sonra yedekler devreye girdiğinde süre biraz daha uzayabiliyor ama o da bir hafta içerisinde yaklaşık. Dediğim gibi geçmiş yıllarda gördüğümüz özellikle üst düzey dediğim şey Robert Kolej gibi okulların 2 gün içerisinde kayıtlarında olduğunu görüyoruz.
0: Devlet liseleri içinde bir sanıyorum eve yakınlık durumuyla ilgili bir uygulama vardı değil mi? Ya adrese dayalı nüfus sistemiyle ilgili bir uygulama vardı. Burada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
1: Tabii orada 2 farklı tercih yapacak velilerimiz. Bir, sınav ve öğrenci alan okulları tercih edecekler. İkincisi de adresi içerisinde yer alan ve diploma notuna göre öğrenci alan liseleri tercih edecekler. Burada önemli olan o ikinci bölüme geçtiğimizde benim adresimde hangi okullar var? Bu okullar geçen sene hangi diploma notuyla öğrenci almışlar ve ben hangisini üste yazacağım? Şu orada da şöyle bir koşuşturmaca var. Tabii diploma notuna dayalı olduğu için bazı okulların işte 95 ve 100 aralığındaki öğrencileri aldığını, sonra aşağı doğru indiğini görüyoruz. O yüzden orada yine işte bu sınav açıklanana kadarki süreç çok önemli. Velilerimizin bu okulları da araştırması, bu okulların da diploma notu, okulun kendi iç profili ve hangi sıralamada yazacaklarına dikkat etmeleri lazım. Çünkü adres dışında tercih kısmı biraz sıkıntılı orada. Çünkü herkes kendi adresinde yapacak. Boşluk olursa adres dışına çıkma gibi bir durum olması bekleniyor teorik olarak ama pratikte bu hiç yaşanmıyor. Dolayısıyla ikinci bölüm içinde diploma notu çok önemli. Diploma notuna göre çünkü adrese dayalı okullar öğrenci alacaklar. Bir de diploma notu yetse dahi evine daha yakın bir okul olabilir. Daha araştırmaları sonucunda üst tercihi hak eden bir okul olabilir. Onu da üste yazarak bir karar verecekler. Buradaki koşuşturmacı biraz karışık görünüyor. Velilerimizin de aslında çok tedirgin olduğu bir süreç ama doğru bir araştırma ve doğru bir sistemle kendilerini tercih sürecine hazırlayabilirler. Yeter ki iyi araştırsınlar. Çocuklarının da ilgi, yetenek ve isteklerini göz önüne alarak bir liste yapabilsinler.
0: Evet hocam, sanırım bu çok daha önemli. Çünkü anne babaların istediği bir okul var, bir de çocuğun istediği bir okul var. Zaman zaman bu iki tercih farklılaşabiliyor. Arkadaşlarının gittiği okula gitmek isteyebilir ya da çok daha farklı bir nedenle tercih edebilir. Bu noktada var mı tavsiyeleriniz, önerileriniz? Israrcı olmak ya da olmamak ya da bilmiyorum kimin önceliği ya da kimin burada söz hakkı geçerli?
1: Aslında aileye göre değişiyor çünkü her ailenin kendi iç dinamikleri var ve her çocuğun da kendine ait özellikleri var. Yani burada genel olarak şunu asla söyleyemeyiz, işte anne baba ne derse olsun ya da çocuğunun söylediğinin dışına çıkmayın diyemeyiz. Ortak bir karar alınması lazım. Yani her ailenin kendine ait bir özelliği var ama kesin olan şu ki her iki tarafın da ortaklaştığı bir lise seçilmesi lazım. Çünkü 4 yıl gibi uzun bir süre var ve sonucunda da üniversite sınavı var. Yani çok başka bir amaca hizmet eden bir okul düzeyi, okul kademesi. O yüzden ortaklaşmak çok önemli. Ortaklaşırken de şuna bakmak lazım. Öğrencimizin kendi becerileri ve yetenekleri neler? Bazen çünkü öğrencilerimiz evet, çok fazla hayalleri var. Ve bu hayaller içerisinde yapabileceklerini tam olarak tahmin edemeyebiliyorlar, göremeyebiliyorlar ya da velilerimiz çocuklarımızın potansiyelini çok düşük görebiliyor. Yani hep böyle yüksek potansiyel bekleriz ama birçok velimiz de aslında çocuklarıyla ilgili daha yapabileceğinin altında hayaller kurabiliyor. O yüzden çok daha gerçekçi bakıp ilgiler, yetenekler, hayaller, okullar ve gelecek planı bunları böyle birleştirip bunun üzerine bir aile birliği oluşturmak lazım. Bunun için de en önemlisi konuşmak lazım, iletişimde olmak lazım. O yüzden buradan ailelere tavsiyemiz çocuktur, önemsizdir anlayışı tamamen yanlıştır. Hep birlikte bir karar aşamasındayız. Herkes fikrini söylesin. İyisini, kötüsünü, olumlusunu, olumsuzunu konuşalım ve ona göre bir karara varalım demesi gerekiyor. Yine bu da işte bu önümüzdeki tercih süreci açıklanana kadar, sınav açıklanana kadarki sürecin konusu olmalı.
0: Peki, şimdi son olarak da şunu sormuş olayım, daha çok erken biliyorum ama 7. sınıflar 8. sınıfa geçtiler ve artık onlar da birer LGS öğrencisi ve anne babalar da LGS annesi ve babası oldular. Hatta nineler dedeler de var bu süreçle alakalı olarak.

0: Bunlar için maraton şimdiden mi başladı? Yani LGS bitince yeni LGS için maraton hemen başlamış mı oluyor? Çünkü soruları da görmüş oluyorlar. Yoksa biraz daha zaman var mı? Ne yapmalılar yeni gelecek olan LGS'ciler?
1: Şimdi 7. sınıfları üzücü olacak ama aslında süreçleri başladı. Burada önemli olan şu ama buna çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi Türkçe sorularında gördük ki kitap okuma alışkanlığı ve hızlı okuma okuduğunu anlayıp yorumlama çok önemli. Bütün alanlar için önemli. Demek ki yaz sürecini kitap okumaya ayırmak, hızlı okumayı öğrenmeye ayırmak gerekiyor. Ve bu sürecin olumsuz tarafı, şimdi 8. sınıf hiç bilmedikleri bir konu olduğu için yaz döneminde kendi kendilerini öğrenmeye çalışabilirler ki bu çok hatalıdır. Öğretmenlerle birlikte ilerlemeleri lazım. O halde ne yapacağız? 6. ve 7. sınıf konularını tekrar edeceğiz. Kitap okuyacağız ve mümkün olduğunca Türkçeden paragraf soruları çözeceğiz ki kendimizi Eylül ayına hazırlayabilelim. Yani boş duracakları maalesef bir süre değil ama böyle çok yoğun çalışacakları bir sürede değil. Bunu en güzel dengeleyecekleri yöntem ise kitap okumak, paragraf çözmek ve 6. 7. sınıfta öğrendikleri konuları tekrar ederek kendilerini 8. sınıfta yeni öğrenecekleri konulara hazırlamaktır. O yüzden gençlere diyelim ki LGS'siniz hepinize hayırlı olsun yaz dönemi diyelim. Yani çok olumlu şeyler onlar adına söyleyebilirim ama ailelere şunu söyleyebiliriz. Öncelikle sakin olsunlar. Evet çok zor bir süreç. Şimdi sınavda gördüler ve sınavdan çıkan öğrencileri de gördüler. Kolay bir süreç değil. Ama çocukları bunu başaracak. Bunu onlarla birlikte başaracaklar. Ailelerimiz de yaz döneminde sürekli ders çalış, bak önemli bir sene, bak önemli bir sınav geliyor gibi konuşarak aslında çocukları tehlike mi var gibi bir duyguya sürükleyecekler. O yüzden onlarla da tavsiyemiz hep birlikte sakin bir şekilde tekrarlarımızı yaparak, kitap okuyarak, Türkçe çözerek bu tatil sürecini geçirelim ve yeni konu öğrenmesinler. 8. sınıfta hocalarıyla, öğretmenleriyle birlikte de yeni derslerine başlasınlar. Süreç eminim ki düzenli çalışan öğrenci için çok başarılı ve verimli geçecektir.
0: Zamanı iyi yönetmek çok önemli. Bu yaz tatili de önemli bir fırsat bahsettiğiniz gibi. Kesinlikle kitap okumak öyle açısından. Belki Türkçe soruları 6-7'yi tekrar etmeye önemli bir zaman var önlerinde. Bu tavsiyeyle de veda etmiş olalım. Size de teşekkür etmiş olalım.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar için dilerim.
0: Çok sağ olun. Tamam. Teşekkürler.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
7: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: başlıyor.
1: Milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının organizasyonu bir süper yayıcıya dönüşmesinden endişe ediyor. Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2000'den fazla temaslı kişinin olması uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti de turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri. Ülke milli takımının birçok taraftarının takımlarını desteklemek için Kuzey Amerika'ya seyahat etmesi bekleniyor. Peki endişeler haklı çıkar mı? Ebola'nın bir salgına dönüşme ihtimali var mı? Dünya Kupası'nın başladığı bu hafta biz de bu konuyu ele alıyoruz. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki salgının yayılma hızının mevcut müdahale kapasitesini aştığını duyurdu. Şu ana kadar Kongo ve Uganda'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yine sağlık yetkilileri binlerce insanın virüslü biriyle temas ettiğinden habersiz şekilde günlük hayatına devam ettiğini vurguluyor. Tabii önlemler de alındı ama ne dersiniz, büyük bir risk olabilir mi?
2: Şimdi aslında bunu anlayabilmek için virüsün bulaşma dinamiklerini iyi bilmek lazım. Öncelikle virüs 2 ila 21 günlük bir kuluçka periyodundan sonra hastalık yapıyor. Bulaşması için hasta olan kişilerin diğer insanlara bulaştırması gerekir. Nasıl? Solunum yoluyla bulaşmıyor örneğin. Ama kişilerin vücut sıvılarıyla, yani kan, tükürük gibi yollarla çok yakın temas sonucunda ancak bulaşabilir. Solunum yoluyla bulaşmıyor olması büyük bir avantaj. Çok fazla yayılmaması için. Öncelikle bunu uyarmış olalım, bunu bildirmiş olalım. Bir hastalık eğer solunumla bulaşıyorsa o zaman kontrolü çok daha zor. Fakat burada vücut sıvısına temas dediğim şey çok sınırlayıcı. Yani kan olacak, kanayan bir hasta olacak. O kanayan hastayla kim temas eder? Ancak sağlık çalışanı ya da çok yakınındaki insanlar olabilir. Fakat diğer yandan kuluçka süresi de 21 gün olduğu için bu sefer diyelim işte seyahatlerde giden insanlar Dünya Kupası'nda olduğu gibi hastalığı orada ortaya çıkabilir. Yani gittiği yerde hastalık ortaya çıkabilir. Bu da paniğin başka bir nedeni. Yani o yüzden karantina sürecini ancak geçirdikten sonra o kişiler kuluçka süresi de 21 gün olduğu için belki en az 2 hafta karantinada kalmak durumunda kalıyorlar. Bu işleri karıştırıyor gerçekten. Ancak Dünya Kupası gibi ya da başka yerlerde uygun karantinalar alındıktan sonra bulaşma ihtimali riski çok yüksek değil. Yani buradan böyle bir pandemi vesaire zaten çıkmayacaktır. Ebola'nın bir türü bu. Bundibio virüs denen bir virüs. Ve bu genelde Afrika'ya sınırlı. Afrika'nın ötesine ortaya çıkan bir odak yok. Dolayısıyla sınırlama önlemleriyle, yani bunu çevreleme, sınırlama bu sorunu, lokalde, yerelde tutmak mümkün.
1: Hocam şimdi vücut sıvıları dediniz, kan dediniz ama işte tükürük de olabilir değil mi? Ter
2: tabii,
1: olabilir mi
2: tabii,
1: mesela?
2: Tabii, olur,
1: bunlarla
2: tabii.
1: Temas hatta, halinde de bulaş oluyor yani.
2: Tabii hatta semen de olur, yani cinsel yolla da bulaşır sonuçta ama işte bunlar tabii sınırlı insana bulaşabilecek şeyler. Hani birden böyle bir topluluk içinde herkese bulaşabilecek bir durum değil. Solunumun öyle bir farkı var.
1: Şimdi İtalya'da Covid salgından biliyoruz değil mi? O futbol maçından
2: tabii.
1: Kaynaklanmıştı İtalya'da.
2: Tabii.
1: Aşısı olan bir virüs mü peki?
2: Aşısı, şimdi bu Ebola başlığı altında görüyoruz. Zaire ve Sudan versiyonları var. Bu en son Bundibio denilen, gene bir lokal isimden alıyor adını. Bunun aşısı, aşılar buna etkili değil. Yani Sudan ve Zaire tipine aşı geliştirilmişti aslında, uygulanıyordu. Ama burada çok etkili olmadığı söyleniyor. Tedavi de yok, net bir tedavisi de yok. Ölüm oranı %20 gibi. Hastalar daha çok Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde. Toplam şu an kesinleşmiş tanı olarak 500 küsür hasta var. Bunun işte yüzde yakını öldü. Yani %20'ye yakın, %17-20 gibi bir ölüm oranı var. Yüksek bir ölüm oranı tabii bu. Yani oldukça yüksek. Diğer hastalıklarda olmayacak kadar yüksek bir ölüm oranı ve tedavi de olmadığı için kanamalarla hasta bir hafta içinde, 10 gün içinde kanıya kanıya kaybedilmesi çok da dramatik bir tablo ortaya koyuyor.
1: İç kanama buradan, gibi bir şey mi oluyor? Nasıl bir kanamadan bahsediyoruz hocam?
2: Her türlü, yani kan sistemi bozulduğu için kimi insan en zayıf yerinden, yani mide problemi varsa mideden kanayabilir. Veya burundan, ağızdan, diş etlerinden, ondan sonra vajinal kanama olabilir, makattan, her yerden kanama olabilir sonuçta.
1: Diyelim ki virüs kapıldı, nasıl belirtileri var?
2: Şimdi ilk etapta yine böyle bir halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı gibi, yoğun kas ağrısı olur ilk 3-5 gün ama daha sonra herkeste de olmamak şartıyla bazı kimselerde karaciğer daha etkileneceği için orada kanamalar başlar. Dediğim gibi her yerden kanama oluşabilir ve toplam bu sürede 10 gün içerisinde kişiyi öldürebilir gerçekten. En dramatik virüslerden bir tanesi. Aslında bizdeki Türkiye'de şu anda olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine çok benzerdir tablo. Ama Ebola Türkiye'de hiçbir zaman görülmedi tabii ki. Sadece Afrika'ya sınırlı dediğim gibi. Ama Afrika'nın koşulları da bir daha kötü olduğu için de ölüm oranı yüksek. Mesela Dünya Sağlık Örgütü çağrı yapıyor şu an. İhtiyaçlar var. Tıbbi açıdan kan desteği için örneğin ihtiyaç var. Mutlak bir tedavi olmadığı için, bir ilaç tedavisi olmadığı için kanama varsa hastaya kan verilmesi gerekiyor mesela. Hı-hı. Kan ürünleri ya da. Hı-hı. O kan ürünlerini verebilecek durumda olmayabiliyorlar. İşte o sıkıntı, ama Türkiye'de öyle bir derdimiz yok tabii. Türkiye çok karşılaştıracak bir ülke değil tabii oradaki koşullarla. Hı-hı. Dolayısıyla bizim Türkiye'de Kırım-Kongo'da ölüm oranımız %5 mesela. Oldukça iyi denebilir. Yine de yüksek ama böyle bir hastalık için çok makul. Oysa Afrika'da bu hastalıktan %20 şu anda ölüm oranı.
1: %20 ölüm oranı, diğer hastalığı kapanlara da kan desteği veriliyor değil mi? Belirtiler tabii hafifletilmeye tabii çalışılıyor zannediyorum. Aynen. Tedavi süreci böyle devam
2: tabii
1: ediyor.
2: Tabii tabii, destek tedavi diyoruz buna. Yani destekliyoruz. Hani kanı eksikse kan, kan ürünlerinden hangisi eksikse onu yerine koyma. Kanamayı durdurmaya yönelik şeyler. Hı hı hı.
1: Peki bu süreç ne kadar devam ediyor hocam?
2: Bu bir hasta için eğer başlamışsa, hastalık başlamışsa 10 günde biter bu iş, 10-15 günde. Yani kişi iyi oluyorsa, başına ek olarak başka bir sorun açılmadığı zaman taburcu edilebilir, çıkar. Yoksa kaybedilebilir. İki ihtimal var. Yani gerçekten dramatik. Ve bu esnada yardımcı olan sağlık çalışanı da enfekte olma ihtimali çok yüksek. Buna maruz kalan, işte o vücut sıvılarıyla uğraştıkları için çalışanlarımız. Çok sayıda hekim ve hemşire kaybedildi geçmiş yıllarda. Hı-hı. Ve Ebola'nın en büyük salgını 2014-2016 arasında yaşandı. 2 yıl sürdü. O 2 yıllık süreçte yüzlerce doktor öldü Afrika'da. Çok acıdır o anlamda. O zaman tabii çok daha fazla kayıp olmuştu. Yani 10 bine yakın insan kayboldu o yıllarda.
1: Hı-hı. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Olası bir vaka tespit edildiğinde sağlık protokolleri nasıl işliyor böyle organizasyonlarda?
2: Temel şey karantina, izolasyona alınacaktır. Yani burada organizasyonu yapan biliyorsunuz Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Bu 3 ülke şeyi yayınladılar, önlemlerini koydular ortaya. Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle ya da öncülüğünde. Dolayısıyla işlemler çok belli. Eğer öyle bir şüpheli vaka olduğu anda hemen o kişiyi izole ederler. İzole edip karantinaya alırlar. Hani sporcu ne olursa olsun. Hatta belli yerlerde spor karşılaşmaları için Kongo ekibini almamışlar vesaire. Haklı olarak hani karantinaya tabi tutmuşlar. Ve bu karantinanın süresi 21 gün olmak durumunda. Çünkü kuluçka süresi 21 gün. Benzer şekilde Kongo'dan gelecek ya da Uganda'dan gelecek sporcular karantinaya tabi tutulacaklar sınırlarda. Ya da onlar bir şekilde hükümetler aracılığıyla, sağlık bakanlıkları aracılığıyla anlaşarak uluslararası regülasyonları uygulamak durumundalar.
1: Şimdi havalimanlarında şöyle görüntüler vardı. İşte ateş ölçerlerle bakılıyordu. Hı hı. Bu tarz erken uyarı ya da hızlı tanı sistemleri ya da işte bunun bir testi var mı mesela? Hani biz Covid'de PCR testi yapıyorduk ve olup olmadığımızı anlıyorduk. Böyle bir hızlı tanı sistemi var mı?
2: Ancak kandan yapılan yine PCR. Hı hı. PCR bir yöntemin ismiydi zaten. Hı hı. O yöntemle yani virüsün RNA'sına genetik materyalini tespit edecek sistem tabii var. Erken tanı sistemleri. Bunlar uygulanıyor zaten. Kandan bakılabilir ya da vücut sıvılarından yine bakılabilir ama özellikle kan bu durumda. Hani Covid'de solunumla geçtiği için biliyorsunuz genizden alınıyordu vesaire, burundan alınıyordu. Bu öyle bir şey olamaz. Ama kandan alınmak durumunda ve periyodik olarak bakılabilir, şüpheli olanlara bakılabilir. Testler evet, ama bunu anlamak çok kolay değil. Covid deneyiminden de biliyoruz. Hani bir yolcu şeyi geçiyor, kim halsizdir, kim değildir. Ya da ateş böyle çok bariz olmayabilir, çok yüksek olmayabilir. Ya da ateştir de başka bir hastalığı vardır filan. Bu kolay bir şey değil aslında. O dönemde de hatırlarsınız Covid'in ilk çıktığında onları kullandık. Kapıdan hani ateş ölçmeler, şunlar bunlar. Sonra terk etmek durumunda kaldık açıkçası. Çok da verimli olmadı bir saatten sonra. Kontrolü oldukça zor şeylerdi.
1: Peki yani diyorsunuz ki bir risk gözükmüyor, salgına dönüşebilecek bir risk gözükmüyor ve önleyici tabii tedbir de karantina.
2: Tabii tabii, yani ben burada büyük bir risk görmüyorum. Mesele sorun Afrika'nın sorunu şu anda. Hı hı. Elbette o da bizim sorunumuz olarak görüyoruz. Biz çok yakından izliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile bizim Koç Üniversitesi İş Bankası araştırma merkezimizde bizim hastamız yok kesinlikle ama dünyada diğer merkezlerle bağlantılı olduğumuz için çok yakından izliyoruz. Çünkü belki bize oradan bir hasta gelir, belki bir şey olur ya da başka bir hastaneye ne yapılması gerektiğini hızlıca hazır olmalıyız gibi hissediyoruz. Bizim mesleğimiz bu.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız.
2: Sağ olun. İyi yayınlar, sağ olun.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Ebola'yı konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül'dü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyle. Tek reklam.
3: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam. Engelsiz başlıyor.
4: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Yaşadığı kaza sonrası yaşamının şekli değişse de spordan ve hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmeyen milli sporcu Yener Aras'ın hikayesini dinleyeceksiniz. Engelsiz başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
5: Merhaba, hoş buldum.
4: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
5: Tabii ki. Ben Yener Aras, 27 yaşındayım. Kars Kazman doğumluyum. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük mezunuyum. Eski milli atletim, bugün de parakürek milli takım sporcusuyum.
4: Bugün burada parakürek milli sporcusu Yener Aras olarak bulunuyorsunuz. Paraküreğe nasıl başladınız ve bugüne kadar elde ettiğiniz derecelerden de bahsederseniz.
5: Şu şekilde, daha öncesinde ben 2 Eylül 2024 tarihinde geçirdiğim trafik kazası sonucu paraplejik omurilik felci tanısı konuldu bana. Yaklaşık 20 aydır ben bu durumdayım. Trafik kazası geçirmeden önce atletizmle 400-800 metre branşlarında sporcuydum. 2014-15-16 yıllarında salonda açık ve kapalı olmak üzere 400-800 metre Türkiye şampiyonluklarım bulunuyor. Yaklaşık 9 Türkiye şampiyonluğum, 2 Balkan ikinciliğim, bir Avrupa 9'unculuğum bulunuyor. Milli takımda da Avrupa'da yarıştım. Maalesef hedeflerimize yürürken geçirdiğimiz bu trafik kazası sonrası omurilik felci kaldık. Ve omurilik felci kaldıktan sonra hastanede fizik tedavi alıyordum. Hastanedeki doktorların güçlü olduğumu, kuvvetli olduğumu ve bir spora yönlendirmek istediler beni. Ve beni paraküreğe yönlendirmek istediler. Paraküreğe yönlendirirken kimle görüşeceğim derken üniversitede eğitim aldım. Hocam Orkun Pellivan numarasını verdiler ve ben Orkun hocamla bir daha iletişim sağladım. Sağ olsun, da kabul etti ve paraküreğe başladım.
4: Kaza öncesi milli sporcu olan Yener Aras'ın hayalleri neydi? Kazadan sonra hayaller nasıl şekillendi ya da hedefler?
5: Benim hep hayallerimde olimpiyat vardı. Sporcuyken özellikle. Kimsenin milli takım formasını alıp giymek istemedim arkadaşlarımla. Ödünç alıp giymek istemedim. Kendim başarıp kendim alıp giyeceğim demiştim. Ve kendim başardım ve aldım ve giydim. Hayalim vardı işte 2024'e giderim, 2028'de giderim gibisine. Tabii bu gerçekleşmedi ama sağlık durumum değişti ama hedeflerim değişmedi. Şimdi 2028 Paralimpik Los Angeles oyunlarına hedef koyduk. İnşallah ülkemizi güzel bir şekilde orada da temsil edebiliriz.
4: Rekabet duygusu mu, disiplin mi, özgürlük hissi mi sizi daha çok besliyordu bu sporcu refleksinizde?
5: Beni özgürlük diyebilirim. Özgürlük şu şekilde, benim hep seçtiğim branşlarda genelde takım sporu değil ve bireysel bir spor olduğu için sahanın içinde istediğin yerde koşabiliyorsun ve yarışın gidişatını kendine göre şekillendirebiliyorsun. Bundan dolayı sahanın içinde özgür kalmak her zaman benim performansımı daha üst seviyeye çıkartırdı.
4: Ne zaman ben bir daha spor yapabilirim düşüncesi içinize doğdu ve spora giriş yaptınız?
5: İkinci ay olması lazım, üçüncü ay. Şunu anladım, kollarımın çok iyi, kuvvetli olması gerektiğini, bedenimin daha iyi olması gerektiğini. Çünkü artık ayaklarımla değil kollarımla kendimi taşıyacağımı farkına vardığımda, spor olmadan bunu yürütemeyeceğimi de farkına vardım. Ve o günden sonra kollarımın güçlü olması gerektiğini, kendi ayaklarım üzerinde duramasam da artık kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebilmem için tekrardan spora yönelmem gerektiğini o an anladım. Çünkü spor yapmadığım, kuvvetsiz kaldığımız zaman sürekli birine bağımlı kalıyorsunuz. Tüm ihtiyaçlarınızı onların gidermesi gerektiğini. Gerekiyor daha doğrusu. Ben de bunlardan daha çok uzak kalıp hayata daha iyi tutunabilmek adına hem spora tutunup Hem de bir de benim öğrencilerim de var. Öğrencilerime örnek olabilmek adına, rol model olabilmek adına, çevreme, toplumuma. Ve bunu da çok şükür başardım.
4: Burayı biraz açar mısınız öğrencilerim derken?
5: Ben trafik kazası geçirmeden önce de Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu yapıyordum. Şu an bir tane öğrencim, hatta milli takıma seçildi yüzlerden. O dönem işte sporcu çalıştırırken, yani daha doğrusu eğitmenlik yapıyordum diyeyim. Sporcularım vardı, atletizmde de sporcularım vardı. İşte onlara daha iyi örnek olabilmek adına daha doğrusu adapte olduk.
4: 2024 yılında yaşadığınız kaza ve sonrasında tekerlekli sandalyeyle devam eden bir yaşam. En çok nerede zorlandınız? Zor mu böyle bir yaşam?
5: Her şeyin erişilebilir olmaması çok kötü. Tekerlek sandalyeyle bir yerlere ve tekerlek sandalyeyi yeni kullanmayı öğreniyorsunuz. Bir AVM'ye giderken, yoldan giderken, kaldırımda giderken, kaldırımın ortasına geliyorsunuz ve kaldırımın ortasında bir direk. Ne sağdan ne soldan geçebiliyorsunuz. Evin içerisinde hiçbir şeyin sana uygun olmaması, asansörün olmaması, ortamın erişilebilir olmaması benim gibi ve benim gibi bir sürü arkadaşımı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Mesela otoparkta gidip de engelli otoparkın olup da tekerlekli sandalyeyle inen bir bireyin ve normal giden bir bireyin arasında çok fark var. Ben mesela kapımı açıyorum ve adamın kapısına çarpıyor ve tekerlekli sandalyemi indiremiyorum.
4: İki engelli otoparkın arasındaki çizgili yeri, motoru bırakma yeri diye algılayanlar var.
5: Evet, maalesef bunu algılayanlar var. Ya tabii ki bunu uyardıkça, ne kadar uyarırsak uyaralım, insanlar bunu yaşamadığı sürece hiçbir zaman bizi anlamayacak.
4: Evet.
5: Çünkü bir saat anlayabiliyor, bir saat sonra tekrardan unutuyor bunu.
4: Evet.
5: Geliyor veya yine aynı hata yapabiliyor.
4: Kaza öncesi engelli insanlara bakış açınız neydi? Görüyor muydunuz? Gördüğünüz zaman neyi düşünüyordunuz?
5: Benim Down sendromlu bir öğrencim vardı. Enes, şu an ben halk eğitim kursu açarken halk eğitim müdürü bana sen bu sporcu öğrencimizle ilgilenir misin dedi. Ve ilgilendim. Şu an belediyede işe soktuk ve çalışıyor. Biraz daha özen gösteriyordum ama dediğim gibi tekerlekli sandalye yanında engelli durumlar değiştiği için bu kadar çok duyarlı değildim. Farkında değildim. Ya tekerlekli sandalyenin üstünde ama onun zorluklarının farkında değilim. Evde nasıl giyindiğini bilmiyordum. Nasıl hareket ettiğini bilmiyordum. Nasıl duş aldığını bilmiyordum. Arabaya nasıl inip bindiğini hiçbir şey bilmiyordum. Tabii sonradan öğrenince...
4: Yaşamı yeniden öğrenmek zorladı mı sizi?
5: Çok çok değerliymiş.
4: Evet.
5: Geçen gün bir yerde dedim ki çorabın giyinmek ne kadar değerli olduğunu kaybedince anlıyorsun. Ve işten geçtikten sonra keşkeler tabii ki bizi bu hayatta şey yapmaması gerekiyor ama... Ben çözüm odaklı hareket etmeye çalıştım. Çözüm odaklı hareket etmeseydim ben bu kadar kısa sürede bu kadar yol ilerleyemezdim. Çünkü hastanedesin, bir duvara bakıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz, ağlıyorsunuz ama bir çözüm yok.
4: Evet.
5: Ne yapabilirim? Hayata tutunmam gerekiyor. Korseyle ağırlayasız diye kendimi dışarı çıkarttırdım o gün. İlk defa dışarı
4: çıkarttım. İçinizdeki o mücadeleci ruh çıkarıyordu.
5: Evet, ağırlayasız diye, yani kolum da kırıktı ve çıkmam gerekiyor ve bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Çünkü çok ağladım, faydasını görmedim. Tabii ağlamak çok güzel bir şey ama ağlayıp oturduğunuz yerde beklerseniz daha çok beklersiniz diyebilirim.
4: Bu bölümü kısa zaman önce sosyal medyada özellikle seyrettiğim bir kamu spotuyla tamamlayalım isterseniz. Bu spotlardan birinde siz de yer aldınız. Neydi bu? Ne anlatmak istediniz?
5: Bu son dönemlerde işte trafiğin artması, motor sürücülerin artması biraz daha trafiği riske sokmaya başladı. Ben motorumla sabah işe giderken arkadan bir motorcunun gelip bana çarpması ve şeridini ihlal etmiş bir şekilde gelip beni bana çarpması sonucu ben omurilik felci kaldım. Ve bu kamu spotunda biz buna dikkat çekmek istedik. Koşan bir bireydim. Şimdi tekerlekli sandalyeli bir bireyim. Hayatın ne kadar zor olduğunu ve trafikteki kuralların ne kadar değerli olduğunu anlatmak istedik.
4: Engelsiz'de Parakürek milli takım sporcusu Yener Aras bizlerle birlikte. Spora geri dönelim. PR1 kategorisi ne anlama geliyor? Tam olarak tanımlayabilir misiniz?
5: PR1 kategorisi göğüs altı, yani ben paraplejik hastasıyım. Göğüs altı sadece kollarla çekilen küre PR1 kategorisi. Yani sadece kollarını kullanan bir birey PR1 kategorisinde yer alabiliyor. Ayaklarının bir kısmını kullanabilen, yanında bir uzunluğu kullanabilen.
4: Bir sınıflandırma
5: ama yani. Bir sınıflandırma oluyor. Biz en ağır sınıflandırmada yer alıyoruz. Kollarımızı sadece kullanabiliyoruz. Gövde kontrolümüz yok maalesef. Burada bağlı kalıyoruz.
4: Diğer yarışmacılar da sizin aynı özelliklere sahip olması gerekiyor anladığım kadarıyla.
5: Kesinlikle aynı özelliklere sahip olmamız gerekiyor. PR2'ler mesela oturakta oturuyorlar ama gövde kontrolünü sağlıyorlar. Öne doğru git gel yapabiliyor ama biz sadece oturağa bağlı kalıyoruz ve kollarla çıkmaya çalışıyoruz ve bu da çok zor.
4: Para kürek fiziksel olduğu kadar mental olarak da zorlayıcı mı?
5: Kürek branşı inanılmaz derece kardiyovasküler sistemi çalıştırdığı için çok zor bir branş. Fiziksel olarak da zor, mental olarak da. Çünkü son 2000 metre çekiyoruz. 2000 metrenin son 500 metresini artık ne zaman bitecek ve bunu gerçekten sağlayabilmek çok zor.
4: Yani tavşan kaç, tazı tut gibi bir ekrana bakıyorsunuz. Evet. O da sizi hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileyebiliyor, evet, değil mi?
5: O ekranda bir de rakiplerini de görebiliyorsun. Arkanda, yanında ve mücadeleyi hiçbir şekilde bırakamıyorsun. Bıraktığın an arkandaki gelir ve geçersin.
4: Peki bunun için günlük nasıl bir antrenman temposu uyguluyorsunuz kendinize?
5: Biz kampta şu şekilde yapıyoruz. Sabah 6 uyanış, saat 7'de 7.30 gibi antrenman, saat 9'da bitiriş, öğlen dinlenme, akşam üzeri saat 4'te bir daha antrenman. Günde çift antrenman yaparak genelde hazırlanmaya çalışıyoruz.
4: Peki her gün suya çıkıyor musunuz yoksa salonda mı çalışıyorsunuz?
5: Şu şekilde, havanın güzel olduğu günlerde ben daha doğrusu suya çıkabiliyorum. Çünkü tekerlek sandalyeyle biraz daha zor. Suya inmek, çıkmak biraz daha zor oluyor. Havanın güzel olduğu zaman suya, kötü olduğu zamanlarda ergometrede. Hem de sabahleyin ergometre ise akşamleyin suya iniyoruz. Öyle.
4: Peki bu alandan bir soru daha şu anda aklıma geldi. Ergometre bireysel bir branş, tek kişilik. Suya çıktığınız zaman bazen 2 ya da 3 kişilik teknelerle yarışabiliyorsunuz. Sizde böyle bir durum var mı?
5: Yok maalesef. Biz sadece kendimizden sorumluyuz. PR bir branşında herhangi bir şekilde takım sporu değil. Çünkü bizde denge kaybı olduğu için batma oranımız çok yüksek olduğundan dolayı herkes kendinden sorumlu oluyor ve tek yarışabiliyoruz. Takım sporu değil yani bizimkisi.
4: Son olarak bugün sizi dinleyen ve hayatında çok zor bir dönemden geçen birine ne söylemek istersiniz? NTV Radyo mikrofonları aracılığıyla.
5: Öncelikle şunu söylemek isterim. Sağlıklıyken sağlığınızın değerini bilin. Ama belli bir süreden sonra eğer ki bir kaza, bir şey olup da sağlığını kaybeden arkadaşlarımız var ise de nefes alabiliyorsak, nefes aldığımız sürece bazı şeyleri başarabilmemiz hala mümkün. Hayat hala yaşanabiliyorken yaşamaya devam edelim. Engeller aşılmak için vardır. Biz engellerimizi aşmaya devam edelim.
4: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Parakürek milli takım sporcusu Yener Aras bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Sorduğumuz soruları samimi bir şekilde yanıtladınız dinleyicilerimiz için.
5: Ben de teşekkür ederim. Sesimize ses olduğunuz için Ayhan Bey.
4: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
11: Hava durumu.
12: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek.
11: İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu-Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun-Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
12: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
13: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
12: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
14: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
12: Masallardan romanlara...
15: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
12: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde.
4: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. D grubundaki maç Kanada'nın Vancouver şehrinde oynandı. Avustralya 27. dakikada İran Kunda'nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını artırsa da golü bulamadı. 75. dakikada Metcalf farkı 2'ye çıkardı. Milliler mücadeleyi 2-0 kaybetti. Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı var. Puansız takımlardan Türkiye 3, Paraguay 4. sırada. FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile ilk maçına çıkan Türk milli takımının bu karşılaşması yurt genelinde binlerce kişi tarafından meydanlarda seyredildi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı'nı doldurdu. Sabah saat 7'de başlayan karşılaşma meydana kurulan dev ekrandan takip edildi. Kentin farklı noktalarında da milli maç heyecanı vardı. Belediyelerin kurduğu ekranlarda alternatif izleme noktaları oluşturuldu. Sivas'ta sabahın ilk ışıklarıyla tarihi Buruciye Medresesi önünde büyük bir kalabalık toplandı. Vatandaşlar şiddetli yağışa rağmen milli takıma desteğini sürdürdü. Kayseri'de Talas Belediyesi paraşüt indirme alanına dev ekran kurdu. Maçı izlemeye giden yüzlerce kişiye yiyecek ikram edildi. Eskişehir'de milli heyecanın adresi Dede Korkut Parkı'ydı. Vatandaşlar sabah saat 4'ten itibaren alanı doldurdu. Sakaryalılar A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını belediye binasının bahçesinde izledi. Belediye görevlileri vatandaşlara çay, çorba ve su dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken Tahran ise temkinli tutumunu koruyor. Peki düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan peş peşe açıklamalar var.
5: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
4: Amerika ve İran arasındaki olası anlaşmaya ilişkin doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ekrana taşıyalım.
6: Her seferinde bir anlaşma konuşulduğunda çatışma olduğunda bir sakinleşme ve tekrar anlaşma istikametinde diplomasiye yönelme gibi bir pozisyonla karşılaştık son bir ay içerisinde. Ama tabii ki eğer Trump bu kadar net konuşuyorsa, İranlılar itiraz etmek yerine en azından sessiz kalıyorsa ve biraz önce ifade edildi, dini liderin çizgisine çıkılmamalı şeklinde bir açıklama varsa İran tarafında da bir anlaşmaya yönelik bir adım atılmış durumda. Tabii ki İran içerisinde büyük bir ihtimalle böyle bir anlaşmaya yönelik muhafazakarlar ve reformcular arasında da yeni bir süreç başlayabilir. Peki neden iki taraf böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyuyor? Şimdi Amerikan tarafında bir paradoks var. Bir taraftan enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber enerji ihracatında dünyanın bir numarası haline gelen bir Amerikan enerji sektörü var. Dolayısıyla o beş kardeşten Amerikalı olan beş kardeş petrol şirketi müthiş bir kar rekoru kıracak muhtemelen bu sene. Öte yandan Amerikan vatandaşı petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı ve ülke gündeminde bu petrol fiyatları nedeniyle ödenen faturaların yüksekliği konuşuluyor. Bu onlarda çok önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin toplu ulaşımı yok. Sürekli benzin, mazot gibi yakıtların tüketimine bağımlılar. Bunun yanında tabii ki enflasyon yaşanıyor. Dolayısıyla Trump Kasım seçimlerinde mutlaka enflasyonu en azından bir kontrol altına almak zorunda. Nitekim büyüme rakamlarına baktığınızda veya enflasyonist ortama baktığınızda Amerika'da nereden baksanız %2.1 büyümeden bahsedildi. Enflasyon açısından %1.6 deniyor. Amerika'da 1.6 enflasyon yüksektir. Amerikan dolarının değeri nedeniyle. Şimdi bütün bu ekonomik tablo, aynı zamanda iç siyasi bölünme, aynı zamanda Senato'da savaşa karşı alınmış karar ve hem de cumhuriyetçilerden Trump'a yönelik eleştirilerin başlaması böyle bir anlaşmanın imzalanmasını Trump açısından biraz mecbur kılıyor. Tabii askeri bağlamda da bazı gereklilikler var. İran'ı istediğiniz çizgiye çekebilmek için bölgeye gönderilmiş askeri kabiliyet kapasitenin de olması gereken altında olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi İran'daysa zaten çökmüş bir ekonomi. İç uyum bağlamında evet bu savaş aslında rejim lehine bir durum yarattı. Ama uzun vadede eğer bu ekonomik koşullar ağırlaşırsa toplumsal baskının ne istikamette gelişeceği pek belli değil. Öte yandan altyapı yıkıldıkça büyük bir ihtimalle İran'ın bu savaş faturası artacak ve kendini savunabilecek bir kapasitesi kalmadı. Yani İran hava sahasında Amerikan İsrail uçakları rahat bir şekilde uçup görev icra edebiliyor. Hele bir de ablukadan dolayı enerji ihracatının bu kadar düştüğü dikkate alınırsa İranlıların da bir anlaşma imzalamaktan başka çareleri yok. Yani sahadaki gerçeklik bir uzlaşıyı aslında mecbur kılıyor her iki tarafa. Ama İsrail'i sorarsanız böyle bir anlaşma İsrail açısından çok faydalı değil. Çünkü dikkatler bir anda İran'dan Lübnan'a çevrilecek, Gazze'ye çevrilecek. O açıdan İsrail'in bu anlaşma imzalanırken veya imzalandıktan sonra nasıl bir engelleme yaratabileceğini bilemiyorum. Tabii bunu bekleyip göreceğiz. İnsanların ve dolayısıyla devletlerin istekleri sonsuz. Ama gerçekler her zaman bu isteklerin bir kısmından feragat etmeyi gerektiriyor. İsrail'in örnek vermek gerekirse zenginleştirilmiş uranyuma yönelik talebi kendi açısından doğru olabilir ama gerçekler maalesef İsrail'e farklı bir durumu dikte ediyor. Maalesef derken onlar açısından konuşuyorum. Neden? Çünkü İran kayıtsız şartsız teslim olmadı bu süreçte. Şimdi bu ayrımı bir yapmak lazım. Kayıtsız şartsız teslimde ne dikte edilirse yenilen taraf kabul eder. Şimdi böyle bir ortamda İran kendi kozlarını ön plana çıkararak en azından Amerikalıların da bazı alanlarda geri adım atmasını muhtemelen sağlamıştır. Çünkü anlaşma maddelerini bilmiyoruz. Ama Hürmüz enerji akışının yavaşlaması, dünya genelinde enerjiden kaynaklı fiyat dalgalanmalarında artık hissetme oranının yükseliyor olması ve hatta büyük bir ihtimalle bir anlaşmaya varılsa dahi sonbahar döneminde bu küresel ekonomik dalgalanmanın ancak sakinleşmeye başlayabileceğini, yani bir yıllık, 6 aylık bir rehabilitasyon sürecinin yaşanabileceğini dikkate almak lazım eğer ilave bir kriz çıkmazsa veya başka bir kriz çıkmazsa. Dolayısıyla İsraillerin bu istekleri kendileri açısından evet meşru olabilir ama saha gerçeklikleri öyle değil. Nihayetinde İran'da Amerikan askerleri botlarıyla toprağa basmadı. İsrail'e hala roket füze fırlatabiliyor ve daha da önemlisi İranların tüm kabiliyetleri hala kullanılmadı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi İsrail'e bunları fırlatabiliyorsanız o takdirde İsrail'in oturup bir düşünmesi lazım. Ve her bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la diplomatik görüşmeleri yürütme imtiyazını tanımışsanız böyle bir durum var. Ne zaman ateşkes istense duruyor İsrail. O takdirde o anlaşma neticesinde ortaya çıkacak kompozisyonu kabullenmek zorunda. Bir taraftan evet görüşmeler devam ediyor. Amerikalıların isteklerinde ara ara değişiklikler olduğunu İranlılar iddia etti. Ama İranlılar da geçmişten tanıyoruz. Osmanlılarla o imza ettikleri Kasr-ı Şirin anlaşmasında dahi İranlıların yazılmış metni değiştirmeye kalkıştıklarına dair tarihi vesikalar var. Dolayısıyla İranlılar diplomasiyi çoğu zaman zaman kazanmak için kullanıyor. O halde evet bir anlaşma seslendiriliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz İranlılar farklı bir meseleyi gündeme getiriyor ve dolayısıyla bu durum Trump'a iletildiğinde evet Trump da o konuşmayı yapıyor. Tabii buradaki İranlılar bilerek bu söylemleri geliştiriyor. Çünkü kısa sürede tamamen aleyhlerine olan bir durumun çatışmalar bittikten sonra de facto fiili olarak kendilerine dikte edilmesini istemiyor. Şimdi Amerika cenahına baktığınızda onlar da bazı zaman teknik hatalar yapıyor. Hatırlarsanız ilk görüşmelerde nükleer konuları tartışabilecek hiçbir uzman olmadan Witkoff ve Kushner İranlıların karşısına çıkmıştı. Dolayısıyla ne konuşacaklarını bilmiyorlardı. Ben bilinçli olduğunu düşünmüyorum bu durumun. Şimdi eğer Amerikan cenahında da böyle bir acemilik veya bilgisizlik varsa o takdirde bu süreç daha başlangıçta tıkanır. İran ve Amerikalılar zamana oynasa da birbirlerini tehdit etse de kimi zaman havuç niteliğinde birbirlerine vaatlerde bulunsa da bu çatışma biraz önce ifade ettiğim saha gerçekleri üzerinden eninde sonunda bitmek zorunda. Çünkü Amerikan borsası bayağı yaraldı. Yıla vurduğunuzda bayağı bir değer kaybı var. Bu Amerikan vatandaşları açısından asli yatırım aracı olduğu için çok önemli. Öbür taraftan İran'a gidip baktığınızda hem ekonomi çöküyor hem de artık kredibilite bitti. Çünkü Körfez ülkelerine saldırmasıyla beraber İran çok uzun dönemli bir karşıtlaşmanın tohumunu attı Körfez'e. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt İran'a kızgın. Katar da kızgın. Bu nedenle bu işin bitmesi aynı zamanda İran için Körfez'deki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni bir belki kulvar açacak. Biz onu tartışmaya başlayacağız belki birkaç ay sonra.
4: Evet, Orta Doğu'nun gündemine ilişkin gelişmeler ve değerlendirmeler bu şekildeydi. Şimdi biraz da Batı'nın gündemine bakalım. G7 toplantısı yapılacak yarın ve bu konuyla ilgili de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir açıklaması var. G7 öncesinde Avrupa'nın kaderi Ukrayna'da belirleniyor dedi. Bunun hem yapılacak G7 hem de NATO zirvelerinde değerlendirileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili olarak şimdi Kiev'e dönelim biz de gazeteci Deniz Berktay'dan. Ayrıntıları dinleyelim, Zelenski'nin açıklamasını ve aslında hem G7'nin hem de NATO'nun Ukrayna özelindeki önemini.
7: Evet, Zelenski'nin bu biraz önce senin de bahsettiğin şekilde söylemiş olduğu Avrupa'nın geleceği Ukrayna'da belirleniyor söylemi şudur. Ukrayna hep şunu söylüyor, Ukrayna yönetimi. Biz diyor aslında Rusya'ya karşı çarpışırken sadece kendimiz için değil, bütün bir Avrupa'nın güvenliği için çarpışıyoruz. Biz bütün Avrupa için kendimizi feda ediyoruz diyor Ukrayna yönetimleri. Zelenski'nin açıklamasında bu eksende değerlendirmek gerekiyor. Bunun dışında Ukrayna yönetimi ayrıca Avrupa Birliği ile şu anda üyelik müzakerelerine başlamak üzere ve onun öncesinde Zelenski Ukrayna'nın Avrupa için yani Avrupa'nın geleceği için Ukrayna'nın tamamen Avrupa kurumlarına entegre olması gerektiğini savunuyor. Yani hiçbir şekilde tam üyelik dışında bir seçeneği istemediklerini dile getiriyor Zelenski. Bunun dışında ayrıca bu önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerde Zelenski ile Trump arasındaki görüşmeler veya Zelenski ile G7 liderleri arasındaki diğer görüşmelerin önemli bir konusu, Ukrayna açısından önemli bir gündem maddesi, Rusya'nın müzakerelere zorlanması ya da Rusya'nın ateşi kesmeye zorlanması. Zelenski şunu söylüyor, son zamanlarda Ukrayna İHA'ları ve Ukrayna'nın geliştirdiği füzeler, Flamingo füzeleri Rusya'nın farklı bölgelerini vuruyor ve böylelikle biz uzun menzilli yaptırımlar uyguluyoruz Rusya'ya diyor. Yani Rus petrol tesislerine ve ayrıca Rusların silah üretiminde kullandıkları, yani silah üretimine yarayan maddelerin üretildiği çeşitli fabrikalar Ukrayna İHA'larının hedefi oluyor. Ayrıca Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan Kırım Yarımadası, Donbas'ın büyük çoğunluğu, Zaporojye ve Herson illerinin Rus işgali altında bulunan kısımları da son zamanlarda Ukrayna İHA'ları tarafından şiddetli şekilde vurulmaya başladı. Bütün bunların sonucunda da Kırım Yarımadası'nda uzun zamandan beri, yani uzun zamandır hiç görülmeyen bazı kıtlıkların yaşandığı bildiriliyor. Özellikle benzin alanında, akaryakıt alanında Kırım Yarımadası'nda çok ciddi sıkıntılar var. Bunun tabii önemli nedenlerinden biri de Rusya'yı Kırım Yarımadası'na bağlayan Çongar Köprüsü'nün Ukrayna İHA'ları tarafından ağır hasara uğratılmış olması. Dolayısıyla Ukrayna bu şekilde hava kuvvetlerinde son zamanlardaki gelişmeyle Rusya'nın farklı bölgelerini vurarak bu şekilde Rusya'yı ateşkese zorlayacağını söylüyor ve bu konuda da ayrıca fakat diğer taraftan Rusya'nın da misillemeleri oluyor. Rusya Ukrayna'nın farklı bölgelerine misillemelerde bulunuyor fakat Ukrayna'nın bunu önleyecek şu anda hava savunma sistemleri yok. Ukrayna biraz da bu hava savunma sistemleri konusunda batılı ülkelerden destek istiyor. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi konusunda ben Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın briefinginde orada bakanlık sözcüsüne sormuştum. Ukrayna'nın en önemli gündem maddesi ne olacak diye. Ukrayna'nın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde her şeyden önce hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda talepte bulunacağını Ukraynalı yetkililer dile getirmişti.
4: Deniz Berktay, teşekkür ediyoruz. Kiev'den aktardığı ayrıntıları Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklamasına ilişkin diyelim ve veda edelim. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: İnternette bulacaksın.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Rus klasik edebiyatının usta ismi Anton Çehov'un Bir Av Trajedisi isimli novellası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yulva Muhurcişi çevirmiş. Tiyatro yazınında bugün birer klasik olan eserlerin yanı sıra modern öykünün ilk önemli örneklerini veren Anton Pavlovich Çehov 1860 doğumlu. Çehov Rus edebiyatında gerçekçilikten modernizme geçişi temsil eder. Lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. Zengin hayal gücü bu eğitimle birlikte onu yazarlığa taşıdı. İlk hikayelerini Moskova'da tıp fakültesinde okurken yazdı. 1884'te Alacakaranlık'ta isimli öykü kitabıyla Puşkin ödülünü kazandı. Kendini bütünüyle edebiyata vermek için doktorluk mesleğini terk etti. Almanya'nın Baden-Weiler şehrinde verem tedavisi görürken 1904 yılında henüz 44 yaşındayken ölen Çehov'un önemli oyunları arasında Evlenme Teklifi, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi sayılabilir. Roman ve öykülerinden de birkaç örnek verelim. Altıncı Koğuş, Düello, Üç Yıl, Nişanlı, Kara Keşiş. Bugün bahsini ettiğimiz Bir Av Trajedisi, Anton Çehov'un gençlik yıllarında kaleme aldığı, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçlara uzanan bir novella. Eski sorgu hakimi Zinoviev, arkadaşı Kont Karneyev'in malikanesini ziyaret eder. Aklında geçmişte yaşadığı sefaat alemleri vardır. Malikanenin çevresinde dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga'nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler aşk, tutku ve kıskançlıkla örülü karmaşık ilişkiler ağına neden olur.

0: bir evrenin varlığı. Yani trilyonlarca bakterinin yanı sıra arkeler, mantarlar, virüsler gibi diğer mikroplardan oluşan muazzam bir evren. Üstelik bu evren sağlığımızın her yönü için çok büyük önem taşıyor. İşte yazarımız Dr. James Kinross kitabında içimizdeki bu hassas ekosistemi tanıtıyor ve şu soruların cevaplarının peşine düşüyor. Evrimsel geçmişimizde mikroplar biyolojimizi nasıl şekillendirdi? Burada küçük bir parantez açalım. Mikrop dediğimizde aklımıza hemen hastalık yapan mikroskobik canlılar geliyor. Bu doğru değil. Hastalık yapanların yanı sıra milyarlarca patojenik olmayan mikrop da var. Evet, devam edelim James Kinross'un sorularına. Doğum anımızdan ölümümüze dek mikrobiyomumuz nasıl değişiyor? Mikroplarımız bağışıklık sistemimizi, bilişsel faaliyetlerimizi, ruh halimizi, iştahımızı, cildimizi, cinselliğimizi, aldığımız ilaçların tesir gücünü ve nihayetinde yaşam süremizi nasıl etkiliyor? 21. yüzyıldaki hayat tarzımız ve beslenme biçimimiz mikrobiyomumuza neden zarar veriyor ve bunu telafi etmek için neler yapabiliriz? Mikrobiyom biliminde son yıllarda ne gibi gelişmeler oluyor? Mikrobiyom sağlığını iyileştirmek için hali hazırda kullanılan ve gelecekte kullanılması beklenen yöntemler neler? Evet, Dr. Kinross, unutmayalım ki bizden çok önce dünyada mikroplar vardı. Gezegenimizin kendisi ve diğer bütün canlılar gibi biz de mikroplarımızla birlikte evrim geçirdik, onlarla hayati bir işbirliği içine girdik diyor. Dolayısıyla beden dediğimiz o muazzam yapbozu çözmenin, hastalıkları tedavi etmenin, hatta en baştan önlemenin ve bir bütün olarak küresel sağlığı korumanın yolu mikrobiyomu anlamaktan geçiyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. İz bırakan kadınlar. Peride Celal, yazar, 1916-2013 yılları arasında yaşadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tiraj yazarı olarak anılıyor. 50'lerden sonra ise Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri. Peride Celal'in hikayesini yaşadığı dönemin güçlü kadın sesleri Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar şarkıları eşliğinde doçent doktor Sevgi Uçan anlatıyor.
2: Peride Celal tüm bir ömrü boyunca edebiyatla uğraşmış bir kadın. Fındıklı'da doğuyor, babası vefat ediyor, annesinin ikinci evliliği işte... İyi bir baba olduğunu söylüyor. Yani kendi biyolojik babası değil. Haydarpaşa Lisesi'nde okuyor. Haydarpaşa'dan sonra da Fransız Saint-Pierre Lisesi'nde 2 yıl okuyor. Sonra okulu yarım bırakıyor işte babasının işinden dolayı. Anadolu'da dolaşıyorlar, daha çok Karadeniz bölgesi olması itibariyle. Anneannesi İstanbul'da, anneannesinin yanına sık sık gidip geliyor ve o hep gidip gelme zamanlarında bir şeyler yazıyor aslında ve öykü yazmaya karar verdiği vakitte aslında bir başka erkeğe bir isyan noktası. Babasının zannediyorum savcı arkadaşlarından birisi, genç bir erkek, bir takım işte kendi o yerelliğinde öyküler, şeyler yazıyor ve bunları yayınlıyor. Peride Celal de o yazabiliyorsa ben haydi haydi yazarım diyor. O yaşında ve sürekli olarak yazıyor. Bu arada annesi de gerçek bir edebiyat sever. Ve ilk şeyi de zaten Seda Simavi'nin sahibi olduğu 7 Gün dergisinde 1935'te yayınlanıyor. Ak Kız adıyla öyküsü. Ali Naci Karaca'nın ortak olduğu Tan gazetesi ilgileniyor ve Ali Naci Karaca'yı görmek istiyor. Tan sürecinde Peyami Safa ile tanışıyorlar orada. Peyami Safa hem bir büyük olarak hem de bir edebiyatçı olarak, ama diyor iyi edebiyatçı olabilmen için İyi Fransızca bilmen gerekir. Bu Fransızca halletmen gerekir. Bir de okulda yarım bırakan birisi. O da onda bir ukde. Öykücülüğü başlamış oluyor Tan'da. Neredeyse her gün bir öykü yazıyor. Annesiyle babasının

0: artık 20'li yaşların başında terk etmiş oluyor. Kendi başına yaşamaya başlamış oluyor. Anneannesiyle de değil ama geçinmek zorunda. Hani okumak şöyle dursun ve bildiği, yapabildiği tek şeyle bunu geçimini sağlıyor. Sürekli çeviriler yapıyor. Az çok bildiği Fransızcasıyla ve her gün bir öykü yazıyor Tan Gazetesi'nde. P. Gençay, Peride Gençay Bayburtlu ya da Peride Celal olarak daha sonra takma adlarla yazdığı bu öykülerle doğrudan hayatını aslında kazanıyor. Onun üzerine yapılan bütün çalışmalarda da Peride Celal'in iki dönemi olduğu vurgusu var. Bu birinci dönemi de bu dönemiyle şey yapılır. Öykücülüğü, hikaye, tevfikaları bu gazetelerde günlük yazdığı ve bunların da aslında bir tür tiraj öyküleri, tiraj hikayeleri, tiraj röportajları gibi böyle hani popüler bugünün ifadesiyle küçümsenen bir edebiyat türü göndermelerini görürüz. 1935'te başlayan bu süreç 1949'a kadar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı yılları 49'a 50'lere kadar savaşın bütün art şeyleri sürüyor. Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla bu dönemde aşk gibi, daha hafif, pembe romancılık deniyor. Yani. Böyle bir ifade var Peride Celal'in dönemine ilişkinde. Ağlarım ben halim. İsviçre'de basın ateşeliğinde sekreterlik iş teklifi alıyor. Fransızca da artık olduğu için. Ve hiç düşünmeden kabul ediyor, oraya gidiyor. Orada bir 3 yıl bulunuyor. Ve o 3 yıl içinde Peride Celal hep şunu söylüyor. Benim yazıyla ilişkimin değiştiği yıllardır diyor. Yazıya da mesafeli duruyor. Yazmıyor değil belki, kendi dünyasında yazıyor. Ama çok da okuyor. Oralarda yazılıp çizilenleri okuyor. Yakup Kadri ile tanışıyor da onunla sohbetlerinden çok şey öğreniyor edebiyat yazımı anlamında. Ve aslında neyi yazmak istediğini ve belki kendi kaleminin gücünü ve yaratıcılığını ve derinliğini keşfediyor. Tan, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazetelerde çokça röportajlar. Oradan röportajlar zaten çok yapıyor. Çeviriler çok yapıyor. Zaten daha önce yazmış olduğu öykü ve romanlar da hep tefrika olarak. Tefrika kültürünü de burada analım. Onun romanlarının tefrikasının olduğu dönem inanılmaz tiraj patlamaları. O nedenle mesela tiraj romancılığı diyorlar. Peride Celal İsviçre'den döndükten sonra bir avukatla, Atıf Yönsel, evleniyor. Bu çok sıradan bir koca değil. Peride Celal gene bir röportajında bunu çok güzel ifade ediyor. Atıf Yönsel diyor, benim diyor, evde diyor, evin idaresinde ne yaptığım ya da ne yapmam gerektiğimle ilgilenen bir koca değil, ne yazdığım ve nasıl yazdığımla ilgilenen bir kocaydı diyor. Müthiş. Üç Kadın'ın romanı bu arada 1954 yılında bu geçişin önemli bir ürünü. Yani pembe edebiyattan gerçek edebiyata geçiş diye kendi ifadeleriyle bunları tanımlıyoruz. Daha sonra Atıf Yönsel'in de destekleriyle kocasının Üç Kadın'ın romanı bir istisna olarak Çağlayan Yayınları tarafından 1954 yılında basılıyor. Bu çok önemli bir şey. Peride Celal de bu dönüşümün kendisinde böyle başladığını ifade ediyor. 15 bin adet satılıyor o dönemde. 1950'lerde önemli edebiyatçı çevreler içinde, erkek edebiyatçılar tabii ki bunlar, işte Nazım Hikmet'ten tutalım da Orhan Kemal'lere kadar, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan tutalım Behçet Necati Giller'e kadar, ya da işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na kadar, ya da işte daha önceki ilk dönemlerinde bir araya geldiği edebiyatçı büyüğü Peyami Safalar'a kadar. Şimdi bunlar hep onun edebiyatçı kimliğinde önemli etkiler bırakmış. Tabii bunlar iki önemli ödülle karşılığını buluyor. İkinci dönemi olarak adlandırılan dönemde Peride Celal'in bir tanesi 1977 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü 3-24 Saat adlı romanıyla alıyor bu ödülü. Diğeri ise 1991 Orhan Kemal roman armağanı. Burada da Kurtlar adlı romanıyla alıyor. Çok inişli çıkışlı bir hayat olduğunu görmüyoruz. Yani daha düzenli, evliliğiyle, kocasıyla dünyası, bütün edebiyat çevreleriyle o dünyada işte ilişkilenme, sohbetleri, dostlukları. Kızının da iyi eğitimlerle bir akademisyen olarak Türkiye'de önemli bir değer olarak yetişmiş olması. Kocası öldükten sonra da kendi edebiyatçı kimliğindeki seyri. Bütün bunlarla bir süreklilik görüyoruz. Biri de Celal'in iç yolculuğunu, kendi seyrini, kendi iç serüvenini anlama yolunda yazıyla bunu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Aslında Peride Celal sanki bütün romanlarında, öykülerinde, edebi ürünlerinde dolaşan birisi gibi geliyor bana. Okulu yarım bırakmış olması, kendisinin hem edebiyat çevrelerinde, bütün o erkek çevrelerde, hem de Fransızcasını o dönemde yeterince geliştirmemiş olmasını çok önemli bir eksiklik olarak görüyor. Hatta bunu bir aşağılık duygusuyla ifade ediyor aslında. Ama ben bunu, bunlar olsaydı da bu eksik hissetme halinin bir kadın edebiyatçı olmasına ilişkin o dönemde veriyorum. Çünkü tüm bu eril dünyada bir kadın edebiyatçı olarak bu olmasa bile başka bir eksikliği hissedecekti muhtemelen. Bir de bende bıraktığı bir duygu var Peride Celal'in. Hem bu kadar saygı, beğeni, kadınlığıyla, zerafetiyle ve sahip olduğu yeteneğiyle ve hayattaki seçimleriyle, duruşuyla, aslında kendini kurma biçimiyle insana böyle bugün için bile ne güzel dedirten bir kadın. Öte yandan da bir hüzün, aynı anda bir hüzün duygusu da, yani kendisini çok üstün görebilecek bir kadın da olabilecekken, tam tersi kendisini çok eksik hisseden bir yanı olması dolayısıyla da hüzün duygusu bende çok ağır bastı. Fotoğraflarına baktığımda bütün, hani ulaşabildiğim kadarıyla, özel bir aksesuar değil ama hep bir böyle broş. Belli ki giysilerin kumaşları, ipek ve benzeri. Saçının toplanma biçimi, yaşlılığında o saçının beyazlığı. Adeta hani dönemin Britanya'sında kraliyet ailesinden bir aristokrat gibi bir izlenim veriyor aslında insana. Ve bu biçimsel bir şey değil bence. Peride Celal'de etkileyici olan o diye düşünüyorum. O giysiler pek çok başka insanın üzerinde olabilir ama aynı duyguyu almazsınız. Peride Celal hiçbir zaman çok görünür olmayı, röportajlar vermeyi, kendi metninin önüne geçen, edebiyat ürününün önüne geçen bir biçimde kişiliğiyle dönemin işte gazete, dergilerinde yer almayı seven bir kadın değil. Hayatla o anlamda barışık bir kadın değil. Hayatla barışmadım diyor. Bana şeyi ifade ediyor Peride Celal. Sanki kendi döneminde yaşamış bir yazar, doğru dönemde ve kendi döneminde yaşamış bir yazar olmakla birlikte varlığı hissettiği çok katmanlı düşünme biçimi ve yazma biçimiyle, kişilere, ilişkilere bakma biçimiyle, o derin analitik bakışıyla da zamansız da bir yanı var. Peride Celal muhtemelen çok başka koşullarda, kendi öz babasıyla farklı koşullarda yaşayan bir kadın da olsa Peride Celal olacaktı gibi geliyor bana.
1: Yazar Peride Celal'i doçent doktor Sevgi Uçan anlattı. Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Nasıl söylüyorsunuz bir düşünün. Yararı mı diyorsunuz, yararı mı? Aynı biçimde zararı mı diyorsunuz yoksa zararı mı? Bu o kadar çok tekrarlanan bir telaffuz ya da söyleniş hatası ki artık hangisinin doğru olduğu konusunda kafalar iyice karıştı. Doğrusuna karar vermek için bir bilgimizi tazeleyelim. Arapça ve Farsçadan girmiş sözcükler dışında dilimizde ünlülerin uzatıldığı sözcük yoktur. Yarar ve zarar sözcükleri de Türkçe olduklarından onları yararı ve zararı şeklinde ağları uzatarak söyleyemeyiz. Demek ki yararı ve zararı demeliyiz. Yararı ve zararı. Şimdi söyleniş benzerliğinden ötürü bir başka sözcüğe bakalım. Arapça kökenli karar sözcüğüne. Takı aldığı zaman kararı biçiminde söylüyoruz. Belki de kafamızı karıştıran bu. Kararı dediğimiz gibi yararı ve zararı da deyiveriyoruz. Ama karar Arapça, yarar ve zarar Türkçe. Biraz özen gösterebilirsek daha bilinçli konuşmuş oluruz. Ünlü harflerin uzatılarak yanlış söylenilmesine örnek göstereceğimiz bir başka sözcük de aksan. Aksan, bir ülkenin insanlarına veya çevreye özgü söyleyiş özelliği. Şive ya da ağız da denir. Fransızca kökenli. O nedenle de uzayan ünlü yok. Aslında ek almadığında sorun olmuyor. Ama ek geldiğinde yanlış devreye giriyor ve aksanı deniyor. Hayır, aksanı. Türkçeyi İngiliz aksanıyla konuşuyor. Karadenizli olduğu aksanından belli. Özetlersek, Arapça kökenli olduğu için kararı derken, Türkçe olduklarından yararı ve zararı değil, yararı ve zararı. Ve aynı şekilde aksanı değil, aksanı diyoruz. Yararlı uğraşlarla dolu mutlu günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
3: Müzik arası.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor haberlerini aktaracağız. A milli takım 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 2-0 yenildi.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yenildi. Ay Yıldızlılar D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Golleri 27. dakikada İran Kunda, 75'te de Metcalfe attı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı.
3: Avustralya'nın bizi geride bekleyeceğini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar ve 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Her şeyi denedik ama savunmalarını aşamadık. Golü bulsak her şey çok farklı olurdu. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımız sürüyor.
2: Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11 ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Mert Müldür ve Salih Özcan'ı kontra atakları engellemek için oyuna aldık. Arda Güler ve Hakan uzun süredir 90 dakika oynamıyordu. Onların yanına oyuna enerji katacak oyuncuları koymamız gerekiyordu. Kerem sahaya ruhunu koydu. Arda'yı sonuna kadar oyunda tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can Uzun forvet arkası oynuyor. Ona yer bulamadık.
2: Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. İlk maçlarını kazanan takımlardan Amerika Birleşik Devletleri averajla lider, Avustralya ikinci sırada. Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü sırada.
1: Brezilya Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. Sambacılar Fas'la 1-1 berabere kaldı. Maça baskılı başlayan Fas 21. dakikada İsmail Saibari ile öne geçti. Vinicius Junior ise Brezilya'nın tek golünü attı ve Brezilya Fas'la berabere kalarak Dünya Kupası başlangıcını yaptı. New York Knicks yarım asır sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. San Antonio Spurs karşısında 4-1 seride galip gelen New York Knicks 53 yıl sonra bu zafere ulaştı.
2: New York Knicks'in şampiyonluk hasreti bitti. NBA finalinin 5. maçında San Antonio Spurs'u deplasmanda 94-90 yenen Knicks seriyi 4-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Serinin 5. maçında 29 sayı geriden dönen Mike Brown'un ekibi bu kez macera aramadı. Şampiyonluk maçına 45 sayıyla damga vuran Jalen Brunson en değerli oyuncu seçildi. Taraftarlar tarihi zaferin ardından kutlamalar için New York caddelerini doldurdu. 1973'ten sonra yine NBA'in zirvesine çıkan takımlarının şampiyonluğunu ilk kez gören çoğu taraftar büyük sevinç yaşadı.
1: Şimdilik noktaladık. Hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu-Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun-Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre cırcır veya carcur denilen icat hangisi?
3: İsveç asıllı Amerikalı Gideon Sandbeck'in 1913'te bulduğu fermuar. Ama Sandbeck'ten önce birçok mucit giysilerin iki ucunu birleştirmek için kafa yordu. Kopçanın 1843'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasından birkaç yıl sonra Fransız ve İngiliz mucitler çıt çıtı buldular. Ancak bunları tek tek açıp kapatmak çok zahmetliydi. Bu durum ayakkabılar için kopça kapatıp açıcı denilen bir aletin icat edilmesini sağladı. Bu aslında kimilerine göre ilk fermuar olarak tanımlanıyordu. Ama güvenilir hale gelebilmesi için 20 yıl daha gerekti. Sandbeck'in bulduğu yeni giysi birleştirici, yani fermuara, moda endüstrisi oldukça temkinli yaklaştı. Öyle ki bulunuşunun ardından geçen 5 yıl boyunca yalnızca kovboy çizmelerinde kullanıldı. Günümüzde ise fermuar yaşamın her alanına sızmış durumda ve bu başarı 1934'te kurulan bir Japon firmasına ait. Fermuardaki YKK harfleri de onlardan geliyor. Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, yani Yoshida Limited şirketi. Bugün 71 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya üzerindeki fermuarların %90'ını üretiyor.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. İlk durağımız Kanada olacak. A milli takım Dünya Kupası'na puansız başladı. Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da maçın oynandığı Vancouver'da. Hem maçı izledin, maça dair izlenimlerini, hem de sonrasında aslında teknik direktörün de yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle bu yenilgiyle ilgili nelere dikkat çekildi? Emin, senden dinleyelim.
3: Canan merhaba. 2026 Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle başladık. Hayallerimiz, beklentilerimiz çok daha farklıydı ama olmadı. 2-0'lık mağlubiyetin temel nedenlerinde birinci sırada Montella'nın kadro tercihi. İkinci sırada oyuncu grubunun sahaya koyduğu kötü performans, net bir şekilde söyleyebiliriz. Maç içinde de hamleler istenildiği gibi olmadı. Sonuç vermeyince Avustralya'nın galibiyeti de kaçınılmaz oldu. Avustralya topu Türkiye'ye bıraktı. Beklediğimiz buydu maç öncesinde. Çünkü onların oturmuş bir oyunları vardı. Rakibe topu bırakıp beşli savunma hattı, üçlü orta saha, iki hızlı forvetleriyle sonuca gitmekti. Bunu başardılar. 2-0'lık galibiyet. Grupta 3 puanla başladılar. İlk maçlar sonunda lider Amerika Birleşik Devletleri grupta. İkinci sırada Avustralya. Üçüncü sırada Paraguay gol attığı için ve son sırada Türkiye var, biz varız. Maç sonrasında Vincenzo Montella basın toplantısına geldi. Önce Montella geldi basın toplantısına. Üzgünüz dedi, sorumluluğu kabul etti. Ama zihinsel olarak ayağa kalkmamız gerekiyor dedi. Terem eleştirilerine 85 dakika tek forvet oynamasına, Avustralya defansının uzun savunmacıları arasında etkisiz görünmesine ve neden bu kadar oyunda kalmasına dair soruya Kerem bugün yüreğini ortaya koydu. Her şey gol atmak değildir, mücadele etmektir. Verdiğim görevi yerine getirdi ifadesini kullandı. Maçta dikkat çeken noktalardan bir tanesi de milli takımın golcüsü değil belki ama forvet bölgesinde oynayan Can Uzun ve Deniz Gül'ün, Can Uzun'un hiç süre almaması, Deniz Gül'ün son 5 dakikada oynaması. Can Uzun'un tercih edilmemesini sordum. Orta sahada Arda ve Hakan'ın o pozisyonlarına destek olmak olarak açıkladı. Orada da 2-0 yenik durumdaydık o sırada. Orta sahayı güçlendirmek, takım savunmasını artırmaktı. Ama golü düşünmedi o pozisyonda, o dakikada Montella. Ardından da şunu ekledi. İstatistiğe bir vurgu yaptı. Maç boyunca 30 tane şut çektiğimizi söyledi ama o 30 şuttan maalesef isabetli olan şut sayısı 3'tü. Kaleci başarılıydı 3'ünde de. Abdülkerim'in şutunda direkt gole izin vermedi. Bir pozisyonumuz daha var. Kötü oynadık. Montella döneminin en kötü oyunlarından bir tanesiydi. Oyuncu grubunun da birlikte sanki ikinci kez oynuyorlarmış gibi bir maçları vardı. Bunlar bir araya gelince zaten Dünya Kupası oynuyorsunuz. Dünya Kupası bazen yetenekten ziyade tecrübe demektir. Avustralya'nın o tecrübesi ortaya çıktı. Takım savunması, takım disiplini ortaya çıktı. Hiçbir şey bitmedi ama. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri sıradaki rakiplerimiz. Avustralya maçından 1 puan bekliyorduk. Olmadı. Paraguay maçından 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Milli takım için olmazsa olmaz. Sonra Amerika maçında gruptaki sıralamamızı belirleyecek karşılaşmayı oynayacağız.
2: Emin Çağlar aktardı Vancouver'dan. Tabii FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli futbol takımının 2-0 yenildiği Avustralya karşılaşması tüm yurtta da sabahın erken saatlerinde meydanlarda kurulan dev ekranlarda izlenmeye başlandı. İzmir'de vatandaşlar konak meydanını doldurdu. Sabah saat 7'de başlayan karşılaşma meydana kurulan dev ekrandan takip edildi. Kentin farklı noktalarında da milli maç heyecanı vardı. Belediye belediyelerin kurduğu ekranlarda alternatif izleme noktaları oluşturdu. Sivas'ta sabahın ilk ışıklarıyla tarihi Buruciye Medresesi önünde büyük bir kalabalık toplandı. Vatandaşlar şiddetli yağışa rağmen milli takıma desteğini sürdürdü. Kayseri'de Talas Belediyesi paraşüt indirme alanına dev bir ekran kurdu. Maçı izlemeye gelen yüzlerce kişiye de yiyecek ikram edildi. Eskişehir'de milli heyecanın adresi Dede Korkut Parkı'ydı. Vatandaşlar sabah saat 4'ten itibaren alanı doldurdu. Sakaryalılar A milli futbol takımının karşılaşmasını belediye binasının bahçesinde izledi. Belediye görevlileri de burada vatandaşlara çay, çorba ve su dağıttı. Evet, A milli takımının ilk karşılaşması olan Avustralya maçını yine bültenimiz içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Gürkan Ak'la birlikte teknik direktör Ergin Keleş'i konuk edeceğiz ilerleyen dakikalarda diye hatırlatalım. Öncesinde dünya gündemindeki diğer gelişmelere de bakalım. Malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma oldu mu, olacak mı merakla bekleniyor. Bugüne tarih verilmişti, gözler bugüne çevrilmişti. Hatta önce Cenevre'de bir imza töreni olacağı söylenmişti. Ardından imzaların dijital ortamda atılacağı haberi geldi. Şimdi nedir son durum? Avrupa'ya dönelim. Brüksel temsilcimiz Gülden Ersonumut'a bağlanalım ve hem aslında Amerika-İran anlaşmasının nasıl yankılandığını soralım, hem de sürece ilişkin Cenevre'de yapılacak dendi, dijital ortam dendi. Bir netlik söz konusu mu? Nedir son bilgiler Güldener? Sana soralım.
0: Avrupa'da hakikaten bu anlaşmanın bir an önce sağlanması bekleniyor. Çünkü bu anlaşma sayesinde hem dünya ticareti hem de enerji piyasalarında biraz rahat nefes alınabilecek. Petrol fiyatlarının hem inmesi hem de dünya ticaretinde yaşanan o gerilimin de azalması bekleniyor. Senin de ifade ettiğin üzere gözler Cenevre'ye çevrilmişti. Acaba bugün pazar akşamında Cenevre'de iki taraf arasında, İran ile Amerika arasında bir anlaşma imzalanacak mı, imzalanabilir mi sorusu vardı. Ancak bu imzanın aslında elektronik ortamda yapılacağı biraz daha kesinlik kazandı. Sabah saatlerinde Katarlı müzakereciler İran'ın başkenti Tahran'a gittiler ve burada da İranlı yetkilileri son pürüzleri gidermek ve imza konusunda ikna etmeye çalışacaklar. Şu anda İranlı yetkililer bu metni 3 açıdan değerlendiriyorlar. Bir taraftan siyasi, iç siyasette, diğer taraftan hukuki boyutunu ve de teknik boyutunu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fars Haber Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamada bu anlaşmanın elektronik ortamda imzalanacağını, ancak ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra teknik müzakereler, yani İran'ın nükleer zenginleştirme programı ve elindeki var olan zenginleştirilmiş üranyumun akıbetini belirleyecek müzakerelerin ise yüz yüze yapılacağı ifade edildi. Ancak bunun nerede yapılacağına yönelik olarak henüz teknik bir bilgi verilmedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Emmanuel Barrot kendisinin Fransa'nın bu toplantıyı, teknik toplantıyı ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri zenginleştirilmiş programla ilgili olarak ve bu materyalle ilgili olarak, akıbetiyle ilgili olarak karar almaları gerektiğini ve bu kararın daimi temsilciler tarafından onayıyla alınması gerektiğini hatırlattı. İran cephesinde ise müzakerecilerin şu hususun altını çiziyorlar. Hem Pakistan'dan hem de Katar'dan, Tahran'da şu anda yetkililer bir arada. Amerikan cephesinde de iki önemli bilgi var. Bunlardan bir tanesi artık anlaşmaya, imzalamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bulunan muhripleri, gemilerini kademeli olarak geri çekeceğini ve bu sayede de enerji piyasalarında yaşanan gerilimin sona ermesini beklediklerini, zenginleştirilmiş üranyumunun geleceğini belirlemek için de teknik müzakerelerin yapılması konusunda hazır olduklarını, bu müzakerelerin de kuvvetli ihtimal Cenevre'de yapılabileceği bilgisi var. Bu yüzden de şu anda Tahran'dan gelecek olan mesajı bekliyoruz. Tahran'dan da bugün değil ama önümüzdeki günler içerisinde anlaşmanın imzalanabileceğini de açıklaması geldi. Önümüzdeki günler ne zaman olacak? Bunu da akşam saatlerinde biraz daha açıklık kazanması bekleniyor Canan.
2: Gülden Ersoy'a mutlaka teşekkür ediyoruz. Tabii Amerika, İran konuları da dahil olmak üzere içerideki ve dışarıdaki gelişmeler yarın kabinenin de gündeminde olacak. Toplantı gerçekleştirilecek. Şimdi Ankara'ya dönelim. Özden Erkuş da kabine toplantısına ilişkin detayları bizimle paylaşacak Özden.
4: Canan, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bir araya gelecek. Bu toplantıda da elbette tüm dünyanın gözünü çevirdiği ABD ile İran arasında 100 günü aşan bu savaşın sonuna mı gelindi sorusunun yanıtı kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bilindiği üzere az önce Güldener de bahsetti. O metin üzerinde İran'ın incelemesi devam ediyor. Ne zaman imzalayacakları net değil ama süreç yakından bir şekilde, son derece yakından Ankara tarafından da takip ediliyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ile İran arasındaki savaşın bitirilmesine dönük diplomatik çabalarla ilgili o yoğun trafiği geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Hakan Fidan geçtiğimiz hafta Arakçı ile İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapmıştı. Daha dün Katarlı mevkidaşıyla Katar Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte savaşın sona erdirilmesine dönük diplomatik çabalarla ilgili bu trafiğin kapsamlı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii toplantıda bir başka önemli gündem başlığı NATO zirvesi olacak. Bilindiği üzere kısa bir süre kaldı. Bir aydan az bir süre kaldı. NATO zirvesi gerçekleştirilecek Ankara'da. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın kabine toplantısı öncesinde aslına bakılırsa ilk sınavını, ilk uçuş sınavını, ilk hava trafiği sınavını NATO zirvesiyle birlikte verecek olan yeni Ankara Havaalanı'nın açılışını gerçekleştirecek. Bilindiği üzere zirve çerçevesinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanının eski Etimesgut Havaalanı olan, yeni ismi Ankara Havalimanı olan bu alanı kullanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının da buraya yarın inmesi bekleniyor. Sonrasında da kabine toplantısına geçecek. İşte bu çerçevede NATO zirvesine dönük hazırlıklarında kabine toplantısında önemli gündem başlıklarından biri olmasını bekliyoruz. Hem protokol anlamında hem güvenlik anlamında zirvenin sorunsuz sona ermesi, devam etmesi için alınan bazı tedbirler var. Alınması beklenen bazı tedbirler de söz konusu. İşte bu çerçevede NATO zirvesine dönük hazırlıkların geniş kapsamlı şekilde kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii kabine toplantılarının 1,5 senedir değişmez gündem başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün kendini lağvetmesi, silahları bırakmaya başlaması, sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmalarının tamamlanması ve raporun hazırlanmasının ardından artık yasal bazı düzenlemelere geçilmesine dönük bir beklenti söz konusu. Bu yıl yasama yılı tamamlanmak üzere ama önümüzdeki yıl bazı yasal düzenlemelerin yeni yasama yılı ile birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. İşte bu çerçevede atılacak adımlar ve yol haritasına ilişkin kabine toplantısında geniş bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Elbette bugüne kadar ne kadar bir mesafe kat edildi terörsüz Türkiye sürecinde, bu çerçevede bölgeden elde edilen istihbari bilgilerin de yine kabine toplantısında masada olmasını bekliyoruz. Tabii elbette ekonomi önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Savaşla doğrudan bağlantılı olarak enerji girdilerinin artması nedeniyle bilindiği üzere Nisan ayı enflasyon oranları beklentinin üzerinde gelmişti. Mayıs ayı itibariyle bir dengelenme söz konusu olsa da hükümetin, ekonomi yönetiminin hedefi enflasyonu tek haneli rakamlara düşürebilmek. Bu çerçevede alınan bazı tedbirler var. Alınması muhtemel bazı ek tedbirler de söz konusu. Tüm bunların da yine kabine toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Kabinede ele alınan konu başlıklarına ilişkin açıklamanın ise yarın akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor Canan.
2: Özden Erkuş Ankara'dan aktardı. Yine Ankara'dan devam edelim. Özden de bahsetti aslında özellikle NATO zirvesine hazırlık kapsamında Etimesgut Havalimanı çeşitli hazırlıklar ve yeniliklerle birlikte Ankara Havalimanı adını alarak açılacak yarın. Bu açılış öncesindeki hazırlıkları da bize Ankara'dan Mustafa Berber aktaracak. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak bir yer burası. Mustafa, neler aktaracaksın?
5: Planlamalar bu yönde Canan Arslan. Aslında 8 aydır çalışmalar devam ediyordu. Kameraman Yunus Özkan ekranlarınıza getirsin. Çünkü bu havalimanı sadece askeri havalimanı olarak kullanılıyordu. Şu anda da hazırlıklar yapıldı, açılışa hazırlandı ama küçük çevre çalışmaları devam ediyor Ankara Havalimanı'nda. Artık Etimesgut Askeri Havalimanı bundan sonraki süreçte sivil havalimanı olarak da kullanılacak. Bu şekilde bir açılış yarın gerçekleştirilecek. 8 aydır bu çalışmalar devam ediyordu ve NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılması planlanan bir alan burası. Peki ne gibi değişiklikler yapıldı? 2450 metre uzunluğundaydı buradaki havalimanının pisti ve 42 metrede genişliği vardı. Bu pist 3000 metre uzunluğuna çıkartıldı. 60 metre genişliğe getirildi ve pist başlarına da toplamda 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Aslında şu anda ekranlara gelen noktalarda o dönüş ceplerinin olduğu, uçakların iniş yaptığı, kırmızı ışıkları görebiliyorsunuz. Uçakların iniş yaptığı pistler ve oradan dönüşlerini yapabilecekler. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda bu noktada toplam 160 bin metrekarelik yeni bir apron alanı da yapıldı. Bu da ne anlama geliyor? Yaklaşık 44 uçak eş zamanlı olarak burada park edebilecek ve yolcu alımı, yolcu indirimi yapabilecekler. Uluslararası standartlara uygun modernize edilen bir alandan bahsediyoruz. Ve bu noktada da 4800 metre kapalı alana sahip bir devlet konuk eviyle birlikte 310 araçlık bir otoparkın da hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor. Tabii buraya açılan farklı yollar var. Ayaş Bulvarı, bunun yanı sıra İstanbul Yolu ve arkada bulunan İstasyon Caddesi gibi yerler var. Tabii bu noktada 12,5 kilometrelik de bu alanlara bağlantı yolu gerçekleştirildi. Köprüler yapıldı. Burası aynı zamanda, yani Ankara Havalimanı içerisinden aynı zamanda hemen yanı başında bulunan yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede bulunan Ay Yıldız alanına da, Ay Yıldız yerleşkesine de, çünkü burada da inşaat çalışmaları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın, Hava Kuvvetleri'nin, Kara Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin bu bölgeye taşınması planlanıyordu Ay Yıldız projesinde. İşte doğrudan bu havalimanında o alanlara da bağlantı yolları gerçekleştirildi ve burası artık açılışa hazır hale getirildi. Uluslararası standartlara uygun bir yer. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında bir proje, bir anlaşma yapılmıştı. Bu kapsamda kullanılacak. Geçtiğimiz dönemlerde sadece askeri havalimanı olarak kullanılan Etimesgut Askeri Havalimanı artık sivil uçuşlara da ev sahipliği yapacak. Özellikle protokol uçuşlarının bu yoğunluklarda kullanılacağını belirtelim. Buranın açılışı yarın yapılacak ve yarın 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açılışta pistte test uçuşları yapılmış olsa da ilk inecek resmi uçak, ilk inecek lider uçağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Planlama bu yönde Canan Arslan.
2: Yurt gündemindeki gelişmelere de bakalım. Hakkari'nin Çemdinli ilçesinde bir uzman çavuş silahla kayınpederinin evini bastı ve aileden 4 kişiyi öldürdü. Olay Beşevler mahallesinde meydana geldi. Uzman çavuş M.G. silahla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi. Zanlı ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Birçok kredi kartı kullanıcısına şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı da kredi kartı dolandırıcılarına iki ilde operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalandı.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
2: İstanbul Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre müşteri sert bir cisimle taksicinin başına vurdu. Yere düşerek kalp krizi geçiren taksi şoförü Erdal Çiçek tedavi altına alınsa da 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'i darbeden yolcuysa tutuklandı.
7: Ücret konusunda tartıştılar, öfkelenen yolcu taksiciyi darp etti. Yere düşen ve kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de inmek isteyen 34 yaşındaki yolcu ücrete itiraz edince 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek'le tartışmaya başladı.
8: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
7: Olay yerine gelen ambulans ekibi taksici Erdal Çiçek'e kalp masajı yaptı ve hemen ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen taksiciler saldırganı tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir suç kaydı bulunan saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören taksi şoförü Erdal Çiçek hayatını kaybetti.
2: Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evleri su bastı, ulaşım aksadı.
9: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinden. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerinde bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerine su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
2: İzmit Körfezi'nde dip çamur temizliği sürüyor. 2022 yılından beri devam eden bu eylem planıyla 2,5 milyon metreküpe yakın bir dip çamuru temizlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Körfez'de dalış yaparak su altındaki değişimi bizzat gördü ve çalışmalarında devam edeceğini söyledi.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliğinin ardından İzmit Körfezi'ne daldı. Son durumu bizzat gördü.
10: Büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
9: 2022 yılında başlatılan Marmara

0: Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz.
1: İstanbul'da da deniz sezonu, plaj sezonu açıldı ve can kurtaranlar da görevde. Dilek Yaman konuyla birlikte Florya'da Güneş plajında karşımızda yayın için hazır ve bize hem hazırlıkları hem önlemleri aktaracaklar. Dilek, sözü size bırakalım.
2: Yaz geldi, İstanbullular için artık denize girme mevsimi. Yani güneşin o sıcağı, kavurucu sıcaktan kurtulmak için kendilerini attıkları plajlardan birindeyiz. Florya'dayız. Arkamda 3 tane yayın konuğum var. Kadın can kurtaranlar. Onlara soru soracağım. Onlar önce bize nasıl bir hazırlık yaptıklarını, ardından can kurtaranlar olarak neler yaşadıklarını bizlere anlatacaklar. Şimdi öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bir yandan İstanbullular da merak ediyor. Bayraklar. Hangi bayraklar, hangi plajlara veriliyor? Niçin bayraklarla birlikte bir tanımlama, bir ayrıştırma yapılıyor? Hemen onu can kurtaranımıza soralım.
3: Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
4: Merhaba, hoş buldum. İsmim Bilge. 3 ana bayraktan bahsedeceğim öncelikle. Sarı kırmızı bayrak. Can kurtaran görevde, denize girmek güvenli. Kırmızı bayrak, can kurtaran görevde değil, denize girmek tehlikeli ve yasak. Sarı bayrak ise can kurtaran yine görevde fakat denize girmek tehlikeli. Yüksek dalgalar olabilir, deniz kirliliği olabilir. Sarı kırmızı bayrağın altında sergileniyor sarı bayrak da aynı şekilde.
2: Bu plajımız, peki bu plajımız hangi renkli bir bayrak taşıyor?
4: Şu an kırmızı bayrak çünkü plajımız henüz açık değil.
2: Yarın itibariyle açılacak. Şimdi bir yandan da can kurtaranlar olarak sarı kırmızı renkler giyiyoruz. Neden sarı ve kırmızı renkler tercih ediliyor?
5: Merhaba, ben Ayça. Sarı kırmızı renkleri tercih etmemizin sebebi kırmızı halkımızın dikkatini çekmek için ve daha çok göz önünde bulunup bizi daha rahat görebilmeleri için. Sarı renk de ufukta kaybolan en son renk olduğu için sarı tercih ediyoruz.
2: Peki. Asıl soruyu soralım o zaman sizlere. Mesainiz yazın başlıyor. Sezon itibariyle, sezon başladığında sizler de görev yerlerinize geçiyorsunuz ama kışın ne yapıyorsunuz?
6: Kışın havuzlarımızda tekrar hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü boğulmak sadece denizde olan bir durum değil. Ayrıca havuzlarda da gerçekleşebilecek bir durum olduğu için havuzlarımızda hizmet vermeye devam ediyoruz can kurtaranlar olarak.
2: Peki kadın can kurtaranlar olarak yaşadığınız zorluklar neler?
6: Bu meslekte biraz daha kadınlar altta görülüyor maalesef ki. Cüsse olarak birazcık aşağı alınıyoruz. Ama önemli olan cüsse değil, önemli olan teknik görmek ve müdahale edebilmek. Kadınların gücü önemli çünkü kadınlar istediği her şeyi başarabilecek güçteler.
2: Peki bir soru daha soralım o zaman sizlere. Bir olası bir olumsuzlukta diyelim, bir boğulma durumunda bu ilk yardım nasıl başlıyor? Sizin can kurtarma durumlar nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor aslında? Nerede sonuçlanıyor?
5: İlk başta biz vakayı gördüğümüzde direkt olarak torpilimizi alıp sahaya iniyoruz. Aynı zamanda buddy'mizde, yani çalışma arkadaşımızda jet'e haber veriyor. Jet ve buddy desteğiyle vakayı alıyoruz. Daha sonra karaya çıkartıyoruz. O sırada sağlık kuruluşları aranmış oluyor. Plajlarımızda ambulanslarımız mevcut. Daha sonra ambulansa sevk ediyoruz ve oradan da hastaneye gidiyor.
2: Peki can kurtaranlar olarak şöyle bir kulede bizi sürekli izliyorsunuz.
5: Evet.
2: Bu bizim tamamen güvenliğimiz için elbette. Zor oluyor mu burada beklemek?
5: Güneş çok fazla yorduğu için deniz ve güneş bazen zor olabiliyor. Ama her şey halkımızın güvenliği için. Çünkü bizim işimiz ilk önce önlem almak. Önlem alabilmemiz için de görmemiz gerekiyor. Bizim işimiz aslında daha çok görmeye dayalı bir iş. Biz önlemimizi alıyoruz, daha sonra görüyoruz. Ve en son olarak eğer deniz içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman biz müdahale ediyoruz.
2: Peki bir soru daha soracağım. Plajlar saat 19 sıralarında kapanıyor. Siz de bir anons söylüyorsunuz buradaki yüzücülere, plajı ziyaret eden halka. O anonsta neler söylüyorsunuz?
4: Lütfen dikkat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu can kurtaranlık hizmeti sona ermiştir. Bu saatten sonra denize giriş ve çıkışlarda daha dikkatli olunuz. İyi akşamlar.
2: Gördüğünüz üzere can kurtaranlar, kadın can kurtaranlar İstanbul'daki bir Florya'daki bir tesiste görev yapıyorlar. Burada yaşanabilecek bir olumsuzluğa müdahale etmek için adeta 7/24 burada görev başında bizleri izliyorlar. Tamamen bizlerin can güvenliğini sağlamak için burada güneşin altında mesai harcıyorlar.

0: Yine sınırlarımız ötesinden bir gelişmeyle devam edelim. İngiltere Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankına operasyon düzenledi. Bu operasyona ilişkin açıklamayı İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptı. Şimdi biz de ayrıntıları soracağız. Hemen Londra'ya dönelim. Gökhan Bozkurt yayın için hazır. Gökhan, bu operasyon ne anlama geliyor İngiltere açısından ve de aslında Rusya açısından?
1: Aslında Rusya'nın gölge filosuna yönelik uzunca bir süredir gözleme faaliyetlerini yürütüyordu Birleşik Krallık. Şimdi ilk defa o gölge filoya ait olduğu düşünülen bir tankere doğrudan müdahale etti. Bu açıdan önemli. Tabii bugün sabah erken saatlerde gerçekleştirildi operasyon ve Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin görüntüleri de yayınladı. Britanya Silahlı Güçleri'nin o tankere ne şekilde müdahale ettiği de o görüntülerde görüldü. Başbakan Keir Starmer'dan bir açıklama geldi. Rusya'ya bir darbe daha indirildi söylüyor Starmer yapmış olduğu açıklamada. Hedefteki tankerin Simitros adlı Kamerun bandıralı bir tanker olduğu belirtildi. Rus gölge filosunun parçası olduğu iddiasını ortaya atıyor Birleşik Krallık tarafı. Bu gerekçeyle de tankeri durdurdu. Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Onlar da 6 saat sürdüğünü söylüyorlar operasyonun, ki zaten görüntülerini yayınladılar az önce söylediğim gibi. Ve gemiye Kraliyet Deniz Piyadeleri, komandolar ve Ulusal Suç Ajansı'ndan da özel eğitimli kolluk görevlilerinin çıktıklarını belirttiler, ki operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin destek verdiği ifade edildi yapılan açıklamada. Deniz Hava Grubu'na bağlı araçlar, ki Merlin, Wildcat gibi helikopterlerin de bu araçlar içerisinde yer aldığı ifade edildi. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı P-8 Deniz Karakol uçağı da yine operasyonun kumandasında görev aldı. Yine Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi de görevlendirildi. Sutherland ve Ledbury de bu operasyon sırasında görev aldılar. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyılarında durdurulduğu ifade edildi ve orada bir limana çekildi ve soruşturma sürerken de gözetim altında tutulacağı ifade edildi. Başbakan Keir Starmer başarılı bir operasyon olduğunu söyledi ve Rusya'ya bir darbe indirdiğini vurguluyor ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere özellikle saklanmalarına izin vermeyeceklerini net bir şekilde hatırlattığını söylüyor bu operasyonun. Ki yeni göreve getirdiği Savunma Bakanı Dan Jarvis, o da açıklama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için gölge filosuna bel bağladığını söylüyor bakan. Ve Jarvis diyor ki bu müdahale Putin'in yasa dışı savaşına vurulan yeni bir darbedir. Tabii Rusya petrol ihracatına yönelik uluslararası yaptırımları aşmak için mülkiyet yapıları belirsiz olan tankerlerden oluşan bir gölge filoyu kullanmaya başlamıştı. Bu yönde iddiaları vardı Avrupalı ülkelerin, ki Savunma Bakanlığı 700'den fazla gemiden oluştuğunu söylüyor bu filonun ve Rusya'nın da yaptırımlı petrolünün %75'ini de taşıdığını söylüyor. Bu yönde iddiaları vardı. Şimdi bu ayın başlarında Fransa tarafından yine Manş Denizi'nde gölge filoya ait olduğu ifade edilen bir tankere müdahale edilmişti. O operasyona Birleşik Krallık destek vermişti. Şimdi Birleşik Krallık gölge filodan bir gemiye müdahale etti. Fransa da bu operasyona destek verdi. Ki Birleşik Krallık bugüne kadar 600 Rus gölge filosuna ait gemiye de yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Bu yaptırımların artarak da devam edeceğini öngörüyoruz. Neden? Çünkü önümüzde kritik bir G7 toplantısı var. Bu toplantı öncesinde E3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya formatı değiştirerek E3 artı Ukrayna şeklinde zirveler gerçekleştirmişti. Orada da Ukrayna'nın yanında durulacağı ve Rusya yönelik yaptırımların artırılacağı mesajı net bir şekilde verilmişti. Şimdi bu adım kritik uluslararası toplantılar öncesinde Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya yönelik yaptırımların artacağına dair net bir mesaj olarak öne çıkıyor Canan.
0: Gökhan Bozkurt'a da teşekkür edelim. Londra'nın gündemini de paylaştı bu konuya ilişkin olarak. Şimdi bültenin başında da aslında anons etmiştik Gürkan Ak'la birlikte. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğundaki bu ilk karşılaşmasını konuşacağız. Ve konuğumuz da teknik direktör Ergin Keleş olacak diye. O zamana geldik. Aslında seninle dün de değerlendirmiştik maç nasıl olur diye. Hiç de konuştuğumuz gibi olmadı. Hayal kırıklığı maalesef oldu maalesef. Tüm ülke için tabii. Neden böyle olduları konuşuruz yine uzun uzun, ama senden böyle kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Sonra da yine Ergin Hoca'ya dönelim hemen.
2: Evet, Ergin Keleş çok daha teknik taktik açıdan değerlendirmeler yapacaktır. Ama aslında dün konuştuğumuz gibi, evet, bizim karakterimize uygun bir oyun sergileyebildik mi tartışılır. Ama Avustralya oyun karakterine uygun oynadığını söyleyebiliriz. Bu da onlara galibiyeti getirdi aslında. Hani o kapalı savunmasından bahsetmiştik, fiziksel gücünden bahsetmiştik Avustralya'nın. Hepsini sahaya koydular ve aslında istedikleri gibi yön verdiler oyuna. Baktığınızda istatistiklere, maçı izlemeyen biri şöyle düşünebilir. Tek kale oynayan bir Türkiye 30 tane şut nasıl atamamış yahu diyebilir ama tam olarak öyle değil. Aslında nitelikli pozisyon üretme anlamında çok ciddi sorunlar yaşadık. Zaten Ergin Keleş'le de çok daha detaylı teknik açıdan değerlendireceğiz. Hatta vakit kaybetmeden kendisine dönelim. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Daha iyi olabilirdik. Az önce de konuştuğumuz gibi tabii Dünya Kupası'nda umutlarımızı yeşertecek bir galibiyet alsak belki kalan iki maça çok daha umutla bakabilirdik ama elbette ki karalar bağlamanın da alemi yok. Daha oynanacak iki mücadele var. Grup üçüncülerinin de gruptan çıkma şansının olduğunu düşünürsek daha hiçbir şey bitmiş değil. Ama galibiyetle başlasak her şey çok daha kolay olacaktı. Neden böyle oldu Sayın Keleş?
3: Ya şimdi tabii duyguları çok yüksek yaşayan bir millet olduğumuz için galibiyetler de mağlubiyetler de bizi çok fazla etkiliyor. Bu aslında bizim hem güçlü yanımız diyelim hem de aslında tırnak içinde biraz lanetimiz de olabiliyor zaman zaman maalesef. Çok fazla abartıyoruz, çok fazla bazı şeyleri de yüceltiyoruz. İşte zaman zaman bazen öyle duygulara kapılıyoruz ki karşımızdaki rakibi de bazen küçümseyebiliyoruz. Halbuki turnuvadan önce çok şeyler söyleniyordu. Ben daha önce de NTV yayına sık sık katılıyorum. Burada da söylüyordum, defalarca da söylüyordum. Hiç kolay değil bu işler diye, bu turnuvaları oynamak diye. Fakat hani böyle bir yarı finaller, çeyrek finaller işte gibi söylemler, bunlar tabii ki çok güzel. Düşüncelerimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz de hep bu yönde oluyor. Fakat işin bir de realitesi var, gerçeği var. O yüzden hayallerimiz her ne kadar gökyüzüne tabiri caizse sıfır olsa da ayaklarımız yere değmek mecburiyetinde, zorunda. Ki biz milli takım olarak evet iyi bir jenerasyonuz. Fakat bu tarz maçları oynamak çok kıymetli, çok değerli. Biz bugün rakip takımın özellikle o sert savunmasını kırmakta, o sert savunmayı geçmekte çok zorlandık, çok sıkıntı yaşadık. Bundaki en önemli sebeplerimizden biri de açıkçası hücum ederken özellikle set hücumlarında doğru konumlanamadık bir türlü ve rakibin bunu Montella Hoca da açıkladı, söyledi. Rakip için en önemli husus evet kontra atak vardı. Aslında kontra atağı engellemek için zaman zaman İsmail'le geride üçlü pozisyon alır gibi olduk. O da rakibin hızlı çıkışlarını engellemek içindi ama orada da bireysel eşleşmeler çok fark yarattı. Rakibin atletik oyuncuları çok özellikle o sprint mesafeleri uzadıkça bize karşı, savunma hattımıza karşı ciddi üstünlükler sağladılar. Bizim en büyük sıkıntımız aslında bu tarz takımlara karşı bizim yaptığımız işleri yapma konusunda sıkıntı yaşadık. O da biraz neydi? O da biraz ön bölgede özellikle topu kaptırdığımız anda çok çabuk reaksiyon verme, hızlı reaksiyon verme, tekrar topu geri kazanma açısından. Bunda biraz o tarafta açık konuşmak gerekirse maalesef Arda, Orkun, merkezde Hakan, bu noktada reaksiyon konusunda biraz geciktik, geç kaldık. Doğal olarak rakip o reaksiyondan çıkınca bizim savunma arkasındaki geniş boşluklarımızı kullandılar istedikleri gibi. Yani bizim takımın en etkili olduğu yön aslını isterseniz baskı hızının yüksek olması. Rakip sahada, rakip sahaya yakın yerlerde ya da işte orta saha merkezinde o bölgelerde kazandığımız toplar sonrası hızlı geçiş yapabilen bir takımız biz. Fakat bugünkü oyuna başladığımız oyuncu profili işte Orkun'la, Arda'yla, Hakan'la, bunlar çok özel oyuncular. Çok farklı şeyler söylüyorum. Bunlar kesinlikle çok özel oyuncular ama baskı hızında sıkıntı yaşıyoruz maalesef, yaşadık bu maç. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tekrar bir maç oynayacağız. İki tane daha maç oynayacağız. Bunlar çok yaşanabilecek şeyler. O yüzden ben milli takımımızın gruptan çıkacağını düşünüyorum.
2: Montella'nın ilk 11 tercihleri de tabii her zamanki gibi tartışıldı ki turnuva öncesinde de elemelerde oynadığımız maçlarda da bu hep tartışma konusu oldu. Ama hocanın bir planı var ve o plandan vazgeçmiyor. Peki Avustralya karşısında sahaya sürülen 11'in rakibin fiziksel özellikleri, derin savunması düşünüldüğünde uygun bir 11 olduğunu söyleyebilir miyiz? Teknik açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Abdülkerim Bardakçı da bunu aslında vurgu yaptı. Aslında rakibi çok iyi analiz ettik, çok çalıştık ama çalıştığımız yerden yedik dedi. İlk 11'i nasıl yorumluyorsunuz?
3: Şimdi çalıştığımız yerden önce şunu söyleyeyim. Abdülkerim'in yorumundan yola çıkarak çalıştığımız yerden gol yedi dediği mesele aslında o geçişti. O geçişi engellemek için biz set hücumu yaparken o geçişi engellemek için Abdülkerim, Merih ve İsmail'i de zaman zaman orada tutup geriyi üçlüyorduk top bizdeyken. O da tamamen rakibin o hücum geçişini engelleme çabasıydı. Fakat ona rağmen gol yedik. İsmail üzerinden atılan bir koşu, Merih'in geç kalması, yetişememesi falan. 11 tercihi şöyle, tabii bu maçlar sonuçlandıktan sonra, maçlar bittikten sonra çok fazla eleştiri oluyor. Şu tercih edilseydi ya da bu oyuncu tercih edilseydi gibi. Ben onlara çok katılmıyorum. 11'de şöyle bir şey olabilirdi yalnızca. Fakat tabii ki bu en iyisini bilen hoca, oyuncularla birlikte olan hoca. Az önce söylediğim gibi biz özellikle kaptırdığımız toplar sonrası çok çabuk reaksiyon vermemiz gereken bir maç oynadık. Çünkü o reaksiyonu veremediğimiz zaman rakip takım bize hızlı hücum yapma şansı yakalıyordu. Sadece orada belki o baskı hızı yüksek olan, daha çabuk mesafe kat edebilen, toplu topsuz daha çabuk mesafe kat edebilen bir oyuncu daha tercih edebilirdik belki. Yani atıyorum Orkun yerine orada bir tane daha böyle hızlı bir oyuncu tercih edebilirdik. Bunu yapmadık. Kerem konusu çok konuşuluyor. Rakip savunmanın çok uzun olduğu, bu yüzden dolayı işte Kerem'in savunma içerisinde kaybolduğuyla alakalı. Tabii ki insanlar bu tarz yorumlar yapabilir ama şu demek değil bu. Yani oraya yüksek, uzun boylu bir santrfor koyduğunuzda o santrforun kenardan gelecek her ortaya vuracak gibi bir durumu da yok. Burada önemli olan husus nasıl atak yaptığınız. Biz açıkçası bugün doğru atakları yapamadık. Rakip takım derinde iyi savunma yaptığı için özellikle 5-4-1 karşılıyordu. Bu açılması zor bir savunma yöntemidir. 5-4-1'ler, 5-3-2'ler özellikle de derin savunmada. Biz oradaki hatamız, en ciddi hatamız topu çok yavaş oynayıp merkezde çok kısa pas tercih etmemizdi. Yani istasyon atlayan paslar yapmadığımız için, pasın hızını arttırmadığımız için doğal olarak sürekli merkezde kapandık, merkezde kaldık. Pas boyumuz çok kısa olunca diagonal topları kullanmadık. Barış ilk yarı topu kenarda aldığında ya da diğer çizgideki oyuncumuzu buluşturduğumuzda özellikle bu tarz kapanan takımlara karşı o ceza sahasının o köşelerine yapılan 8 numara işte tabiri caizse bugün futbol terimlerinde işte iç koridor koşusu dediğimiz koşuları eksik yaptığımız için olay bizim için sadece maalesef daha çok ortaya kaldı, uzak ortaya kaldı. Uzak ortanın en ciddi sıkıntısı rakibe geçiş şansı verirsiniz, kontra atak şansı verirsiniz. Tabii o uzak ortalar çok fazla orta olunca da insanların gözüne merkezde kısa boyuyla kalan Kerem Aktürkoğlu çarpıyor. Ama oradaki bizim en önemli sıkıntımız orada uzun boylu bir santrforumuzun olmayışı değil. Hücum opsiyonundaki o şekillerimiz tam, konumlanmalarımız tam doğru olmadı. Söylediğim gibi bir iki pozisyon vardı hatırlarsınız. Hakan Çağlanoğlu'nun Zeki'ye bıraktığı bir top, araya bıraktığı bir top Zeki'nin ceza sahası içerisine koştu. İşte o koşular, o paslardan çok daha sık yapmalıydık bu tarz takımlara karşı. Onu yapabilmeniz için de topu çok hızlı çevirmeniz ve her oyuncuya değen pas değil. Bazen bir oyuncu atlayarak yapılan pas işte daha çabuk yön değiştirmek, rakibi daha hızlı sağa sola koşturmak ve ardından o koşular bizim yapmamız gereken en önemli husustu. Bunu yapamadık, bunu yapamayınca oyunu merkezde sıkıştırdık ve sürekli orta atmaya çalıştık. Tabii hal böyle olunca da doğal olarak insanlar bu oyunun çağırdığı profillerin Kerem Aktürkoğlu olmadığını söylüyor. Bunda da haklılar. Ama söylediğim gibi yani Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olması yanlış değil. Aslında biraz yanlış olan Kerem Aktürkoğlu, işte Barış Alper gibi, Arda Güler gibi oyuncularımızın sahadayken hücum yapma şeklimizin yanlış oluşuydu. O yüzden de zaten rakibi açamadık açıkçası.
0: Bu hocam, ben de şunu sormak isterim. Önümüzde şimdi bir Paraguay maçı var ve bu hücum yapma şekli ve bu ilk 11 tercihi bu maça nasıl yansıyacak? Bir de sporcular olarak hep denir ya, deriz ya, en iyi antrenman yarışmanın kendisidir diye. Şimdi Dünya Kupası için en iyi antrenmanı yaptık biz bu ilk maçla. ve o Dünya Kupası stresini de mental olarak üstümüzden attığımızı düşünüyorum futbolcular açısından. Hem tecrübe hem gençlik bu anlamda da belki bir dezavantajdı, tecrübesizlik Dünya Kupası anlamında. Bütün bu doneler Paraguay maçına nasıl yansıyacak?
3: Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Belki Paraguay maçında az önce bahsettiğimiz gibi özellikle ön taraftaki hızı arttırma açısından, çünkü Paraguay maçının da bu maçtan senaryosunun en azından çok farklı olacağını düşünmüyorum, ama Paraguay takımının savunmada özellikle Avustralya takımı kadar kompakt ve sert duracağı kanaatinde de değilim. Onlar da çünkü ilk maçlarını kaybettiler, doğal olarak böyle bir maç. Her ne kadar yine Paraguay takımının bize karşı oyunu çok domine edeceği bir senaryo olmayacaktır, ama bu derece katı bir savunmayla oynayacağı kanaatinde değilim. Fakat oynasa dahi, bu senaryoya benzer bir senaryo olsa dahi, muhtemelen ben az önce bahsettiğimiz gibi ön taraftaki biraz daha hızı arttıracak bir tercih yapılabilir. Orada belki Orkun yerine İyi bir herhalde sakatlıktan artık da kurtulacak Kenan'la başlayabiliriz. Kenan, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu tercihi olursa Kerem Aktürkoğlu. Ya da işte Barış Alper belki önde kullanılabilir. Belki Yunus Akgün tercihi, ama öndeki o hızı kesinlikle arttıracak tercihe ihtiyacımız var. Ve doğal olarak bunu yapacağını düşünüyorum ben hocanın. Bu şekilde maça çıkacağı kanaatindeyim. Ve en önemli olan husus yine bizim için, ben bunu daha önce de söyledim, bana göre milli takımımızın en zayıf noktası savunmamız. Savunma hattımızda açık konuşmak gerekirse o güçlü atletizm yok. Bu olmadığı için özellikle top bizdeyken savunmada o rakibin yapacağı hücum geçişine karşı çok önemli pozisyon almamız lazım ve doğru pozisyon almamız gerekiyor. Orada belki hocanın orada da bir değişiklik yapabileceği düşüncesindeyim ben. Belki biraz daha atlet bir savunmacıyla çıkabilir. En azından koşulara cevap verme açısından, ya da bugün işte zaman zaman gördük, top bizdeyken İsmail'le geriyi üçlerken bu kez başka bir oyuncuyla daha mesafe kat edebilen, daha süratli bir oyuncuyla bunu tercih edebiliriz. Ama genel itibariyle bizim milli takımımızın oyun prensiplerinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Zaten değişmemesi de gerekiyor. Çünkü bu oyuncu grubumuzun ortaya çıkartabileceği en iyi iş bu. Mümkün olan en kısa sürede rakibe baskı, mümkün olan en kısa sürede rakip kaleye geçiş, hızlı iniş. Bunlar bizim milli takımımızın yapması gereken işler ve bana göre bu Paraguay maçında bu maçtan çok daha iyi yapacağımız işlerden biri bu olacak diye düşünüyorum.
0: Son bir soru daha yöneltebiliriz.
2: Tecrübe anlamında da bir yorum yapmanızı rica edeceğim. Çok fazla vaktimiz kalmadı ama özellikle Avustralya defans oyuncusu Degenek, bizim 9 oyuncumuzun Dünya Kupası tecrübesi var, onlarda yok, bu bizim avantajımız dedi. Turnuvanın geri kalan kısmına yansır mı bu tecrübe sıkıntısı bu ilk maçın ardından?
3: Yok Gürkan Bey, artık yansımaz diye düşünüyorum. O böyle bir maç, ya aslında o tecrübe dediğiniz şey tamamen şurada gizli. Bu turnuvalar kısa turnuvalar, hani çıktığınız an o anı, o duyguyu çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük turnuvalar oynuyorsunuz ve her futbolcunun kariyerinde her zaman sahne alamayacağı yerler buralar. Doğal olarak oyuncular elbette bu turnuvaların büyüklüğünde, bu turnuvaların heyecanında, bu turnuvaların size saha içinde yaşattığı o momentumlarda zaman zaman kaybolabilirler. Ama artık bir maç oynadık, Aslına bakarsanız öyle çok karalar bağlayacak bir maç da oynamadık. Çocuklar öyle çok da kötü bir maç da oynamadılar. Bakıyorum bazen çok böyle ağır yorumlar görüyorum. Hiç gerek yok. Öyle çok kötü oynanmış bir maç da yok. Yalnızca çok iyi savunma yapan bir takımı açamadık. Ama bir dahaki maç bunu da başarabilir bizim takımımız, bizim oyuncularımız. O yüzden bu tecrübe olayının artık bu maçta sona erdiği kanaatindeyim ben, düşüncesindeyim. Çünkü ikinci maç söylediğim gibi çok daha farklı bir maç olacak. Benim düşüncem o yönde.
2: Peki, teşekkür ederiz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Ergin Keleş. Varsa sizin eklemek istedikleriniz, tabii Paraguay'ı değerlendirdik. Belki Amerika için de bir şeyler söyleyebiliriz. Sonrasında da rakibimiz Amerika olacak. O da 4-1'lik önemli bir skorla başladı seriye.
3: Evet. Yani Amerika takımı açıkçası ilk maç görüntüsüyle itibariyle iyi bir görüntü verdi. İyi bir izlenim verdi ama şunu söyleyeyim. Yani Amerika savunmasının çok fazla defosu var. Çok fazla sıkıntısı var. Yani Amerika 4 golü bir galibiyet aldı ama çok fazla, ben yine söylüyorum, Paraguay takımının o maçtaki kötü görüntüsü Amerika takımının savunmadaki zaaflarını çok fazla ortaya çıkarmadı diyebilirim. Bizim milli takımımız hem Paraguay'ı hem de Amerika'yı yenebilecek bir takım. Umut ediyorum yalnızca oyuncularımız bu maçlarda biraz daha doğruları yapmaya, sakin kalıp yapmaya çalışırsa bu gruptan çıkacağız.
0: Peki, teşekkür ederiz. Tabii ki umudumuz bu gruptan çıkmak, evet. Beklentimiz ve inancımız o yönde.
3: Ben
0: evet, İngiltere'den yine bir haberle devam edelim. Kral Charles resmi doğum gününü kutluyor. Haliyle İngiltere'de doğum günlerinin kutlandığı Haziran ayında önemli etkinlikler de düzenleniyor. Aslında resmi doğum günü Kasım ayı Kral Charles'ın ama bütün halk kutlayabilsin diye Haziran ayı tercih ediliyor.
4: Londra semaları İngiliz bayrağının renkleri mavi, beyaz ve kırmızıya boyandı. İngiltere'de kralın doğum günü kutlamaları bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. 78. yaşına giren Kral 3. Charles için düzenlenen askeri geçit töreninin en dikkat çekici anı, Kraliyet Hava Kuvvetleri akrobasi ekibinin Buckingham Sarayı üzerindeki uçuş gösterisiydi. Gösterinin ardından gözler saray balkonunda bir araya gelen kraliyet ailesine çevrildi. Kral Charles'la birlikte eşi Kraliçe Camilla, balkonda kendilerine eşlik eden Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Prens William ve çocuklarıyla halkı selamladı. Kral Charles'ın asıl doğum günü 14 Kasım olmasına rağmen, gelenekler uyarınca kraliyetin resmi doğum günü kutlamaları havaların daha iyi olduğu Haziran aylarında düzenleniyor. Bu yılki geleneksel askeri geçitte 1400'den fazla asker, 200 atlıyla 400 kişilik bando takımı görev aldı. Kral ve kraliçe tören alanına atlı arabayla gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı güzergahta binlerce İngiliz de töreni izlemek için caddeleri doldurdu. Program, Kral Charles'ın askeri birlikleri selamlamasının ardından kraliyet ailesinin balkondan halka el sallamasıyla sona erdi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda pazar mesaisi saat 20'de başlayacak. E grubunda son olarak 2014'te dünya şampiyonu olan Almanya, turnuvaya ilk kez katılan Curaçao ile karşılaşacak. Daha sonra F grubunda iki güçlü ekibin mücadelesine tanık olacağız. Saatler 23'ü gösterdiğinde Hollanda'nın rakibi Japonya olacak. Gece 2'de Afrika'nın iddialı ülkelerinden Fil Dişi sahiliyle Ekvador E grubunda karşı karşıya gelecek. Günün son maçı sabah 5'te oynanacak. İsveç ve Tunus F grubunda ilk maçlarına çıkacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Hava durumu.
2: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
1: Hava durumu.
3: Reklam.
4: İstediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
6: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA mobilde.
7: İyi ki AGESA.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Reklam. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
2: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Ya bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
1: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
3: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
2: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
5: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 14 haberlerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran temkinli tutumunu sürdürüyor. Bu düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan gelen açıklamalara bakalım.
1: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabine toplantısına başkanlık edecek ve toplantının önemli başlıklarından biri de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek olan müzakereler olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik masada olacak. Geçtiğimiz hafta İranlı, dün de Katarlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kabine üyelerine müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde bölgedeki son durum değerlendirilecek. Kabinede enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlar da ele alınacak. Hakkari'de bir uzman çavuş, eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Ayrıca Antalya'da da bir öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü.
2: Kayınpederinin evini silahla bastı. Aileden 4 kişiyi öldürdü. Daha sonra kendi hayatına da son vermek isteyen uzman çavuş ağır yaralandı. Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. Uzman çavuş M.G. kayınpederinin evine gitti. Önce eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurdu. Ardından aynı silahla hayatına son vermek istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği evin çevresinde ve hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Bir cinayet haberi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geldi. İddiaya göre Arapça öğretmeni Aslan Öztürk tayin istemişti. Bu nedenle coğrafya öğretmeni eşi Orhan Bey de aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Aslan Öztürk'ün babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Genç kadın olaya şahit olan 3 çocuğuna odalarına gitmelerini söyledi. O sırada Orhan B. pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti. Ardından evin kapısını kilitledi. Zanlı polisin ikna çabası sonucu teslim oldu. Aslan Öztürk ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Bank'te bulacaksın.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
3: Merhaba sevgili caz severler. Avrupa modern caz sahnesinin önemli sanatçılarından biri de Hollandalı piyanist Harald Walkate. 1970 doğumlu Walkate, 2025 yılında kurduğu The New York Second topluluğuyla 6 albüm yayınladı. Caz tutkusunun devamlı dinleyicileri Walkate ve The New York Second'ın müziğini anımsayacaklardır. Kendisi tarafından gönderilen After Hours, The Minutes ve Room for Other People albümlerini daha önce tanıtmıştım. Harald Walkate ve The New York Second'ın 7. albümü Cafe Madrid 16 Ocak 2026'da yayınlandı. Bu albüm de diğerleri gibi Walkate'nin 1. sınıf bestelerinden oluşuyor. Yine diğerleri gibi eleştirmenlerce çok beğenildi. The New York Second'ın diğer üyeleri vibrafonda Rob Waring, basta Lorenzo Buffa, davulda Max Sargent. Albümü dinlemeye One Sunday adlı parçayla başlıyoruz. Walkate bu parçayı Amsterdam'da bir öğleden sonra yazmış. Esin kaynakları Antonio Carlos Jobim ve Pat Metheny'nin sound'u.

0: NTV Radyo.
1: Harald Walkate ve The New York Second'ın 16 Ocak 2026'da yayınlanan Cafe Madrid albümünün açış parçasıydı. One Sunday. Algerian Boardwalk, kara film havasında bir bestesi. Piyanoda Walkate, vibrafonda Rob Waring, basta Lorenzo Buffa, davulda Max Sargent,

Algerian Boardwalk, Harald Walkate'nin etkileyici bestelerindendi. Walkate, Cafe Madrid albümünde yer alan Skylines adlı izlenimci parçasını önce gitar piyano için yazmış. Ama Rob Waring'in vibrafonuyla daha iyi tınladığını söylüyor. Basta Lorenzo Buffa, davulda Max Sargent,

Piyanist Harold Walcott'e ve The New York Second'ın Cafe Madrid albümünden dinledik. Skylines. 16 Ocak 2026'da yayınlanan albümden son olarak Walcott'e'nin iki bestesini dinliyoruz. Güzel ezgisiyle dikkati çeken And Then It's Gone ve groove akışlı Grow Your Quiet Fortune. Yıllar önce yazdığı ikinci parçasında Keith Jarrett'in 1970'lerdeki etkisi seziliyor. Piyanoda Harold Walcott'e, vibrafonda Ralph Waring, basta Lorenzo Buffa ve davulda Max Sargent'ı son kez dinliyoruz.

0: Harald Walcott ve The New York Second'ın Cafe Madrid abiminden son olarak And Then It's Gone ve Grow Your Quiet Fortune adlı parçaları dinledik. Ben Hülya Tunça, yine buluşacağız, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: oynayınca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Countdown. İz bırakan kadınlar. Adile Naşit, 1930-1987 yılları arasında yaşadı. Usta oyuncuyu, bu kez sinema yazarı Alin Taşçıyan anlatıyor. Adile Naşit'in de oynadığı müzikallerden şarkılar eşliğinde.
1: Benim en çok sevdiğim bir şarkı vardı.
2: Hangisiydi o?
1: Hani Hissel Harikalar'la beraber söylüyorum.
2: Aa,
1: şimdi ben o şarkıyı isteyeceğim. Söyle canım.
3: Adile Naşit deyince zannediyorum yani Türkiye'de sinema ve televizyon izlemiş herkesin aklında şu duygular kalmıştır. Sevgi, şefkat ve kahkaha. Adile Naşit'i çok belirgin kılan bir özelliği vardı. Hani bugün Türkiye sinemasının en sevilen, en baskın hatta en sembolik anne figürü kimdir deseniz Adile Naşit çıkacak. Hem de anne olduğu olmadığı filmlerle. Mesela Hababam sınıfında okulun hademesi olmasına rağmen Hafize ana diye anılır. Herkes tarafından o bütün öğrenciler ki Rıfat Ilgaz'ın eserinin ve Ertem Eğilmez'in filmlerinin en önemli tarafıdır. Sevgisiz bırakılmış ve o yatılı okula neredeyse kaderlerine terk edilmişlerdir. Yani kimse onlarla pek ilgilenmez. Ve onların ihtiyaç duyduğu annenin karşılığı Hafize anadır. Kaldı ki diğer en sevilen filmlerinde her daim böyle baskın, aşırı koruyucu, aşırı şefkatli bir anne tipi yaratır.
1: Ah, gece gelme, gündüz gel. Tenhalarda, menhalarda buluşalım, vay vay.
3: Hatta gençliğine gidiyoruz. Daha çok genç yaştan itibaren de hani olgun kadın oynamaya başladığını görüyoruz Adile Naşit'in. Zaten komediden başka bir türde de neredeyse hiç oynamıyor sinemada. Dolayısıyla onun o sevecen hali, güleçliği, şen şakrak kahkahaları, böyle hafif kilolu oluşu, yani ya başörtülü ya topuzlu olarak karşımıza çıkışı bir sevimlilik katıyor ona. Yani bu tabii sinemanın ne kadar seksist bir sanat olduğunun da kanıtı. Yani genel geçer ölçülere göre seksi kabul edilmeyen bütün kadınlara biçilen rol bu aslında. Yani bir komedide bir yan karakteri oynamak. İşte en çok anneyi yoksa işte yani esas kızın yakın arkadaşını, istenmeyen hani ikinci tercih olan kişiyi. Yani hep böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü hiç öyle bulmuyorum kendisini ya da başka bir kadını. Çirkinlik üzerinden biçilen roller vardır. Bir de seks apel üzerinden biçilen roller vardır. O seks apelin ölçüsü de her daim çok yani genel geçer bir standart dergi güzelliği dediğim bir şey var benim yani dergi kapak kızı güzelliği onun üzerinden ölçülendirilmiş bir yaklaşımdır. Adile Naşit işte bu formata uymadığı için sevgi, şefkat ve güleçlikle özdeşleşmiş olan kadın tipine uyar. Şimdi Adile Naşit başka bir dönemin ebeveynlerinden doğma. Hayatı hakkında çok spekülasyon yapıldı. İşte Ermeni miydi, Rum muydu, neydi diye. Oysa ki hani babası Türkiye'de Tuluat Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden biri. Kayıtlar var. Kendisinin ve ağabeyinin de ifadeleri var. Annesi Amelia Hanım da bir kantocu. Amelia Hanım'ın babası Kemani Yorgo Bey. Onun eşi de Ermeniymiş. Dolayısıyla zaten annesi Amelia Hanım Ermeni ve Rum'dan olma Osmanlı tebaası. Hani herkes tiyatroda olduğu için, herkes müzikle uğraştığı için bir müzikle, tiyatroyla dolu bir çocukluk geçirdiğini tahmin ediyorum. Ki kendisi de ağabeyi de sık sık söylerlerdi. Ömürleri kulislerde geçmiş. Hep sahnedekileri takip etmişler ve başka bir meslek, başka bir hayat düşünmemişler bile. Okuduğum söyleşilerinde bir babası hani ağabeyinin tiyatrocu olmasını desteklemiş ama kızını pek desteklememiş. Ve şey söylediğini okumuştum. Ama işte bu kız da illa tiyatrocu olmak istiyorsa bari eğitim alsın. kendisine de ilk başladığı yıllarda tiyatroya bir gün Şevkiye May, ki döneminin önemli yıldızı tabii, şey demiş. Yani kızım senden oyuncu olmaz gibi. Fakat sonra onu sahnede iyi performanslarda izlediğinde Şevkiye May gelip hani kendisini haksız çıkardığını açık açık söylemiş, özür dilemiş ve kutlamış. Ama bizim tanıdığımız oyuncu hani tiyatro sahnesinde oynayabileceği rolleri hani oynadıktan sonra sinemada böyle bir büyük çeşitlilik bulamadı. Mesela en önemli ödülü nedir? 1975 yılında İşte Hayat filmiyle kazandığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki en iyi kadın oyuncu rolü, ki işte Uğur Dündar ünlü bir gazeteci Hülya Koçyiğit'te oyuncu hani olmak isteyen bir genç kadın, Adile Naşit'te anne işte her zamanki gibi, yani en iyi yaptığı şeyi yaparak ödülünü kazanmıştı. Yani hep aynı karakterin varyasyonlarını canlandırdı. Yani İngilizce ona typecast diyorlar. Yani o şekilde tutunmak aslında sorarsanız çok çeşitli oyunculuktan da zordur. Adile Naşit'in büyüsü orada yatıyor galiba. Hani Ertem Eğilmez koca bir aile yaratmıştı tabii. İşte Arzu Film ve çevresinde. Dolayısıyla Adile Naşit de hani öyle bir büyük diyelim kumpanyanın içinde. Bir de şehir tiyatrolarında tabii çalışıyor. Sevildiğini ve hani arkadaşlarıyla iyi geçindiğini, yani sonuçta o tiyatronun da böyle bir aile yapısı olduğunu şuradan biliyorum. Biliyorsunuz oğlu doğuştan kalbi delik Ahmet. Ve çok büyük bir miktar para gerekiyor onun ameliyatı için. Gerçi yaşayamıyor, o da hayatının büyük trajedisi tabii, ama o ameliyat için şehir tiyatroları bütün bir gecenin hasılatını, bütün sahnelerin aileye bağışlamış. Adile Naşit'in oğlu o parayla ameliyat olmuş diye okudum. Çok alıngan ve kırılgan olduğunu kendisi anlatıyor. Onun o işte yıllar önce Ses Dergisi'ne verdiği meşhur bir röportaj var. Kendisine dair, kadınlığına dair de çok şey söylüyor röportajda. Hani Ses'in dergi olarak yapısı itibariyle genellikle böyle sorular sormuşlar. Bir hani oğlunun kaybının hayatına çok büyük bir acı verdiğini, kendi doğum gününden bir gün önce oğlunu kaybettiği için hayatının geriye kalanında bir daha hiç doğum günü kutlamadığını mesela söylüyor. Kendisini ben kompleksli bir insanım diye tanımlıyor. Yani belli ki kadında güzelliğin, hani fiziksel güzelliğin sürekli ön plana çıkarıldığı bir sistem, yani onu da kişisel olarak rahatsız etmiş. Hiç giydiğim bir şeyi kendime yakıştırmam diyor. Bir galaya böyle hani biraz fazla makyaj yapar gidersem ay ne olmuşsun böyle derlerse çok üzülürüm, hemen ağlarım, gider yüzümü yıkarım diyor. Bir arkadaşı, yakın arkadaşı belli bir nedenle kendisinden biraz uzaklaşır, başka çevreye girerse çok kırılırmış, içine gömermiş. Bunları da anlatıyor. Bir şey aldı, götürdü beni. Bugünün oyunculuğunda bakıyorum ben. Kendisi etkilendiğini söyleyebilir ama böyle somut olarak bir Adile Naşit etkisinde bir oyuncu görmüyorum. Çünkü tuhaf bir şekilde oyunculuk fazla değişti Türkiye'de. Yani sinema değişti doğal olarak, sinema anlayışı değişti. Yani ne bugünün popüler komedileri bir Ertem Eğilmez komedisi gibi, ne de yani art house sinema, yani işte Yeşilçam'ın dramlarıyla ya da melodramlarıyla aynı çizgide. Yani o tür bir çizgide zaten Adile Naşit gibi bir oyuncuya hiç yer yok. Ya işte mesela Münir Özkul'la tatlı tatlı atışan karı kocayı işte oynadıkları Neşeli Günler var, işte Gülen Gözler var. Gene Ertem Eğilmez komedileri bunlar hep. Yani çok farklı değil ne yazık ki canlandırdığı roller birbirinden. Ama zannediyorum ben bu Hafize Ana'yı daha çok seviyorum diğerlerinden. Filmden çıkarırsanız yokluğu hissedilecek bir karakter olduğu için. Hani Hafize Ana zannediyorum bence hani en önemli rolü onun.
2: Yavrularım! Neredesiniz?
3: Uykudan önce hani hakikaten Türkiye'de böyle televizyonculuğun hala daha çok yeni olduğu dönemlerde, hani böyle ikinci kanal falan yeni açılmış. Hani bir tek TRT'miz var, özel televizyonculuk bilmiyoruz. Ve orada hani zaten tanınan, sevilen bir figür Böyle çocuklara yönelik bir hani masal programı yapıyor. Onlara kuzucuklarım diye hitap ediyor.
2: Bu akşam seni anlatacağım, biliyor musun? Parmak çocuk masalını.
3: Hani söyledim ya, sevgi, şefkat ve kahkaha halesi var etrafında diye. İşte o zannediyorum onun etrafındaki çemberi bir kat daha yoğunlaştırdı. Yani çocuklar o dönemde çok çok çok sevdiler. Hani onu izlemeden yatmaz oldular. İşte masal okuyor, isim sayıyor ve onlar da bu mutlulukla yatıyorlar. Yani o sevimli ve güzel bir imge çok. Yani iyi ki yapmış. Şu an hepsi yetişkin olan insanların hayatında hani böyle güzel bir iz bırakmış.
2: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Aşk, evlilik hayatına dair ancak okuduklarımı söyleyebilirim. O da röportajında kendisi söylemiş. Aslında hani gerçek aşkı ilk eşiyle yaşadığını söylemiş. Sonra bir de ikinci evlilik yapmıştı biliyorsunuz. Ama kendisi eşinden çok önce öldü. Hayatını simgeleyen şey kahkahası bence. Yani gerçekten kendisi hissetse de hissetmese de hem sahnede hem perdede şahane kahkahalar atıp başka insanlara da bu neşeyi, o gülüşü bulaştırması çok güzel bir şey. Yani zaten komedinin amacı bu diyeceksiniz ama bence herkesin gülüşüne bu kadar gülünmüyor.
2: Ben sizleri bırakır mıyım?
0: Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Adile Naşit'i sinema yazarı Alin Taşçıyan anlattı.
4: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
5: Doğa Takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
7: Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. İstanbul ve Bursa 25 derece. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde kuvvetli. Ankara az yağışlı 21 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya az bulutlu 30 derece. Adana'da sağanak yağmur var 29 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında günün genelinde yağış var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Diyarbakır 32 derece.

0: NTV Radyo.
1: Saatleri 15'i gösteriyor. NTV'de haberlerle bir kez daha karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak olan Türkiye raporunun taslak metniyle ilgili olarak içinde bu metinde yer alan ifadelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ankara'dan Özden Erkuş bu açıklamanın detaylarını aktaracak. Özden.
2: Hem o rapordaki taslak metindeki ifadelere hem de bu raporla ilgili açıklamalar yapan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'e sert tepkisi vardı Ömer Çelik'in. Öncelikle Vladimir Prebilic'in Türkiye hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubu kullandığını belirtti Çelik. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu adına yapılan saygısızlığın arkasındaki sahiplerin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini belirten AK Parti sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi. Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerektiğini hatırlatan Çelik, açıklamasında Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır ifadelerine de yer verdi. Çelik, Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir ifadelerine de yer verdi yaptığı açıklama.
1: Özden Erkuş aktardı. Ömer Çelik'in Avrupa Parlamentosu'nun taslak metnine ilişkin olarak yaptığı açıklamaların ayrıntılarını. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. D grubundaki maç Kanada'nın Vancouver şehrinde oynandı. Avustralya 27. dakikada İran Kunda'nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı. 75. dakikada Metcalf farkı 2'ye çıkardı. Milliler mücadeleyi 2-0 kaybetti. Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı var. Puansız takımlardan Türkiye 3, Paraguay 4. sırada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yakın. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran temkinli tavrını koruyor. Peki düğümün çözüleceği zaman ne olacak ve taraflardan yapılan açıklamalar neler? Bakalım.
3: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı.
0: همواره صلح و ثبات برقرار باشه. شما در نظر داشته باشید که
3: ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakata çok yakın dedik ama bu anlaşmanın maddelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İranlı bir yetkili ise maddelerle ilgili olarak Reuters'a bilgi verdi. İranlı yetkiliye göre İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri de nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı taahhüt etti. Amerikan Başkanı mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları serbest bırakmayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Tahran nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek. Tahran zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesini de kabul etti.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
5: Kupa sözlüğünde bugün Ç harfindeyiz. Kelimemiz çaylak. Sözlük karşılığı acemi. Bu bölümde hızlıca kupanın yeni yüzlerine bakacağız. 48 takımlı 2026 Dünya Kupası'nda 4 ülke ilk kez boy gösterecek. Curaçao belki de bunlardan en dikkat çekeni. Karayip Denizi'nde yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı ada ülkesi, tarihte kupaya katılan nüfusu ve yüz ölçümü açısından en küçük ülke. Asya'dansa 2 ülke ilk kez katılıyor. Bunlar Ürdün ve Özbekistan. Afrika kıtasının bu yılki çaylağı ise Yeşilburun Adaları. Dünya Kupası çimlerine ilk kez basacak bu ülkeler için turnuvada olmak sadece futbol oynamak değil, bayraklarını milyarların izlediği bu dev sahneye taşımak, milli marşlarını dünyaya dinletmek olacak. Çaylaklar kupadaki hikayelerini heyecan, tutku ve gururla yazacak. Kupa sözlüğünde yarın son dansını edenlere bakacağız.
4: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
6: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA mobil.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var, o da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzelerde gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba mesela, bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var.

Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı. Sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız. Her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor. Ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt.

Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya. Bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu-İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş, bir anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurda elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyice ne şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın, uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor.

yoğurt bizim bu soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şeflerde birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs, Haziran dendi mi süt bollanır. Bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar Eskimo dilinde binbir şekilde adlandırılmış diye. Bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi, yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti.

0: kuru naneli sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra fazla suyunu da sıkabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotuyla, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır, İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güven'de.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde, 60. bölümümüzde aslında şehir parklarında, kampüslerde ve ağaçların arasında sıkça karşılaştığımız renkli kuşların peşine düşmüştük. İspinoz, saka, florya ve küçük iskete'yi anlattık, seslerini dinlettik, üzerlerine uzun uzun konuştuk. Konumuz İspinozgillerde kuşların ayırt edici ötüşlerini, yaşam alanlarını ve kuş gözlemcilerinin dünyasında özel bir yere sahip olan bu türlerin hikayelerini anlattık. Yine keyifli bir bölüm oldu, bayağı da uzun oldu diye hatırlıyorum Kerem. Sen nasıl hatırlıyorsun geçtiğimiz bölümümüzü?
1: Evet, uzun oldu çünkü uzun uzun seslerden de bahsettik. İspinozgilleri ihmal etmişiz. Yani bu programı çok önce yapmalıydık belki de ama iyi oldu. Geç olsun, güç olmasın.
0: Evet, kumrularımızı da 50. bölümde yapmıştık. Böyle son dakika, son bölümlerimizde, yani son demeyelim aslında. Daha uzun uzun bölümler çekmek istiyoruz. Aklımıza çok önemli türler geliyor. Bence gelmeye de devam edecek. Bu haftaki bölümümüz için de heyecanlıyım. Biraz da enteresan bir konuya değineceğiz.
1: Evet, ona geçmeden önce ben sana klasik sorumu sorayım. Biraz ne gördün en son?
0: Ne gördüğünden önce belki arkamda ses duyuyorsanız bir onu açıklamak istiyorum Kerem. Ben Ekodos Derneği'nin Kuşadası'ndaki ofisinin bahçesinden bağlanıyorum bu sefer. Aydın bölgesinin en büyük doğa koruma kuruluşu diyebiliriz sanırım Ekodos'ta. Tam bir sahadayım ama bu bölümümüzü de çekmek istedik. O nedenle arkada ses varsa kusura bakmayın. Daha bu sabah Didim'de kaplumbağa yuvası ihbarı oldu. Oraya gittik. Bir arada Ekodos'tan ve belki de burada gözlemlediğimiz kuşlardan bahsederim. Ama öncesinde bu son bir aydır bir sahalardayım biliyorsun. Bodrum Dağbelen'den geldim. Oradaki çoban aldatan sesini vermek istiyoruz buraya. Çünkü gerçekten çok büyüleyici. Ben de hep kayıtlardan duyuyordum. Ama kuş gözlemcisi Erdem Kuruca'nın bana fark ettirmesiyle aslında biz çoban aldatanla aynı vadide yaşadığımızı fark etmiş oldum. Akşam üzeri olunca ve tüm gece boyunca çoban aldatanı duyduk. Fotoğrafları hep aslında yere yatmış, gözleri yarı ya da tam kapalı görünen bir kuş. Üst kısımları grimsi kahverengi, üzeri koyu kahverengi, siyah çizgili bir kuş. Belki Kerem sen daha iyi anlatırsın. Ben görmedim, hep duydum. En sık alacakaranlıkta veya seher vakti uçarken görülüyormuş. Sokak lambaları ve araba farlarına gelen güvelerle besleniyormuş. Geceleri duyulan bu sesi uzun yükselen ve alçalan bir cırlama aslında. Bazen hiç durmadan dakikalarca devam ediyor. Gerçekten inanılmaz. Çift notalı ve karından gelen bir ses aslında. Birazdan veriyoruz size de.
1: Evet, bence güzel tarif ettin çoban aldatını. Böyle kuru bir dala benziyor tünediği zaman, gündüz gözüyle gördüğünüzde. Gece uçarken de böyle bir doğanla kırlangıç arasında böyle çok zarif uçan bir kuş olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolunayda, ayın daha dolunaya yakın olduğu dönemlerde çok daha rahat gözlemi. Hem kendileri daha fazla aktif oluyorlar hem de görmesi gece daha kolay oluyor. Yaz geceleri yürüyüş yapanlara doğal alanlarda çoban aldatanlar konusunda bilgilendirmiş olduk. Umarım hem sesleriyle hem de böyle aniden karşılarına çıkan bu ilginç kuş neydi sorusuyla çoban aldatanla tanışma fırsatı bulurlar.
0: Evet, peki sen geçtiğimiz haftadan bu yana neler gördün Kerem?
1: Ben gene kızıl kuyruklu şahin gördüm. Bizim Türkiye'deki şahinin kuzeni olan bir tür. Kuzey Amerika'da yaşıyor. Gerçekten kırmızı bir kuyruğu var. Bu sefer uzun uzun seyrederken tüylerini temizlemeye girişti. Çünkü bir yağmur sonrası sahaya çıkmıştım. Ve tüylerini teker teker temizlemesini, kuyruk tüylerini, kanat tüylerini gagasıyla alıp böyle çekerek uzatmasını, aradaki kırık bayrak ve dalcıkları tüy üzerindeki hizaya sokmasına tanık oldum. Tüylerini temizlerken arada sırada gövdesinden tüylerin arasından tüy tozları uçuşuyordu havada. Güzel bir görüntüydü. Kuşlar çok vakit geçiriyorlar tüylerini temizlemek için. Çünkü sağlıklı kalabilmek, uçabilmek, yağmur toza karşı izolasyonlarını koruyabilmek için tüyler hayati öneme sahip ve çok bakım gerektiren, çok bakım isteyen bir yapı. Onun için şaşırmayın, gerçekten tüylerin temizlenmeye, çok sık temizlenmeye ihtiyacı var. Sadece kuş tüyünden bir montunuz olduğunuzu düşünün ve onunla devamlı otobüslerde koltuğa oturup kalktığınızı hayal edin. Gerçekten eve döndüğünüzde uzun uzun o tüyleri temizlemeniz ve düzeltmeniz gerekecektir. Ben hep böyle bir hayal ediyorum arada. Tüyleri niye bu kuşlar bu kadar temizliyor sorusuna cevap ararken. Bendeki gözlemler bu şekilde.
0: Çok şanslıymışsın Kerem. Ben İstanbul'da anca hani Şahin'in silüetini eğer işte şanslıysak kuş gözlem kulesindeysek yırtıcı kuş gözlem kulesi biraz daha yakından görüyoruz ama sen detaylı bir şekilde nasıl kendini temizlediğini neler yaptığını görmüşsün. Güzel bir gözlem olmuş yine biraz kıskanmadım desem yalan olur.
1: Ben de küçük bir hile yaptığımı anlatayım. Onu herkese açıklayayım. Böyle her Kuşları dibimde görmüyorum. Genellikle teleskop veya teleobjektif kullanıyorum. Benim teleskopla ilişkim çok eskiden beri var. Teleskop kuş gözleminde gerçekten ayrı bir seviye. Yani uzun zamandır kuş seyreden kişilerin teleskop almalarını, değerlendirmelerini öneririm.
0: Tamam, bu da değişik güzel bir bilgi oldu Kerem. Dürbün, fotoğraf makinesi, eBird'e iyice alıştım. Yakındaki bir sonraki seviyem teleskop demek ki. O zaman bugünkü enteresan konumuza geçmek istiyorum. Eğer bu bölümümüzü kapattıysak. Bugün benim de kuş gözlemciliğine başlamamı sağlayan aslında Türkiye'deki yüzlerce kuş gözlemcisine de dokunmuş Türkiye Kuş Atlası'ndan konuşalım dedik. Ve hemen ilk sorumla başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Tabii ki de ilk sorum, Atlas derken ne anlamamız lazım Kerem?
1: Atlas derken şunu anlamamız lazım. Atlas bir harita ama teknik olarak kuş atlası ve diğer atlaslar geniş bir coğrafi alanda yapılan en temel biyolojik çeşitlilik envanteridir diyebiliriz. Yani biyolojik çeşitliliğin hangi türlerin nerede olduğunu gösteriyor. Hangi kuş türü Türkiye'nin neresinde yuvalıyor, ürüyor? Bunu sistematik bir şekilde kayıt altına alıyoruz atlasla. Ve bunu yaparken en kritik şey de standart bir ızgara sistemi kullanmak. Yani eni ve boyu sabit olan kareleri kullanarak dünyayı parçalamak ya da o bölgeyi bölümlere ayırmak. Bizim atlasımızda ızgaraları 50 kilometre, 50 kilometre. Bir de küçük ızgaralar var. Onlar da 10 kilometre, 10 kilometre.
0: Izgara sistemi çok enteresanmış Kerem. Yani aslında Türkiye bir kareler mozaiğine bölünüyor ve her kare için bu kuş burada ürüyor mu sorusuna cevap arıyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
1: Çok doğru. Tam olarak öyle. Bunun güzelliği de 5 yıl, 10 yıl sonra aynı kareye dönüp hadi bakalım bu kuş tekrar burada üremeye devam ediyor mu sorusunu sormak. Yani devam mı ediyor yoksa kayboldu mu?
0: Evet ya, WWF'teyken bu çalışma olmuştu. Belki biraz ondan da bahsedersin. Böyle anlattığında benim için de en etkileyici doğa koruma projelerinden biriydi. Türkiye'nin aslında ilk kuş atlasında ilk kez birlikte çalışmıştık. Öyle de tanışmıştık seninle. Onu biraz anlatır mısın? 2015 miydi, 14 müydü? Ne zaman başlamıştı Kerem?
1: Bu fikirler 2013 yılında başladı. O zaman ben de gidip Avrupa'daki ikinci Yürüyen Kuş Atlası projesinde davet edildim. Orada bir sunum yaptım. Türkiye'de nedir durumlar, ne kadar kuş gözlemcisi var ve ne kadar potansiyelimiz var. Bunları başladığımız yıllar 2013'tü. Sonra 2015'te WWF'le bir proje, somut bir proje haline geldi. O güne kadar gönüllerin katkılarıyla ilerlemişti. Sonra 2015'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde çalıştık. 2019 yılında da rapor, Türkçe rapor çıkmıştı. Burada şunları da eklemem lazım tabii. Birincisi 450'den fazla gönüllü kuş gözlemcisinin kayıtlarıyla hazırlandı. Onun dışında bugüne kadar yapılmış bölgesel küçük kuş atlası projeleri vardı. Bunların verileri de toplandı ve diğer bütün sivil toplum kuruluşları bu verileri cömertçe bize paylaştılar. Kuşbank tabii ki bugünkü temsilcisi eBird sistemini kullandık baz olarak. Oradaki veriler derlendi ve sonuçta 316 üreyen türün yayılış haritasını oluşturabildik.
0: Çok anlamlı bir projeydi. Ben de iletişimini üstlenmiştim vakıfta. Çok böyle ballandıra ballandıra kim vakfı ziyaret etse anlatıyordum ve hatırlıyorum. Ofiste böyle bir Türkiye haritası vardı ve o söylediğin ızgara sistemini orada çok net görebiliyorduk ve anlatıyorduk. 316 tür diyorsun. Yani Türkiye'de gerçekten bu kadar tür mü ürüyor demek istiyorum.
1: Türkiye'de 500'den fazla bugüne kadar kuş türü tespit edildi. Bunların 400 tanesi düzenli olarak yani yaklaşık olarak her yıl görülen türler diyebiliriz. Bu 400'ün 316'sı gerçekten önemli Türkiye'de yuva yapan türler. Bir kuşun yuva yapması çok önemli bir bilgi. Çünkü yuva yapan kuşlar alanlarını çok daha dikkatli seçiyorlar. Yani yavrularını yetiştirecek gıda stoklarının olduğunu garantiye almak istiyorlar. Güvenli yuva alanlarının olması gerekiyor. Düşmanlarını tanıyorlar. Düşmanları geldiğinde kaçış koridorlarını biliyorlar. Yani çok daha kapsamlı, çok daha düşünülmesi gereken bir proje üreme kısmı. Daha sonra üreme bittikten sonra kendileri de bayağı yorulmuş ve bitap olmuş oluyorlar. Sonra kendilerinin de tüy değiştirmesi lazım. Orada da yine beslenmeye devam ediyorlar o alanda. Yani biz aslında üreyen kuşlara bakıyoruz. Çünkü üreyen kuşlar ekolojik olarak çok daha anlamlı bir veri.
0: Peki yani bu 3-4 senelik bir projeydi diye hatırlıyorum. Atlas yayınlandı. Sonrasında iş bitti mi yoksa devam etti mi? Benim de kaçırdığım bir kısım o.
1: Burada biraz yani dünyanın realitesi şöyle, 3-4 yıllık bir projeydi ama o proje aslında geriye dönük olarak 10 hatta 20 yıllık veri derleme projesi olmuştu. Bu iş bitti mi? Hayır, kesinlikle bitmedi. Çünkü aslında iş yeni başladı. Bizim yaptığımız o dönemin bir nevi fotoğrafını çekmek oldu. Yani 2018 yılına kadar Türkiye'de kuşlar nerelerde yuvalıyordu? Bunun piksel piksel bir görüntüsü var şu anda. Bu bir temel izleme niteliğinde bir çalışma. Bundan sonra yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığı zaman biz gidişatla ilgili soru soracağız. Yani asıl soru bugün durum ne? Ve neyle göre karşılaştıracağız? İşte orada eski atlası açıp karşılaştırma şansımız var.
0: Avrupa'da ve dünyada farklı yerlerde bu ikinciyi de yapan ve aslında hani eskiden durum buydu, şu an durum bu diyen çok ülke var değil mi? Türkiye burada nerede onu da merak ettim.
1: İkinci yapan bayağı bir ülke var. Üçüncüyü ve dördüncü yapan ülkeler de var ama sayıca nispeten azlar. Avrupa sadece genel Avrupa ölçeğinde sadece ikincisi yapıldı. Avrupa'nın ikincisi bizim birincisi oldu. Türkiye fena durumda değil. Ama yani bir kurum olmasa da bugüne kadar hem gerek gönüllüler, gerek eBird Kuşbank kullanıcıları, gerek Kuş Kayıt Komitesi ve diğer kuş korumacılar bir şekilde destek veriyorlar. Bence birçok ülkede de benzer şekilde gönüllülerin katkılarıyla bu işler ilerliyor.
0: Peki değişim var mı sence?
1: Değişim olmaz mı? Değişim her zaman var ve kesinlikle var. Bazıları habitat kaybı nedeniyle eski bulundukları alanlarda olmuyorlar. Bazen arazi kullanımı değişiklikleri etkiliyor ve olumlu şekilde de etkilediği oluyor. Sulanmayan topraklar sulandığı zaman daha önce orada bulunmayan türler o bölgeye yerleşmeye başlıyorlar. Ve tabii iklim değişikliğinin de etkisi var kuşların yayılışına. Bu değişimi belgeleyebilmek için en güzel referans noktası da bizim ilk yaptığımız Atlas oldu. Tam bunu sağlıyor işte Atlas.
0: İkinci Atlas da geliyor galiba diye anlıyorum. Benim için de o 450 kuş gözlemcisi, gönüllü için de güzel bir haber olabilir. Var mı böyle bir haber Kerem?
1: Var tabii. İkinci Atlas geliyor. Şu anda altyapısını oluşturuyoruz. Bir grup gönüllüyü sadece. Kurumsal desteğimiz yok, öyle diyebilirim. Ama Atlaslar zaten 10-15 yılda bir yenileniyor. Biz de bu motivasyonla en azından Atlas'tan sonra 2021-2025 yılları arasındaki 5 yıllık veri setini analiz ettik. Arada bir boşluk vardı, onu da dahil ettik. Bu şekilde çalışmalar başladı ve ilk analizler de çıktı.
0: Bu 5 yılda neler buldunuz, neler değişmiş?
1: İyi haberler var. Özellikle dikkat çeken bazı özellikler var. Birincisi buradaki Atlas'ın sağlıklı olabilmesi için Türkiye'yi karış karış gezen bir kuş gözlemcisi toplumuna ihtiyaç var. Ve ilk Atlas'ta biz bazı yerlerde kuşların varlığını gösterememiştik. Çünkü oradan veri gelmiyordu. Yani orayı ziyaret eden kişiler yoktu. Dolayısıyla bazı kareler boş kalmıştı. Bu kareler giderek dolmaya başladı. Bu çok sevindirici.
0: Somut bir örnek verir misin buna dair?
1: Tabii mesela karabaşlı çinte var. İlk Atlas döneminde Türkiye'deki 375 karenin 312'sinde tespit edilmişti. Ama haritayı açıp baktığında her tarafında dolu karelerin olduğu boş kareler var. Yani birileri gidemediği için orası tespit edilmemiş. Yani Türkiye'deki karelerin %83'ü biliniyordu ama belki de bu oranın daha yüksek olması gerektiği kesin. Bu sayı %86'ya çıktı. Yani %5'lik bir artış var orada. Gene tahıl çintesinde %88'den %89-90'lara çıktı. Kiraz kuşunda da %70'lerden %75'lere ulaştı. Bu çok sevindirici bir haber. Artık Türkiye'nin her tarafında kuş gözlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Eksik kare kalmamak üzere gibi bir durum noktadayız.
0: Çok güzel bir habermiş. Bir de eski kayıtların teyit edilmesi meselesi var diyebiliyorum, değil mi? Yani bir türün geçmişte ürediği bilinen alanlarda hala üreyip üremediğini kontrol etmek gerekir herhalde ikinci Atlas'ta.
1: Evet, bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili de böyle bir el attık. Ne kadar oluyor diye bir analiz yaptık. Mesela bazı alanlarda değişimler oluyor. Bunlar büyük alanlar. Hani tekrar edeyim, 50 kilometre 50 kilometrelik karelerden bahsediyoruz. Ama çok büyük ölçekte bazı değişimler yaşandı. Mesela Konya Ovası'nda, Tuzgölü çevresinde çok geniş alanlar bozkırt niteliğini kaybetti ve sulak tarım alanına dönüştü. Bazı sulak alanlar da kayboldu. Bunu anlamamız için o alanları tekrar ziyaret etmemiz tabii ki önemli. Şu andaki elimizdeki verilere göre bütün türler için mevcut bilinen karelerin son 5 yılda yarısından fazlasını ziyaret edilmiş ve o kuşların tekrar orada olduğu teyit edilmiş durumda. Yani 5 yılda biz o daha önceki 20 yıldaki çalışmanın %50'sini teyit etmiş durumdayız. Yani %100 bir kuş gözlem yoğunluğu artışından bahsedebiliriz.
0: Bunu bahsettiğin yeni gönüllüler ve aslında hani eBird gibi kurumlara girilen kayıtlar sayesinde mi bakmış oluyorsunuz?
1: Tabii kesinlikle. Sadece özellikle oraya bakıyoruz. Yani eBird buradaki ana avantajımız ve Türkiye'deki kuş gözlemcilerinin gözlem kaydı girmekte kullandığı ana platform olmasının çok büyük bir avantajı var. Kuş gözlemcisi sayısı artıyor. Bizim radyo programını dinleyen dinleyicilerimizin sayısı artıyor. Her konuda kuşlara olan ilgi artıyor. Biraz istiyorsan teyit oranlarından bahsedeyim mi?
0: Evet, ben de sana onu soracaktım. Teyit oranları nasıl Kerem?
1: Ya şöyle, özellikle insanların çevresinde yaşayan kırkırlangıcı, serçe, işte gümüş martı gibi türlerde artmış durumda. Onlar tespit edilmesi kolay ve göz önünde olan türler. Kırkırlangıcın da karelerin %84'üne gidilmiş, görülmüş ve tekrar ürediği tespit edilmiş. Serçede bu %87, gümüş martıda ise üreme alanlarındaki karelerin %96'sına ulaşılmış. Müthiş bir rakam.
0: Bunların yüksek olmasının nedeni ne peki?
1: Yani bunlar gerçekten insanlarla beraber yaşayan türler. Kırlangıç köy hayatına çok uyum sağlamış. Köyde yuva yaparak sayılarını arttırıyor. Serçeler şehirlerde en çok gördüğümüz 10 türden biri. Gümüş martı da hem üremesini tespit etmesi kolay, çatılarda yuvalıyor ya da adalarda yuvalıyor. Hem büyük, sesli, bağıran, kolaylıkla dikkat eden ve kuş kayıtlarına çok hızlı giren bir tür. Ama bu türlerde yüksek bir teyit oranı var. Baktığımız zaman ağaç kakanlara mesela tablo komple değişiyor. Ağaç kakanların türlerinde mevcut karelerin yalnızca üçte biri yeniden doğrulanmış durumda.
0: O bayağı düşük. Neden bu kadar düşük sence? Bir de yine de şeye de dönmek istiyorum. Bu yüksek olmasının nedeninin içerisine yani serçede %87 hani diğer karelere gidilmediği için mi öyle? Hani özel bir çalışma yapılmıyor. Çünkü Atlas çalışmasında hani bilerek de gidiliyordu o karelere. Hani gidilse belki de %100 olacak mıdır ya da daha da fazla olacak mıdır sence serçede özellikle ya da hani gümüş martı kırkırlangıcında?
1: Yani gümüş martıda olmayabilir ama serçe gümüş martı zaten %96'ya varmış durumda. Yani muhtemelen ücra bazı adalar var. Oralara kimsenin yolu düşmedi. Ama kırkırlangıcı ve serçe de kesinlikle doğru. Biraz daha belki 5 yıllık bir süre yeterli olmayacak ama 10 yıllık bir süreyi ele aldığımızda buradaki tekrar teyit oranları, yani bilinen kareleri tekrar ziyaret edip o kuşun orada devam ettiğini ispatlama oranları %100'e gelecek gibi geliyor
0: Hatta
1: bana. Bu tamamen artacak.
0: belki diğer karelerde de göreceğiz belki de hani ki serçe zaten
1: Evet,
0: çoğu
1: bu
0: karede vardır da.
1: kiraz kuşu ve çintelerde anlattığım gibi yeni karelerde de görülüyor olabilir. Ama muhtemelen serçede herhalde az kare kalmış olmalı. O 5-10 tane kare anca kalmıştır. Kayıt girilmemiş.
0: Peki neden ağaç kakanlarda sayı bu kadar düşük? Yine gidilmediği için mi sence ya da başka bir nedeni var mı?
1: Ya çünkü ağaç kakanları görmek için ormanın içine girmeniz gerekiyor. Erken saatlerde gözlem yapmak gerekiyor. Yapraklar çıkmadan sahada bulunmak lazım. Ya havanın daha soğuk olduğu dönemlerde bir orman yürüyüşü yapmak lazım. Ve türün tercih ettiği habitatları bilmemiz gerekiyor. Şimdi habitat derken orman, evet, ama ormanın içinde bir sürü mikro habitat var. İşte mesela nemli bölge var, bırak bölge var, ağaçların yaşlı olduğu bölge var, ağaçların yeni gençleştirilmiş olduğu, kesim alanından yeni çıkmış bölgeler var. Bunları bilmek ve bunları aramak lazım. Ağaç kakan gerçekten biraz profesyonel bir iş.
0: Son yıllarda henüz yeni üreme kaydı gelmeyen türler var mı?
1: Var. Birkaç tane türde de daha önce bilinen kareler var. O karelerde bir şekilde hiç kimse gitmemiş ve kayıt gelmedi. Mesela Bozkır Kartalı var. Bozkır Kartalı zamanında bir heyecan konusuydu ve işte eylem planları falan hazırlanıyordu. O keşif dönemlerinde herkes gidip görmeye çalışıyordu. Şimdi herkes orada olduğunu biliyor. O üreyen nüfusa özel bir ilgi gösteren çok az insan var. Muhtemelen onların verileri de girilmedi eBird'e. Onun için Bozkır Kartalı karelerinin hiçbirinden kayıt gelmedi. Böyle bir realitemiz de var.
0: Hiçbiri, yani bu gerçekten çarpıcı bir söylenmiş.
1: 5 tane kareden biliniyordu. Bunlar da Konya'da Cihanbeyli ilçesinde Eskil köyü civarındaki karelerdi. Maalesef orada gelmedi. Onun dışında benzer türler var. Kara sumru var mesela. Zamanında Manyas Kuşköyü'nde ve biraz da Enez bölgesinde Meriç Deltası'nda yuvalıyordu. Kara sumrudan da pek haber yok. Çünkü gerçekten oraya onun için gidip bakmak lazım. Bozkır derecesi de Bozkır Kartalı ile aynı bölgede yuvalıyor. Ona da gidip bir tespit olmamış. Yanılmıyorsam bulunduktan sonra ve belli konularda da yayınlar çıktıktan sonra o konuya spesifik olarak ilgi duyan insanlar tekrar ziyaret etmediler. Ama bu şu anlama geliyor. Bu kuşçulara geçmemiş. Yani bu ilgi kuşçulara geçti. Yani amatörlere geçtiği zaman zaten oradaki gözlem kesintisiz olarak devam edecek. Böyle bir eşik var. Yani arada bir boşluk oldu ama ileride ben bunu tamamlanacağını düşünüyorum. Ama şimdilik vaziyet bu şekilde. Birkaç türün karelerine kimse gitmemiş.
0: Evet, ikinci atlası yine aynı şekilde belki bir proje gibi ele alındığında belki insanlar hani Karasumru nerelerde var, Bozkır Delicesi nerelerde varsa özel olarak o habitatlara gidip o üreme kayıtlarını, kodlarını girmeye başlayacak diyebilir miyiz?
1: Yani evet, mutlaka bir kurum biraz bir proje kapsamında biraz yönlendirmede bulunmak gerekiyor. Çünkü insanlar bu sorular karşılarına gelmediği zaman özel olarak o bölgeye gitmiyorlar haklı olarak ya da belki başka tercihleri oluyor. Ama böyle bir hikayesi anlatıldığı zaman, paylaşıldığı zaman eminim gerek Ankara'dan gerek Konya'dan birçok gözlemci ya ben şu Bozkır Kartalı da şurada yürüyormuş hadi gidip bir bakalım orada gördük mü diye en azından bir iki tanesini görürler. Düşük bir üreme kodu bile olsa kayıtlarını girerler çok da değerli bir bilgi paylaşmış olurlar bizimle.
0: Evet, bir de ben bana iletişimci olarak her zaman o ilk atlas yaptığımız zaman da ikinci atlas çok daha enteresan olacak gibi gelmişti. Çünkü ilk atlasa göre yorumluyorsunuz ya orada. O zaman hani insanların da daha çok ilgisini çekecek. Koruma çalışmaları da belki biraz daha artacak gibi bir taraftan heyecan duyuyorum o ikinci atlas için. Üreme kodundan da biraz bahsedebilir misin? Hani arada konuştuk, onu biraz açalım isterim. Belki anlamayanlar vardır. Anlatması çok kolay bir proje değil atlasın çünkü. Belli teknik terimler var. Üreme kodunu da anlatalım.
1: Ya yani üreme kodları deyince aslında bizim Kuşbank sistemindeki kategorik kodlardan bahsediyorum. Bu tamamen kuşların çok rahatlıkla gözlenen ve izlenen ve anlaşılan bazı davranışları ile ilgili. Mesela kodlardan biri kuşun kendi potansiyel üreme bölgesinde ötüyor olması, diğeri dişisine kur yapması, bir yeri mesela yuva bölgesine girmesi. Mesela leylek yuvası gördüğünüz bir köyde ona o zaman kullanılan bir yuva olarak söyleyebilirsiniz. Ya da erişkinin yavruya yemek taşıması gibi bir kod kullanabilirsiniz. Bir kartal ayağında bir dalda uçuyorsa ve kayalıklara doğru uçuyorsa onun mesela yuva yapmak üzere olduğunu söyleyebilirsiniz. Son derece herkesin dürbünle görebileceği, anlayabileceği çok basit davranışlarla ilgili ve bu çok ayrıntılı olarak da hem de eBird veri tabanında var. Cep telefonu uygulamasında, masaüstü, dizüstü sitesinde de ben üreme kodu girmek istediğimde sadece sayıların altındaki bir bölge var. Oraya tıkladığınızda bütün kodlar karşınıza çıkıyor. Ve siz oradan bu kuşu temsil eden en değerli bilgiyi oraya koyuyorsunuz. O davranışı aktaran bilgiyi koyuyorsunuz. Bu otomatik olarak bizim veri tabanına düştüğü için kuş atlasında kullanılabiliyor.
0: eBird'e kod girildiğini bilmiyordum. Bak, bir taraftan da düşünüyorduk böyle bir eBird online eğitimi mi yapsak diye, kafamda da o dönmeye başladı. Yeni kuş gözlemcilerini özellikle. Çünkü çok insanın var olan aslında kuş gözlemcilerini kullandığını görüyorum ama yeni kuşçular bir şekilde bazıları Merlin'e kayıt giriyor, bir şey yapıyor. Biraz daha çok anlatmamız gerek bence eBird'ü. Yani kod girmezsen kayıt atlasa dahil olmuyor, değil mi Kerem?
1: Yok o da öyle değil. Ben kod girilme oranlarına baktım, bir analiz yaptım. Yaklaşık olarak tam %50'ye denk geliyor. Üreme döneminde üreme bölgesinde bulunan kuşçuların %50'si kodlu girmiş, %50'si kodsuz girmiş. Yani kodlu girildiği zaman orada zaten ürediğini biliyoruz. Kodsuz girenler ise aynı bölgede bulunmuşlar fakat bir şekilde kod girmemişler. %50 iyi bir rakam. Bunu %75'lere çekmek çok sevindirici bir haber olurdu. Ama hiç sorun değil.
0: Bu kod girenler birinci atlasa katılanlar mı acaba, yoksa hani bilinen bir şey mi bu kod girmek?
1: Yok, son derece bilinen. Çünkü bu atlas sırasında çok uzun süre anlatıldı. Yani kod girmenin sadece proje bağlı değil, bir alışkanlık olabileceğini ve bu verinin her zaman ileride değerlendirileceğini güzel anlatmışız. 2018'de Atlas yayınlandıktan sonra eBird sitesinde Kuşbank'a kayıt giren insanların kod konusundaki desteği hiç kesilmedi. Yüzlerce gözlemci üreme kodu girmeye alışkanlık haline getirmiş olarak bu alışkanlığı sürdürdüler. Ve bu farkındalık çok değerli bir şey. Kararlılık gerçekten çok değerli bir şey. Bu şekilde inanılmaz bir katkı verilmeye devam ediyor ve bu bilgiler bir şekilde ileride çok faydalı olacaktır.
0: O zaman son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Yani şunu söylemek isterim. Bizim programımız kuşlarla ilgili ve radyo programı olduğu için de seslerin çok önemli olduğu bir program. Ve kuş sesi demek aslında bir üreme davranışı demek çoğu zaman. Dolayısıyla üreme sezonu devam ettiği sürece bahçelerde, parklarda, köylerde veya dağda nerede olursanız olun kuş görüyorsanız mutlaka kaydını girin ve kaydın yanında da üreme kodu girmeyi unutmayın. Sadece üreme kodu girerek bu değerli projeye de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca sadece birkaç saniye ve bu bilgiler hiç beklemediğiniz yerde bir türün haritalarında muazzam bir dağılımda değişiklik önerebilir, getirebilir. Bu abartı değil, gerçekten de böyle oldu. Çoğu insanın verileri girerken, "Aa ben bu türün yeni bir alanını buldum." bilinciyle girmediler. Sadece gördüğü kuşları yazdılar ve kodlarını girdiler. Ama biz analiz ettiğimizde mesela İspinoz'un örnek veriyorum. Hakkari Yüksekova'da Emrah isimli arkadaşımızın sayesinde çok değişik yerlerde de yuvaladığını ortaya çıkardık. Dolayısıyla kimin ne zaman nasıl bir bilgi, ne kadar değerli bir bilgi oluşturacağını bilmiyoruz. Olay tamamen bu alışkanlığı, bu kültürü devam etmeye bakıyor. bütün kuş gözlemcilerine ve kayıt girenlere, kod girenlere özel teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkürler Kerem. Vatandaş biliminin de yine altını çizmiş oldun.
1: Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Çoban Aldatan'ı Çağan Abbasoğlu İstanbul'da, Kızıl Kuyruklu Şahin'i Sean H.H. Kanada'da, Parla Çintesi'ni Arnold van den Berg Adana'da, Karabaşlı Çinteyi de aynı şekilde Arnold van den Berg Adana'da, Kiraz Kuşu'nu Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Alacaçı Kanı Manuel Udar Diyarbakır'da, Serçeyi Michael Urban İstanbul'da, Gümüş Martı'yı Mehmet Baran İzmir'de, Kır Kırlangıcı'nı ise Bilgihan Erhan Gece Göçü Araştırma İstasyonu'nda Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu kayıtları barındıran eBird altyapısındaki Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Türkiye'nin kuş atlasını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
1: Mutlu pazarlar. Saat 16, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İran Orta Doğu krizindeki gelişmelerle açacağız bültenimizi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya çok yaklaştı diyebiliriz. Ancak mutabakat zaptının maddeleri hala açıklanmadı. İranlı yetkiliye göre İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri de nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı taahhüt etti. Amerikan Başkanı mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açıklanacağını, açık kalacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları serbest bırakmayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Tahran nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek. Tahran zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesini de kabul etti. Yurttaki hava koşullarıyla devam edelim. Birçok kentte sel ve su baskınları yaşandı.
2: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinden. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerinde bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerine su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
1: Hakkari'de bir uzman çavuş eşi dahil ailesinden 4 kişiyi silahla öldürdü.
2: Kayınpederinin evini silahla bastı. Aileden 4 kişiyi öldürdü. Daha sonra kendi hayatına da son vermek isteyen uzman çavuş ağır yaralandı. Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. Uzman çavuş MG kayınpederinin evine gitti. Önce eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurdu. Ardından aynı silahla hayatına son vermek istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği evin çevresinde ve hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Bir cinayet haberi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geldi. İddiaya göre Arapça öğretmeni Aslan Öztürk tayin istemişti. Bu nedenle coğrafya öğretmeni eşi Orhan Bey de aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Aslan Öztürk'ün babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Genç kadın olaya şahit olan 3 çocuğuna odalarına gitmelerini söyledi. O sırada Orhan Bey pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti. Ardından evin kapısını kilitledi. Zanlı polisin ikna çabası sonucu teslim oldu. Aslan Öztürk ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
1: İstanbul'da iki çocuk minibüs çalıp şehirde tur attı. Polis operasyonuyla daha sonra bu zanlılar yakalandı ve çocukların toplamda 17 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
3: Minibüse girip düz kontakla çalıştırdılar, ardından İstanbul turu attılar. Suça sürüklenen iki çocuğun macerası cezaevinde bitti.
4: Buraya başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar.
3: Sarıyer Ayaza mahallesinde yaşanan oto hırsızlığı olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 13 ve 16 yaşında olan iki çocuk gece saat 23 sıralarında sokakta park halinde duran minibüse bagajdan girdi. Kontağına makas sokarak çalıştırdı. Ehliyeti bulunmayan çocuklar aracı yaklaşık 42 kilometre sürerek Arnavutköy'e gitti. Kullandıkları aracı orada bırakarak yine aynı yöntemle başka bir minibüsü çalıştırıp çaldılar. İki çocuk çaldıkları ikinci minibüsle de Sarıyer'e döndü. Minibüsle dolaşan çocukları polis drone'la takibe aldı. Araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan birinin 7, diğerinin ise 10 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayıtların çoğunluğunun oto hırsızlığı olduğu görüldü. İki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan araçlar sahiplerine iade edildi.
1: İzmit Körfezi'nde dip çamur temizliği sürüyor. 2022 yılından beri bu yana devam eden eylem planıyla da 2,5 milyon metreküp yakın dip çamuru temizlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaların süreceğini ifade etti.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dip çamuru temizliğinin ardından İzmit Körfezi'ne daldı. Son durumu bizzat gördü.
5: Büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
2: 2022 yılında başlatılan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nden 2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.
5: Toplamda hedefimiz 3,8'e ulaşmak. Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz. Artık zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Açıkçası deniz nefes almaya başladı.
2: Bakan Kurum benzer bir temizliğin Fethiye Körfezi'nde de yapılacağını söyledi. Bakan Kurum dip çamuru temizliğinin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 zirvesinde denizler ve okyanuslar başlığında örnek bir uygulama olarak dünyaya tanıtılacağını da söyledi.
5: Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz.
1: Başkenti Ankara'da Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanının yeni bir ismi de var. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

0: NTV Radyo.
1: Pazartesi günü Ankara'da Etimesgut'ta yeni bir havalimanı açılacak sayın izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı resmi törenle resmen hizmete açılacak. Böylece Esenboğa Havalimanı'ndan sonra başkentin ikinci bir havalimanı daha olacak. Dünyadan bir gelişmeyle devam edelim. İngiltere Kralı Charles resmi doğum gününü kutladı. Aslında 78 yaşındaki kral 14 Kasım doğumlu ama kraliyet ailesinde doğum günleri havaların sıcak olduğu Haziran ayında kutlanıyor.
2: Londra semaları İngiliz bayrağının renkleri mavi, beyaz ve kırmızıya boyandı. İngiltere'de kralın doğum günü kutlamaları bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. 78. yaşına giren Kral 3. Charles için düzenlenen askeri geçit töreninin en dikkat çekici anı, Kraliyet Hava Kuvvetleri akrobasi ekibinin Buckingham Sarayı üzerindeki uçuş gösterisiydi. Gösterinin ardından gözler saray balkonunda bir araya gelen kraliyet ailesine çevrildi. Kral Charles'la birlikte eşi Kraliçe Camilla, balkonda kendilerine eşlik eden Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Prens William ve çocuklarıyla halkı selamladı. Kral Charles'ın asıl doğum günü 14 Kasım olmasına rağmen gelenekler uyarınca kraliyetin resmi doğum günü kutlamaları havaların daha iyi olduğu Haziran aylarında düzenleniyor. Bu yılki geleneksel askeri geçitte 1400'den fazla asker, 200 atlıyla 400 kişilik bando takımı görev aldı. Kral ve kraliçe tören alanına atlı arabayla gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı güzergahta binlerce İngiliz de töreni izlemek için caddeleri doldurdu. Program, Kral Charles'ın askeri birlikleri selamlamasının ardından kraliyet ailesinin balkondan halka el sallamasıyla sona erdi.
1: Son olarak eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı filmiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü aktör Brad Pitt yeni filmiyle gündemde.
3: You can do it. I got you. Easy fella.
4: Brad Pitt de vahşi doğada hayatta kalmaya çalışanlar arasına katıldı. Heart of the Beast isimli filmde aktör, Alaska'nın acımasız atmosferinde Alman çoban köpeğiyle hayatta kalma mücadelesi veren bir askeri canlandırıyor.
3: Good job, buddy.
4: David Ayer imzalı film, eski bir özel kuvvetler askeri olan James Belmont'un bindiği küçük uçağın medeniyetten uzak Alaska'nın uçsuz bucaksız ormanlarının derinliklerine düşmesi sonrasında yaşananları anlatıyor. Film 25 Eylül'de vizyona girecek. Bir ayı tarafından ağır yaralanan ve arkadaşları tarafından ölüme terk edilen kürk avcısı Hugh Glass'ın vahşi doğadaki hikayesi Diriliş, Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını getirmişti. Dağcı Aaron Ralston'ın Utah kanyonlarında kayaya sıkışıp kalmasını anlatan 127 saat... ve uçağı okyanusa düşen ve ıssız bir adada tek başına mahsur kalan Chuck'ın macerasını konu alan Yeni Hayat'ta unutulmaz hayatta kalma filmleri arasında yer alıyor.
1: Bültenimizin sonuna geldik. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bankası.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Ufacık bir dikkatsizlikle karışıp yanlış kullanılan iki sözcük var önümüzde bugün. Mahsur ve mahzur. Aslında aynı gibi, yalnızca S ve Z farklı. Ama bu minik fark yüzünden farklı anlamlarda iki sözcük çıkıyor karşımıza. Önce S ile olanına mahsura bakalım. Daha çok mahsur kalmak şeklinde kullanılıyor. Anlamı kuşatılmak, sarılmak, çevrilmek. Birlik o kalede tam 3 ay mahsur kaldı. O kalede 3 ay süreyle kuşatılmışlar. Çatıda mahsur kalan zavallı kedicik kurtarıldı. Şimdi de Z ile olanına, mahzur sözcüğüne bakalım. Mahzur sakınca demek, engel demek. Bu şekilde davrananın pek çok mahzuru var. Davranışın sakıncaları konusunda uyarıyor. Bence bir mahzuru yok, bir sakınca ya da engel görmüyor anlaşılan. Demek karıştırmamak için ufacık bir dikkat yeterli. Bu gözden geçirdiklerimizi çok andıran bir başka sözcüğe bakalım şimdi. Mahsus. Çok farklı anlamlarda kullanılışına dikkat etmek yararlı olur. Birinci anlamı özgü. Her sanatın kendine mahsus aleti var. İkincisi, biri veya bir şey için ayrılmış anlamında. Çocuklara mahsus bahçe. Bir diğer anlamı da özel. Sayın valiye mahsus selam ederim. Özellikle kasten anlamında da kullanılıyor. Adamı kızdırmak için mahsus selam vermemiş. Ve de şaka olsun diye şakadan mahsus öyle söylüyor, inanmayın. Evet, mahsus böyle. Diğer sözcüklerimizi de tekrar gözden geçirelim. Mahsur, kuşatılmış, sarılmış, mahzur, sakınca, engel. Vaktimiz sona erdiği için bu programı bitirmemizin de bir mahzuru kalmadı. İyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor haberlerini aktaracağız. Türkiye 2026 Dünya Kupası'na ilk maçında mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 2-0 yenildi.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yenildi. Ay Yıldızlılar D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Golleri 27. dakikada İran Kunda, 75'te de Metcalfe attı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı.
3: Avustralya'nın bizi geride bekleyeceğini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar ve 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Her şeyi denedik ama savunmalarını aşamadık. Golü bulsak her şey çok farklı olurdu. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımız sürüyor.
2: Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11 ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Mert Müldür ve Salih Özcan'ı kontra atakları engellemek için oyuna aldık. Arda Güler ve Hakan uzun süredir 90 dakika oynamıyordu. Onların yanına oyuna enerji katacak oyuncuları koymamız gerekiyordu. Kerem sahaya ruhunu koydu. Arda'yı sonuna kadar oyunda tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can Uzun forvet arkası oynuyor. Ona yer bulamadık.
2: Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. İlk maçlarını kazanan takımlardan Amerika Birleşik Devletleri averajla lider, Avustralya ikinci sırada. Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü sırada.
1: A milli takımın 24 yıl aranın ardından çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması tüm yurtta meydanlardan izlendi. Futbol severlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada Türk bayraklı futbol severler karşılaşmalara oldukça yoğun ilgi gösterdi. Antalya'daki 2000 yıllık antik kentte bile dev ekranda bu önemli mücadele izlendi.
4: Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bir araya geldi. Milli takımın Dünya Kupası maçı tüm yurtta coşkuyla izlendi. A milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya'da oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya Kaş'taki 2000 yıllık Antipedos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarda eğlendi. Yaklaşık 5000 futbol sever karşılaşmayı Antik Tiyatro'dan takip etti.
5: İsmail sıyrıldı! İsmail sakatlık dışarıda!
4: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de İlçeler'de dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
6: Kariyer gollerinden birini atacaktı.
4: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
1: Brezilya 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında puan kaybetti. Sambacılar Fas'la berabere kaldı. Maça baskılı başlayan Fas 21. dakikada İsmail Saibari ile öne geçti. 32'de Vinicius Junior'la skor eşitlendi. Maç 1-1 sona erdi. C grubundaki diğer mücadelede İskoçya Haiti'yi 1-0'lık skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. New York Knicks yarım asır sonra hasretini dindirdi. NBA'de final serisinde San Antonio Spurs'u 4-1 mağlup eden Knicks tam 53 yıl sonra kupaya ulaştı.
2: New York Knicks'in şampiyonluk hasreti bitti. NBA finalinin 5. maçında San Antonio Spurs'u deplasmanda 94-90 yenen Knicks seriyi 4-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Serinin 5. maçında 29 sayı geriden dönen Mike Brown'un ekibi bu kez macera aramadı. Şampiyonluk maçına 45 sayıyla damga vuran Jalen Brunson en değerli oyuncu seçildi. Taraftarlar tarihi zaferin ardından kutlamalar için New York caddelerini doldurdu. 1973'ten sonra yine NBA'in zirvesine çıkan takımlarının şampiyonluğunu ilk kez gören çoğu taraftar büyük sevinç yaşadı.
1: Şimdilik noktaladık, hoşça kalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok sevdiğim, sizin de sevdiğinizi umduğum bir yazardan, gene pek kıymetli olan bir polisin macerasını sunacağım size. Donna Leon yazarımız, kahramanımız da bu durumda elbette Komisario Guido Brunetti. Ki kendisi gerçekten de polis karakterlerimizin en iyilerinden, en çok sevilmeyi hak edenlerinden biridir. Mesele şu ki, şimdi size bu kitabı anlatamayacağım, elimdeki kitabı, ki Donna Leon'un son Brunetti kitabı oluyor. Anlatamayacağım çünkü elimdeki kitap İngilizce. Çünkü naçizane bir Londra'ya gitmiş bulundum. Tabii bir gününde Foyles'da kapandım ve crime fiction tabir edilen polisiye bölümüne gittim. Orada da bende olmayan iki tane Donna Leon buldum. Bunların bir tanesi The Jewels of Paradise, bir Brunetti kitabı değildi. Gene de aldım ama. Ama Brunetti macerası By Its Cover'ı hemen kaptım. Beast of Things ve The Golden Egg'in de bende olmadığını fark ettim. Orada da yoklardı ne yazık ki. Hemen buradan devam etmeye başlayalım. Ama gene de devam edeceğiz. Şöyle ki, By Its Cover'dan pek söz etmeyeceğiz. Çünkü doğrusu biz Brunetti macerasının tadını kaçırmak istemem. Ama kısaca ondan söz edip Brunetti ve Donna Leon

Donna Leon adeta bir Venedikli. Afrika ve Asya kıtası dahil çeşitli ülkelerde İngilizce öğretmenliği yapmış Leon. Sonra Venedik'e yerleşmiş. Şehri bir Venedikli kadar tanıyor ve seviyor. Sevabıyla, günahıyla. Hatta onun Venedik'in yozluğu ve çöküş içinde oluşu şehri okurun gözünde daha da cazip hale getiriyor diyebiliriz. Kokularıyla, ışıkları ve loşluğuyla, yağmuru çamuruyla, sesleri ve lehçesiyle yaşayan bir şehir. En çok Almanya'da sattığını söylemiştik. İtalya'da da satıyor ama demin de söylediğim gibi Almanya kadar değil. İtalyanlar Donna Leon'u seviyorlar. Venedikliler de seviyor ama şöyle seviyorlar. Burada oturan Amerikalı kadın diyorlar. Çünkü Venedikli sayılmanız için anlaşılan aradan sahiden yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor. Donna Leon da artık hiçbir zaman Venedikli sayılmayacağını anlamış.

Çünkü Venedikli olmak başka bir şey. İtalyan olmak değil. Venedikliler hala kendilerini ebedi imparatorluğun varisleri olarak görüyorlar ve İtalyanlardan çok daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Leon da bunu almış, kabullenmiş ve hiç değilse Venediklilerin sevdiği bir Amerikalı kadın olmayı hedeflemiş kendisine. Öyle de olduğunu söyleyebiliriz. Efendim, Brunetti'ye gelecek olursak önce kitaptan çok kısa bir söz edelim. Bu 23. Brunetti romanı. Brunetti bir telefon alıyor. Biblioteca Merula'nın baş kütüphanecisi olan Fabiani Hanım'dan bir hırsızlık olmuş. Aslında koleksiyondan, yani kitaplar gitmiş ama kitapların tamamı gitmekten ziyade içlerinden sayfalar kaybolmuş. Fabiani'nin eli ayağına dolanmış bir şekilde komisaryoyu çağırıyor ve bu macera da böylece başlıyor. Kütüphane personeline göre şüpheli bir Amerikalı araştırmacı. Ama Brunetti kısa bir soruşturmanın arkasından onun tek başına hareket etmiş olamayacağı sonucuna varıyor. Ve çok geçmeden de kendisini antika kitapların kara borsasının karanlık sırlarına dalmış buluyor. Bu sırlara dalmasının nedeni de kütüphanenin bazı kıdemli ziyaretçilerini araştırmaya, soruşturmaya başlamış olması. Sonra da işler büsbütün karanlık bir hal alıyor diyebiliriz. Brunetti'nin korkunç bir gerçeği keşfetmesi için tarihin sayfalarına girmesi gerekiyor. Diyelim yeter, bu kadarı yeter. Zaten fazla bile anlattık bence, evet. By Its Cover, bu kitaptan sonra Commissario Brunetti bir kitabı sadece kapağıyla yargılamamaya söz vermiş. Öyle diyor bu kitabın kapağında.

Komisario Guido Brunetti. Brunetti'nin en büyük özelliği ideal bir koca ve aile babası olması. Azdır kahramanlarımız arasında böylesi. Öğlenleri yemek yemeye evine gidiyor ki bu yemeklerde Brunetti serisinin hoş ayrıntıları arasında yer alır. Şimdi bu eve gitmesinin bir nedeni evine yeterince yakın olması ve evine düşkün olması ise diğeri de karısı Paola'nın çok güzel yemek yapması. Paola alışveriş ediyor ve kabuklu deniz hayvanları, balıklar ve spagettilerin sık sık ön plana çıktığı nefis yemekler yapıyor. Guido ise evine olduğu gibi boğazına da düşkün. Kapıdan girince havayı koklayarak karısının ne pişirdiğini tahmine çalışıyor. Yeni yetme çağındaki kızlarıyla oğullarını ne kadar seviyorsa karısını da seviyor. Hatta daha bile fazla seviyor belki. Üstelik de Paola lafını hiç esirgemediği, kocasının sık sık eleştirdiği halde. Hatta bu sevgiyi karısının kirli işlere karıştığını düşündüğü bir turizm bürosunun vitrin camını iki kez taşlayıp aşağı indirerek tutuklanması bile sarsmıyor diyelim. Oysa takdir edersiniz ki böyle şeyler bir komiserin mesleki durumu açısından hiç de hoş sayılmaz. Hele başında her an onun ayağını kaydırmaya çalışan, kabiliyetsiz ama iyi ilişkilere sahip Patta diye bir üst varsa. Neyse ki bu üstün sekreteri olan güzel, zarif, zeki ve becerikli Signora Elettre sık sık Brunetti'nin yardımına koşuyor. Questura'daki çalışmalar sırasında. Brunetti, modern polisiyenin en sevilmeye layık dedektiflerinden biri demiştim. Dikkati çekmeyen, herkes gibi bir adam. Titiz ve tertipli görünüyor, kravatı sıkıca düğümlenmiş, saçları normalden kısa kesilmiş. Leon, sanki kulakları bile dikkati çekmemek için kafasına yapışmış gibi diyor. Brunetti'nin onu diğer polislerden, dünyanın neresinde olursa olsun, farklı kılan bazı özellikleri var. Bir kere hassas bir adam. Karşısındaki insanların duygularına önem veriyor, onları kırmamaya çalışıyor. Pek de polisiye bir özellik sayılmaz tabii. Ayrıca sol eğilimli, tümüyle kokuşmuş bir sistemin içinde namuslu bir adam olarak görevini mümkün mertebe yerine getirmeye çalışıyor. Karısı Paola da aynı siyasi tercihte. Leon gibi İngiliz edebiyatı hocası. Kökeni ise görüşlerine pek uygun değil. Çünkü Brunetti'nin itirazlarına rağmen bazen yardım istemek zorunda kaldıkları soylu, zengin, güçlü bir babası var. Bu aile ilişkilerini de son derece dengede tuttuğu için yani ailede olup biten olayları, çocukların sorunlarını nasıl çözdüğünü, Paola'nın en son neyi kafaya taktığını, aile büyükleriyle olan ilişkilerini de neredeyse o romandaki esrar neyse onun kadar merak ediyoruz bu durumda. Bir de aç karnını okumayın diyeceğim çünkü yani hakikaten çok güzel yemekler yapıyor Paola ve Donna Leon da onları neredeyse kokuları ve tatlarıyla birlikte anlattığı için bayağı moral bozucu olabilir karın açken okumak.

0: Nedir bu operada? Fenice'de cinayet. Efendim 1980'lerin başında Donna Leon'la, Donna Leon'un aynı zamanda operalar için libretto yazdığını, müziğe çok düşkün olduğunu özellikle operalara da eklemek isteriz. Bir arkadaşı La Fenice'nin giyinme odasında bir şef ve karısıyla konuşuyorlarmış. Ve belli bir şef, bir başka şefi öldürmek isteme konusu üzerinde konuşmaya başlamışlar. Ve diyor Donna Leon, zaten bir şefin soyunma odasında olduğumuz için o belli şefi öldürüldüğü bir roman yazmanın hiç de kötü bir fikir olmayacağını düşündüm. Neden olmasın dedim. Ve yazdım, bir kitap yazdım. O kitap bir çekmecede 1,5 yıl durdu. Sonra bir arkadaşım dürttü beni. Yani dürttü sahiden. Ben hırsız bir insanım dediğim zaman diyor Donna Leon, gerçekten de bunu kastediyorum. Ama arkadaşımın zoruyla bu kitabı Japonya'daki bir polisiye yarışmasına yolladım. Ve mektup geldi. Beni davet ettiler. Japonya'ya davet ettiler. Ve kitap da yarışmayı kazandı. Böylece Donna Leon 2 kitaplık bir anlaşma yapmış. Ve polisiye kariyerine başlamış olmuş. Gerçekten güzel bir kitaptır Operada Cinayet. Tabii değiştirmiştir şefin ismini ama şeften en azından niçin nefret ettiklerini kitabı okuyunca anlamış olacaksınız. Hala da buralarda bulunduğunu sanıyorum. İtalyanca'ya çevrilmediğini söylemiştik kitaplarının. Ve çevrilmeyecekler de diyor Donna Leon. Benim tercihim bu. Çünkü meşhur olduğum yerde yaşamak istemiyorum. Asıl istememe nedenim de galiba bunun bir tür adaletsizlik yaratması. İnsanların bana saygıyla yaklaşması benim toplumsal ilişki fikirlerime karşı ve alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Kendimi kötü hissediyorum, rahatsız hissediyorum. O gün Rialto'ya gitmiş, onu yazıyor. Sonra da postaneye gitmiş ve Almanlar tarafından 3 kere yolum kesildi. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Postacı bana sen diye hitap ediyor ve herkes gibi benim de 62 basamak inmemi istiyor postamı almak için. Böyle devam etsin diyorum. Evet, Donna Leon'un kitabı By Its Cover'dı. Önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize bol cinayetli diyemeyeceğim tabii de bol heyecanlı bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
3: İstediğin yerden izlemek Go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: NTV Radyo. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak Bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Analitik felsefenin kurucusu, İngiliz filozof, mantıkçı ve matematikçi Bertrand Russell'ın Matematiksel Felsefeye Giriş isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. 1872 doğumlu Russell, esasen meslekten matematikçi. Hatta döneminde önemli bir matematikçi. Bu alanda dikkate değer eserler vermiş. Lakin bir yaştan sonra felsefe temel uğraşı haline geliyor. Aslında tek başına felsefe demek çok da doğru değil. İnsanlığa dair ne kadar mesele varsa Bertrand Russell bunları kendisine dert ediniyor. Öyle ki Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş karşıtı bir grubun sözcülüğünü üstlendiği için dönemin en seçkin bilim insanlarından biri olmasına rağmen İngiltere'de para ve hapis cezasına mahkum ediliyor. Russell hayatı boyunca önemli bir barış savunucusu oluyor. Hatta 1967'de 95 yaşındayken kendi ismiyle anılan bir mahkemeye, Russell Mahkemesi'nin çalışmalarına öncülük ediyor. Ne yapıyor Russell Mahkemesi? Jean-Paul Sartre'ın başkanlığında faaliyet gösteren bu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da uyguladığı vahşeti araştırıyor. Bu uluslararası mahkemeye üye olarak seçilen isimlerden birinin de rahmetli Mehmet Ali Aybar olduğunu hatırlatalım. Russell hayatı boyunca Cambridge, London School of Economics, John Hopkins, Chicago ve Los Angeles gibi Avrupa ve Amerika'nın pek çok önemli üniversitesinde çalışmalar yaptı ve eğitim verdi. Kendisini bir filozof olarak değil, bir yazar olarak tanıtmayı tercih eden Russell, 1950 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Bertrand Russell uzun bir ömür sürdü. 1970 yılında hayata veda ettiğinde tam 98 yaşındaydı. Toplumun farklı kesimlerine hitap eden ve felsefenin tanınmasına katkıları olmuş çok sayıda eseri olan Russell, otobiyografisinde hayatını, aşkı ve bilgiyi arayarak ve insanların çektikleri acıların dayanılmaz kederini hissederek yaşadığını yazar. Bugün sözünü ettiğimiz matematiksel felsefeye girişe gelirsek. Matematik çoğu zaman kendi içinde tutarlı ve kesin bir düşünme alanı olarak kabul edilir. Bu kesinliğin hangi varsayımlar üzerine kurulduğu ise çoğu zaman sorgulanmadan kalır. Matematiksel felsefeye giriş tam da bu konuya odaklanıyor. Bertrand Russell sayı, sonsuzluk, bağıntı ve çıkarım gibi temel kavramların mantıksal yapısını ortaya koyarak matematiğin nasıl işlediğini anlatıyor. Kitap boyunca matematik ile mantık arasındaki ilişki, düşünmenin sınırlarını belirleyen yapısal bir mesele olarak ele alınıyor. Bu bakış, matematiksel bilginin doğasına ilişkin soruları soyut teorik tartışmaların ötesine taşıyor. Kelimelerin kökenlerine meraklı olanların ilgileneceği bir kitap Kronik'ten yayımlandı. Yiğit Hadi İrde'nin yazdığı kitabın ismi nereden geliyor? Alt başlığı da kelimelerin geldiği yöne doğru etimolojik bir yolculuk. Yiğit Hadi İrde 1982'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Middlebury College'da uluslararası çalışmalar, film ve medya ve İtalyanca eğitimi, Floransa Üniversitesi'nde de radyo televizyon dersleri aldı. İrde 20 yıldır iletişim uzmanı olarak çalışmakta. Evet, kitaptan rastgele bir sayfa açıyoruz. Ahtapot maddesi. Ahtapotun adı söz konusu hayvanla Ege sularında bol zaman geçirmiş Yunanlardan geliyor. Okto, eski Yunanca'da 8 demek. Pous da ayak, çoğulu octopodes. İngilizce'ye octopus olarak giren bu kafadan bacaklı bize de ahtapot olarak gelmiş. Hadi bir sayfa daha açalım. Çile kelimesi. Zahmeti, eziyeti, zorluğu anlatan çile Farsça kökenli. Zira çil, 40 anlamına geliyor. Hani 40 vakit, 40 gün gibi süreler, çekilen eziyetin süresini ifade eder ya, kavram bununla ilişkileniyor. Nitekim dervişlerin uyguladığı 40 günlük perhiz ve inziva dönemine de çile deniyor. Efendim, Yiğit Hadi İrde, doğduğumuzda ağzımızdan çıkan ilk seslerden, evreni kavratan kelimelere tırmanıp oradan yeryüzüne inecek, dürbünümüzle doğayı ve hayvanları gözlerken ulaşacağımız Orta Asya bozkırlarında, Bunca zamandır tanıdığımızı sandığımız en eski, en temel kelimelerimizle tekrar tanışacağız diyor ve ekliyor. Politika, sayılar, spor, ruhani ve parasal mevzular diye dolanırken içine düşeceğimiz tekinsiz sokakların kelimelerinden, kader kısmet kelimelerine sarılarak kurtaracağız paçayı. Eskisi, yenisi, yerlisi, yabancısı, acısı, tatlısıyla kelimelerimizi tanıdıkça mensubu olduğumuz insan denen türe bazen hayran, bazen sinir olacak ama her durumda şaşıracağız. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Ege bölgesinde bugün hava güneşli olsa bile rüzgarı es geçmemek gerekiyor. Çünkü serin esen ve üşüten bir rüzgar var. Denize girmeyi planlıyorsanız özellikle hassas bünyelileri hasta edebilecek bir hava var. Her mevsimde,
2: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo.
4: Mutlu pazarlar, saat 17, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.
5: Kades ihbarına gitti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
6: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak, biliyor musunuz?
5: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahlı ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş 32 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verilecek.
4: Dış gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya çok yaklaştı. Ancak mutabakat zaptının maddeleri hala açıklanmadı. İranlı bir yetkili taslak metinle ilgili Reuters'a bilgi verdi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali.
7: Hatta ABD ve İran her ne kadar uzlaşıya yakın olsa da tabii belirsizlik devam ediyor. Sen de söyledin, maddeler ve maddelere ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sadece iki ülke basınına konuşan kaynaklar maddelere ilişkin bazı ipuçları veriyorlar. Reuters'a konuşan İranlı yetkiliye göre imzalanacak olan uzlaşma metninde, taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı'na ticari gemileri açacağı belirtiliyor. Herhangi bir ücret işareti yok. Buna karşılık ABD de İran limanlarına yönelik ablukayı sonlandıracak. Mali konularda ise İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılma talebi vardı. ABD'nin 24 milyar doları bulan bu dondurulmuş mal varlığını serbest bırakmayı kabul ettiği belirtiliyor. Buna ilişkin farklı formüller de konuşuluyor. Katar'da bloke edilmiş 6 milyar doların serbest bırakılması, diğer 6 milyar doların da, yani 24 milyarın en az yarısının serbest bırakılmasında İran'ın kullanımına açılması için bazı kredi formüllerinin de konuşulduğu belirtiliyor. Nükleer konuda ise Tahran yönetimi ilk aşamada nükleer konuda herhangi bir müzakereye girmeyeceği, ancak bu süre içerisinde de uranyum stoklarını koruyacağı ama ülke içerisinde seyretmeyi de kabul ettiği şeklinde bir madde olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar resmi değil, ancak ABD'nin Tahran yönetiminin uranyum stoklarını ülke içerisinde seyretme talebini kabul ettiği yine belirtiliyor. Nükleer silah üretmeyeceği ve edinmeyeceği konusunda da İran'ın taahhüt verdiği iddia ediliyor söz konusu haber içerisinde. Ancak uzlaşıya taraflar yaklaşsa da İsrail faktörü var. Ata ve İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bir kez daha artırmış durumda. Beyrut'un Dahiye bölgesi bugün hedef alındı ve İran'dan buna yönelik tepkiler geldi. İran Meclis Başkanı Galibaf'ın ABD yönetimine bir uyarısı oldu. İyi polis kötü polis oyununu artık bırakın, bu oyun artık eskidi diyor ve ya Trump'ın sözü geçmiyor Netanyahu üzerinde, İsrail üzerinde, ya da ABD yönetimi İran üzerinde baskı kurmak, İran'ı test etmek için bu saldırılara yeşil ışık yakıyor şeklinde bir değerlendirmesi oldu meclis başkanının. Eğer verdiğiniz taahhütleri yerine getirme iradeniz ve gücünüz yoksa sürecin devam ettiğinden de söz etmek mümkün değildir ifadesini kullanarak bir uyarı verdi. Anlaşma olmayacaktır demiyor tabii Galibaf, ancak bir uyarısı oldu. İyi polis kötü polis rolünü ve oyununu artık eskidi, bırakın şeklinde bir uyarısı oldu meclis başkanının. Hatem Bilenbiya karargahı merkez komutanından da İsrail'e cevap vereceği şeklinde bir çıkış geldi. Gün içerisinde Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik bu saldırıya askeri kanattan Hatem Bilenbiya karargahı merkez komutanından bu cevapsız kalmayacak, buna cevap vereceğiz şeklinde bir yorumu oldu. İran basını içerisinde de bu yönde haberler vardı gün içerisinde. İran'ın İsrail'e bir misilleme yapabileceği noktasında. Çünkü İsrail uzlaşıya giden bu yolda bugün veya önümüzdeki birkaç gün içerisinde tarafların imza atması bekleniyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının bir kırmızı çizgiyi aşma veya bir tahrik olarak değerlendiriliyor. Tekrar askeri bir tırmanışa, bir gerilime dönecek mi? Bekleyip göreceğiz. Ancak tarafların Pakistan'ın arabuluculuğunda uzaktan elektronik bir şekilde taslak metne imza atması bekleniyor zaten.
4: Peki, Tahran'da bulunan Ali Çabuk'tan dinledik. ABD-İran anlaşması beklendiği bir sırada İsrail yine Lübnan'ı vurdu. Vurmadan önce de Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdi. ABD'de konuşulanları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm.
8: Ata, ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın imzalanması için bugünü, pazar gününü işaret etmişti. İran tarafı ise önümüzdeki günleri işaret etmişti. Tam da anlaşma öncesinde İsrail'den Lübnan'a yeni bir saldırı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla önceki günlerde, daha önce Lübnan konusunda yaptığı telefon görüşmelerini biliyoruz. Beyaz Saray'dan henüz İsrail'in Beyrut'a yönelik bu son saldırısıyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ama hem İsrail yetkililer hem de Amerikalı yetkililer İsrail ordusunun bu son saldırı öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı, CENTCOM'u bilgilendirdiğini ifade ediyor. Anlaşmanın imzalanmasının zamanlaması konusundaysa belirsizlik devam ediyor gibi görünüyor. Elektronik olarak, dijital olarak imzalanacak Amerikalı yetkililere göre, lojistik sebeplerle. Normalde dün yapılan açıklamaya göre Amerika ve İran'ın arabulucu Pakistan ve Katarlı yetkililerle bugün içerisinde aslında sanal bir toplantı yapması planlanmıştı. Henüz bu toplantının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir bilgi gelmedi. Bugün ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da 80. yaş günü, aynı zamanda Amerika'nın 250. Bağımsızlık yılı içinde Beyaz Saray'da bugün hem kafes dövüşü etkinliği olacak hem de bir motocross gösterisi yapıldı. Yani hareketli dakikalar, ama an itibariyle henüz İran konusunda ya da İsrail'in Lübnan saldırısı konusunda yeni bir açıklama gelmiş değil. Amerika'dan da İran'dan da anlaşma taslağına, çerçeve anlaşmasının taslağına ilişkin net bir şey paylaşılmış değil. Ama biraz önce Tahran'dan Ali Çabuk da aktardı. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran limanlarına yönelik Amerika'nın ablukasını kaldırması ve ateşkesin 60 gün uzatılması gibi maddelerin olduğu ifade ediliyor. İşte bu 60 günlük ateşkes boyunca da taraflar İran'ın nükleer programı ve İran'a yönelik yaptırımların peyderpey kaldırılması konusunu ele alacağı olacağını ifade ediyor. Dolayısıyla hem zamanlama hem de çerçeve anlaşmasının taslağına ilişkin farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. İran içerisinde sertlik yanlılarının ve ordu içerisindeki bazı unsurların müzakere edilmekte olan anlaşmaya karşı olduğuna, bazı unsurlarına karşı olduğuna ilişkin haberler geliyor. Bu tabii Amerikan iç siyasetinde de İran'la nükleer anlaşma yoğun bir şekilde tartışılıyor. Özellikle ara seçim öncesinde Trump'ın partisi içinde, yani Cumhuriyetçi Parti içinde detayları yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan bu anlaşma taslağı eleştiriliyor. Bazı cumhuriyetçiler İran'la 2015 yılında, yani eski Başkan Obama döneminde imzalanan ve Trump'ın sonrasında tek taraflı olarak çekildiği bu nükleer anlaşmadan çok da farklı olmadığı eleştirisini gündeme getiriyor Ata.
4: İran'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımaları da Begüm Dönmezer sözden aldık. İran krizindeki son duruma ilişkin gelişmelere dair. Şimdi bütün dünya bu anlaşmayı bekliyor. İmzalanacak mı, imzalanmayacak mı? Biraz daha ele alalım derinlemesine ve son durumu da gazeteci ve NTV Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız. Mete Çubukçu, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk kardeşim.
4: Şimdi bu anlaşma imzalanacak mı? Bugüne önemli bir aslında umutla bağlanmıştı ama olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ne zaman imzalanır sizce? Gidişat nasıl seyrediyor?
9: Şimdi eninde sonunda imzalanacak tabii. Trump bir an önce bu işi kendi açısından halletmek istiyor. Günü vermesi, bugünü vermesi de bu nedenle. Biraz önce Begüm de bahsetti. İşte hem işte yaş günü efendim, hem yaklaşan seçimler. Fakat İsrail'in bu şekilde yani bugün elektronik olarak imzalanması planlanan anlaşmayı bir yandan da sabote ettiğini görüyoruz. Trump yaklaşık bu saatlerde, yani Türkiye saatiyle 17 ve sonrasında bir takım tweetler atmaya ya da bazı yayın organlarına görüş bildirmeye çalışıyor. Muhtemelen bugün, yani bugün dediğim yine Amerika gün saati içinde anlaşmanın imzalanacağını bir şekilde söyleyecek. Ama burada önemli olan tabii ki İsrail'le görüşmeleri ya da Trump olmasa bile arabulucuların İsrail'in tavrını bir şekilde durdurması diye olacak diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'in yaklaşımını biliyoruz. Birincisi, eğer anlaşma yaklaşıyorsa İsrail son bir hamle yapıyor. Son vuruşlarını, son katliamlarını gerçekleştiriyor. Birincisi bu. İkincisi, eğer uzatmak istiyorsa saldırıları daha da ağırlaştıracaktır. Ancak Trump'ın Netanyahu'ya yönelik geçtiğimiz günlerde bu konuda sert çıkışları olduğunu da biliyoruz. Çünkü Trump da giderek sıkışıyor ve bu anlaşmayı bir şekilde, en azından taslak bile olsa, imzalamak istiyor. İran tarafı da haklı olarak bir güvensizlik içinde. Zaten bir güven bunalımı var taraflar arasında. Güvenmiyorlar. Bunun da garantisini istiyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde hem Washington-Tahran hattında hem arabulucular, biliyoruz ki Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Mısır ve Pakistan'ın yoğun girişimleri söz konusu. Buralarda, bu başkentlerde hızlı görüşmeler olacak diye evet, düşünüyorum. Belki İran'daki yaklaşımda konuşuruz.
4: Demin Ali ile de konuşurken, şimdi bu bir mutabakatın imzalanması bekleniyor ama biz bunun henüz tam kesin bir şekilde resmi makamlarca açıklanan içeriğini bilmiyoruz. Sadece ipuçlarıyla yola çıkmaya çalışıyoruz. Biz de bu şekilde ilerleyelim istiyorum. Taraflar ayrı ayrı neler istiyor? Hangi hususlar, maddeler öne çıkıyor? Ve en büyük anlaşmazlık noktaları hangi yerler sizce? Hürmüz mü, nükleer stok durumu mu, ya da başka konular mı, maddeler mi var?
9: Şimdi tabii birkaç tane ana madde var karşılıklı. Onun alt maddeleri de olacaktır. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yani belki diplomasi tarihinde ilk olmasa bile ilkler arasına girecek bir süreç de yaşanıyor. Bir elektronik mutabakat. Efendim, o işte taraflar bir araya gelmiyor, vakit yok falan deniyor ama bence doğrudan görüşmek istemiyorlar. En azından mutabakat çerçevesinde. O yüzden bu mutabakatı elektronik olarak diğer ülkelerin de bir şekilde şahitliğinde imzalayacaklar. Daha sonra belki bir resmi tören yapılır mı? Ya da işte Dışişleri Bakanları ne bileyim Vensin'de katıldığı bir tören Avrupa'da, Cenevre'de ya da başka bir yerde İslamabad'da olur mu bilmiyoruz ama bir elektronik mutabakatla karşı karşıyayız. Daha sonra imzalar atılacak ama bu da bağlayıcı olacak. Şimdi taraflara bakacak olursak Amerika'nın dediği şu: Hürmüz'deki statüko eski savaş öncesine dönecek. Yani Hürmüz'e giriş çıkışlar serbest olacak. Hiç kimse girip çıkarken kimseden izin almayacak. Herhangi bir ücret ödemeyecek. İran'da bu Hürmüz kısıtlamasını kaldıracak deniyor. Buna karşılık da kendisinin ablukayı kaldıracağını bu 60 gün içinde, bir ilk 60 gün var ateşkesle birlikte söyleniyor. İkinci 60 günde ise diğer nokta, yani nükleer mesele masaya yatırılacak ama ben nükleer meselenin ikinci 60 gün içinde halledilebileceğini sanmıyorum. Çünkü orada bir takım uzlaşmaz çelişkiler de söz konusu. Amerika şunu söylüyor: bütün zenginleştirilmiş uranyum seyrekleştirilecek. Bu İran'da mı olacak, İran dışında mı olacak seyrekleştirme belli değil ve bunlar İran'ın dışına çıkarılacak. Şimdi İran'ın söylediği ise özellikle bu nükleer meselede, biz burada kendimiz seyrekleştiririz ve onları bir şekilde İran'da koruruz. Bunun denetlenmesi de söz konusu olur diyor. Trump tabii ki hem 2015 bu anlaşmayı bozması hem de Obama anlaşmasından, pardon, 2015'teki Obama anlaşmasından geriye düşmemek için sürekli bastırıyor. Özellikle bu zenginleştirilmiş uranyum meselesinin seyrekleştirilmesi ve İran'ın tamamen nükleerden uzaklaştırılması konusunda, aksi takdirde o anlaşmanın gerisine düşmüş olacak. Hep o anlaşmayı eleştiren birisi. Bu iki madde çok önemli. Üçüncü bir madde ise ta ilk zamanlar gündeme gelen, yani İsrail'in ya da Amerika'nın özellikle Lübnan'a yönelik tabii ki İsrail'in saldırılarını durdurması. Bu İran için çok çok önemli. İlk başta gündeme getirmişti, sonra gündemden düştü ama bu mutabakata girip girmeyeceği belli değil. Ben İran'ın bunu da zorlayacağını açıkçası düşünüyorum ama esas olan buradaki karşılıklı güven. Bu anlamda Amerika ile İran'ın anlaşabileceğini ama İsrail'in bunu sabote edebileceğini düşünüyorum ki bugünkü o ağır saldırılar, dünden bu yana meydana gelen ağır saldırılar da bunu gösteriyor ve İran da haklı olarak burada anlaşmanın kırılgan olduğunu gündeme getiriyor. Çünkü İran içinde de anlaşma konusunda farklı görüşler söz konusu diyebiliriz. Onların işi de kolay değil.
4: Dünya şöyle siyasi tarihine baktığımızda son derece önemli eşiklerden geçti. Savaşlar, krizler, darbeler derken birçok coğrafyada uluslararası sorunlarla boğuşuldu. Şimdi bütün bunları da göz önüne aldığımızda şu anki mevcut durumda bir ABD-İran krizi var. Ve bu krizin aşılması için en büyük engel herhalde tartışmasız ki İsrail. Siz de az önce değerlendirmenizde de söylediniz. İsrail'i bu saldırgan tutumundan vazgeçmek için ne yapmalı? Kimler devreye girmeli? Şu an mevcut durumda, şartlarda hangi birlikler, kurumlar? Şimdi tabii bunları sayarken aslında ne kadar çaresiz olduklarından da bahsedebiliriz belki. Birleşmiş Milletler olsun, NATO olsun. Ülkeleri sayacak olursak Çin mi, Rusya mı? Yani İsrail'in bu tutumundan vazgeçirmek için ne yapmalı? Anlaşılan o ki İsrail'i durdurmadan ABD ile İran arasında kolay kolay barış da olmayacağı benziyor.
9: Şimdi savaş farklı açıdan başladı. Biz de ilk dönemler, yani 28 Şubat'tan sonraki dönemlerde, yani özellikle Hürmüz kapatılmadan ya da İran Körfez ülkelerine yönelik atak başlatmadan önce bir şekilde biz bu savaşı bir Amerika-İran ya da Amerika-İsrail-İran savaşı olarak değerlendiriyorduk. Ama 28 Şubat'tan sonra İran psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Nasıl geçirdi? Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde kapatarak, dünya ekonomisini bir şekilde sekteye uğratarak, Körfez ülkelerini sekteye uğratarak bunu bir bölgesel krizden dünya krizine çevirdi. Bu bir realite. Ve dolayısıyla üstünlük İran'da diyebiliriz. Ama diğer yandan bakıldığında İsrail'i kim durdurabilir? Yani realist olmak gerekirse şu anda Amerika'dan başka maalesef durdurabilecek bir güç yok. Ama şu yapılabilir, yani dünyanın önemli ülkeleri, bölge ülkeleri bir şekilde Amerika üzerinde baskı kurarak, yani dünyadaki gidişatı çok ciddi etkilediği İsrail'in bu olumsuz tavrı nedeniyle bu baskıyı arttırarak bunun içine Rusya'yı, Çin'i de katabiliriz. Amerika üzerinde kurulacak baskının İsrail üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlamak. Aksi takdirde, yani yakın tarihe baktığımızda İsrail'in hakikaten bu işleri bozma, sabote etme, kendi lehine çevirme kapasitesi ya da vurdum duymazlığı söz konusu. Yani ta yani 20. yüzyıldaki 67-73 savaşlarından başlayalım, bugüne kadar hem Filistin meselesinde hem Lübnan meselesinde tabii ki o zaman dengelerde farklıydı ama Amerika burada çok ciddi bir rol oynuyor. Burada da en önemli rol Amerika'nın İsrail'i deyim yerindeyse dizginlemesi ya da Netanyahu'yu artık sınırlaması. Aksi takdirde İran'ın bir şekilde, ki kendi iç dengeleri açısından da bu önemli, bu ateşkese güvenmesi, anlaşmayı devam ettirmesi kolay değil. Ama Trump açısından da aynı şey geçerli. Eğer İsrail böyle devam edecek olursa Trump için vakit giderek daralıyor. Biliyorsunuz Ekim'de ara seçimler var. Yani henüz bir zafer hikayesi oluşturabilmiş değil. Bunları bir şekilde yaratmak istiyor. Onun için buradaki tek engel, yani en azından şu an için en önemli engel, İsrail'i bir şekilde sınırlamak ve durdurmak. Aksi takdirde çok kırılgan bir süreç devam edecek gibi görülüyor.
4: Bir de işin uranyum stok durumunu biraz daha ele almanızı rica edeceğim sizden. Nükleer aşamada neler yaşanması beklenilir? Öngörüleriniz, tahminleriniz neler? Şimdi konuşulanlara göre uranyum stokunun ya büyük bir kısmının ya da tamamının, artık bilemiyorum bunun kesin net noktası nelerdir ama belli bir ölçüde savaş uçakları tarafından alınıp İran dışına çıkarılması konuşuluyor. Bu ne kadar gerçekçi, ne kadar sahada hayat bulur bilinmez ama bunun karşılığında İran ne alabilir mesela, eğer böyle bir şey gerçekleşecek olursa?
9: İran bu konuda garantiler istiyor. Çünkü hakikaten güvenmiyor. Bu nükleer mesele önemli mesele. Yani hep savaşın başına dönüyoruz. Çıkarılma, saldırı gerekçesi olarak bu meseleyi ön plana çıkarmışlardı. Şimdi ikinci noktada, yani ikinci 60 günde bu ele alınacak. Nasıl ele alınacak? İran şunu söylüyor. Yani en azından taslak olarak anladığımız kadarıyla, biz elimizde kilosunu bilmiyoruz, 450 diyorlar, 600 diyorlar, zenginleştirilmiş uranyum var. Yani ne demek bu? Biraz daha zenginleştirilirse çok kısa sürede nükleer silah yapılabilir. Nükleer silah başlıkta kullanılabilir. Biz kendimiz bu zengin uranyumu seyreltelim. Yani o nükleere ulaşacak kapasiteyi aşağıya indirelim. Kimileri indirelim ve biz burada tutalım, atom enerjisi de denetlesin diyor. Amerika hayır diyor. Biz bunu şey yapalım, seyreltelim orada ve dışarı çıkaralım. Üçüncü bir ülkeye teslim edelim. Ama şunu bilmiyoruz. 2025'teki 12 gün savaşında biliyorsunuz B-2 bombardıman uçakları bu tesisleri bombaladı. Bunlar hala orada gömülü mü? Yoksa İran bunların bir kısmını çıkardı mı? Bir yerde tutuyor mu, saklıyor mu? Bunları bilmiyoruz. Bunları tabii ki bu anlaşmayı yapanlar biliyor. En önemli çelişki bence bunlar halledilebilir. Yani bu seyreltilme işi ve üçüncü ülkeye belki teslim işi belli oranda yapılabilir. Buradaki en kritik nokta, Amerika diyor ki bundan sonra İran artık nükleer silah yapma kapasitesine ulaşamayacak. Uranyumu bu şekilde kullanamayacak diyor. İran buna ne kadar yakın? İran içindeki dengeler bu ne kadar yakın? Bundan emin değiliz. Çünkü dün Ali'nin haberlerinde de gördük. İran içinde de devrim muhafızlarıyla Galibaf, Arakçı gruplar arasında bir takım çelişkiler söz konusu. Devrim muhafızları Galibaf'la Arakçı'yı eleştiriyorlar. Yani biz zafer kazandık ama siz taviz veriyorsunuz diye. Orada da tabii zor bir durum var. Bunu da gerçekleştirmek lazım. Ancak bu tür anlaşmalar tabii ki karşılıklı taviz vermeden bir şekilde sonuçlanmıyor. İki taraf da verecek. Şunu söyleyerek belki bitirebiliriz. İran bu savaşın kaybedeni değil. kazananı da değil belki, çünkü çok ciddi yaralar aldı hakikaten içeride. Ancak kaybedeni değil. Amerika ise kazanamadı. Dolayısıyla kaybedeni bu anlamda sayılabilir. Bakalım bu düğün nasıl çözülecek, ama önemli olan şu, bu 60 günlük süre belki dünyayı biraz rahatlatacak. Diğer 60 günde ciddi pazarlıklar başlayacak ve ben onun 60 günde de sınırlı kalacağını sanmıyorum. Umarız 1-2 gün içinde bu elektronik mutabakat imzalanır ve hakikaten herkes derin bir nefes alır diye düşünüyorum.
4: Son olarak da isterseniz Lübnan'ı da konuşalım. Çünkü artık burada bazı yorumcular derler ki Lübnan için her şey çok geç. Çünkü İsrail o kadar ilerledi ki güney bölgesinde bu işgalden vazgeçmeyeceğe benziyor, ama biraz daha olumlu taraftan da belki bakılabilir. Çünkü bazı sürpriz gelişmeler de olabilir, bunu bilmiyoruz, ama şimdi Ankara'dan da isterseniz ele alabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Beyrut konusunda sözleri de bir hayli dikkat çekiciydi. Lübnan neden bu kadar önemli bölge için ve geleceği bakımından nasıl bir seyir izleyecek Lübnan, bölge coğrafyası, Körfez ve Orta Doğu?
9: Lübnan Orta Doğu tarihi, yani modern Orta Doğu tarihinin en önemli ülkelerinden birisi. İşte iç savaşa kadar hep bahsedilir Orta Doğu'nun Paris'i. İç savaşta Filistin meselesinin öne çıktığı bir durum vardır. 82'de biliyorsunuz Arafat FK oradan ayrılmıştır. Yani bunların temelinde aslında Filistin meselesi var. Lübnan'ın da bu o günden bugüne bu kadar önemli olması buradan kaynaklanıyor. Yani 82'de işte FK'yi oradan İsrail baskısıyla sökmek durumunda kaldılar. Şimdi bakıldığında aslında işte 7 Ekim sonrası başlayan süreçte gerçekten İran'ın vekilleri dediğimiz ülkeler ya da gruplar ciddi darbeler yediler. Suriye'de rejim değişti. Irak biraz daha mesafeli. Efendim Hizbullah ciddi darbeler yedi. Fakat bir şekilde Hizbullah ayakta kalmaya devam ediyor. Şimdi İsrail sonuç olarak bahane üretmekte mahir bir ülke ve şimdi bahanesi de Hizbullah'ı İran'dan tamamıyla söküp atacağız. İşte onun için diyorum ki yani bu süreleri hep böyle değerlendirir. Eskiden mesela Şidahiye bölgesi ya da Güney Lübnan, burada Hizbullah'ın ya da Hizbullah'a yakın güçlerin olduğu noktalar, buraları vururdu. Şimdi her taraf

0: diyecektir. Çekilse bile yani Güney Lübnan işte Litani Nehri'nin belki aşağısına daha çekilecektir. Sınıra doğru çekilecektir. Ama yani 10-15 dakikalık bir mesafe sürekli görüntülerde de görüyoruz. Burayı Hizbullah bahanesiyle bombalıyor. Zaten biliyorsunuz son yıllarda neredeyse yani Lübnan diye bir otorite bir ülke maalesef kalmadı. Bunun en büyük sebebi de İsrail'dir diyebiliriz. İsrail için hep bir bahane. İran içinde bir şekilde dayanabileceği son nokta kendi sınırları dışında Hizbullah diyebiliriz.
1: Peki Mete Çubukçu, teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Sağ olun.
1: Şimdi İran krizinden sonra geçelim bir başka konu başlığına. İngiltere güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngiltere Rusya'nın gölge filosuna da ilk kez operasyon yaptı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan.
2: Birleşik Krallık Rusya'nın gölge filosuna ilişkin olarak zaten özellikle kendi ülkesinin yakın sularından geçtiğinde hep nezaret ederdi. Askeri araçlarıyla, gemileriyle olsun ya da uçaklarıyla, ama ilk defa müdahale edip el koydu. Bugün sabah erken saatlerde gerçekleştirildi operasyon ve operasyona ilişkin görüntüler de yayınlandı. Başbakan Keir Starmer da hemen açıklama yaptı. Bunun Rusya'ya bir darbe indirdiğini ifade etti yaptığı açıklamada. Tabii Birleşik Krallık silahlı güçlerinin hedefinde Simitros adlı Kamerun bandıralı bir tanker vardı ki Rus gölge filosunun parçası olduğu iddiasıyla durduruldu bu gemi. Ve Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 6 saat sürdüğünü söyledi bu operasyonun. Tabii gemiye Kraliyet Deniz Piyadeleri, komandolar ve Ulusal Suç Ajansı'nın özel eğitimli kolluk görevlilerinin çıktığı ifade edildi. Yine Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği açıklandı. Deniz Hava Grubu'na bağlı hava araçları da yine operasyona destek verdiler helikopter ağırlıklı olarak. Tabii Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı P-8 Deniz Karakol uçağının da operasyonun yönetilmesi noktasında büyük destekler sağladığı ifade edildi. Yine Deniz Kuvvetleri'ne ait Sutherland ve Ledbury gemileri de bu operasyonda görev aldılar. Hayli komplike bir operasyonun gerçekleştirildiği ifade edildi. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyısı açıklarında tutulduğu ifade edildi. Hemen yakındaki bir limana çekildi ve soruşturma boyunca da gözlem altında olacağı açıklandı yetkililer tarafından. Başbakan Keir Starmer çok uzun süredir bu gölge filoya ait tankerleri takip ettiği halde müdahale etmemekte eleştiriliyordu ki zaten bu ayın başlarında Fransa ilk adımı atmıştı ve gölge filoya ait olduğu ifade edilen bir tankeri durdurmuştu ve o operasyona da Birleşik Krallık destek vermişti. Şimdi Birleşik Krallık bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyona da Fransa'nın destek verdiği ifade edildi. Tabii Starmer başarılı bir operasyon olduğunu söylüyor. Rusya'ya darbe indirdiğine dikkat çekiyor ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere yönelik olarak asla izin verilmeyeceğinin bir kez daha hatırlatıldığını söylüyor bu operasyonla birlikte. Kısa bir süre önce Savunma Bakanı istifa etmişti. Yerine Dan Jarvis'i atamıştı Starmer. Yeni bakan Jarvis de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için gölge filosuna bel bağladığına dikkat çekti. Ve Putin'in yasa dışı savaşına vurulan bir darbe olduğunu söylüyor o da Starmer gibi bu operasyonun. Tabii petrol ihracatına yönelik Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı bir yöntem olduğundan bahsediliyordu bu gölge filoların. Ve mülkiyet yapıları belirsiz tankerlerden oluştuğuna dikkat çekiliyordu. Ki Savunma Bakanlığı'na göre 700'den fazla bu durumda olan gemi var. Ki Rusya'nın yaptırımlı petrolünün %75'ini de bu gemilerin taşıdığını söylüyor. Hem Birleşik Krallık tarafı hem de Avrupa ülkeleri. Tabii Kremlin için kritik bir can damarı olduğuna da dikkat çekiliyor bu rotaların ve bu filonun. Tabii Ekim 2024'e kıyasla da %27 azaldığına da vurgu var bu taşıma sevkiyatının. Tabii 2025'in ilk çeyreğinde Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan gemiler de bir yıl öncesine göre 1.6 milyar dolar daha az Rus petrolünü taşıdılar şeklinde bir istatistikte bulunuyor. Bugüne kadar neredeyse 600 filoya yaptırım uygulamıştı Birleşik Krallık. Tabii şimdi daha fazlasının olması yönünde talepler var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklama yaptı. Minnettar olduğunu söyledi bu operasyondan dolayı ve Avrupa ülkelerine de çağrı yaptı. Yasalarında değişiklikler yaparak bu tür operasyonlara daha fazla zemin hazırlamalarını istiyor. Bunun barışa giden yolu açacağı kanısında Zelenski yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirirken çok kısa bir süre içerisinde G7 toplantısı olacak. Bu toplantısı öncesinde E3 ülkeleri olarak Birleşik Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa toplantılar yapıp Ukrayna'yı buna dahil etmişlerdi. Tam da böylesi uluslararası

0: Uluslararası toplantılar öncesinde bu adımın atılması hayli kritik önemde. Ukrayna'nın yanında durmak ve Rusya'ya karşı yaptırımların artacağı mesajını vermek açısından hata.
1: Gökhan Bozkurt'u dinledik. İngiltere'den aktardı bizlere. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den G7 zirvesi öncesi Avrupa'nın kaderi Ukrayna'da belirleniyor mesajı geldi. Konunun yarın başlayacak G7 zirvesinde ve gelecek ayda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde ele alınacağını söyledi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, notlarında neler var?
2: Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'da belirlendiğini söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ukrayna'daki yönetimlerin hep iddiaları şu: biz Rusya'ya karşı mücadele ederken sadece kendimiz için değil, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda bütün Avrupa için de mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bunu söylüyorlar, biz bütün Avrupa için savaşıyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle de demek istiyorlar ki Avrupa'da bu konuda gereğini yapsın. Ukrayna yönetiminin şu anda iki tane temel beklentisi var. Bir tanesi, yarın Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında müzakerelerin başlaması bekleniyor. Keza Avrupa Birliği ile Moldova arasında da yine müzakerelerin başlaması bekleniyor. Fakat şu anda Ukrayna Avrupa Birliği'nden bir ekspres üyelik talep ediyordu. Yani bundan bir iki ay öncesine kadar Ukrayna yönetimi 2027 yılına kadar, yani bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne girmeyi talep ediyordu. Bir nevi ekspres üyelik. Fakat Avrupa Birliği liderleri her ne kadar Ukrayna'ya övgüler yağdırsa da mesele tam üyelik konusuna girince hayır diyorlar. Yani normal prosedür neyse Ukrayna'ya da biz bunu uyguluyoruz. Dolayısıyla bu konu biraz Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek. Yani Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olması pek öyle bugünden yarına olacak bir konuymuş gibi görünmüyor. Tabii bu arada şunu da eklemek gerekiyor ki Avrupa Birliği içerisinde bir Ukrayna'nın AB üyeliğine açıktan karşı çıkan ülkeler var. Mesela Macaristan'da eski yönetim, Viktor Orban'ın yönetimi Ukrayna'nın AB üyeliğine açıktan karşı çıkıyordu. Bir de gizliden karşı çıkan ülkeler var. Yani Ukrayna'nın AB üyeliğini taraftarmış gibi görünen fakat aslında pek istemeyen Polonya gibi ülkeler. Dolayısıyla bu biraz zorlu bir süreç. Onun dışında Zelenski hem G7 zirvesinde hem de ayrıca Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde batılı ülkelerden her şeyden önce hava savunma sistemlerine destek talep etmeye hazırlanıyor ki bunu bu geride bırakmakta olduğumuz hafta Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın briefinginde bakanlık sözcüsüne de sormuştum. Ankara'daki NATO zirvesinden beklentiniz nedir diye. Her şeyden önce hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi demişti. Çünkü şu anda kara savaşları kilitlendiği için Rusya ile Ukrayna arasında bir nevi çıkmaza girdiği için karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Ve bu da yeni hava savunma sistemleri de Ukrayna'nın en temel beklentilerinden birini oluşturuyor.
1: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası yarın başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? Bu konunun ayrıntılarını da Mustafa Berber'den alalım.
3: Atarsan, aslında dikkat çeken sözü sen söyledin. Kurasız bir süreç işleyecek. Bu da şu anlama geliyor. Yani başvuruyu erken yapan avantajlı olacak ve seçme hakkına sahip olacak. Konutlar 2+1 ya da 3+1 olarak satışa sunulacak bu 20 bin konut ve senin de dikkat çektiğin üzere 64 ilde yapılacak bu konutların satışları. Bunlar arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya en çok satış yapılacak konut iller olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bursa'da 2190, Ankara'da 2062, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak. Yine İzmir'de konut satışının en yoğun olduğu illerden biri olacak. Peki nasıl olacak? Yarın itibariyle başvurular başlıyor. Ziraat Bankası ya da Halk Bankası'na başvuru yapılacak. Ancak başvuru için belirli bir kriter var. O da şu ki 18 yaşını doldurmuş olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu başvuruyu yapabilecek. Ve burada aranan tek bir kriter, başvurucunun eşinin ya da kendisinin üzerine bir konut olmaması, bunun dışında projenin yapılacağı ilde ikamet etmesi ya da gelir durumu gibi şartlar aranmayacak TOKİ tarafından kurasız açık satış kampanyasında. Peki ödeme yöntemleri neler? 3 farklı ödeme yöntemi var ve evlerin fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Taksitler 18 bin liradan başlıyor. Eğer evin tamamını peşin olarak öderseniz %25'lik bir indirim uygulanacak. Ama %50 peşinat öderseniz işte o zaman da %50 peşinat ödeyenlere sadece %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade imkanı sunulacak. Bunun yanı sıra üçüncü seçenekte peşinatın %25'ini ödemek olacak. Eğer peşinatın %25'ini başvuru sırasında öderseniz ikinci %25'lik dilimi bir yıl sonra ödemeniz gerekecek. Burada da 60 aylık bir vade imkanı sunulacak. Tabii TOKİ bu kapsamda 6 ilde, en çok satışın yapılacağı 6 ilde Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ve bunun yanı sıra İzmir'de bir de koordinasyon tanıtım ofisleri oluşturdu. Oradan da bilgi alınabilecek. Ancak önemli vurgu şu, yarın Ziraat Bankası ya da Halk Bankası'na başvuru yapılabilecek. 17 Temmuz'a kadar da başvuru süreci devam edecek.
1: Mustafa Berber aktardı. Afyonkarahisar'da başıboş bir köpek kadına saldırdı. Çevredekiler köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da uzun süre başarılı olamadı. Saldırıya uğrayan kadın kol ve bacaklarından yaralandı.
4: Tekmelerde, sandalyelerde köpeği engellemeye çalıştılar. Ancak uzun süre başaramadılar. Köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
5: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
4: Görüntüler Afyonkarahisar'ın Dağskırı ilçesinde kaydedildi. 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte dinlenme tesisine gitti. Kadın o sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızı hemen içeri koşup yardım istedi. Dışarı çıkan iki kişi kadını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Ancak tüm uğraşlara rağmen köpeği uzaklaştıramadılar.
5: Bir köpeğin kadına saldığını görür görmez hemen o anki refleksle dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
4: Bir süre sonra kadın köpekten kurtulmayı başardı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak köpek ekiplerin tesise girmesine de izin vermedi. İçeri girerek kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar sonra köpek kontrol altına alınınca kol ve bacaklarından yaralanan kadın da hastaneye kaldırıldı.
1: Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı.
6: Aha düştü. Aha düştü. Aha
4: aha. Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinden. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerinde bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü.
6: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
4: Motosikletiyle sele kapılan yaşlı adam çevredekiler tarafından kurtarıldı. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
1: Havaların ısınması ile birlikte gıda zehirlenme vakaları da arttı. Peki sıcaklarda hangi gıdalar riskli? Bozulan gıdalar nasıl anlaşılır ve bu bozuk gıdaları piyasaya sürenler hangi yöntemlere başvuruyor? Bunları ele alalım. Gıda mühendisi Ebru Akdağ konuğumuz olacak. Sayın Akdağ hoş geldiniz, merhaba.
7: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi ilk olarak hemen başlayalım dilerseniz. Bozuk gıdaları nasıl anlayacağız biz bir tüketici olarak ve sıcaklarda hangi gıdalar daha çok risk taşır?
7: Aslında Atabey, izin verirseniz şöyle başlayalım. Çünkü normalde gıda zehirlenmeleri, gıda kaynaklı hastalıklar dediğimizde çoğunlukla aklımıza kokan etler, bozulmuş yemekler veya rengi kötüleşmiş, küflenmiş gıdalar gelir ama çoğu zaman aslında hiçbir ipucu vermeyen gıda kaynaklı rahatsızlıkları daha çok yaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında geldiğimizde bu riskimiz daha fazla artıyor. Aslına bakarsanız kokuşmuş, bozulmuş yemekler bize bir sinyal verdiği için riskimizi azaltabilir. Ama gıda güvenliğinde dikkat edeceğimiz noktaları bilmediğimiz zaman hiç tahmin etmediğimiz yerlerden dolayı hastalanabiliyoruz. Öncelikle sıcaklar artarken hayvansal gıdalar başta olmak üzere çabuk bozulabilen gıdaları soğuk muhafaza etmenin çok büyük bir önemi var. Biz burada bazen alışveriş yaptıktan sonra uzun süre dolaşıyoruz. Ardından eve geldiğimizde de bazen o alışveriş poşetlerindekileri hızlı bir şekilde dolaba kaldırmıyoruz. Bu aslında büyük bir risk teşkil ediyor. Normalde hayvansal bozulabilen bir gıdayı 2 saat içerisinde soğuğa ulaştırmamız gerekir. Ama yaz aylarında bu süreyi 1 saate kadar çekmemiz lazım.
1: Yani diyelim bir 30 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Süt, yumurta, yoğurt tarzında bir ürün aldığımızda bunu hemen en geç 1 saat içinde mi buzdolabına kaldırmamız gerekir?
7: Evet, eğer bunu 1 saat içerisinde yaz aylarında kaldıramıyorsak buz kalıpları, soğuk tutan poşetleri kullanabiliriz. Hı hı. Yine benzer şekilde 2 saat kuralından 1 saat kuralından bahsetmişken sofrada kalan yemekler de çok önemli. Biz her zaman en büyük sorumluluk kim dediğimizde hayvansal gıdalar, işte bazen tavuk etleri, bunları suçlu olarak görürüz ama genellikle de şaşırdığımız bir nokta vardır. Pilav, makarna gibi ürünler aslında dışarıda uzun süre kaldığında çok ciddi zehirlenmelere sebep olabilir. Çünkü normalde doğada bulunan Bacillus cereus denilen bir mikroorganizma var. Bunlar doğal olarak makarnanın, pirincin içerisinde yer alırlar ve bunların tohumları olarak düşünebileceğimiz sporlar da içerisinde yer alır. O uykuda olan bir mikroorganizmadır. Ve bunu artık pişirdikten sonra nemli ve sıcak bir ortamda dışarıda 2 saatten fazla bırakırsanız hızla üreyerek toksin, zehirler üretir. Ve dolayısıyla bunu tekrar ısıtmanız veya ısıtmamanız fark etmez. Bu noktadan sonra artık zehirleyici noktaya gelebilir. O yüzden pişmiş yemekleri de yaz aylarında 1 saat içerisinde buzdolabına kaldırmak çok büyük önem taşıyor.
1: Şöyle bir inanış da var, yaygın bir inanış. Kokusu normalse bozulmamıştır deriz hep. Yani bu ne kadar doğru?
7: Çok teşekkür ederim buradan başladığınız için. Asıl işaret etmek istediğim nokta bu. Dediğiniz gibi normalde kokusu, görünümü bozulmadıysa sanki tüketilebilir gibi bir algı var. Ama son tüketim tarihi olan ürünlerde veya pişmiş hayvansal ürünlerde bu doğru değil. Çünkü bazı patojenler gıdanın görüntüsünü bozmaz, kokusunda bir tuhaflık yaratmaz ama hastalık yaratabilecek noktaya ulaşmış olur. O yüzden de biz bu riskleri yönetemediğimiz noktada ürün kötü gözükmüyorsa bile aslında bizi zehirleyebilecek noktaya gelmiş olabilir. Hı
1: hı. Şimdi bunun gibi evlerimizde en sık yaptığımız gıda güvenliği hataları nelerdir sizce?
7: En sık yaptığımız hatalar bir kere hayvansal çiğ ürünlerle pişirmeyeceğimiz ürünleri için kullandığımız mutfak gereçlerini birbirinden ayırmamak. Yani bir kesme tahtasında siz çiğ tavuk, et böyle ürünleri kestiyseniz bu tahtada tekrar herhangi bir işte salata malzemesi, meyve, sebze kesmemeniz gerekir. Yine benzer şekilde bunları kestiğiniz bıçakların da farklı olması gerekiyor. Aslında doğruymuş gibi algılanan en çok farklı anlaşılan konulardan biri de örneğin çiğ tavuğun yıkanmasıdır. Yani evet, temizlik gereği bir şeyi yıkamak bize doğal gelir ama tavuğu yıkadığımızda üzerindeki mikroplardan kurtulamadığımız gibi üstündeki mikropları etraftaki mutfak araç gereçlerine veya pişirmeyeceğimiz gıdalara salınmasını sağlarız ve bu da aslında bir gıda zehirlenmesi riskidir. Ve en önemli konulardan biri yanlış çözdürme yöntemleri. Yine yaz aylarında daha çok önemli. Çünkü evlerde en çok karşılaşılan şey mutfak tezgahına geceden bir dondurulmuş gıdayı çıkartıp çözdürmektir. Bu çok büyük bir hata. Çünkü bu esnada inanılmaz hızlı bir şekilde mikroorganizma yükü çoğalır ve bu aşamadan sonra ürünü pişirseniz bile kurtulamazsınız. Çok ciddi zehirlenmeler neden olabilir.
1: Yani siz bir hayvan diyorsunuz, dondurucudan bir eti çıkardığınızda geceden bir gün öncesinden, bu aslında genel yapılan bir uygulama ama sağlık açısından çok da uygun değil, öyle mi?
7: Olması gereken buzdolabına çıkarmamız. Hı-hı. Geceden çıkartıyorsak. Evet. Onun çözüldüğünde suyunun da başka bir gıdaya akmamasını da garanti altına alacak şekilde. Fakat mutfak tezgahına çıkartıyorsak bu çok büyük bir yanlış. Doğru çözdürme yöntemleri buzdolabına çıkarmak, soğuk suyla çözdürmek. Burada ılık su kullanarak çözdürmek de aynı şekilde büyük bir hatadır. O suyun soğuk kaldığına da dikkat etmemiz lazım. Mikrodalga fırında çözdürüp hemen pişirmek de yine farklı yöntemlerden biri olabilir.
1: Bir de şöyle bir konu var. Marketlerde ürünlere bakarken tabii son kullanma tarihine dikkat ediyoruz. Kimi ürünlerde tavsiye edilen tüketim tarihi diye bir ibare var. İkisi arasında bir fark var mı?
7: Bu çok önemli. İkisi arasında çok fark var ve toplumumuzda her 10 kişiden 7'si 8'i bu farkı bilmiyor aslında. Bu yüzden de aslında gıdaları israf ediyoruz ve dolayısıyla kendi aile ekonomimize de zarar veriyoruz. Şöyle ki son tüketim tarihi aslında bozulabilen ve bozulduktan sonra sağlık riski yaratan ürünlerin üzerinde yer alır. Ve son tüketim tarihi geldikten sonra biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi kokusu, tadı vesaire bunda bir bozulma gözükmüyor olsa bile o ürün tüketmememiz gerekir. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi bir güvenlik limiti değildir. O bir kalite parametresi, kalite taahhüdüdür. Tavsiye edilen tüketim tarihi olan gıdada o periyot içerisinde o gıdanın duyusal özelliklerini en iyi noktada koruduğu dönemdir. Ama ambalajı açmadıysak, doğru sakladıysak ve onu gözlemlediğimizde bir problem görmüyorsak tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir gıdayı gönül rahatlığıyla tüketebiliriz.
1: Şimdi bazı kimi yöntemler de var. Aldığımız gıda ürünlerini temizlerken, yıkarken işte kimimiz sirkeyle karıştırabilir, kimimiz limonla yıkama gereği duyar, bazıları karbonatı tercih eder. Hangi ürün için hangi malzemeyi, sirkeyi mi, limonu mu veya başka bir işte az önce de saymış olduğum gibi karbonatı kullanmak gerekir? Bir ayrım var mı, yoksa hepsi eşit derecede steril ortam yaratabilir mi?
7: Çok temel bir ayrım yok. Öte yandan aslında baktığınızda bilimsel literatürde en iyi yöntem akan su altında yıkamaktır. Yani sirke veya karbonat evet mikroorganizma açısından biraz fark ettirebilir ama ikisi de mucizevi değildir. Bir kere sirke bir temizlik malzemesi olarak düşünülebilir ama pestisitlerden kurtulmak için bir çözüm değildir. Karbonat yine mikrobiyal yükü biraz azaltabilir ama tek başına bir çözüm değildir. Evet karbonatlı su da bekletebiliriz ama en önemlisi akan su altında yıkamak. Ve şimdi yaz aylarına tekrar dönecek olursak aslında yine hafife aldığımız bir konu da kavun karpuz gibi ürünlerde yıkamadan kesmek, tüketmektir. Bu tarz ürünlerin aslında dış yüzeyini fırçayla biraz daha şiddetli bir şekilde temizleyip yıkamak lazım. Çünkü yıkamadan kestiğimizde aslında o bıçakla üzerindeki mikroorganizmaları o ürünün içerisine dağıtmış oluyoruz. Evet. Ve dışarıda beklerken de bu mikroorganizmalar katlanarak artıyor. O yüzden de bunlara da dikkat etmek lazım. En doğru çözüm ama akan su altında mümkün olduğunca tek tek yıkayabilmek.
1: Şimdi tabii bir yandan da son dakika gelişmeler de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi başsavcılığın talebi üzerine imza ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Tabii bu son günlerin yine tartışılan önemli gündem maddelerinden bir tanesi beyaz et üreticilerine, markalara bir operasyon yapıldı şirketlere dönük. Burada tabii güvenli gıda yerken kırmızı ette olduğu gibi beyaz ette de tavukta da vatandaşın tabii tercih edebileceği gıdalardan bir tanesi. Biz güvenli tavuğa nasıl ulaşacağız, nasıl anlayacağız? Bozuk mu, değil mi, sağlıklı mı, değil mi diye.
7: Bir kere öncelikle tavuk ulaşılabilecek en doğru protein kaynaklarından biridir yumurta ile beraber. Dolayısıyla tavuktan farklı hurafeler dolayısıyla korkmamamız gerekir. Burada yapılan hamle de bu arada gıda güvenliği ile ilişkili bir şey değil. Fiyat mekanizması üzerinde bir kontrol uygulaması endüstri tarafından yapıldı mı yapılmadı, bununla ilgili bir araştırma sonuçlanmış ve aslında net bir şekilde suçlama da gerçekleştirilmiş de değil. Ama tavuk güvenliğinden konuştuğumuz zaman bir kere kesinlikle soğuk zincir içerisinde olan güvenilir satış noktalarından tavukları almamız çok önemli. Tavukla ilgili işte içerisinde hormon katılarak hızlı büyütülüyor hurafesi kesinlikle geçerli değildir. Bir kere tavuklar hormon hiçbir zaman bir uygulaması yasak olduğu gibi karşılaşılmamıştır da. Çünkü evet. mantıken pratik ve uygulanabilir bir şey değildir. Hormonu yemlere koyduğunuzda tavuğun midesine gittiğinde zaten bunlar parçalanır. Bu şekilde büyütemezsiniz. Şu andaki tavuklar işte peki, bilim sayesinde genetik olarak düzenlenen tavuklar.
1: Sayın Ebru Ak'ta çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, biz de noktayı koyuyoruz. Saat başına tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Ankara 25, Eskişehir 29 derece. Ege güneşli, sıcaklık artıyor. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Hava yeniden nemli olacak. Antalya 28, Adana 30 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum Ağrı hattında sağanak yağış etkili. Güneydoğu'da ise hava açık, Diyarbakır 33 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Mutlu pazarlar, saat 18, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle açalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var İran krizi konusunda. Anlaşmaya çok yakınız diye bir manşet verdi Donald Trump. Biraz daha ayrıntı verelim. Bu sabahki Beyrut saldırısı olmamalıydı diyerek İsrail'in tutumunu yanlış bulduğunu söylüyor. Böyle bir ifade kullandı ABD Başkanı ve devamında da şöyle söylüyor. Bölgeye barış getirecek anlaşmaya çok yakınız. Buna Lübnan da dahil. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerine saldırı düzenlememesi gerekir. Bunun yanında diğer taraflar tarafından da yeni saldırılar düzenlenmemeli şeklinde bir ifade kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Acaba İran'da aralarında bir anlaşma, mutabakat imzalanacak mı, imzalanmayacak mı tartışması hala gündemdeyken, buna da dair birçok sorular mevcutken Donald Trump'ın bu sözleri önemli. İsrail'in saldırgan tutumunun yanlış bulduğunu söylüyor. Bu saldırılar olmamalıydı şeklinde konuştu Amerikan Başkanı Donald Trump ve bu sabahki Beyrut saldırısı da olmamalıydı diye altını çizdi. Bölgeye barış getirecek anlaşmaya çok yakınız, buna Lübnan'da dahil ifadesini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Bakalım bundan sonra da İsrail'den bir yanıt, bir karşı açıklama gelecek mi, bekleyip görelim. Amerika ile İran arasındaki anlaşmaya çok yakın olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Az önce de Trump'ın sözleri de yine bunu kanıtlar derecesinde. İranlı bir yetkili ise taslak metinle ilgili Reuters haber ajansına bilgi verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran yaklaşık 3 aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Ancak içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı. İranlı bir yetkili mutabakat saptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran mutabakat saptıyla nükleer silah üretemeyeceğini veya edinemeyeceğini beyan edecek. İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi. Amerikan yönetimi nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti. Amerikan Başkanı, mutabakat saptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.
0: İngiltere güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngiltere Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon düzenledi.
1: Görüntüler Manş Denizi'nden. İngiltere Deniz Kuvvetleri yaptırım altındaki Rus petrolü taşıyan tankere müdahale etti. Chinook helikopterleri, bir fırkateyn ve bir mayın gemisinin eşlik ettiği deniz piyadeleri gemiye çıktı. Kamerun bandırılı geminin güney sahillerinde alıkonulduğu açıklandı. Operasyonun görüntüleri paylaşıldı. İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon yaptı. Daha önce Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarına destek veriyordu. Operasyonu İngiltere Başbakanı Keir Starmer sosyal medya hesabından duyurdu. Starmer, Rusya'ya yeni bir darbe ifadesini kullandı. Ukrayna'da Putin'in savaşını körükleyenlerin saklanmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya mesajıyla İngiltere'ye teşekkür etti. Avrupa'nın acilen sadece tankerlerin alıkonulmasını ve petrol sevkiyatına kısıtlama getirilmesini değil, aynı zamanda taşıdıkları petrolün de müsaade edilmesine sağlayacak yasal adımlar atması gerekiyor dedi. Bu adımın barışı yakınlaştıracağına dikkat çekti. İngiltere bugüne kadar Rus petrolünü taşıyan yaklaşık 600 gemiye yaptırım uyguladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın ailesine babalarının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla Vali Ağa'nın annesi Heyfa Ağa ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede taziyelerini iletti. Heyfa Ağa da Erdoğan'a teşekkür etti. Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesi Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine de bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını da hatırlatarak soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oynanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine alınmasının önerileceğini söyleyen Slovenyalı parlamentere bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Vladimir Prebil için sömürge komiseri uslubu kullandığını belirtti.
2: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için bir siyasi utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
1: AK Parti sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi.
2: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
1: Çelik, İsrail saldırılarını hatırlatarak Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır dedi. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur ifadeleri de kullandı.
0: Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.
3: Şehadet getir.
1: Kades ihbarına gitti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
4: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak biliyor musun?
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye, iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahla ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş 32 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verilecek.
0: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gezi teknesi kontrolden çıkıp sürüklendi. Teknedeki vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı. Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan tekne bir süre sonra sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 40 yerli turist başka bir tekneye alınarak kıyıya götürüldü. Hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Diyarbakır'da bir kadın engelli kızı için belediyeden rampa yapılmasını istedi. Ancak komşusu rampa yapılmasına karşıydı. Önce belediye ekiplerine müdahale eden komşu, daha sonra da komşusuna kürekle saldırdı. Kadının başına 12 dikiş atıldı, saldırgansa tutuklandı.
1: Engelli kızı için yaptırmak istediği rampaya komşusu karşı çıktı. Kadına kürekle saldırdı. Komşusuna ölüm tehditleri savuran saldırgan tutuklandı.
5: Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana öyle yapar. Ben hani büyük yetkililerden rica ediyorum. Çıkmasın, gereken cezayı yesin.
1: Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için belediyeden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Belediye ekipleri rampa için bölgede çalışma başlattı. Ancak komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi rampa yapılmasına karşı çıktı, ekiplere müdahale etti. E.B. de aralarında tartışma çıkınca Mehmet Kaçar kadına kürekle saldırdı.
5: Küfürlerle bana belediye düz gitti, ben de koşarak gittim. O hemen vurdu. Önceden de hani kaç defa beni tehdit ettiler. Ben karakola gittim. Ölümle beni tehdit ettiler. Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam.
1: Yaralanan kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgan komşuysa tutuklandı.
6: Bu basit yaralama. Yani basit bir suç değil. Basit yaralama suçu değil. Bu tamamen bizim için kasten öldürmeye teşebbüs dosyasıdır.
1: Daha önce de ölümle tehdit edildiğini söyleyen E.B., saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: İstanbul'da iki çocuk minibüs çalıp şehirde tur attı. Polis operasyonuyla yakalanan ikilinin toplamda 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
7: Minibüse girip düz kontakla çalıştırdılar, ardından İstanbul turu attılar. Suça sürüklenen iki çocuğun macerası cezaevinde bitti.
8: Buraya başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar.
7: Sarıyer Ayazağa mahallesinde yaşanan oto hırsızlığı olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 13 ve 16 yaşında olan iki çocuk gece saat 23 sıralarında sokakta park halinde duran minibüse bagajdan girdi. Kontağına makas sokarak çalıştırdı. Ehliyeti bulunmayan çocuklar aracı yaklaşık 42 kilometre sürerek Arnavutköy'e gitti. Kullandıkları aracı orada bırakarak yine aynı yöntemle başka bir minibüsü çalıştırıp çaldılar. İki çocuk çaldıkları ikinci minibüsle de Sarıyer'e döndü. Minibüsle dolaşan çocukları polis drone'la takibe aldı. Araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan birinin 7, diğerinin ise 10 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayıtların çoğunluğunun oto hırsızlığı olduğu görüldü. İki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan araçlar sahiplerine iade edildi.
0: Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları 15 Haziran itibarıyla kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecekler. Plajlarda can kurtaranlar da yine görev başında olacak.
9: Yaz geldi, İstanbullular için artık denize girme mevsimi. Yani güneşin o sıcağı, kavurucu sıcaktan kurtulmak için kendilerini attıkları plajlardan birindeyiz. Florya'dayız. Arkamda 3 tane yayın konuğum var. Kadın can kurtaranlar. Onlara soru soracağım. Onlar önce bize nasıl bir hazırlık yaptıklarını, ardından can kurtaranlar olarak neler yaşadıklarını bizlere anlatacaklar. Şimdi öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bir yandan İstanbullular da merak ediyor. Bayraklar, hangi bayraklar hangi plajlara veriliyor, niçin bayraklarla birlikte bir tanımlama, bir ayrıştırma yapılıyor, hemen onu can kurtaranımıza soralım.
10: Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
11: Merhaba, hoş buldum. İsmim Bilge. 3 ana bayraktan bahsedeceğim öncelikle. Sarı kırmızı bayrak, can kurtaran görevde, denize girmek güvenli. Kırmızı bayrak, can kurtaran görevde değil, denize girmek tehlikeli ve yasak. Sarı bayrak ise can kurtaran yine görevde fakat denize girmek tehlikeli. Yüksek dalgalar olabilir, deniz kirliliği olabilir. Sarı kırmızı bayrağın altında sergileniyor sarı bayrak da aynı şekilde. Şu an kırmızı bayrak çünkü plajımız henüz açık değil.
9: Yarın itibariyle açılacak. Şimdi bir yandan da can kurtaranlar olarak sarı kırmızı renkler giyiyoruz. Neden sarı ve kırmızı renkler tercih ediliyor?
11: Sarı kırmızı renkleri tercih etmemizin sebebi kırmızı
9: halkımızın dikkatini çekmek için ve daha çok göz önünde bulunup bizi daha rahat görebilmeleri için sarı renkte ufukta kaybolan en son renk olduğu için sarı tercih ediyoruz.
12: Sezon başladığında sizler de görev yerlerinize geçiyorsunuz ama kışın ne yapıyorsunuz?
13: Kışın havuzlarımızda tekrar hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü boğulmak sadece denizde olan bir durum değil. Ayrıca havuzlarda da gerçekleşebilecek bir durum olduğu için havuzlarımızda hizmet vermeye devam ediyoruz can kurtaranlar olarak.
12: Peki kadın can kurtaranlar olarak yaşadığınız zorluklar neler?
13: Cüsse olarak birazcık aşağı alınıyoruz. Ama önemli olan cüsse değil, önemli olan teknik görmek ve müdahale edebilmek. Kadınların gücü önemli çünkü kadınlar istediği her şeyi başarabilecek güçteler.
12: Olası bir olumsuzlukta diyelim, bir boğulma durumunda bu ilk yardım nasıl başlıyor? Sizin can kurtarma durumlar nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor aslında? Nerede sonuçlanıyor?
9: İlk başta biz vakayı gördüğümüzde direkt olarak torpilimizi alıp sahaya iniyoruz. Aynı zamanda buddy'mizde yani çalışma arkadaşımızda jet'e haber veriyor. Jet ve body desteğiyle vakayı alıyoruz. Daha sonra karaya çıkartıyoruz. O sırada sağlık kuruluşları aranmış oluyor. Plajlarımızda ambulanslarımız mevcut. Daha sonra ambulansa sevk ediyoruz ve oradan da hastaneye gidiyor.
12: Peki can kurtaranlar olarak şöyle bir kulede bizi sürekli izliyorsunuz. Zor oluyor mu burada beklemek?
9: Güneş çok fazla yorduğu için deniz ve güneş bazen zor olabiliyor. Ama her şey halkımızın güvenliği için. Çünkü bizim işimiz ilk önce önlem almak. Önlem alabilmemiz için de görmemiz gerekiyor. Deniz içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman biz müdahale ediyoruz.
14: İstanbul'umuzda 11 ilçe, 50 plajımız, 600 can kurtarma, 15 ambulans ve 60 sağlık personeliyle hizmetinizdeyiz İstanbul'un. İstanbul'un arası güzel bir şekilde plajlarına gelebilirler, güvenli bir şekilde gelebilirler.
12: Sezon ne zaman başladı, ne zaman bitti onu da?
14: 1 Haziran itibariyle başladı, 28 Eylül'de sezonumuz bitecek. İstanbullulara güzel günler diliyoruz, sağlıklı günler diliyoruz. Plajlarda güzelce, sağlıklı bir şekilde denize girebilirler.
0: Noktaladık. Birazdan Gürkan Ak spor bülteninde ekranlarınızda olacak.
15: NTV Radyo. Hava durumu.
16: Hava kalitesi Marmara, Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde çoğu yerde iyi seviyede. Güneydoğu'da günlerdir artan çöl tozlarının bir kısmı bugün yağışlarla birlikte yere iniyor. Hava kalitesi daha iyi seviyede.
15: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Şimdi anlamsız bir cümle söyleyeceğim. Kâhinin kafası Kâbil'i Kâbil değil kabul etmez. Bu ince ve kalın k'leri ard arda söyleyebilme becerisi kazanmak için diksiyon çalışmalarında alıştırma olarak kullanılır. Buradaki Kâbil biliyoruz ki Afganistan'ın başkenti. K ince. Kâbil. Ama bunun Kâbil olarak söylendiğini de duyuyoruz. Kâbil'in anlamı başka. Kâbil olanaklı, mümkün anlamına geliyor. Örnek bir cümle söyleyelim. Bir karış bile ilerlememiz kâbil olmuyor. A yine uzun söyleniyor ama K kalın. Demek ki kâbil kent, kâbil olanaklı. Kâni de malum bir erkek ismi. Kanaat eden anlamında. Kâbil gibi söylenişinde yanlışlık yapılan bizim de bir kentimiz var. Hakkari, o da kimilerince Hakkari biçiminde söyleniyor ve yanlış söyleniyor. Yani Hakkari değil, Hakkari. Söylenişinde kararsızlık yaşanan bir ülkede Irak. Bir kesim Irak diye kısa ı'la söylüyor, bir kesim de ı harfini uzatarak Irak diyor. Siz nasıl söylüyorsunuz? Irak, uzak demek ve kısa ı ile söyleniyor. Irak. Peki güney komşumuz Irak'la uzak anlamındaki Irak'ı birbirinden nasıl ayıracağız? Bunun yolu da iki sözcüğü farklı vurgulamaktan geçiyor. Şöyle ki, ülkeden söz ederken Irak, uzak diyeceğimiz zaman Irak şeklinde vurgu yaparak karışmalarını önlüyoruz. Bugün neleri gözden geçirdik? İki kent adının söylenişleri, Kabil ve Hakkari. Kabil değil Kabil, Hakkari değil Hakkari ve Irak değil Irak. Sevdiklerinizden Irak düşmemeniz umuduyla mutlu günler.
15: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
18: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. A milli takım 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlar Avustralya'ya 2-0 yenildi.
19: A milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yenildi. Ay Yıldızlılar D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Golleri 27. dakikada İran Kunda, 75'te de Metcalfe attı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını artırsa da golü bulamadı.
20: Avustralya'nın bizi geride bekleyeceğini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar ve 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Her şeyi denedik ama savunmalarını aşamadık. Golü bulsak her şey çok farklı olurdu. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımız sürüyor.
19: Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11 ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
20: Mert Müldür ve Salih Özcan'ı kontra atakları engellemek için oyuna aldık. Arda Güler ve Hakan uzun süredir 90 dakika oynamıyordu. Onların yanına oyuna enerji katacak oyuncuları koymamız gerekiyordu. Kerem sahaya ruhunu koydu. Arda'yı sonuna kadar oyunda tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can Uzun forvet arkası oynuyor. Ona yer bulamadık.
19: Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay ile cumartesi saat 6'da karşılaşacak. İlk maçlarını kazanan takımlardan Amerika Birleşik Devletleri averajla lider, Avustralya ikinci sırada. Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü sırada.
18: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması sabahın erken saatine rağmen tüm yurtta meydanlardan izlendi. Türk bayraklı futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Antalya'daki 2000 yıllık antik kentte de milli maç heyecanı vardı.
1: Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bir araya geldi. Milli takımın Dünya Kupası maçı tüm yurtta coşkuyla izlendi. A milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya'da oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya karşıdaki 2000 yıllık Antipedos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarda eğlendi. Yaklaşık 5000 futbolsever karşılaşmayı Antik Tiyatro'dan takip etti.
21: İsmail sıyrıldı! İsmail sakatlık dışarıda!
1: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de İlçeler'de dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
22: Kariyer gollerinden birini atacaktı.
1: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarda meydanı dolduran taraftarlar karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
18: New York Knicks yarım asır sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. Final serisinde San Antonio Spurs'u 4-1 yenen Knicks kupayı 53 yıl sonra evine götürdü.
19: New York Knicks'in şampiyonluk hasreti bitti. NBA finalinin 5. maçında San Antonio Spurs'u deplasmanda 94-90 yenen Knicks seriyi 4-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Serinin 5. maçında 29 sayı geriden dönen Mike Brown'un ekibi bu kez macera aramadı. Şampiyonluk maçına 45 sayıyla damga vuran Jalen Brunson en değerli oyuncu seçildi. Taraftarlar tarihi zaferin ardından kutlamalar için New York caddelerini doldurdu. 1973'ten sonra yine NBA'in zirvesine çıkan takımlarının şampiyonluğunu ilk kez gören çoğu taraftar büyük sevinç yaşadı.
2: NTV Radyo.
18: Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'de ilk kariyerinde ise 106. galibiyetini elde etti. Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, sanal güvenlik aracı altında yaptığı pit stopta liderliği eline geçirdi ve damalı bayrağa kadar ilk sırada kalmayı başardı. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçta şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek. Noktaladık. Mutlu akşamlar.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru Kiremit'in markası.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Engelsiz.
2: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğini hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü.
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Ülkesi sana.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci, Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u ve yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. Kahramanlık senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister, sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce
klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor. Ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlükçü insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci. Müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığımızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi, hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi ve olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. 4 tane yaylı çalgı var. 2 keman, 1 viyola, 1 violonsel ve bu 4 çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını, hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık romantizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur. Daha Verdi'nin senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir başlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardır. Ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsanız adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de birinci senfonide dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te yani 9. senfonisini bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Ya Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra İnsan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir de bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor. Ve zannediyorum saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor, öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü, kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığınız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü Salt sadece Beethoven değil, bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
2: Hava durumu.
3: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
2: Hava durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de çiftçiyi topraklandırma kanununun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
4: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu akşamlar, 19 bülteniyle karşınızdayız. Artık çok yakın diye bakılan ABD ile İran arasındaki anlaşma süreciyle başlayalım. Ortada bir mutabakat zaptının varlığından bahsediliyor ama maddeleri hala belirsiz. İranlı bir yetkili ise taslak metinle ilgili Reuters haber ajansına konuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran yaklaşık 3 aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Ancak içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı. İranlı bir yetkili mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran mutabakat zaptıyla nükleer silah üretemeyeceğini veya edinemeyeceğini beyan edecek. İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi. Amerikan yönetimi nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti. Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.
0: Ayşe Yavuz 2 yıl önce Ankara'da reklam panosunun üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi belediye görevlilerine soruşturma izni verilmesine hükmetti. 6 Haziran 2024'te Sincan ilçesinde şiddetli rüzgarda devrilen reklam panosu otobüs durağında bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz'un ölümüne neden olmuştu. Reklam panosunu yerleştiren firma yetkilisi hakkında ise bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan işlemlerde denetim sorumluluğu bulunan Sincan Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni verildi, istendi. Kaymakamlık bu talebi reddetti. Yavuz ailesi Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 2 yıl sonra sonuçlanan başvuruda destek hizmet müdürü ve 2 inşaat mühendisinin aralarında olduğu 8 kişiye soruşturma izni verildi. Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü.
1: Kayınpederinin evini silahla bastı. Aileden 4 kişiyi öldürdü. Daha sonra kendi hayatına da son vermek isteyen uzman çavuş ağır yaralandı. Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. Uzman çavuş MG kayınpederinin evine gitti. Önce eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurdu. Ardından aynı silahla hayatına son vermek istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği evin çevresinde ve hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Bir cinayet haberi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geldi. İddiaya göre Arapça öğretmeni Aslan Öztürk tayin istemişti. Bu nedenle coğrafya öğretmeni eşi Orhan Bey ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Aslan Öztürk'ün babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Genç kadın olaya şahit olan 3 çocuğuna odalarına gitmelerini söyledi. O sırada Orhan Bey pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti. Ardından evin kapısını kilitledi. Zanlı polisin ikna çabası sonucu teslim oldu. Aslan Öztürk ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
0: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası yarın başlıyor. 20 bin konut kuransız satışa sunulacak. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda öncelik sırası önemli. Peki başvurular nasıl yapılacak? Ödeme planı ne şekilde? Ayrıntılarda haberimizde.
1: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunacak. Başvurucularda gelir durumu, ikametgah şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açık satış kampanyası için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Kurasız satışlar başvuru önceliğine göre yapılacak. Süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş, kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı evi olmayanlar katılabiliyor. Gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet etme gibi zorunluluk aranmayacak. 2+1 ve 3+1 olarak satılacak konutların fiyatları evin bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En düşük ev bedeli 2 milyon 100 bin lira. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme yöntemi de sunulacak. Ev bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %7 oranında peşinat verenlere %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade sunulacak. Üçüncü ödeme yöntemi ise %25 peşinat ve 1 yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olacak. Bu yöntemi tercih edenlere 60 ay vade imkanı sağlanacak. 6 ilde TOKİ tanıtım merkezi kuruldu. Konutların teslimatı sözleşme tarihinden 48 ay sonra sağlanacak.
0: Bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Yaşasın Hayat'ta devam edecek.
2: Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı, sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda pazar mesaisi saat 20'de başlayacak. E grubunda son olarak 2014'te dünya şampiyonu olan Almanya, turnuvaya ilk kez katılan Curaçao ile karşılaşacak. Daha sonra F grubunda iki güçlü ekibin mücadelesine tanık olacağız. Saatler 23'ü gösterdiğinde Hollanda'nın rakibi Japonya olacak. Gece 2'de Afrika'nın iddialı ülkelerinden Fil Dişi sahiliyle Ekvador E grubunda karşı karşıya gelecek. Günün son maçı sabah 5'te oynanacak. İsveç ve Tunus F grubunda ilk maçlarına çıkacak.
2: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Hava durumu.
4: Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Ankara 25, Eskişehir 29 derece. Ege güneşli, sıcaklık artıyor. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor, hava yeniden nemli olacak. Antalya 28, Adana 30 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum Ağrı hattında sağanak yağış etkili. Güneydoğu'da ise hava açık, Diyarbakır 33 derece.
2: Hava durumu.
5: Elveda güzel vatanım. NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
7: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de
8: podcast platformlarında.

0: Şehrin sokakları bu yıl 54. kez müzikle buluşuyor ama bu yılki buluşma alışık olduğumuzun çok ötesinde bir felsefeyi taşıyor sırtında. 11 Haziran'da başlayan ve 25 Haziran'a kadar devam edecek olan İstanbul Müzik Festivali'ni konuşuyoruz bugün. Konuğumuz festivali her yıl daha ileri noktalara taşıyan, klasik müziği bugünle harmanlayan, gençleştiren İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum vallahi, güzel düşünceleriniz beni mutlu etti sağ olun.
0: Bu yılın programına bakınca bu söylediklerim az bile kalıyor bence.
1: Çok zarifsiniz, sağ olun.
0: Bu yıl festivali bir konser dizisi olarak değil, bir deneyim festivali olarak konumlandırıyorsunuz ve bizi anın içinde olmaya davet ediyorsunuz. Bu felsefe nasıl doğdu, o anın içine nasıl çekecek müzik bizi, bununla başlayalım.
1: Evet, festivali bu yıl anın içinde teması etrafında kurguladık. Aslında bu hepimizin son birkaç yıldır hayatında giderek büyüyen bir eksiklik hissinden doğdu diyebiliriz. Çok hızlı tüketilen, sürekli ekranlara ve bildirimlere bölünmüş bir çağda yaşıyoruz malumunuz ve fiziksel olarak bir yerdeyiz ama zihinsel olarak çoğu zaman başka onlarca şeyin içerisindeyiz. Oysa ki her şey anın içerisinde oluyor ve canlı müzikte, canlı sunulan performansta bizi en fazla ana çeken, anda kalmamıza yardımcı olan mucizevi tecrübelerden biri diyelim. Dolayısıyla biraz müzikle anda kalmaya davet edeceğiz izleyicilerimizi. Bu felsefenin aslında biraz daha şöyle bir şey de var. Geçicilik aslında hayatın en temel hakikati. Hepimiz biliyoruz, her şey değişiyor ve müzik de, canlı müzik de bu gerçeğin aslında en saf ifadelerini barındırıyor. Çünkü her bir performans biricik. O an o konseri gerçekleştiren müzisyen aynı eseri bir daha aynı şekilde çalamıyor ve orada bulunan o izleyiciyle yaratılan mucizevi bir birliktelik var, büyülü bir an var canlı performanslarda. Dolayısıyla o tekrarı olmayan doğasına biraz dikkat çekeceğiz ve canlı müzikle biz de anda kalmaya çalışacağız bu yıl festivalde.
0: Peki hemen aklıma şu geldi, o anı kaydetmeye çalışanlarla ilgili bir mücadeleniz olacak mı?
1: Tabii çağımızın bir taraftan da gerçekleri, işte bir konserde biliyorsunuz anında telefonlar ortaya çıkıyor. Klasik müzik konserlerinde de bu zaman zaman karşılaşılan bir şey. İzleyicinin kendi tercihine kalmış bir şey bu aslında. Biz diyoruz ki ama mümkünse o telefonunuzu salona girdiğiniz anda çantanıza koyun. Zaten çıktığınızda bakacaksınız o telefona. Ya da o an telefonla çekeceğiniz bir videoyu bir daha izlemeyeceksiniz. Bütün dikkatinizle ve farkındalığınızla o an sahnede olana odaklanalım hep beraber. Ve orada ne kadar büyülü bir şey olduğunu fark edelim. Çünkü canlı müziği dinlemeye başladığınız an, aslında müzik dinlemeye başladığınız an beyninizde bir sürü şey oluyor, bedeninizde biliyorsunuz. Beyin bir sürü iyi kimyasal salgılıyor. Sakinliyorsunuz, parasempatik sinir sisteminiz yavaşlıyor ve bir sürü güzel duyguya kapılıyorsunuz duyduğunuz o tatlı melodilerle. Dolayısıyla biraz ona odaklanalım hep beraber istiyoruz. Bir davettir bu. İnşallah izleyicilerimiz bu şekilde bizim davetimize katılırlar. Onlar da müzikle festival konserlerinde anda kalırlar biraz.
0: Umarız öyle olur.

0: Şimdi bu yıl Türkiye'de bir ilk daha yapıyorsunuz ve rahat konser modelini hayata geçiriyorsunuz. Klasik müziğin o bildiğimiz bazen biraz mesafeli ve katı olan salon kuralları bu modelle biraz esniyor gibi sanki. Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette. Aslında uzun yıllardır festivallerimize katmayı hedeflediğimiz bir form, bir yenilik diyelim buna. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul Bienali ve İstanbul Tiyatro Festivali ile de biraz başladık. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin, farklı nörobilişsel farklılıkları olan izleyicilerin de kültür sanata erişimi ve müziğe erişimi olmalı diye düşünüyoruz. İKSV'nin erişilebilir sanat partneri Denizbank'ın destekleriyle aslında bu çalışmalar başladı ve vakfımızın önümüzdeki aylarda, günlerde ve hatta yıllarda organize edeceği festivallerin, etkinliklerin içerisinde de böyle özel tasarlanmış içerikler olacak. 20 ve 21 Haziran'da bir hafta sonu, cumartesi, pazar günleri saat 3'te iki kez tekrarlanacak bir konser serisi bu, rahat konser başlıklı. Konser programında daha yumuşak, daha rahat dinlenebilen eserler seslendirilecek. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin hassasiyetleri üzerinde yaptığımız çalışmalar sonrası konser salonu ışıklarının tamamen karartılmadığı bir alan hayal ediniz. İçeride daha az izleyici olacak. İzleyiciler arzu ettikleri zaman salona rahatça girip çıkabilecekler. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz izleyicilerle bir diyalog, bir iletişim içerisinde de olacak. Aynı şekilde fuaye alanında da izleyicinin, arzu eden izleyicinin daha izole kalmak isteyip geçebileceği alanlar tasarlıyoruz diyelim operanın fuayesinde de. Çok kıymetli bir seri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamı gelecek mutlaka. Herkesle paylaşmak, ulaştırmak arzusundayız bu yıl. Aynı zamanda tabii otizm spektrumundaki bireyler geçtiğimiz yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nde de ekip arkadaşımız olmuştu aslına bakarsanız. Evet. Konser mekanlarında bilet kontrolünde çalışmışlardı. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nde de yine ekibimizin çok kıymetli parçaları olarak bizimle festival sahasında da çalışacak dostlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız olacak diyelim.
0: Harikasınız. Şimdi bu yıl İstanbul'un hafızasını barındıran 14 farklı mekana yayılıyor festival. Örneğin Kapalı Çarşı var, değil mi? Başka yerler de var.
1: Evet.
0: Anın içinde teması nasıl bir etkileşim kuracak mekanla? Biraz bunu anlatır mısınız bize?
1: Aslında tabii İstanbul'un pek çok konser salonunu kullanıyoruz festival içerisinde. Fakat aynı zamanda şehrin kültürel mirasına da dikkat çekmek açısından bu mekanlarla örtüşen farklı projeleri şehrimizin güzel tarihi mekanlarında sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi bu yıl ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevi Hanesi. Biraz festival temasına da gönderme yapıyor aslında bu proje. Festivale özel oluşturuldu diyelim. Nefesin İzinde başlıklı konser 20 Haziran'da Bahariye Mevlevi Hanesi'nde yer alacak ve 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı örneklerini sunacak müzisyenlerimiz. Durak, Ayin, Şuğul gibi bizi aslında bedenimize, nefsimize, nefesimize yönlendirecek farklı müzik türlerini dinleyeceğiz. 5 sazende ve 5 hanendeden diyelim.

Kapalı Çarşı'da, evet, İstanbul'un gerçekten en kıymetli mücevherlerinden biri diyelim, değil mi? Yüzlerce yıldır şehrin tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olmuş bir mekan. Burada da Kanada'dan bir topluluk ağırlıyoruz. Konstantinopol Ensemble, İran asıllı setar üstadı, virtüözü ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Kanadalı topluluk Konstantinopol Ensemble'la Türk müzisyenler sahnede olacaklar ve konserin solisti de İtalyan tenor Marco Bisley. Biraz İran, biraz Osmanlı, erken dönem barok gibi farklı farklı aslında dönemlere ait farklı geleneksel müzikler seslendirilecek. Bu konserde beni gerçekten programda heyecanlandıran işlerden bir tanesi. Tüm müzikseverleri de Kapalı Çarşı'nın büyülü atmosferinde şahane bir dünya müziği konseri dinlemeye davet edelim.

0: Şimdi festival uzun yıllardır genç izleyici yaratmaya da çalışıyor. Çok önemli çalışmalar yaptınız bunun için. Ve aslında bu sene biz gençlerin işte klasik tınılara olan yönelimini de konuştuk sizinle. Bugün gençlerin klasik müziğe yaklaşımında nasıl bir değişim görüyorsunuz ve festival kapsamında neler var gençler için?
1: Evet, gençler özellikle tabii dünya müziğinde aslında biliyorsunuz pek çok gençlerin takip ettiği popstar'da senfonik altyapılarla yeni albümler çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla daha hızlı tüketilen müzik yerine bence artık bu jenerasyonun gençleri biraz daha altı dolu olan ve çok sesli müziğe karşı bir büyük bir ilgi göstermeye başladılar diye düşünüyorum. Bizim de festival olarak elbette 3 yaşından işte 70-80 yaşına uzanan bir skala ve formda aslında projeler sunuyoruz festivalde biliyorsunuz. Özellikle hafta sonu klasikleri şehrin kamusal alanlarında, parklarında ücretsiz olarak sunduğumuz içerikler. Burada konser salonuna yaşı itibariyle alınmayan bebekler, çok daha ufak çocuklar da izleyici olarak yer alıyorlar. Biraz aslında o yaşlardan başlıyoruz diyelim. Fakat bilhassa gençler için son birkaç yıldır sunduğumuz Disco Klasik serimiz bu yılda Salon İKSV'de yer alacak ve Avusturyalı lavta sanatçısı David Bergmüller, ki bir barok saz biliyorsunuz lavta, bir barok sazla elektronik altyapının bir araya geleceği bir performans sergileyecekler. Alman DJ Feyka ile bir araya gelecek David Bergmüller ve geceyi de Feyka'nın solo DJ setiyle dans ederek tamamlayacağız hep beraber. Gençler ve kendine tüm genç hissedenleri bekliyoruz Salon İKSV'yi.

0: Peki son soru şu olsun. Sizin festival direktörü olarak, kişisel olarak en heyecan duyduğunuz, kaçırılmamalı dediğiniz o özel an hangisi? O özel konser hangisi? Tabii hepsi
1: Evet.
0: aşıktır ama sizin
1: Evet, buna yanıt vermek benim için oldukça zor çünkü bir sürü eser siparişi de var festivalde biliyorsunuz. İlk kez dinleyeceğimiz eserlerden işte ne bileyim bu yıl 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası konserlerine kadar festivalin sonuna doğru iki farklı programla İstanbul izleyicisiyle buluşacak Viyana Senfoni Orkestrası, piyanist Bruce Liu ve çellist Kian Soltani'ye eşlik edecekler. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası harika bir Ennio Morricone müzikleri konseriyle festival programında yer alacak. Alman Oda Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Yusen Piyano ikilisiyle yine festivalde. Yani bana soracak olsa sıradan
0: hepsi.
1: hepsini sayacağım ama tabii tatlı bir yaz festivali, İstanbul Müzik Festivali biliyorsunuz ve açık hava mekanlar da kullanıyoruz. Bilhassa İstanbul'daki İtalyan Sarayı bahçesindeki La Dolce Vita projesi. İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista'nın ansambluyla tatlı İtalyan şarkılarını hafif improvize ve cazi seslendireceği konserden en son akşam kapanışımızı gerçekleştireceğimiz arkeoloji müzesi bahçelerine kadar sayabilirim. Burada da Sara Correa, Portekiz'in ünü, Fado'nun kasırgası lakaplı Fadistası'yla festivali 25 Haziran'da arkeoloji müzeleri bahçesinde kapatacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Bu yoğunluğunuz için de sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii bu kadar zengin bir programı izleyicilerimize sunabilmemize olanak sağlayan pek çok partnerimiz de var. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa bu içerikler tabii ki izleyicilerle pek kolay buluşamaz. Öncelikle İstanbul Müzik Festivali, festival sponsoru Borusan Holding'e teşekkür ediyorum. Tüm gösteri sponsorlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, destekçilerimize ve elbette izleyicilerimize gelip bizi festivalde yalnız bırakmayacakları ve müziğin büyülü dünyasında bizimle birlikte olacakları için.
0: Pencerede bugün 54. kez yapılan İstanbul Müzik Festivali'ni konuştuk. Konuğumuz festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'ydı. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
3: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
0: Bilmeyen kadın cinayetleri haberlerinde son cümle ne yazık ki hep aynı. Kadınlar boşanma aşamasındaki ya da boşandıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Peki şiddete meyil hangi noktada başlıyor? Kadının evliliğini sona erdirmek istemesi erkekte neden bu boyutta bir şiddet duygusunun ortaya çıkmasını sağlıyor? Sosyolog yazar Nurdoğan Arkış anlatıyor.
8: Özellikle erkek çocuklar yetiştirilirken bizim kültürümüzde beğenelim ya da beğenmeyelim biraz böyle saldırgan olmaya, şiddete yönelik olmaya özendiriliyor, teşvik ediliyor. Bu çeşitli biçimlerde yapılıyor. Bir taraftan da cinsel kimliğini öne çıkaracak biçimde davranması da teşvik ediliyor. Şimdi şiddete yönelik özendiriliyor derken mesela şeyleri söyleyeyim. Yani çok uyarıldı bizim gibi işte sosyologlar, sosyal psikologlar tarafından bu toplum. Ama maalesef hala çok fazla sayıda silah oyuncak olarak çocuklara alınıyor. Erkek çocuklara tabii alınıyor yani. Bir taraftan bu var. Bir taraftan dizilerimiz falan maalesef televizyondaki bütün araştırmalar gösteriyor ki televizyondaki şiddet çok net bir biçimde şiddeti geliştiriyor ve körüklüyor ve görebildiğimiz gibi televizyondaki, dizilerdeki, sinemadaki şiddeti uygulayanların büyük çoğunluğu %99'u belki de erkekler. Dolayısıyla böyle bir erkeklik denilen şey ortaya çıkmaya başlıyor. Halbuki erkeklik sadece böyle bir yan değil. Koruyucu olarak da, kollayıcı olarak da, şefkat sahibi olarak da erkekliği konumlandırabilirsiniz. Ama bizde maalesef erkeklik evliliğe gelinceye kadar biraz fazlaca şiddet içerikli hale dönüştürülüyor. Kültürümüz de bunu seviyor maalesef, yani böyle bir yanı var. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafında da kadının yetiştirilmesi, kız çocuğu olarak evliliğe hazırlanması diye baktığımızda da maalesef orada da sanki erkeğe tabisin, erkeğe

0: olarak erkek karşısında eşit olduğunu düşünmemeyi öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu böyle biraz edilgen bir ilişkide edilgen bir kadın tipi yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla bu ikisi bir araya gelince erkek zannediyor ki benim şiddet göstermek doğal hakkımdır. Şiddetle davranmak erkekliğin gerektirdiği bir şeydir zannederek ilişkinin içerisine giriyor. Birçok durumda da şu cümleyi de duyuyoruz. Kocamdır, sever de, döver de cümlesini duyuyoruz kadın tarafından da. Böyle olunca tabii iş fazlaca karmaşık hale geliyor ve kolay boyun eğilebilir hale geliyor. Özetlersem iki tarafı da yanlış yetiştiriyoruz. Ama problem erkekte tabii. Yani kadını yanlış yetiştiriyoruz diye böyle bir sorun yaşamaktayız diyemem. Öyle bir şey söylemiyorum. İki tarafta da sorumluluk var ama sonuçta hiç kimsenin hiç kimseyi hiçbir gerekçeyle dövme, ezme, yaralama, öldürme hakkı yok. Biz maalesef bunu hazır eden bir kültür olduğumuz için bu şekilde gerçekleşiyor olay.
1: Sosyolog yazar Nurdoğan Arkış NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 5. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Gazeteci Aziz Sarvan. Leon Dayı Selçuk Kıpçak. Ester Neslihan Arslan. Enver Bey Ozan Kotra. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Cem Kora. Yönetmen Aziz Acar. 1926 yılı. İstanbul Pera Palas Oteli. 3. gün. Sabah saatleri.
2: Günaydın Ester. Şaşılacak şey, bu sabah erkenden uyandım. Oysa yine gecenin bir yarısı koymuştum başımı yastığa. Üstelik karışık rüyalar görmüştüm sabaha kadar. Neyse, öylece uyandım işte. Gördüğüm tuhaf bir rüyaya rağmen nedense içimde bir sevinç. Şaşırdım çünkü epeydir uzaktım böyle iyimserliklere. Ama bazen hayat sen kılını kıpırdatmasan da mutlulukla dolduruyor içini. Önce bir banyo yaptım, ardından giyinip kahvaltıya indim. Dün Orient Express'te gelen turist kalabalığıyla karşılaşmam bile kaçırmadı neşemi. Otelin kıdemli bayı garsonu İhsan, o her zamanki el çabukluğuyla köşede bir masa ayarladı bana. Hafiften şişmanlamaya başlamış olmama rağmen bu sabah bir hovardalık yapıp yumurtasıyla, balıyla, sütüyle sağlam bir ziyafet çektim kendime. Son lokmamı çiğnerken dün akşam üzeri kapımı kurcalayan şişman adam girdi içeri. Boş masa aranıyordu ki beni gördü, irkilir gibi oldu, sonra toparladı. Başını usulca eğerek selam verdi. Elbette aldım selamını ama baş garson yanıma gelince de sormadan edemedim. İhsan Bey, şu kapının sol tarafındaki masaya oturan şişman adamı tanıyor musunuz acaba?
3: Nurullah Bey'den bahsediyorsunuz. Evet, kendisi daimi müşterimiz olur. Sakaryalıdır, zahire tüccarı. Vallahi günah söyleyenlerin boynuna harp zenginlerinden diyorlar. Hani vagon ticaretiyle köşeyi dönenlerden. İttihatçıların desteğiyle dünyanın parasını kazandı diyorlar. Ama kibar adamdır, cömerttir de. Fakat bir kusuru var.

0: çok içiyor. Aşktan diyorlar. Maxim'de çalışan Galina adında bir Rus'a sevdalanmış. Kadına evlenme teklif etmiş fakat Galina kocasını bırakmak istemiyormuş. Bana kalırsa bizimkini söğüşlemek için işi yokuşa sürüyor. Nurullah Bey de kendini içkiye vurmuş. Yılın 6 ayını Pera Palas'ta geçirir. İlahi adalet Şehsuvar Bey. Millet yokluk çekerken undan şekerden servet yaparsan sonunda bir Rus dilberine kaptırırsın hepsini. Ne demişler? Haydan gelen huya gider.
1: Şaşkınlıkla dinlemiştim İhsan'ın sözlerini. Hayır, adamın hikayesi değildi ilginç olan. Kuruntuların aklımı ele geçirmesiydi. Oysa nasıl da emindim şu zahiri tüccarının sinsi bir hafiye olduğundan. İşte böyle ağır ağır delirtiyorlar insanı. Ama kabahat bendeydi. Daha sakin olmalıydım. Korkunun aklımı bu kadar kolay ele geçirmesine izin vermemeliydim. Belki de abartıyordum. Belki de kimsenin benimle bir zoru yoktu. Ki normali de buydu aslında. Ben onunla elemiş, eleğine asmış bir adamdım. Üstelik muhalif de değildim. Niye olayım ki? Artık hayalini kurduğum, uğruna dövüştüğüm bir rejim vardı bu ülkede. Cumhuriyet. Ama rejim aleyhine çalışmadığımı bir türlü anlatamıyordum onlara. Yoksa niye düştünler ki peşime? Hem de göstere göstere. Belki de anlamaya çalışıyorlardı beni. Hakiki niyetimi öğrenmek istiyorlardı. Demek ki şüphelerini giderirsem, onlara kendimi izah edebilirsem korkacak bir durum kalmayacaktı. O anda pencerenin camına vuran ışık kadar aydınlık göründü istikbal gözüme. O umutla kalktım kahvaltı masasından. Kahvemi yukarıda içmeye karar verdim. Kahveyle birlikte gazetelerimi de odama istedim. Gazeteler kahveden önce geldi. Cumhuriyet gazetesini aldım elime. Adından da anlaşılacağı üzere yeni rejimin ateşli bir savunucusuydu. Ön sayfada Reis-i Cumhur Mustafa Kemal'in yaptığı bir konuşma tam metin olarak verilmişti. Öteki haberlerde harbin yaralarının sarılmasından bahsediliyordu. İktam gazetesine baktım, aynı minval üzerine haberler, köşe yazıları. Vakit de farklı değildi. Geçen yıl bastırılan Kürt ayaklanmasındaki İngiliz parmağını ifşa eden bir makale ön sayfadan duyurulmuştu. Yazıda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da tenkit edilerek eski iddiaçıların isyandaki rolü anlatılıyordu. Büyük bölümü yalandı. Yazan herifi de tanıyordum. İbrahim Naşit. Bakma şimdi Cumhuriyet hükümetine kuyruk salladığına. Biz iktidardayken sağlam bir iddiaçıydı. Mütareke zamanındaysa makul bir damat veritçi. Ciğeri beş para etmeyen. Her devrin adamlarından biriydi anlayacağım. İnat ettim. Yazdıklarını son cümlesine kadar okudum. Satırlar ardı ardına dizilince bu yazıyı İbrahim Naşit adındaki o cibilliyetsizin kaleme alamayacağını fark ettim. Hayır, bu yazı devlette ve toplumda bir tasfiye harekatını zorunlu gören bir hükümet memuru tarafından kaleme alınmış olmalıydı. Makale şu sözlerle tamamlanıyordu.
2: Şeyh Said isyanı ve İzmir suikastının da ispatladığı gibi içimizde yaşayan hainlere asla müsamaha göstermemeliyiz. Genç cumhuriyetimiz bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Artık eskinin çürümüş kadro ve şahsiyetleriyle kat'i olarak hesaplaşmadan inkılabımızın muvaffak olması mümkün değildir.
1: Yeni bir durumdan bahsetmiyordu ama tek bir iddiatçı kalmayıncaya kadar bu tasfiye harekatının durmayacağını ilan ediyordu. Hayır, beni asla rahat bırakmayacaklardı. Masum olmam, onlar için hiçbir tehlike arz etmemem mühim değildi. Lanetli bir maziye sahiptim. Bunun bedelini ödemeliydim. Kahvaltı masasında kapıldığım iyimserlik anında sönüvermişti ama korku ve dehşet de hissetmiyordum. Sadece yazdıklarımı tamamlayamamaktan endişe ediyordum. O sebepten kahvemi içer içmez oturdum masanın başına ve 18 yıl öncesinin o benzersiz Halit-i Ruhiyesini, o güzel yaz ayının coşkulu hislerini yazmaya koyuldum.
3: 1908 yılı, Selanik.
4: İşte bu. Bizim ihtilalimiz işte bu. Geç kalmıştık, nihayet başardık. Artık Osmanlı ülkesine hürriyet geldi.
1: Yumruklarını sıkarak konuşan Leon dayıyla tümüyle aynı fikirdeydim. Onunla aynı coşkuyu paylaşıyordum ama sen durgunlaşmıştın. O ilk günkü heyecanın ağır ağır sönüyordu. Elbette Paloma Nine gibi kötümser değildin fakat nedense bizim gibi tutkulu da değildin. Soğuktun, uzaktın, temkinliydin. Birkaç gün sonra evinize gelmiştim. Cemiyet üyesi kadınların toplantısı vardı lokalde.
5: Hadi Ester, aralarına karışalım.
6: Hayır, burada bahçede kalalım. Bana Poe'dan şiir oku.
1: Öyle kederli bir halin vardı ki seni kıramadım. Poe'nun kuzgun şiirini okumaya başladım. Sanki her bir sözcüğün, her bir dizenin anlamını içinde hissetmek istercesine gözlerini kapadın. Şiir bitince de uzanıp elime dokundun.
6: Biz de Poe gibi ızdırabımızla alay etmeyi başardığımızda insan olmaya bir adım daha yaklaşacağız.
5: Ne demek istediğini anlamıyorum Ester. Milletin el ile verip kendi hürriyetini, kendi ülkesini yeniden yarattığı bu isyan günlerinde hangi ızdıraptan bahsediyorsun? İnsan olmaksa işte tam zamanı. Bütün vatan esaretten kurtuldu Ester. Osmanlı dil, din, ırk ayrımı olmadan yeniden tek bir millet haline geliyor.
6: Bunlar slogan. Ben fertten bahsediyorum. Tek tek insanlardan, kendimizden. Şu sokakları dolduran kalabalıkların kaç tanesi Poe gibi sadece insan olmanın kederini hissedebilir? Onların bu görkemli isyanı herhangi bir canlının hayatta kalma çabasından daha manalı değil ki. Elbette hürriyet, kardeşlik, eşitlik isteyecek kadar geliştik. Ama insan olmanın derinliği uzaklarda bir yerde duruyor. Ben siyasetten, demokrasiden ya da ihtilallerden bahsetmiyorum. Bunları lüzumsuz filan da saymıyorum. Sadece hayatın manasından söz ediyorum. Niye yaşıyoruz? Amacımız ne? Var olma meselesi yani. Ruhumuzdaki o kadim sızı.
5: Sen isyana doğrudan katılmadığın için böyle hissediyorsun. Eğer dağlardaki meşrutiyetçi çeteler gibi...
6: Ne alakası var? İstesem kolayca yapabilirim bunu. Leon dayım anında yazdırır adımı cemiyetin kadınlarının arasına. Hatta sen elimden tutup götürürsün biraz sonra başlayacak toplantıya. Anında sivrilirim aralarında. Hem elim kalem tutuyor, hem ağzım laf yapıyor. Bir haftaya kalmaz kahraman ilan ederler beni. Meşrutiyet için de fena olmaz. Hürriyet kahramanı genç kadın. Fransızların Jeanne d'Arc'ı varsa bizim de... Neyse, elbette bütün bu isyanlar, bu hürriyet kavgası çok saygıdeğer, çok gerekli. Tabii ki hayatın da bir parçası ama bir de fert olarak biz varız. Evet, öteki insanlarla birlikte bir camia oluşturuyoruz. Fakat yine de ötekilerden farklıyız. Mesela sen yazar olmak istiyorsun. Seni ötekilerden ayıran bu. Senin bambaşka, yepyeni bir bakış açın olmalı. Yok, bugün gitmeyelim kadınların toplantısına. Günlerdir dinliyoruz insanları zaten. Biz şiire dönelim artık. Edebiyata, güzelliğe.
1: Hayır. Seni dinlemedim. Canını sıkmak pahasına da olsa, belki de bilhassa canını sıkmak için seni o kiraz ağacının altında Poe'nun kitabıyla birlikte bırakıp çıktım evinizden. O kadar emindim ki haklılığımdan, yol boyunca söylenip durdum. Ama sonra biz ayrıldıktan çok sonra, harpten ve siyasetten uzak kaldığım anlarda tekrar düşündüm. O yaz gününde bana söylediklerini. Bazen hak verir gibi olsam da genellikle katılmadım fikirlerine. Dünyanın cehenneme döndüğü o günlerde insanların kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan vahşice katledildikleri bir çağda ruhumuzun acılarını dert etmek, kusura bakma ama biraz zübbelik gibi geliyordu bana. Fakat aradan geçen onca yılın ardından şimdi bu otel odasında kendi ruhumla baş başa kalınca söylediklerin daha bir anlamlı geliyor bana. Sanki yavaş yavaş seni anlamaya başlıyorum. Başlıyorum diyorum çünkü hala neyin doğru, neyin yanlış olduğundan pek de emin değilim. Oysa 1908 yılının Temmuz ayında hakikat senin o incecik bedenin, kömür karası gözlerin, rüzgarda bir isyan bayrağı gibi uçuşan kızıl saçların kadar sarihti gözlerimin önünde. Bu sabah öyle sevinçli uyanmamın nedeni de galiba o günleri yeniden hatırlamamdı. Hatırlamak değil de belki hissetmiş olmam. Evet, senelerce evvel yaşanan o büyük altüst oluşun ruhumda yarattığı mutluluğu hissederek uyanmıştım bu sabah. Oysa coşkular sönmüş, tutkular küllenmiş. Paloma ninenin söylediği gibi inkılap mutluluklardan çok derin acılar getirmişti hepimize. Ama o sıcak Temmuz ayında bu hislerin oldukça uzağındaydım. Bilhassa Hürriyet Meydanı'nda Hürriyet kahramanı Enver Bey'i dinlerken.
7: Vatandaşlar, istibdat artık sona erdi. Artık kötü yönetim yok. Artık korkmaya da gerek yok. Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar, Romenler, Yahudiler, Müslümanlar yok. Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz. Osmanlı olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa artık imparatorluğumuz üzerindeki nüfuzunun kırıldığını kabul etmelidir.
1: Fazlasıyla iyimser, fazlasıyla abartılı laflardı bunlar ama söylediğim gibi isyan hepimizin başını döndürmüştü ve belki de içimizde en fazla sarhoş olan Enver Bey'di. Abdülhamit'in zulmüyle inleyen ülkede zindanların kapıları teker teker açılıyor. Kendi vatanında esir düşmüş Osmanlı evlatları birer birer hürriyetlerine kavuşuyorlardı. Payitahtta 50 bin kişilik bir kalabalık Babali'ye yürüyordu. Bursa'dan Beyrut'a kadar bütün Osmanlı yurdu inkılabı kutluyordu. Fakat bütün bu toz dumanın arkasındaki hakikat bambaşkaydı. Bu büyük çalkantıya, bu sosyal altüst oluşa rağmen hala kat'i bir zafer kazanamamıştık. Enver Bey'i dinledikten sonra Leon dayınla birlikte avukatlık bürosuna yürümüştük.
8: İnkılap yaptık ama iktidar olamadık. Ester nerede?
9: O artık bu tür toplantılarla alakadar değil.
8: Kavga mı ettiniz yoksa?
1: Tecrübeli adamdı tabii. Sesimin tınısından, yüzümün gölgelenmesinden bir mesele olduğunu anlamıştı. Geçen gün konuştuklarımızı anlattım.
8: Çare arıyor. Sizin işiniz çok zor. Bunu biliyorsun değil mi Şeyh Suha?
9: Biliyorum efendim. Biliyorum.
8: Ester eşi benzeri olmayan bir kızdır. Fevkalade bir insandır. Ben büyüttüğüm için söylemiyorum. Onu kendi kızım kadar sevdiğim için de söylemiyorum. Sahiden öyle bir insan. Zamanının çok ötesinde. Bunun iyi eğitim almış olmasıyla, Paris'te okumuş olmasıyla falan alakası yok. Bu biraz tuhaf gelecek sana ama onun gizli bir yeteneği var. Tanrı ona bir hediye vermiş. Belki de bir ceza. Evet, onun felaketi sezinleme becerisi var. Tıpkı annem gibi. Bütün Yahudi kadınlarında vardır bu. Sahiden diyorum. En azından benim tanıdıklarımda vardı. Evet. Evet, Ester çağrı arıyor. Elbette kendi mutluluğu için yapıyor bunu. Çünkü seni seviyor. Seninle yaşamak istiyor. Biliyor ki sen siyasete bulaştıkça uzaklaşacaksınız birbirinizden. Paris'e de bunun için gitmek istiyor. Belki de bütün bu olanları çok önceden sezdiği için. Evet, çocukça bir fikre sahip. Sanatın sizi kurtaracağını zannediyor. Sen romancı olacaksın, o şair. Ve sanatın, aşkın şehri Paris, kendi öz çocuklarıymış gibi bağrına basacak sizi. Ne Yahudilik, ne Müslümanlık. Adına kültür denilen bambaşka bir din. İşte o zaman ortadan kalkacak sizi ayıran her şey. Esther bunu düşünüyor işte. Bizse, yani seninle ben, bambaşka bir rüzgara kapıldık. İşin kötüsü, olaylar bu raddeye gelmişken artık ray da değiştiremeyiz. Yanlış mı düşünüyorum? İsyan ülkeyi kasıp kavururken, hürriyet bu kadar yakınımızdayken, hadi bana müsaade arkadaşlar diyebilir misin? Talat Bey seni bana gönderdiğinde hakkında çok olumlu ifadeler kullanmıştı. Ama onun gibi önemli bir adam kefil olmasa da yine yanımda tutardım seni. Çünkü tanıdıkça daha çok sevdim. Çünkü gerçek bir vatanperversin. Samimisin, dürüstsün, itimat edilir bir gençsin. Hayır, sen kendi mutluluğun için vatanından vazgeçemezsin. Yanılıyor muyum? Cemiyete girerken ettiğin yemini bozabilir misin? Hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet için dövüşmekten vazgeçebilir misin?
10: Ne diyeceğimi bilemiyordum. Utanıyordum. Çok utanıyordum ama öte yandan büyük tepki duyuyordum Leon dayıya. Evet, söylediklerinin hepsi doğruydu. Üstelik aynı soruyu defalarca kendi kendime sormuş, aynı cevabı vermiştim. Ama Leon dayı sorunca beni köşeye sıkıştırmaya çalıştığını zannettim. Bizi ayırmak istediğini düşündüm. Derin bir güvensizlik kapladı yüreğimi. Kapkaranlık bir kuşku. Demek en başından beri karşıymış münasebetimize diye geçirdim aklımdan. Ne kadar açık fikirli, ne kadar medeni olursa olsun, hangi Yahudi öz kızı yerine koyduğu biricik yeğenini bir Müslümanla evlendirmeyi isterdi ki? Tuhaf bir histi. Bir yandan aşağılık duygusu hissediyordum, bir yandan küçümseme ve elbette çığ gibi çoğalan bir öfke.
8: Bana kızma Şehzuvar. Senin düşmanın değilim. Aksine senin dava arkadaşınım. Esther'le birlikte olmanıza da karşı değilim. Olsaydım münasebetinizi çok önceden engellerdim. Şu an Esther'le gidiyorum desen benim için mesele değil. Paris'e gitmeniz için elimden gelen her türlü imkanı kullanırım. Bunun için de seni ne ayıplar, sana ne küser ne de kızarım. Ben de genç oldum. Ben de sevda denen bu hissi yaşadım. Lakin mesele ben değilim, sensin. Daha dün kuryelik basit bir vazife, ben fedailer arasına girmek istiyorum diyen sen, İsyan dalga dalga ülkeye yayılırken Esther'le Paris'e gidebilecek misin?
10: Leon dayı doğru söylüyordu. İster istemez bakışlarımı kaçırdım.
8: Demek istediğim bu Şehzuvarcığım. Demek istediğim işte bu aziz kardeşim. Esther'den ayrıl demiyorum sana. Sadece benim biricik kızımın ne düşündüğünü anlatmaya çalışıyorum. Onu daha iyi anlaman için, onun ne istediğini bilmen için. Saklayacak değilim. Bütün bunları senden çok onun mutluluğu için yapıyorum.
10: Yüreğimi bir bukağı gibi sıkan öfke geçmemişti ama Leon dayının beni kandırmaya çalışmadığını anlamıştım. Söyledikleri doğru ya da yanlış olabilirdi ama sözlerinde samimiydi. Yalancı olan bendim. Nitekim az önce kapıldığım yıkıcı hisleri saklayarak riyakarca davranmayı sürdürdüm.
5: Rica ederim efendim. Size niçin kızayım? Sadece içinde bulunduğumuz meseleyi izah etmek istemiştim.
8: İyi o zaman. Lakin şunu anlamalısın. İşiniz kolay değil. Benim tanıdığım Esther inatçıdır. Kendi bildiğinden şaşmaz. Şunu da söylemek mecburiyetindeyim. Eğer Esther tek başına Paris'e gitmek isterse onu desteklemekten geri durmam. Böyle olsun istemem. Ama o gün gelirse lütfen bu davranışımı sana karşıymışım gibi yorumlama.
10: Dürüst insanların neden yalana ihtiyaç duymadıklarını o anda fark ettim. Çünkü onlar inandıkları gibi hareket ediyorlardı. Çünkü onların kendi doğruları vardı ve kimse onları bunun dışına çıkaramazdı. Belki hiçbir zaman farkına varmadı ama Leon dayı benim en iyi öğretmenlerimden biriydi. Ne yazık ki Bunu kendisine söyleme fırsatı bulamadım. O gün Leon dayının söyledikleri senin hakkındaki düşüncelerimi biraz olsun yerli yerine oturtsa da kafamın içindeki soruları, kaygıları, endişeleri tümüyle giderememişti. Zannederim o sebepten böyle çaresiz kaldım. Ve zannederim yine bu sebepten, yani bütün ömrüm boyunca çözemediğim tek muamma sen olduğun için bu aşkı hiçbir zaman unutmadım, unutamadım. Biliyorum belki gülüp geçeceksin yazdıklarıma, belki de öfkeleneceksin. Madem öyleydi, o zaman neden beni bıraktın, neden benimle gelmedin diyeceksin. Buna verecek hem çok cevabım var, hem hiç cevabım yok. Belki senin verebilecek çok daha iyi bir cevabın vardır. Özür dilerim Esther. Yine ara vereceğim.
3: Elveda Güzel Vatanım 5. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Hava durumu.
1: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli. Sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Mutlu pazarlar, saatler 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak önce gelin günü özetleyelim. Orta Doğu'da savaşın seyrini değiştirebilecek diplomasi trafiği izleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında beklenen mutabakat için gözler Washington ve Tahran'dan gelecek açıklamalarda. İsrail'in Lübnan saldırısı sonrası süreç yeniden hassaslaştı. Trump'tan da dikkat çekici açıklamalar geliyor. Ayrıntıları birazdan muhabirlerimizden alacağız. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş silahlı saldırıda şehit oldu. Henüz 17 gün önce ikinci kez baba olan şehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ayrıntılar bültenimizde olacak. Birçok kentte şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evler ve iş yerleri su altında kaldı. Bazı noktalarda da ulaşım aksadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor. Birazdan aktaracağız. Son başlığımızda spordan. Amili futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Vancouver'daki karşılaşmanın ardından gözler gruptaki kalan maçlara çevrildi. Ay yıldızlılar için artık Paraguay ve ABD sınavları kritik. Dünya Kupası heyecanı da yine bültenimizde olacak. NTV'de ana haber başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini ve imzanın ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Ancak Tahran'dan gelen mesajlar daha temkinli. Şimdi hem Washington'a hem de Tahran'a uzanacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz ve NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Önce Amerika'ya uzanalım. Begüm, Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi. Washington anlaşma için nasıl bir takvim veriyor ve Trump son olarak neler söyledi?
1: Ata, ABD Başkanı Donald Trump'ın önce sosyal medya mesajını aktararak başlayalım. İsrail'in bu sabah Beyrut'a yönelik saldırısı için olmaması gerekirdi dedi. Özellikle de İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde ifadesini kullandı. İsrail'in kendisini tehditlere karşı savunma hakkı var, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük, anlamsız bir saldırıydı dedi. Yani kimse yaralanmadı, ölmedi ve bu önemli süreci sekteye uğratmamalı dedi ABD Başkanı Donald Trump. Lübnan dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız dedi. Yani Lübnan'ı da dahil ediyor sosyal medya mesajında. Lübnan'da İsrail tarafından daha başka saldırı olmamalı, ama aynı zamanda Hizbullah dahil İsrail'e yönelik de diğer taraflardan saldırı gerçekleştirilmemeli dedi. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir, bunu mahvetmeyelim ifadesini kullandı. Anladığımız kadarıyla Trump yönetimi, Trump ekibi anlaşmanın hala bugün imzalanabileceği görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce Axios'a verdiği telefonla verdiği mülakatta İsrail'in bu son Beyrut saldırısının İran'la anlaşmanın imzalanmasını birkaç saat kadar geciktirdiğini söyledi. Şimdilerde imzalanması gerekiyordu ama birkaç saat sonrası için planlandı ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump aynı zamanda İsrail'in Beyrut'a yönelik bu son saldırısıyla ilgili olarak danışmanları kendisini arayıp bu saldırıyla ilgili bilgilendirildiğinde de şaşırdığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yine sert bir takım ifadeler kullandı. Çok kötü, inanamadım dedi. Anlaşmayı imzalamamız gereken zamandan bir saat öncesinde bu gerçekleşti dedi. Bibi, yani Netanyahu, neden bir saldırı yapmak zorunda kaldı ki? Çok kızdım. Kendisine de bunu söyledim. Hiçbir muhakemesi yok. Bunu da ona söyledim ifadesini kullandı. İsrail'in Beyrut saldırısından sonra İranlı yetkililerdense güçlü bir karşılık, yolda, elimiz tetikte gibi mesajlar gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump biraz önce Fox News'a yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarına İran'dan karşılık vermemesini istediğini söyledi. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump dahil, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de aynı şekilde CBS'e konuştu. Mesele anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı değil, ne zaman imzalanacağı dedi. Trump'ın görüşü birkaç saat içerisinde bu anlaşmanın imzalanacağı yönünde, ancak İran'dan henüz buna ilişkin bir teyit yok.
0: Begüm, birazdan tabii İran'da soracağız arkadaşımız Ali Çabuk, ama sana bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bir anlaşmadan bahsediyoruz günlerdir, mutabakattan, uzlaşıdan. İçeriğine dair de bazı ipuçları geliyor günlerdir gerçi. Bugüne dair yeni içerik için bilgiler var mı? Başka ipuçları alabilir miyiz?
1: Aslında bu süreç içerisinde ne Amerika ne de İran, gerçi İran basınında zaman zaman madde taslakları yer almıştı ama resmi olarak iki taraf bir çerçeve anlaşmasının taslağını paylaşmış değil. Yani bir metin görmedik biz şimdiye kadar açık bir şekilde. Hem zamanlaması ile ilgili anlaşmanın hem de içeriğiyle ilgili farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün Katarlı heyet bu arada Tahran'da müzakereler devam ediyor. Ama şunu biliyoruz, hem İranlı hem de Amerikalı yetkililerin şimdiye kadar yaptıkları açıklamaların bazı ortak paydaları var diyelim. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı, Amerika'nın bunun karşılığında İran limanlarını uygulamakta olduğu ablukayı kaldıracağı, mevcut ateşkesin 60 gün uzatılacağı ve bu süre içerisinde de İran'ın nükleer programı ve yaptırımların gevşetilmesi gibi konuların ele alınacağı belirtiliyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump yine biraz önce verdiği röportajlardan bir tanesinde İran'la yapılacak bu anlaşmanın İsrail için de iyi olacağını söyledi ve 3 madde saydı bu kapsamda. İran'ın nükleer silaha erişimini bu anlaşmanın engelleyeceğini, nükleer materyalin imha edilmesini gerektireceğini ve İran'ın nükleer tesislerinin de teftiş edilmesini sağlayacağı bakımından anlaşmanın İsrail için de iyi olduğunu söyledi. İran içerisinde yine hem rejim içerisinde hem de ordu içerisinde bazı muhafazakar ve sertlik yanlarından anlaşmanın bazı unsurlarına karşı çıkanlar var. Amerika içerisinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi, yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde de özellikle ara seçimden önce İran savaşına çok fazla destek yoktu bilindiği üzere. Bu ortaya çıkmakta olan anlaşma ve bazı unsurları eleştirilmekte. Bazı cumhuriyetçiler gördüğümüz kadarıyla bu çerçevenin 2015'te İran'la imzalanan anlaşmadan çok da farklı olmadığını dile getiriyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump hep eski Başkan Obama döneminde imzalanan bu anlaşmayı eleştiriyor. Obama anlaşması diye. Obama da ABC'ye konuştu. Ortaya çıkmakta olan anlaşmanın bizim daha önce vardığımız anlaşmadan çok ciddi ya da önemli bir farkla geleceği şüpheli dedi. Aynı zamanda da İran'la yaşanan bu krizin de aslında da dış politika sorunlarını güç kullanarak çözme konusunda bir takım şüpheleri ve soru işaretlerini de doğurdu diyor Obama.
0: Peki Begüm'e teşekkür edelim ve şimdi İran'a dönelim. ABD'den gelen mesajları aldık. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda bu kez. Ali, Trump imzalar birkaç saate atılabilir diyor. İran'da neler konuşuluyor peki?
2: Tahran yönetimi, İranlı yetkililer herhangi bir tarih, zaman belirtmiyorlar. Daha temkinli açıklamalar geliyor İranlı yetkililerden. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın açıklamaları oldu. Daha çok iç kamuoyuna yönelik ikna açıklamalarıydı bu. Çünkü ABD ile uzlaşı, anlaşma gibi konu başlıkları, müzakereler oldu olası İran kamuoyu içerisinde her zaman canlı bir konu oldu. Ve şimdi savaş sonrasında özellikle de Ali Hamene'yi hedef almış bir Trump yönetimi var. 40 günlük bir savaş oldu. İran kamuoyunu, içerideki dengeleri gözetmeye çalışan bir Tahran yönetimi de görüyoruz. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarında son haftalarda yürütülen diplomatik çabaların önemli bir kısmının olumlu geçtiğini söyledi. Bu olumlama İranlı yetkililerden sık sık geliyor. Körfez bölgesinde, yani Körfez ülkeleriyle de yaşanan sorunların, yanlış anlaşılmaların giderildiğini, burada da bir çözüm ortamının oluşturulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Savaş ve müzakere konusunda tek karar merciğinin Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Çünkü ülke içerisinde ABD ile uzlaşıya dair farklı sesler de yükselebiliyor. Özellikle daha radikal ve sertlik yanlısı siyasi gruplar bu konuda daha mesafeliler, müzakerelere olumlu bakmıyorlar ve intikam çağrılarının daha yüksek bir sesle dile getirildiğini görüyoruz. Bunlara hitaben savaş veya müzakere konularında tek karar merceğinin Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu söyledi Pezeşkiyan. Ulusal Güvenlik Konseyi içerisinde Hamine'nin temsilcisi olduğu kadar bu konseye başkanlık eden isim hükümetin başında olan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ülkenin yargı ve yasama elçilerinin başındaki isimler de bu konsey içerisinde yer alıyorlar ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin savaş veya müzakere konusunda tek karar merceği olduğunu söyledi. Kişisel görüş ve beklentileri kamuoyunun ortak bir beklentisiymiş gibi aktarmayın şeklinde bir uyarısı oldu ve bu konuda da algının yanlış bir şekilde yönlendirilmemesi gerektiği doğrultusunda bazı uyarıları oldu. Şüphesiz bu uyarılar, bu son açıklamalar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile yürütülen bir müzakere süreci var. Taraflar uzlaşmaya bir adım atmaları gerekiyor ancak kendi kamuoylarını da bu anlamda iyi yönetmeleri gerekiyor. Bir taraftan da İsrail'in Dahiye'ye yönelik bir saldırısı oldu. Tahran yönetimi daha önce İsrail Dahiye bölgesine yönelik saldırdığında füzeleri ateşlemişti İran'dan. Bunu bir kırmızı çizgi olarak belirlemişti Tahran yönetimi ve bir misilleme görmüştük. Şimdi Tahran yönetimi, devrim muhafızları ordusu İsrail'e yeniden füzeleri ateşleyecek mi? Bu noktada bazı basın yayın organlarında çağrılar olduğunu görüyoruz ve bazı askeri kaynaklar bu cevabın ve misillemenin kesin olduğu şeklinde yorumlar yapıyor. Ancak Trump'ın son açıklamaları var. Önümüzdeki saatlerde bir anlaşma imzalanabilir beklentisi yüksek ancak İranlı yetkililer bu konuda temkinli pozisyonlarını koruyorlar hatta.
0: Ali Çabuk anlattı bize. Savaş, Orta Doğu'daki kriz Türkiye'nin de yakından takibinde izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısına başkanlık edecek. Yarınki toplantının ana gündeminde ise ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek müzakereler var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündem başlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Toplantıda bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
0: Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi memleketi Denizli'ye son yolculuğuna uğurlandı.
4: Kades getir. Bilmiyorsan zaten cennete gireceğim bak.
3: Kades ihbarına gitti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
4: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak biliyor musun?
3: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahla ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş 32 yaşındaydı, evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
0: Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı.
5: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha, aha, aha.
3: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinden. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü.
5: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha.
3: Motosikletiyle sele kapılan yaşlı adam çevredekiler tarafından kurtarıldı. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
0: Afyonkarahisar'da başıboş bir köpek kadına saldırdı. Çevredekiler köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da uzun süre başarılı olamadı. Saldırıya uğrayan kadın kol ve bacaklarından yaralandı.
3: Tekmelerle sandalyelerle köpeği engellemeye çalıştılar. Ancak uzun süre başaramadılar. Köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
6: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
3: Görüntüler Afyonkarahisar'ın Dağskırı ilçesinde kaydedildi. 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte dinlenme tesisine gitti. Kadın o sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızı hemen içeri koşup yardım istedi. Dışarı çıkan iki kişi kadını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Ancak tüm uğraşlara rağmen köpeği uzaklaştıramadılar.
6: Bir köpeğin kadına saldığını görür görmez hemen o anki refleksle dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
3: Bir süre sonra kadın köpekten kurtulmayı başardı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak köpek ekiplerin tesise girmesine de izin vermedi. İçeri girerek kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar sonra köpek kontrol altına alınınca kol ve bacaklarından yaralanan kadın da hastaneye kaldırıldı.
0: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gezi teknesi kontrolden çıkıp sürüklendi. Teknedeki vatandaşları ise jandarma ekipleri kurtardı. Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan tekne bir süre sonra sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 40 yerli turist başka bir tekneye alınarak kıyıya götürüldü. Hepsinin de sağlık durumu iyi. A-Milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 2-0 yenildi.
7: A-Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yenildi. Ay Yıldızlılar D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Golleri 27. dakikada İran Kunda, 75'te de Metcalfe attı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı.
8: Avustralya'nın bizi geride bekleyeceğini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar ve 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Her şeyi denedik ama savunmalarını aşamadık. Golü bulsak her şey çok farklı olurdu. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımız sürüyor.
7: Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11 ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
9: Mert Müldür ve Salih Özcan'ı kontra atakları engellemek için oyuna aldık.
8: Arda Güler ve Hakan uzun süredir 90 dakika oynamıyordu. Onların yanına oyuna enerji katacak oyuncuları koymamız gerekiyordu. Kerem sahaya Ruhun'u koydu. Arda'yı sonuna kadar oyunda tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can Uzun forvet arkası oynuyor. Ona yer bulamadık.
7: Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. İlk maçlarını kazanan takımlardan Amerika Birleşik Devletleri averajla lider, Avustralya ikinci sırada. Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü sırada.
0: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlardan izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
3: Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bir araya geldi. Milli takımın Dünya Kupası maçı tüm yurtta coşkuyla izlendi. A milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya'da oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya karşıdaki 2000 yıllık Antipelos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarla eğlendi. Yaklaşık 5000 futbolsever karşılaşmayı Antik Tiyatro'dan takip etti.
9: İsmail sıyrıldı! İsmail sakatlık dışarıda!
3: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de İlçeler'de dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
10: Kariyer gollerinden birini atacaktı.
3: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarda meydanı dolduran taraftarlar karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
0: Dünya Kupası'nda A milli takım için ilk maç geride kaldı. Şimdi gözler milli takımın gruptaki ikinci sınavında telafi arayacaklar. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz da Vancouver'da şu an karşımızda yayına hazır ve hemen dönelim kendisine soralım. Hem maç esnasında hem de öncesinde sonrasında nasıl bir atmosfer vardı? Gözlemleriniz nelerdi? Türk taraftarların ilgisi nasıldı maça dair?
11: Evet, şu anda Vancouver'dayız. Türk milli takımı yaklaşık 3 saat sonra buradan ayrılacak ve kamp yaptığı Amerika'nın Arizona eyaletine gidecek ve Phoenix'te kampına devam edecek. Cuma günü ise orada ikinci maçını yapacak. Orada Santa Clara'ya geçecekler. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe orası da. Ve Paraguay'la oynayacak. Paraguay maçı aslında Türkiye için kader maçı olacak. Çünkü bu maçı kazandıkları zaman belki en iyi üçüncüler arasında, belki ikinciler arasında girmek için modunu sürdürme ihtimali olacak. Dün aslında Türkiye için güzel başlamıştı. Kentte binlerce Türk vardı ve uzun bir Türk yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşün sonunda stada gelindiğinde burada Kanadalılar, Vancouver'lılar da bu kadar büyük bir konvoyu açıkçası beklemiyorlardı. Gerçekten ev sahibi gibiydi Türkiye ve statta da yaklaşık 2/3 Türklerle doluydu. Ve büyük bir coşku vardı ancak bu coşku sahaya yansımadı. Ne yazık ki Türkiye Avustralya'nın katı defansını geçemedi ve maçı 2-0 kaybetti hızlı hücumlarla. Sonrasında ise Avustralyalıların büyük bir coşkusu vardı. BC Place stadından çıkan Avustralyalılar bizim şu anda bulunduğumuz yerde hemen yan sokakta bu Dünya Kupası'nda 7 maç oynanacağı süre boyunca taraftarların çeşitli eğlencelere katılabilecekleri alan var. Oraya geldiler ve sabahın ilk saatlerine kadar burada büyük bir coşkuyla bu galibiyeti kutladılar. Aslında bu grubun favorileri Türkiye'ydi ama Avustralya kazandı. Hatta şöyle yorumlar da yapıldı. Biliyorsunuz rugby ile Amerikan futboluyla bizim bildiğimiz futbolu ayırmak için soccer kelimesini kullanıyorlar buralarda. Dolayısıyla da Amerika maçını kazandı, Avustralya maçını kazandı ve soccer 2 futbol 0 şeklinde yorumlar yapıldı. Yani Paraguay ile Türkiye kaybetti, Avustralya ile Amerika kazandı. Dolayısıyla da böyle yorumlar da yapıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası'nın ilk sürprizlerinden birine imza attığı söyleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye grubunda favori olarak gösteriliyordu ama gerçekler öyle gerçekleşmedi ve milli takım ilk maçını kaybetti. Biz şu anda Vancouver'da Türkiye'nin de topu var ve buraya gelenler sadece maç saatini beklemiyor. Maç saatine kadar çeşitli alanlarda vakit geçirebiliyorlar. İşte bu toplarla hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Hemen yan tarafta kendi dileklerini yazabilecekleri alanlar var. Vakit geçirebilecekleri kafeler var. Maçları seyredebilecekleri alanlar var. Örneğin şu anda Almanya Çıraçao maçı var ve o maçı seyreden birçok Alman da var burada. 4 farklı zaman diliminde 3 ülkede 9 şehirde ve tam 16 statta oynanıyor maçlar. Dolayısıyla da bu maçlar için farklı zaman dilimlerinde günün her saatinde bu bölgelerde Dünya Kupası maçı seyretmek mümkün. Bu nedenle de önemli keyif alınıyor. Ancak buralarda futbol çok tanınan bir spor değil. Yani Amerikan Ligi'ne bağlı burası da. Buranın White Caps diye, Beyaz Şapkalılar diye bir takımı var. Ve ancak o takımın maçlarını takip ediyorlar. Lionel Messi Inter Miami'de oynuyor. O da zaman zaman maçlar için buraya geliyor. Dolayısıyla da daha çok dünyada popüler olan figürler buraya geldiğinde aslında futbol büyük bir eğlenceye dönüşüyor. Onun dışında futbola çok fazla ilgi yok. Örneğin dün akşam NBA Basketbol Ligi'nde New York Knicks'in 53 yıl sonra ilk şampiyonluğu kazanması açıkçası Dünya Kupası maçlarından çok daha fazla ilgi çekti. Özellikle Brezilya Pas maçı vardı. O maç da New Jersey'deydi, yani New York'a çok yakındı. Ama yine de herkesin gözü televizyonda ve Madison Square Garden'daydı. Çünkü New York Knicks'in maçı Dünya Kupası'ndan çok daha önemliydi. Bu maç boyunca konuşulan önemli şeylerden bir tanesi, dün biz stadyumdaydık. Su molası epey bir tartışma konusu. 22. dakikada verilen. Hani futbolcuların sağlığı için bunun yapıldığı, havaların çok sıcak olduğu söyleniyor. Ama insanları biraz böyle futboldan koparıyor gibi bir tavrı da var. Çünkü 3 dakikalık bir alanda ben dışarı çıktığımda biraz da gözlem için baktığımda tuvalete koşanlar, çeşitli alışveriş yapanlar vardı ve maç başladığında birçok kişi hala stadın dışındaydı. Dolayısıyla belki anonslar yapmak gerekebilir. Jürgen Klopp bununla ilgili bir açıklama yaptı. Belki görmüşsünüzdür. Ve su molasının bir saçmalık olduğunu söyledi. Aslında sponsorların daha çok reklam yayınlayabilmesi için insan sağlığının, su ihtiyacının altın bir kaplamayla futbol severlere sunulduğunu iddia etti ve evet, buna eleştiri getirdi. Açıkçası biraz böyle seyrederken ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Su molasında sanki basketboldaki mola gibiydi ve daha çok takımların birbirlerine taktik aldıkları bir mola gibiydi. Türk milli maçı da öyle oldu. Türkiye ilk 7 golü yedikten 5 dakika sonra su molası vardı. Su molasından sonra Montella'nın verdiği taktiklerle biraz daha toparlanmış göründü takım devre arasına kadar. Aynı şey Brezilya Fas maçında da yaşandı. Su molasına 1 dakika kala Fas golü attı. Sonrasında Brezilya toparlandı ve devre bitmeden gol. Dolayısıyla da bu su molası meselesi epey tartışılacak gibi görünüyor. Ayrıca
0: peki,
11: burada konulardan

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika daha önce Dünya Kupası düzenlemişlerdi ama Kanada için bir ilk. Vancouver zaten ev sahibi şehirlerden biri aynı zamanda. Siz de vurguladınız. Kanadalıların turnuvaya ve maçlara ilgisi sahada, sokakta hissediliyor mu?
1: Soruyu tekrar alabilir miyim? Duyamadım da Embed, bir yandan da ben size etrafı göstereyim.
0: Tabii, şunu sormuştum size. Kanada diğer ortak ev sahiplerine nazaran ilk kez bir futbolda Dünya Kupası ev sahipliği yapıyor. Daha önce ABD ve Meksika düzenlemişti. Kanada'da nasıl bir ev sahipliği var?
1: Var. Buradan 3 saatlik bir zaman dilimi var. Yaklaşık New York'un hemen üst tarafına denk geliyor. Epey uzun mesafeler bunlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Vancouver, Toronto arası mesafeyi şöyle özetliyorlar. Vancouver Asya kıtasına daha yakın. Dolayısıyla da böyle uzun mesafelerin olduğu bir alanda futbol çok fazla ilgi çekmiyor aslında. İnsanlar daha çok diğer sporlara, rugby'ye, Amerikan futboluna, krikete, hatta bizim çok fazla bilmediğimiz lacrosse'u tercih ediyorlar. Tabii ki basketbol, Toronto Raptors, Kanada'nın takımı, o da NBA'de oynuyor. Dolayısıyla futbol o kadar ilgi çekmiyor ama Vancouver'a takımlarını desteklemeye gelen turistlerin yarattığı ortam Kanadalıları da epey iştahlandırmış durumda. Kanada milli takımı da ilk maçını, iki maçını burada oynayacak. İlk maçı da 1-1 berabere kaldı Bosna Hersek'te. Nedenle burada canlılık Dünya Kupası boyunca devam edecek görünüyor. 7 maçtan en sonuncusu son 16 turunda oynanacak Kanada'da. Son 16 turundan sonra ise aslında maçların büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. Toplam 104 maçın %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla da bütün ağırlık Amerika'da olacak. Ama evet. Amerika'nın da batı ucuyla doğu ucu arasında ciddi anlamda bir saat farkı var, sıcaklık farkı var. O nedenle de takımların yapacağı maçlar Amerika'da ne kadar ilgi görecek ona da bakmak gerekecek. Tabii burada biraz da Amerika milli takımının ne kadar etkili olabileceğiyle de ilgili. Onların da Türkiye gibi ilk 16 turda kalabilecekleri konuşuluyor. İlk maçlarını 4-1 kazanınca epey de bir Amerikalılar heyecanlandı. Kanadalılar ise ilk maçı hani son dakikada bir golle 1-1 berabere bitirdiler. Sonraki maçlarıyla seyirine devam edecekler ama onların gruptan çıkmak büyük idealleri. Eğer gruptan çıkmayı başarırlarsa belki Kanadalıların futbola, Dünya Kupası'na olan ilgisinde biraz daha artırmış olacaklar.
0: Peki. Hüseyin Yılmaz'a da teşekkür edelim. Dünya Kupası'nda atmosfer bu şekildeydi. Devam edelim sıradaki gelişmemizde. İngiltere, güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna da ilk kez operasyon yapmış oldu.
2: Görüntüler Manş Denizi'nde. İngiltere Deniz Kuvvetleri yaptırım altındaki Rus petrolü taşıyan tankere müdahale etti. Chinook helikopterleri, bir fırkateyn ve bir mayın gemisinin eşlik ettiği deniz piyadeleri gemiye çıktı. Kamerun bandıralı geminin güney sahillerinde alıkonulduğu açıklandı. Operasyonun görüntüleri paylaşıldı. İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon yaptı. Daha önce Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarına destek veriyordu. Operasyonu İngiltere Başbakanı Keir Starmer sosyal medya hesabından duyurdu. Starmer, Rusya'ya yeni bir darbe ifadesini kullandı. Ukrayna'da Putin'in savaşını körükleyenlerin saklanmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya mesajıyla İngiltere'ye teşekkür etti. Avrupa'nın acilen sadece tankerlerin alıkonulmasını ve petrol sevkiyatına kısıtlama getirilmesini değil, aynı zamanda taşıdıkları petrolün de müsaade edilmesine sağlayacak yasal adımlar atması gerekiyor dedi. Bu adımın barışı yakınlaştıracağına dikkat çekti. İngiltere bugüne kadar Rus petrolünü taşıyan yaklaşık 600 gemiye yaptırım uyguladı.
0: G7 liderleri yarın Fransa'da bir araya gelecek. Zirvede ekonomik konuların yanı sıra İran ve Ukrayna savaşları da ele alınacak başlıklar arasında. NTV temsilcisi Kayhan Karaca zirveyi yerinde Evian Leben kentinden takip ediyor. Kayhan, zirvede hangi konular öne çıkacak? Cenevre'de geniş çaplı protestolar da var.
3: Evet Ata, G7'ye şu anda Fransa, bu yıl boyunca Fransa dönem başkanlığı yapıyor. Her dönem başkanı gibi liderler zirvesi de Fransa topraklarında düzenleniyor.

0: Planlanıyor. Bu yılki zirve Fransa'nın İsviçre sınırında Alp Dağları'nın eteklerinde Leman Gölü'nün kıyısındaki Evian-Leben kentinde düzenlenecek. Yarın Salı günü ve Çarşamba günü 3 gün boyunca, daha doğrusu yarın öğleden sonra başlayacak, 2,5 gün sürecek. Şimdi bu yılki zirveye tabii G7 ülkeleri, yani Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışında Fransa başka ülkeler de davet etti. Çünkü Fransızlar bu zirveyi, bu seferki zirveyi jeoekonomik zirve olarak tanımlıyorlar. Çünkü küresel savaşlar var, savaşlar var, krizler var. Bu krizlerin neden olduğu ekonomik krizler var. İşte bunların hepsinin bir arada başka aktörlerle de beraber konuşulmasını istiyorlar ki bu G7 ülkelerinin yanı sıra Fransa bu zirveye Ukrayna lideri Zelenski'yi özellikle davet etti. Zelenski bugün ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Donald Trump'ın doğum gününü kutlamak için ve bu görüşme sonrasında Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada Donald Trump ile Zelenski'nin yarın veya salı günü burada Evian'da ikili bir görüşme yapacakları da açıklanmış durumda. Bunun dışında Fransızlar bu zirveye burada tabii Orta Doğu'daki krizi, İran'daki savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi de dikkate alarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır'ın liderlerini de çağırdılar. Bunlara ek olarak Kenya, Hindistan ve Güney Kore'nin liderleri de buraya davet edildi. Özellikle makroekonomik dengesizlikler konusu gündemde olacak burada. Bir de 1970'li yıllardan bu yana G7 zirveleri düzenlenir. O zirvelerden, o tarihlerden bu yana ilk defa bir G7 zirvesinde kanserle mücadele konusu da masaya yatırılacak. O konuda alınacak kararlar da merakla bekleniyor. Tabii her yıl olduğu gibi her G7 liderler zirvesi paralelinde kimi kentlerde, daha doğrusu bu zirvenin düzenleneceği kente yakın kentlerde, büyük kentlerde protesto eylemleri vardı. Bugünkü eylemler de İsviçre, yani Leman Gölü'nün öbür kıyısındaki İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Bugün Cenevre'de binlerce kişi bu zirveyi protesto amacıyla gösteriler düzenlediler. Gösterilerin sonunda yer yer polisle kimi göstericiler arasında olaylar çıktı. Hatta polis, İsviçre'de nadir gördüğümüz bir manzara, bu göstericileri dağıtmak için biber gazı dahi kullandı. Öte yandan tabii her yıl olduğu gibi bu G7 liderler zirvesi de olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak. Fransız yetkililer 3 gün boyunca bu Evian kenti ve çevresinde 16 binden fazla polis ve jandarma memurunun görev yapacağını bildirdi. Bir de şunu hatırlatayım. Bu zirve sonunda çarşamba öğleden sonra Fransa Cumhurbaşkanı, yani ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Paris Panyosu'ndaki Versailles Şatosu'na bir özel yemeğe götürecek. Bu çok önemli. Çünkü böylelikle Donald Trump'ın bu zirveden ayrılmasını da Fransızlar biraz engellemeye çalışıyorlar. Versailles'daki yemeğin gerekçesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun, daha doğrusu bağımsızlığının 250. yıl dönümü, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun temel belgesi olan anlaşma, biliyorsunuz, Paris Antlaşması 1783 yılında Paris'te imzalanmış ve imza töreninden sonra dönemin Fransa Kralı Versailles Şatosu'nda bir şölen düzenlemişti. İşte benzer bir şöleni de Emmanuel Macron'un çarşamba akşamı Versailles Şatosu'nda Donald Trump için düzenleyeceği belirtiliyor.
1: Peki, Ata. Kayhan, Trump'tan bahsettin. Bu zirvede sergileceği tavır da merak konusu. Basında, kamuoyunda neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Nasıl bir hava var Trump için? Çünkü daha önce Macron'la yaşadığı bazı durumlar da vardı, açıklamalar da vardı karşılıklı olarak. Buna dair ayrıntı var mı?
0: Tabii Ata, zaten bütün gözler bu zirvede, bütün dünyanın gözleri, sadece zirveyi düzenleyenlerin değil, bütün dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta olacak. Donald Trump'ın burada yapacağı olası açıklamalarda olacak. Biliyorsunuz her an açıklamalar yapıyor. Özellikle şu anda İran'la ilgili olarak. İran'la ilgili belki burada sürpriz bir gelişme de olabilir deniyor. İran'la ilgili biliyorsunuz her gün en azından 3-4 mesaj birden gelmeye başladı Donald Trump cephesinden. Dolayısıyla burada söyleyecekleri çok çok önemli. Bir de geçtiğimiz yıl G7 zirvesini tam ortasında Kanada'ya protesto amacıyla terk etmişti. İşte öyle bir senaryoyu mutlaka Fransızlar engellemeye çalışıyorlar. Bu yönde kapalı kapılar ardında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğü Fransızlar tarafından söylenmekte. Gerçi biraz önce de belirttim. Özellikle çarşamba akşamı Versay'da bir yemek düzenlenecek olmasının nedeni de Donald Trump'ı burada tutmak. Bir de şunu da hatırlatmakta fayda var hatta. İran savaşı başladığından bu yana Batı ittifakı kendi içinde yüz yüze ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortakları ilk defa bir araya gelecekler. Yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklar. Bu açıdan da burada yapılacak bu 3 günlük G7 zirvesinin, liderler zirvesinin önemli olduğunun altı özellikle vurgulanmakta.
1: Peki Kayhan Karaca'yı da dinledik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine de bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını da hatırlatıp soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın diye seslendi.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oynanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine alınmasının önerileceğini söyleyen Slovenyalı parlamentere bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Vladimir Prebilic'in sömürge komiseri uslubu kullandığını belirtti.
3: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için bir siyasi utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi.
3: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
2: Çelik, İsrail saldırılarını hatırlatarak Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır dedi. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur ifadelerini de kullandı.
1: Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürdü. Ardından da hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin tartışması cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü.
2: Kayınpederinin evine silahla bastı. Aileden 4 kişiyi öldürdü. Daha sonra kendi hayatına da son vermek isteyen uzman çavuş ağır yaralandı. Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. Uzman çavuş M.G. kayınpederinin evine gitti. Önce eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurdu. Ardından aynı silahla hayatına son vermek istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği evin çevresinde ve hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Bir cinayet haberi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geldi. İddiaya göre Arapça öğretmeni Aslan Öztürk tayin istemişti. Bu nedenle coğrafya öğretmeni eşi Orhan Bey ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Aslan Öztürk'ün babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Genç kadın olaya şahit olan 3 çocuğuna odalarına gitmelerini söyledi. O sırada Orhan Bey pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti. Ardından evin kapısını kilitledi. Zanlı polisin ikna çabası sonucu teslim oldu. Aslan Öztürk'le babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Ayşe Yavuz 2 yıl önce Ankara'da reklam panosunun üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi belediye görevlilerine soruşturma izni verilmesine hükmetti. 6 Haziran 2024'te Sincan ilçesinde şiddetli rüzgarda devrilen reklam panosu otobüs durağında bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz'un ölümüne neden olmuştu. Reklam panosunu yerleştiren firma yetkilisi hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan işlemlerde denetim sorumluluğu bulunan Sincan Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni istendi. Kaymakamlık talebi reddetti. Yavuz ailesi bunun üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 2 yıl sonra sonuçlanan başvuruda destek hizmet müdürü ve 2 inşaat mühendisinin arasında olduğu 8 kişiye soruşturma izni verildi. Diyarbakır'da bir kadın engelli kızı için belediyeden rampa yapılmasını istedi. Ancak komşusu buna karşı çıktı. Önce belediye ekiplerine müdahale eden komşu daha sonra komşusuna kürekle saldırdı. Kadının başına 12 dikiş atıldı, saldırgan da tutuklandı.
2: Engelli kızı için yaptırmak istediği rampaya komşusu karşı çıktı. Kadına kürekle saldırdı. Komşusuna ölüm tehditleri savuran saldırgan tutuklandı.
4: Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Ben hani büyük yetkilerden rica ediyorum. Çıkmasın, gereken cezayı yesin.
2: Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için belediyeden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Belediye ekipleri rampa için bölgede çalışma başlattı. Ancak komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi rampa yapılmasına karşı çıktı, ekiplere müdahale etti. E.B. ile aralarında tartışma çıkınca Mehmet Kaçar kadına kürekle saldırdı.
4: Küfürlerle bana belediye düz gitti. Ben de koşarak gittim. Hemen vurdu. Önceden de hani kaç defa beni tehdit ettiler. Ben karakola gittim. Ölümle beni tehdit ettiler. Seni öldüreceğim. Bu sokakı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam.
2: Yaralanan kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgan komşuysa tutuklandı.
5: Bu basit yaralama. Yani basit bir suç değil. Basit yaralama suçu değil. Bu tamamen bizim için kasten öldürmeye teşebbüs dosyasıdır.
2: Daha önce de ölümle tehdit edildiğini söyleyen E.B., saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
1: İstanbul'da iki çocuk minibüs çalıp şehirde tur attı. Polis operasyonuyla yakalanan ikilinin toplamda 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
6: Minibüse girip düz kontakla çalıştırdılar, ardından İstanbul turu attılar. Suça sürüklenen iki çocuğun macerası cezaevinde bitti.
7: Buraya başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar.
6: Sarıyer Ayazağa mahallesinde yaşanan oto hırsızlığı olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 13 ve 16 yaşında olan iki çocuk gece saat 23 sıralarında sokakta park halinde duran minibüse bagajdan girdi. Kontağına makas sokarak çalıştırdı. Ehliyeti bulunmayan çocuklar aracı yaklaşık 42 kilometre sürerek Arnavutköy'e gitti. Kullandıkları aracı orada bırakarak yine aynı yöntemle başka bir minibüsü çalıştırıp çaldılar. İki çocuk çaldıkları ikinci minibüsle de Sarıyer'e döndü. Minibüsle dolaşan çocukları polis drone'la takibe aldı. Araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan birinin 7, diğerinin ise 10 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayıtların çoğunluğunun oto hırsızlığı olduğu görüldü. İki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan araçlar sahiplerine iade edildi.
8: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: hiç sorgu sual etmeden benimseyip kullandığımız sözcüklerden biri. Direkt. Üstüne üstlük yanlış biçimde direkt sözcüğüyle karıştırarak kullanıyoruz. Bu öğrenci sınıfını direkt olarak geçti. Bu vapura bin, direkt Kavaklara gidiyor. İki devlet arasında kurulmuş direkt bir bağlantı yok. Evet, bu kullanımların tümü yanlış. Bu tümcelerdeki direkt sözcüklerinin tümünün direkt olması gerekiyor. Direkt nedir? Ağaçtan ve demirden yapılan uzun ve kalın destek. Dün geceki fırtınada elektrik direği devrilmiş. Çok farklı anlamları da var. Bütün yük, bütün sorumluluğun üzerinde bulunduğu kimse. O bu şirketin temel direği. Ayrılırsa iş çöker. Daha orta direk, bayrak direği, çadır direği, elektrik direği, evin direği, korner direği, telefon direği. Şimdi de direkte bakalım. Sözcük Fransızca. Dolaysız, aracısız, durmadan, duraksız, doğruca anlamlarında. Bol bol Türkçe karşılığı var. Onlar dururken direkti kullanmak niye? Şimdi az önceki tümcelerde yanlış biçimde kullandığımız direkt yerine Türkçe karşılıklarını koyalım. Bu öğrenci sınıfını direkt olarak geçti yerine bu öğrenci sınıfını doğrudan geçti. Bu vapura bin, direkt Kavaklara gidiyor yerine bu vapura bin, dost doğru Kavaklara gidiyor. İki devlet arasında kurulmuş direkt bir bağlantı yok yerine iki devlet arasında kurulmuş dolaysız bir bağlantı yok demek daha kolay ve anlaşılır, değil mi? Böylece direği de kendi anlamıyla ve rahat bırakmış oluruz. Bakın Pir Sultan Abdal nasıl kullanmış bir şiirinin girişinde. Dünyanın üzerinde kurulu direk. Emek sayılmadan sızlar bu yürek. Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek. Söyle canım söyle dinlesin canlar.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
10: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Hava kalitesi Marmara, Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde çoğu yerde iyi seviyede. Güneydoğu'da günlerdir artan çöl tozlarının bir kısmı bugün yağışlarla birlikte yere iniyor. Hava kalitesi daha iyi seviyede.
2: Hava durumu.
3: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
3: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Doğa Takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle topluluklar birlikte büyüdüğünde nelerin mümkün olduğunu göstermek. Toprak Bayramı ve Rüzgar Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.

0: 21 bülteni ile yeniden beraberiz. Orta Doğu'da sular, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla bir kez daha ısındı. Saldırının ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. İsrail ordusu saldırıyı Hizbullah'ın roket saldırısına karşılık düzenlediklerini duyurdu. Bunun ardından Tahran karşılık verileceğini açıkladı. İran ordusu parmağımız tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız açıklamasında bulundu. İran ordusu İsrail'e unutamayacakları bir ders vereceklerini de açıkladı. İran parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İsrail'in Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıya güçlü bir şekilde yanıt verilecek ifadesini kullandı. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çok kızdığını açıklayarak "Çok sinirlendim, ona bunu bildirdim. Hiçbir muhakemesi yok. Ona bunu söyledim." dedi. ABD Başkanı İran'la anlaşmanın saldırı nedeniyle geciktiğini de belirtti. Çevrimiçi yöntemle anlaşmanın imzalanması için birkaç saat sonraya planlama yapıldığını duyurdu. Trump, İran'dan İsrail saldırısına yanıt vermemelerini isteyeceğini de açıkladı. Şimdi de bültenimize haber turuyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik. Toplantıda bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı görüşmeler çerçevesinde müzakerelerden gelinen son nokta masaya yatırılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine, "Bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir," dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatarak, "Soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın," ifadelerini de kullandı. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gezi teknesi kontrolden çıkıp sürüklendi. Teknedeki vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı. Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan tekne bir süre sonra sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 40 yerli turist başka bir tekneye alınıp kıyıya götürüldü. Hepsinin de sağlık durumu iyi.
1: NTV Radyo.
2: Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Ankara 25, Eskişehir 29 derece. Ege güneşli, sıcaklık artıyor. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor, hava yeniden nemli olacak. Antalya 28, Adana 30 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum Ağrı hattında sağanak yağış etkili. Güneydoğu'da ise hava açık. Diyarbakır 33 derece.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Kinem Kuzbay, İzmir doğumluyum. Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takım oyuncusuyum. 2007'de eve giren hırsız tarafından ateşli silah yaralanmasıyla omelik felçlisi oldum. Hayatımı tekerlekli sandalyeyle idame ettiriyorum. Nasıl başladı? Bir 4 yılımı aldıktan sonra başladı. 15 yaşında ben vuruldum, engelli oldum. O dönemde vurulduktan sonra ilk ameliyatımda yürüyordum. İkinci ameliyatımda yürümemeye başladım. O süreçte çok başarılı bir ameliyat geçti söylenemez. Çünkü ameliyatım bittikten sonra doktorun aileme şu şekilde söylemesi oldu. Şu an hasta hayatta, çünkü ben oraya giderken alt damarım patlamış ve o şekilde hastaneye gidiyorum. Şu an hastamız hayatta ama hayati riski devam ediyor. Her an iç kanaması tekrar gelebilir ve hastayı kaybedebiliriz. Bunun için 6 gün, 6 ay ya da 6 yıl gibi bir süreç verebilirim ama daha erken de olabilir. Doktorun söylediği 5-6 gün sonra oluyor. İç kanaması geçiriyorum ve başka bir hastaneye sevk ediliyorum. Burada da kalbe giden damar yoluna yama takılıyor. Yama takıldıktan sonra bir haftada orada yoğun bakım sürecim başlıyor. Sonra yatağa alındıktan sonra ben ayaklarımı hissediyorum ama hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Doktoruma dedim ki ben ne zaman hareket edebileceğim ayaklarımı, ne zaman yürümeye başlayacağım? Bana 1,5-2 sene sonra dedi. Ben o süreci bile kabullenemedim, çok kötüydü. O 1,5-2 seneden sonra o süreçte tabii ki fizik tedavilerimi aksatmadım. Ankara Numune Hastanesi'ne gittim ki o dönemde ben oturamıyordum bile. Bel dengem bile yoktu. Ankara Numune Hastanesi'ndeki tedavi sürecinden sonra bir 6-7 ay sonra yürüme cihazlarıyla adım atmaya başladım. Ama halen aklımda doktora şöyle söyledi, 1,5-2 yıl sonra yürüyeceksin. O umutla yaşamaya devam ediyorum. Aklımda kesinlikle omurilik felçlisi ya da yürümemek gibi hiçbir şey, bunu bilmiyorum bile. 1,5-2 yılım dolduktan sonra doktorumu aradım telefonla. Dedim ki siz bana 2 yıl sonra yürüyeceğimi söylediniz ama ben şu an yürüyemiyorum. Bana dedi ki ben öyle sanmıştım. Ben çok kötü oldum ve bu telefonu olmayacak dedim. Yüz yüze görüşmeye gittim. Yüz yüze görüşmeye gittiğim dönemde şey dedi bana. Ben seni ameliyata aldığım zaman kinemin işte ayağı gidecek, eli gidecek, kolu gidecek düşünmem. İlk önce hayatta tutmak için kinemi düşünürüm. Ve sen buraya geldiğin zaman senin alt damarın patlamıştı. Ve sen buraya şu an bir örnek de verdi. 10 kişiyi dizeyim, aynı şekilde silahlı ateş sıkayım. O 10 kişiden belki hayatta bir kişi kalır veya kalmaz. Sen bir mucizesin dedi. Ben o anda ağlamaya başladım ve doktorum da ağlamaya başladı. O yalancı umuttan sonra anladım ki artık bir daha yürüyemeyecektim. Yalandan umut etmiştim yürümeyi. O dönemde 2 yıl zaten engelliydim. Bir 2 yıl daha kapandım eve. Hayata küstüm. Çok daha kötü oldum. O şekilde eve gittiğim zaman da bile benim aile bireylerimden halalarım geldiği zaman İşte sana nazar değdi, çok güzeldin. İşte sen bir daha artık yürüyemeyecek misin? Artık bu şekilde mi olacaksın deyip ağlamaya başlarlardı. Evet. Ve ben zaten çok duygusal bir insanım. Bir de bu şekilde işte o doktorun söylediği umutla yaşayıp bir anda da o doktorun bana biz öyle sanmıştık, sen bir mucizesin dedikten sonra benim halam bana bu şekilde acıyorsa dışarıdaki insanlar niye acımasın? O dönemde aslında 17 yaşlarımda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ben antrenmanlara başladım. Lisansım çıktı ve sadece ön yargılarımı henüz yıkamadığım için istemedim devam etmek. Sadece o kadar ısrarlara rağmen kadın sporcu çok değerli, kadın sporcu çok önemli basketbolda. İşte bunlara rağmen ben kabul etmedim ve maalesef ki ön yargılarımı henüz kırmadığım için o dönem basketbola başlamadan bitirdim. Bu 2 yıl sonra Buca tekerlekli sandalye basketbol antrenörünü ta ki bir İzmir etkinliğinde gördüğüm zamana kadar. O zaman da Büyükşehir'de başlamadan bitirmek ve o anda antrenörün benim bir takımım var, takımımda oynamak ister misin dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Ve 2 gün sonra antrenmanlarına başladım. Bu süreçte de zaten ben para kazanacağım ya da çok severek başlayacağım değildi. Sadece hobi olarak başlamıştım. O dönemde de dedim ki hocam bugün Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımı kurulacak ve ilk transfer kadın sporcusu ben olacağım. Ve o hayal ettiğim takımda 4 yıldır, 4 sezondur formasını giyiyorum. Bazen yapamazsın edemezsini de duymak gerekiyormuş. Bu benim için bir hırs oldu, bir istemek oldu, bir cesaret oldu. Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hangi zamanda nerede olduğun, kiminle tanıştığın bile her şeyin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Hırslanmak, istemek, inat etmek gibi, başarmak gibi. Çok güzel bir duygu. Zaten şunu söylemek istiyorum. Hayal ettiğin takımda oynamak ekstra güzel bir duygu. Önyargılarımdan bir tanesini Fenerbahçe'de kırdım. Şöyle, Fenerbahçe transfer olduğum dönemde ben sadece maçtan maça anlaşmıştım. Evet, bir tane hayalimi gerçekleştirmiştim ama benim için önemli olan o hayali başarmak ve o zirvede bırakmak değil. Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Daha çok o takıma antrenman yapmam gerektiğini düşündüm. Ve dedim ki ben sadece maçtan maça gelmek istemiyorum. Bana ev tutun, ben takımla antrenman yapmak istiyorum. Sağ olsunlar hemen tuttular ve ben takıma antrenman yapmaya başladım. Önyargılarımdan bir tanesi, hiçbir zaman için tek başıma bir evde kalacağımı düşünemiyordum. Kendi işimi kendim yapayım, işte kendi yemeğimi kendim yapayım, antrenmanıma kendim gideyim, alışverişimi kendim yapayım. Bu hiç benim düşüncemde bile yoktu, yapamayacağımı düşünüyordum. Ama önyargılarımdan bir tanesini de Fenerbahçe'de kırdım. Mesela kendim antrenmanlara bile kendim gidemiyordum. İlla ki bir ya ailem olacaktı ya bir arkadaşım olacaktı. İlk başladığım dönemlerden bahsediyorum. Ön yargılarımı da kıramıyordum henüz. O süreçten sonra basketbol benim hayat döngüm zaten. Her şeyimi basketbola borçluyum. Hayata tutunmayı, başarmayı, özgürleşmeyi, kendimle barışmayı hepsini basketbola borçluyum. Basketbol benim hayat döngüm diyebilirim. Halen sporla tanışmayan engelli bireylerine, hayatta küsen engelli bireylerine, eve kapanan, hiçbir şekilde kapanmayın, bu sadece zaman kaybı, sonrasında çok pişman oluyorsun. Aslında o süreci de yaşamak bence önemli. Şöyle, yani zaten burada da en önemli şey aile bireyleri, yani acıyarak değil, güç ve cesaret vererek onlara iyi gelecek. O zaman kendine özgüveni bulacaklardı. O dört duvardan çıkmalarını ve henüz sporla tanışmayan engelli bireylerinin mutlaka bir spora başlamalarını isteyeceğim. Bu onlara gerçek anlamda özgüven kazandıracak. Zaten her şey su akar yolunu bulur derler ya, o şekilde akacaktır yani. Pes etmeyin, mutlu olun, pozitif kalın, kendinize değer verip iyi bakın. Umut yaşıyorum demektir.
0: Cinem Kulbay hikayesini NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

Merhaba sevgili caz severler. Gece ve Caz bu harika parçayla başladı. Ender kadın vibrafoncularından Sasha Berliner'in 2025 yılında yayınladığı Phantom albümünden Han Yunis adlı akıcı bestesiydi. Piyanoda son yılların yıldızı Taylor Ayks'ti, bastı Harish Raghavan, davulda Jungkook Kim yer alıyordu. Berliner'i vibrafonun yanı sıra synthesizer'da duyduk. Piyanist Taylor Ayks'ti bu kez Chicago'lu şarkıcı Sasha Alvasandani'nin 2018 yılında yayınladığı Shadow Train albümünde. Abel Lincoln'ın ünlü bir parçasını yorumluyor. Throw It Away. Gitarda Neil Felder, basta Ruben Rogers, davulda Eric Harland yer alıyor. Ardından Bruno Martini'nin unutulmaz parçası Estate. Piyanoda Shelley Burke, basta Chuck Berkhofer, davulda Greg Field, 2005 yılına ait Blackbird albümünde seslendiriyor.

Önce Sachal Vasandani'nin Shadow Train abiminden Throw It Away ve ardından Shelley Berg Trio'nun Blackbird abiminden Estate adlı parçaları dinledik. Gece ve caz devam ediyor sevgili caz severler. 39 yaşındaki Lauren Henderson, 2011 yılından günümüze modern caz sahnesinde parlayan şarkıcılardan. Vibratolu vokalini 2023 yılında yayınladığı Musa abiminde bir bolero'da dinliyoruz. Piyanoda Sullivan Fortner, trompette Marcus Hill, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson'la seslendiriyor. Lee Ward.

0: NTV Radyo.
1: Önce Lauren Henderson'ın puslu sesinden dinledik. Musa albümünden Leeward. Onu usta piyanist Kenny Barron'ın 2024 yılına ait Beyond This Place albümünden Sunset adlı bolerosu izledi. Vibrafonda Steve Nelson, alto saksofonda Emmanuel Wilkins, basta Kiyoshi Kitagawa, davulda Jonathan Blake yer alıyordu. İşte veda parçaları. Norveçli şarkıcı Rebecca Bakken, 2023 yılında yayınlanan Always On My Mind albümünde söylüyor, Break My Heart Again. Ardından Charles Pillow Ensemble'ın 2020 yılına ait Chamber Jazz albümünden Billie Holiday'in gözde parçası, Don't Explain. Akustik gitarda Vic Uris, bas klarnette Charles Pillow, piyanoda Gary Versace, basta Jay Anderson, davulda Mark Ferber ve yaylı çalgılar dörtlüsü seslendiriyor.

0: Mutlu akşamlar. 22 bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu'da sular İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla bir kez daha ısındı. Saldırının ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geliyor. İsrail ordusu saldırıyı Hizbullah'ın roket saldırısına karşılık düzenlediklerini açıkladı. Bunun ardından Tahran karşılık vereceğini duyurdu. İran ordusu parmağımız tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız mesajını verdi. İran ordusu İsrail'e unutamayacakları bir ders vereceklerini açıkladı. İran parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya güçlü bir yanıt verilecek ifadesini kullandı. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çok kızdığını açıkladı. Çok sinirlendim, ona bunu bildirdim. Hiçbir muhakemesi yok, bunu söyledim ifadesine yer verdi. ABD Başkanı İran'la anlaşmanın saldırı nedeniyle geciktiğini de belirtti. Çevrim içi yöntemle anlaşmanın imzalanması için birkaç saat sonraya planlama yapıldığını duyurdu Trump. İran'dan İsrail saldırısına yanıt vermemelerini isteyeceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya çok yaklaştı. Taslağın maddeleri de belli olmaya başlıyor. Ayrıntılarına bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran yaklaşık 3 aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Ancak içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı. İranlı bir yetkili mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran mutabakat zaptıyla nükleer silah üretemeyeceğini veya edinemeyeceğini beyan edecek. İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi. Amerikan yönetimi nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti. Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabine toplantısına başkanlık edecek. Ana gündemde de ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek müzakereler var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündem başlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Toplantıda bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
0: Geçen salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Altay Atay imzasıyla gönderilen yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Yazıda Senato salonu zemin katının 817 kişi, Senato salonu balkon katının 390 kişi, büyük grup toplantı salonunun 630 kişi, küçük grup toplantı salonunun ise 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. Maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır denildi. Meclis Genel Kurulu emniyet ve ulaştırma alanında düzenlemelerin olduğu kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta devam edecek.
1: Meclis Genel Kurulu birçok kanunda değişiklik içeren torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idare hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırıları sonrası konuyu araştırmak için kurulan komisyon çalışmalarını sürdürecek.
0: Spor dünyasından devam edelim. Amiri futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 2-0 yenildi. Maçta ve sonrasında neler yaşandı ona bakalım. Ardından da konuğumuz olacak.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yenildi. Ay Yıldızlılar D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Golleri 27. dakikada İran Kunda, 75'te de Metcalfe attı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda baskısını arttırsa da golü bulamadı.
3: Avustralya'nın bizi geride bekleyeceğini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar ve iki gol yedik. Çok üzgünüz. Her şeyi denedik ama savunmalarını aşamadık. Golü bulsak her şey çok farklı olurdu. Yolumuza devam ediyoruz. Şansımız sürüyor.
2: Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11 ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Mert Müldür ve Salih Özcan'ı kontra atakları engellemek için oyuna aldık. Arda Güler ve Hakan uzun süredir 90 dakika oynamıyordu. Onların yanına oyuna enerji katacak oyuncuları koymamız gerekiyordu. Kerem sahaya ruhunu koydu. Arda'yı sonuna kadar oyunda tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can Uzun forvet arkası oynuyor. Ona yer bulamadık.
2: Ay Yıldızlılar sıradaki maçında Paraguay'la cumartesi saat 6'da karşılaşacak. İlk maçlarını kazanan takımlardan Amerika Birleşik Devletleri averajla lider, Avustralya ikinci sırada. Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü sırada.
0: Amili takım Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisiyle başladı. Şimdi futbol yorumcusu Emir Ateşdağlı canlı yayın konuğumuz olacak. Kendisiyle mücadelede yaşananları konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle.
4: Hoş bulduk Atabey'e, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya sürdüğü 11 çok tartışıldı. Gerçi bazı yorumcular da eldeki en iyi malzeme bu. Yani bu böyle bir kadroyla çıkardım ben de görüşündeler ama büyük de bir kesim bu eleştirilerini de saklamadı, gizlemedi. Başlangıç 11'i nazarında söylüyorum. Merkezi kapatan bir rakibe karşı Arda ve Ferdi'yi de dahil edersek 5 orta saha karakterli oyuncuyla sahaya çıktık ve çözüm üretmekte de zorlandık. Siz bu yenilginin temel sebebini neye bağlarsınız?
4: Tabii biraz Dünya Kupası oynamayı öğrenmek, Dünya Kupası tecrübesine sahip olmayı da ben teknik ve taktik tarafın yanına koyuyorum. Genelde maçı ilk okumamda da bundan bahsetmiştim. Çünkü teknik taktik şeyler aslında artık dünya futbolunda kolay düzeltilebilecek. Çünkü teknolojinin ve canlı analizlerin geliştiği bir ortamda artık çözüm üretmeniz daha kolaylaşabiliyor. Evet, bugün belki Türkiye çözüm üretemedi maçın genelinde. Onu ayrıca bir değerlendirme yaparız. Ama bir kere rakibimizi iyi bilmemiz lazım. Bence maç sonu açıklamaları, özellikle bazı oyuncuların maçtan önceki açıklamalar sanki biraz daha fazla konsantre olmak gerektiğini, Dünya Kupası ağırlığını, Dünya Kupası'nda maç oynamanın bazı anlarda farkında olmamız gerekiyor. Bunları sadece tek maç olarak bakamayız. Artık bir Uluslar Ligi veya bir işte Euro 2024 oynadı bu takım. Hani o tarz turnuvaların dışında bir yer Dünya Kupası. Birçok farklı ülkenin takımı geliyor ve hani siz futbol ülkesi olarak görmediğiniz çoğu ülke aslında bu Dünya Kupası'nın gediklisi. Aslında son yıllarında Avustralya 2006'dan beri bu kupanın gediklisi ve kaybettiler. Kazandılar. Hani ileri gittikleri turnuvalar oldu. Hani böyle bir genel ortama baktığımızda aslında bunu kabul edip bizim bu maça çıkmamız gerekiyordu. Evet, bence biz daha iyi takımız Avustralya'dan total bütünlükte, ama işte maç her şey çok değişebiliyor. Çok net sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle merkez oyuncu kalabalığıyla biz orada özellikle 5-4-1 veya işte 5-3-2 durdukları zamanda blok aralarına girmeye çalıştık. Aslında denemelerimiz de oldu. Arda ben evet eleştiriler var, doğaldır, çok doğal olacak. Ben de eleştirdim açıkçası, ama denediğimiz pozisyonlar da var ama yetmiyor. Burada biraz oyuncu havuzumuzun bazı noktalarının sıkıntılı olduğunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle merkez santrafor'da bir sorun var. Eksiklik var diyelim sorundan da nazaran. Çünkü hele hele bugün gibi işte Burgess, Çirkati, Sutar gibi 3 tane kule gibi savunmacıya karşı maalesef Kerem Aktürk oldu. Veya diğer oyuncular oralarda bazı şeyler üretmekte zorlandı. Ama yine bence pozisyonlara bir şekilde girdi. Yer çevresinden aslında şut imkanı bulduk. Hani bunları değerlendiremedik. Bazı anlar oyuna giremedik ki hoca da buna değindi. Hani oyuna giremediğimiz, topun hızını arttıramadığımız, bazı anlarda kalitenin yetmediği anlar oldu belki bizim için. Bizim kalitemizin altında bir gün geçirdik yani anlamda. Ben böyle şöyle bir tweet atmıştım. Dünya Kupası'na hoş geldiniz maç oldu Türkiye için Atabey. Yani biz Dünya Kupası sertliğini bu maçta iyi gördük. Ama şimdi iyi gitmeyen şeyler var. Burada aslında değiştirebileceğiniz iki maç da var. İşte Dünya Kupası'nın size aslında sunduğu yine bir avantaj. Belki sıfırlayıp kafayı bambaşka bir yere gidebiliriz, ama doğru örnekler almamız gerekiyor bu maçta.
0: Ben de enseyi karartmamak lazım. Baktığınız vakit 2002'de de yenilgiyle başladık. Keza son şampiyon Arjantin'de mağlubiyetle başladı, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Sonunda doğru. Bir şekilde uzatarak bitirmeyi de başardı bu iki örnek. Şimdi Dünya Kupası'na hoş geldiniz maçı dediniz. Aslında yerinde bir yorum. Bir de az önce dediniz ki topun hızını artıramadık. Yani buradan da bir sorun oldu aşikar. Şimdi ben de analizleri okurken en öncesi New York Times'ta atletik ekibinin de bizim milli takımımız hakkında maçın analizinde neler yazmışlar diye baktım. Şöyle şundan bahsettiler. Türk milli takımı topu çok dolaştırdı. Yani tamam, paslaşmalar güzel, bir teknik kalite ortaya çıkıyor. Rakibin de bu konuda üstünlüğü kurduğu belli, ama şimdi günümüz futbolu, modern futbolda da artık hızdan bahsetmek gerekiyor. Yani bir şekilde o sonuca gitmeniz lazım. Orta sahada al ver bir yere kadar artık. Çünkü rakip de hareketli, öyle değil mi? Yani bu noktada bizim bu hızımızı biz daha başka nasıl üst seviyelere taşıyacağız? Bu konuda bir yüklenme eksikliği mi var, yoksa aşırı yüklenme mi var? Onu da bilemiyorum, ama oyuncuların kalitesinden mümkün değil, şüphemiz de yok. Burada sorun nerede sizce?
4: Şimdi geniş perspektife bakıyorum hep. Hani bazen çok şey anlaşılıyor sözlerim. Tecrübe derken sadece oyun tecrübesi, kupa tecrübesinden kastetmiyorum. Kamp tecrübesi de. Biz hiç böyle bir kampı 2002'den beri yaşamadık. Hatta belki 2002'deki turnuvada bu tarz, bu çapta bir turnuva değildi. Çok büyük, çok fazla takım var. Gittiğimiz ülke Amerika. İşte kamp yaptığımız yerin sıcaklığı veya kamp yaptığımız tesisin farklılığı. Yani buralara alışmak da kolay değil. Bu sadece oyuncular için de değil. Bu bence teknik ekip için de böyle. Şimdi buralara hazırlanırken çok önemli çalışmalar yapılır. Bazen çok yüklenilir, bazen az yüklenilir denir ama ya burada biraz saha içi sorunlara da gireyim ben. Mesela artık şunu anladık. Biz özellikle kapanan takımlara karşı bence merkez santrafor konusunu çözmek zorundayız. Yani Türk milli takımının bence yani 45 dakika evet ama belli bir yerden sonra artık ben orada daha net bir pivot oyuncu görmek istiyorum. Bu Deniz Gül olabilir. Can, mesela Can Uzun formülü de olabilir ki Can da özellikle önde tek oynayan işte biraz daha farklı.
5: Orada bir araya gireyim çünkü Can Uzun konusunda Vincenzo Montella da bu konuda bayağı bir eleştiri aldı gazetecilerden. O kendisinin daha çok böyle 10 numaraya yatkın bir oyuncu profilinde olduğunu söylüyor ama tabii biz teknik direktörden daha iyi bilecek halimiz yok ama biraz böyle bir tutarsızlık yok mu söylemlerinde? Başka bir şey mi ima etmeye çalıştı ya da?
4: Yok. Hocayı şöyle anlayabiliyorum. Can Uzun aslında forvet diyebileceğimiz, hani benim bahsettiğim o net 9 numara profilinde bir oyuncu değil zaten. Aslında hoca da biraz bunu söylemek istiyor. Burada farklı meziyetleri olabilecek bir oyuncu olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun bugün oynadığı milli takımda Can Uzun'un da işte ya da biz oraya kimi kaydırabilirsek Can Uzun o profil olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bakın ama benim ilk etapta söylemek istediğim, zaten artık bu maçların böyle geçeceği malum ve bence Paraguay maçı da stoper bakımına aynı sertlikte geçecek. Çünkü Alderete ve Gustavo Gomez sert stoperler. Özellikle sizi yakında alacak, size o baskıyı verecek stoperler. Evet, hata yapma kabiliyetleri var ki bence bugün de aslında bazı anlarda hata yapma kapasitesi olan da bir savunma hattı ama biz hiç orayı değerlendiremedik. İşte bu yüzden belki orada bazı anlarda fiziksel olarak yıpratabilecek bir Deniz Gül'ü, oyunun belli periyotlarından bahsediyorum. Can Uzun'un hareketliliği, işte Arda Can Uzun, Hakan Çağlanoğlu, Kenan Yıldız gibi bir dörtgen kurup işte rakibi hızlı pas trafiğiyle yorabileceğiniz ki zaten bunu yaptık. Özellikle maçın belli bölümlerinde yaptık ama yetmez. Yetmedi çünkü oyun Avustralya'nın istediği gibi gitti. Biz bence bugün uzun zaman sonra hani sahada net olarak kaybettik. Hani bunu da bilmek lazım. Evet. Ve bunu da takdir etmek lazım. Ve işte dediğim gibi ilk başta biz iyi bir takımız. Biz çok önemli oyunculara sahibiz ancak rakipler de iyi. Benim bu Dünya Kupası'nda 48 takımı konuştuğum bir analizim var. Orada her takımın aslında gerçekten artık iyi parçalara sahip olduğunu. Bugün Kurosawa maçı mesela, tabii Almanya maçı gelmeden önce onu izliyordum. Hani belli bir yerde bir direnç koyulabiliyor. Ama tabii kalite, oyun ritmi çok daha farklı. Dediğiniz gibi oyunu hızlandırmak gerekiyor. Çok daha iyi bir Hakan Çağlanoğlu'na kaptana ihtiyacımız var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Onun da sahaya verecekleri önemli bizim için. Kalitemiz var ama daha iyi maç hazırlığı, daha belki düzeltilebilecek, ekstra düşünülebilecek maç tercihleri bence bize Paraguay maçını kazandıracaktır. Çünkü Paraguay maçı tek hedef bence şu an bizim için.
5: Oyun Avustralya'nın istediği gibi gitti dediniz. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ancak yine bu konuda da milli takım yönetimi ve futbolcularından ayrışıyoruz. Çünkü maç sonrası basın toplantısında Avustralyalı bir gazeteci Hakan Çağlanoğlu'na sorduğu soruda maçtan önce rakip takımdan daha iyi olduklarını ve oyunu domine edeceklerini hatırlatıp 90 dakikada nerede hata yaptıklarını öğrenmek istedi. Ancak oyuncumuz Hakan Çağlanoğlu bu konuda soruda galiba biraz ince bir dokundurma olduğunu sezdi. Tam tersine oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu, aslında iyi bir oyun ortaya çıkardıklarını, yalnızca skora yansımadığını söyledi. Peki maç o zaman neden 2-0 geride bitti bizim açıdan?
4: Söylediğiniz cümlenin içinde aslında cevap gizli zaten. Yani bence şöyle, burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Hani bugün spor medyasında da gördüm. Hani bu eleştiriler doğal olarak yapılıyor, yapılacak. Ben de yazdım. Oyunu kontrol etmekle oyunu dikte etmek çok farklı şeyler. Yani bugün oyunun topunu tamamen bize bırakıldığını gördük. Ama oyunu aslında kontrol eden, bir bakıma oyunun alanlarını kontrol eden diyelim Avustralya oldu. Çünkü milli takımımızın belki de en önemli parçalarından biri oyun da ilk yarı değildi mesela. Kenan Yıldız ki hala bence tam seviyesinde değil. Barış Alper 45'te oyundan çıktı ki bence birebir de belki rakip eksiltebilecek fiziksel olarak en kuvvetli isminiz ön tarafta. Bu sefer hani onu da oyunu alamıyorsunuz. Hani ikinci yarıda artık öyle bir varyasyondan da çıkıyor iş. Ya bunların hepsi bir zincirleme. Ben açıkçası hem oyuncularımızın zaten maç açıklamalarına, maç başı açıklamalarına değinmiştim sözlerime başlarken. Bu açıklamalar da değişmeli. Böyle açıklamalarla bazı şeyleri kabullenmediğimizde istediğimizi gösteriyoruz. Biz kabullenmemiz lazım. Biz çok iyi bir takımız, bunu biliyoruz. Bu özgüvene sahibiz. Ancak bizim tecrübemiz bence bu Dünya Kupası için daha yeni. Biz buraları hem oynayarak hem iyi hazırlanarak, iyi tecrübelenerek burada kalitemize fark yaratabilecek bir oyun kurgusuna sahip olmamız gerekiyor. Bu hem oyuncularımızdan geçiyor hem tabii ki hocamızdan geçiyor. Hani onların da tabii görüşleri ve fikirleri zaten saygı duyuyoruz ama hani ben oyun açısından sürekli katılıyorum. Hani yani bu çok kabul edilebilir bir oyun olmadı. Ama şunu da unutmayalım. Hani şunu söyleyeyim. Avustralya düşünüldüğünden daha iyi bir takım. Yani hani özellikle kamuoyunda bu grup aşamaları için yapılan şeylerde ben hep demiştim. Daha iyi bir takım ve onlar aslında sizi vurabilecekleri yerden vurdular. Mesela İran Kunda. Net olarak bu turnuva öncesi ben turnuvada Avustralya için en önemli oyunculardan biri olacağını düşünüyordum. Kendisi zaten bugün işini yaptı. Evet. Kötü savunduk. Evet, Merih Demiral iyi değildi ya da işte diğer oyuncular iyi değildi de söylenebilir ama bir şekilde o istediklerini Avustralya'ya verdik genel anlamda. O yüzden biz buradan önemli dersler çıkarırsak, tekrar altını çizeyim, özellikle oyunda daha istekli, sadece kontrol amaçlı değil, bitirişe de oynayabilen, bitirmeye de giden bir duruma geçersek Paraguay maçında alacağımız 3 puan her şeyi tekrardan açar. Ama yine de diyoruz, son maç Paraguay maçı bir final maçı artık Türk milli takımı için.
5: Bu grubun için daha da bir kaderini belirleyecek özellikle milli takımımız açısından. Kesinlikle. Bir müsabaka, kesinlikle, kritik bir maç olacaktır. Az önce bahsettiniz ama biraz daha belki ayrıntıya da eğilebiliriz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu konusu. Kerem de 9 numara pozisyonunda olunca maçta hiç doğru düzgün bir verim alamadığımızda gözle görülür bir gerçek. Çünkü Kerem ne zaman kanat forvet oynadığında daha çok verim sağladığı bir oyuncu hüviyetinde, evet, olduğu bilinir. Fakat 84-85 dakika boyunca yanılmıyorsam, evet, değil mi, sahada kaldı ve bu konuda oldukça eleştiriler aldı. Bir de üstüne üstlük rakip savunmayla olan boy farkı da ortaya çıkınca da biraz daha sosyal medyada bu işe eğildi, evet, ve böyle bir eleştiri oklarını ard arda sıraladı. Bunu kenar yönetimi nasıl göremez? Yani ve üstüne üstlük bir de toplar hep havadan da oynandı. Yani ortalar açıldı, edildi. Bunların birçoğunu alamadı Kerem. Yanılmıyorsam yalnızca bir denemesi vardı çerçeveye galiba. Bir o, bir de ikinci arada yine eğer hafızam, evet, beni yanıltmıyorsa sağ kanattan Zeki Çelik'e yapılan bir pas var. O noktada işte bunu çoğaltmamız gerekir diye düşünüyor insan maçı izlerken ama bunun da örneğinin fazlalaşmadığını da gördük maalesef. Yani Kerem konusunda daha verim sağladığı, randıman alınabilecek bir pozisyona oturtulmalı galiba. Bir kez daha hoca Paraguay maçında Kerem'i 9'da dener mi sizce?
4: Ya hocanın bir kalıbı var. Yani sonuçta ve milli takımında da oluşturduğu bir kalıp var. Ve bu milli takım sonuçta bu kalıpla geliyor. Hani o yüzden hocaya saygı duyuyorum o konuda ama işte hep dediğim gibi analizler çok gelişiyor. Canlı analiz artık dünyada çok önemli bir noktada ve hani hepinizin de malumu bir su molası var artık. Ve bu su molası aslında basketbolda yapılan bir mola diyebileceğimiz bir şey. Ve burada analiz yapan, işte teknik detaylara değinen çok da hoca oluyor ki biz de değiniyoruz. Ama işte buraları belki daha efektif geçirebiliriz. Belki işte orada bir Barış Alper'i merkeze alıp Kerem'i dediğiniz gibi bir kenara atıp hani bir oyunun içinde o varyasyonu deneyebilirdik. İlk yarı özelinde bahsediyorum. Çünkü Barış Alper'in de çok maçın içine giremediği bir ilk 45 gördük. Ben ve Barış Alper profilinin ki ilk maçı hatırlayalım Vincenzo Montella hocayla Hırvatistan deplasmanında aldığımız galibiyet. Barış Alper önde oynuyordu, en önde ve hani orada da çok iyi bir maç çıkarmış. Yanlış hatırlamıyorsam skoru da o bulmuştu. Yani ben biraz daha Barış Alper profilinin 9 numara oynayacaksa eğer hani bir oyuncumuz ve hani Deniz Gül şu an burada belki diğer profillerden ayrışıyor. O olmayacaksa bir sahte 9 gibi Barış Alper profilinin daha net bir tercih olacağını düşünüyorum. Kerem'in de sizin de söylediğiniz gibi kenarda, yani sol kenarda hani veya diğer tarafta, hani bu da rotasyonlar çok oluyor artık dünya futbolunda, daha verimli olabilme ihtimalini görüyorum. Ama bu takımın bence artık bir şeye karar vermesi lazım ve vermesi gereken yerleri nedeni şöyle söyleyeyim. Kenan Yıldız bu takımın en önemli problem çözücüsü. Özellikle de kapalı savunmalara karşı adımlaması, topa hakimiyeti, rakibini özellikle nereye çıkması veya nereye hareketlenmesinde soru işareti bırakmasından dolayı Kenan Yıldız ayrı bir seviyede. Arda kenar profili değil, tam bir 10 numara veya iç orta saha 8 olarak kullanabileceğiniz, merkezden oyunu hükmettirebileceğiniz bir isim. Evet. Arkasına Hakan Çalhanoğlu zaten böyle. O yüzden bazı rolleri artık kesinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi iki maç kaldı ve hatta bence tek maç kaldı. Hani öyle bakmak lazım artık. Hani telafisi olmayan maçları oynamaya artık başlayacağız. Ve Dünya Kupası kısa bir serüven. Aslında siz bunu uzatabilirsiniz. Ama bazen Atabey biliyorsunuz sporda dibe düştüğünüz zaman kalkmayı bilen karakterler olur ve bence Türk milli takımı bu yeteneğe sahip ve bu karaktere de sahip oyuncular olduklarını düşünüyorum. Çünkü kendi takımlarında da böyle süreçler yaşanan oyuncular var. Sezona kötü başlayan, iyi bitiren, işte sezonun içinde bu dalgalı performansları yaşamış isimler var. Yine hocamız aynı şekilde kariyerinde bunları yaşadı. O yüzden ben Paraguay maçının çok büyük bir şans olduğunu milli takım için düşünüyorum. Tabii çok zor geçecek dediğimiz gibi, bakın belki de yani Avustralya daha net kapanan, sizi daha çok bekleyen bir takım. Ama Paraguay da buna benzer. Başka formasyonlarla oynayan ama buna benzer. Sağlam kalmak isteyen, erken gol yemek istemeyen, gol yemediği takdirde de direncini arttıran, Enciso gibi, Diego Gomez gibi işte oyuncularla sizi yıpratabilecek kaliteli isimlere de sahip bir takım. O yüzden doğru hazırlanmayla kesinlikle gitmek gerekiyor. Oyuncu tercihlerimizi bu söylediğim oyuncular üzerinde netleştirmemiz gerekiyor. Ve biz kazanmaya gitmemiz gerekiyor. Ama bakın yine söylüyorum. Tecrübe, maalesef turnuva tecrübesi rakiplerimizden yana. Turnuvada ne yapmaları gerektiğini daha iyi bilen takımlar bunlar. Bu bizim takımımızı kötülemek değil. Biz yetenek seti olarak daha yetenekliyiz. Biz Avrupa'da oynayan oyuncularımız, Türkiye'de oynayan oyuncularımız, kanıtladıkları şeyler çok önemli. Ama bunu kolektif bir yapı haline getirmemiz gerekiyor. Yaptık mı Euro 2024'te? Yaptık. Kolay olmadı oradaki sürecimizde. Zor anlar yaşadık mı? Yaşadık. Ama buradan kalkmayı bilmek lazım.
5: O da büyük bir turnuvaydı. Yine tıpkı Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız gibi burada da neden yapmayalım? Bunu ikinci, üçüncü maçlarda göreceğiz. Şimdi böyle beklenmedik bir yenilgi alınınca da tabii geçmişte konuşulmayan konular hemen gün yüzüne çıkabiliyor. Eleştirilerin dozu daha da artabiliyor. Kamp sürecinde örnek olarak kaptanlardan Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral'ın bazı kulüpler için seçim vaadi olacak konuma gelmeleri, yine bazı menajerlerin takımla aynı ortamda bulunmaları gibi konular da, yani saha dışındaki o konular da içerideki atmosferi acaba kötü mü etkiledi? Yani burada oyuncularımızın yükünü biraz daha mı artırdı? Bir, ikincisi de yine Melih Demiral'ın da şu konuda eleştiriliyor. Maç gününe çok yakın bir zamanda, galiba turnuvanın açılış maçının olduğu gün, dijital içerik paylaşımlarına ağırlık vermesi, buradaki yapılan eleştirilerin haklılığı konusunda kuşkuları artırıyor. Ben de sizin düşüncenizi de merak ederim. Yani profesyonel futbolcular için bu türden davranışlar konsantrasyon eksikliğiyle bağdaştırılabilir mi?
4: Bağdaştırılabilir. Özellikle işler kötü gittiği zaman hani her şey bir şeye bağdaştırılabilir. Bugün iyi gitseydi bunların hiçbiri büyük ihtimal konuşulmuyordu zaten bu söylediğiniz şeyler, ama bu da sporun ve futbolun toplumlara olan yansıması. Bunlar çok doğal. Bunları da göğüslemeyi bence oyunculara da, artık futbolcular da, özellikle bu kadar sosyal medyayla iç içe olunan bir dünyada sahip olmaları gerekiyor. Evet, çok zor bir şey bu mentale sahip olmak. İşte işler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilmek, o mikrofonlara karşı konuşabilmek. O yüzden hep söylüyorum. Bazı analizleri yaparken, bazı düşünceleri söylerken artık hitap ettiğimiz kişileri de iyi bilmek lazım. Hani bu tepkiler olacak. Hani bu dünyanın her ülkesinde oluyor bu arada. Hani sadece ülkemizde olmuyor. Hani alınan sonuçta mesela İtalya örneği. Dünya Kupası'na gidemediği için yani İtalyan oyuncuların çektiği bir dert var şu an açıkçası. Doğal olarak işte konserlere giden bazı oyuncular var yaz tatillerinde. Hani altlarını görüyoruz. Yani yazılan insanları çizilenlere. Bu da çok doğal ve normaldir. Şimdi mesela Melih Demiral'ın içerikleri çok güzel aslında. Yani gayet güzel, eğlenceli. Belki onları önceden çektiler. Hani paket olarak giriyorlar. Şimdi bunlarla ilgili de bir şey diyemeyiz ama yani tabii ki kaybedince Atabey, futbolda böyledir. Bir spor kulübünde çalıştığınız zaman, kaybettiğiniz zaman sizin için yani ne yapsanız olmaz. Yani her şey göze batar insanların. Yani bu da çok doğaldır. Burada artık o yüzden saha içine odaklanmak gerekiyor ve belki de böyle resim vermek gerekiyor.
5: Aslında yani tabii kaybedince gibi bunlar artıyor ama bizim spor kültürümüzün bence benim zayıf noktalarından biri de şu. Kazanırken de yapıcı eleştiriler

0: önünde yaptıkları açıklamalarda bizi yücelten, evet ama duygularıyla oynayan bir takım olduğumuzdan bahsettiler. Doğruyu söylüyorlardı aslında. Maçın içindeki bütün gelişen şablon aslında onların yaptığı analizin bizle ilgili hem mental hem de oyun içi ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İşte buralarda gelişeceğiz. Ben takıma inanıyorum. Evet. Ben milli takıma güveniyorum. İyi de bir jenerasyonumuz var. Özellikle bizim gibi gençler için, yani diyelim bu böyle ilk kez bu turnuva yaşayanlar için hala umudumuz olması lazım. Bence çünkü daha bitmedi. Bu takımın Paraguay'a karşı bence göstereceği ve söyleyeceği şeyler olacak bu turnuva için.
1: Emir Ateş Dağlı, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim gündemin diğer öne çıkan maddeleriyle. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
2: Elime şehadet getir. Elime şehadet getir. Sen zaten cennete gidiyorsun bak.
3: Kades ihbarına gitti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
2: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak, biliyor musunuz?
3: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahlı ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş 32 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
1: Diyarbakır'da bir kadın engelli kızı için belediyeden rampa yapılmasını istedi. Ancak komşusu buna karşı çıktı. Önce belediye ekiplerine müdahale eden saldırgan daha sonra da komşusuna kürekle saldırdı. Kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgan da tutuklandı.
3: Engelli kızı için yaptırmak istediği rampaya komşusu karşı çıktı. Kadına kürekle saldırdı. Komşusuna ölüm tehditleri savuran saldırgan tutuklandı.
4: Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Ben hani büyük yetkililerden rica ediyorum. Çıkmasın, gereken cezayı yesin.
3: Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Engelli kızıyla yaşayan E.B. kızının evden rahat inip çıkabilmesi için belediyeden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Belediye ekipleri rampa için bölgede çalışma başlattı. Ancak komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi rampa yapılmasına karşı çıktı, ekiplere müdahale etti. E.B. de aralarında tartışma çıkınca Mehmet Kaçar kadına kürekle saldırdı.
4: Küfürlerle bana belediye düz gitti. Ben de koşarak gittim. O hemen vurdu. Önceden de hani kaç defa beni tehdit ettiler. Ben karakola gittim. Ölümle beni tehdit ettiler. Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam.
3: Yaralanan kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgan komşuyu ise tutuklandı.
5: Bu basit yaralama. Yani basit bir suç değil. Basit yaralama suçu değil. Bu tamamen bizim için kasten öldürmeye teşebbüs dosyasıdır.
3: Daha önce de ölümle tehdit edildiğini söyleyen E.B. saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
1: LGS maratonu dün sona erdi. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda şimdi gözler hem soruların zorluk düzeyinde hem de 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlarda. Türkçe, matematik ve fen sorularının belirleyiciliği tartışılırken öğrenciler ve veliler için tercih süreci de yavaş yavaş gündeme geliyor. Şimdi sınavın genel tablosunu ve bundan sonraki süreci eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
6: Hoş bulduk, merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar Ata.
1: Sağ olunuz. Şimdi ilk izlenimlerle başlayalım dilerseniz. Bu yıl LGS'de öğrencilere en çok...

0: Hangi ders ya da hangi soru tipi zorladı?
1: Şimdi şöyle, yani geçen yıl 719 tam yapan öğrenci çıkmıştı. Bir önce 2023 yılında ata 562 öğrenci tam yaptı. 2021'e baktığımızda 97. Şimdi arada büyük bir çelişki var. Yani bu sınav 2018'de yapılmaya başlandı. Bu 9. uygulama yılıydı. İlk yapıldığında 18 tam yapan öğrenci vardı. Bir sonraki yıl 2019'da 565 tam yapan öğrenci vardı. Yani yıllara göre o kadar çok dalgalanma var ki. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı ister istemez bunun bu durumun altında kalıyor demeyelim de bu durum onu tedirgin ediyor. Mesela geçen yıl 719 tam yapan öğrencinin çıkması sorular kolaydı ifadesinin hani yayılmasına neden oldu. Sanırım ki bu bir baskı yarattı. Ve 3 test az önce de arz ettiğiniz gibi matematik, Türkçe ve fen bilimleri 4-5 soru. Yani Türkçe'de 4-5 soru, matematikte 4-5 soru. Fen bilimleri biraz daha makul düzeydeydi. Din kültüründe bir soru. Bunlar bayağı öğrencileri zorlamakla birlikte zaman sıkıntısı da yarattı. Yani bu saydığımız testlerde tam yapan öğrenci sayısının geçtiğimiz yıl kadar olacağını sanmıyorum. Üstelik de yetiştirebilen öğrenciler, yani bu soruları hakikaten süresi zarfında yetiştirebilen öğrencileri neredeyse tam yapmış gibi kabul etmemiz gerekecek. Yani dedi ki matematikteki sözlük sayısı, yani matematik testi için şu ifadeyi kullanabiliriz. Kamufle edilmiş Türkçe testiydi. Yani matematik tamamıyla kamufle edilmiş Türkçe testine dönüşmüş. Yani tabii ki matematikte mantık soruları olacak, tabii ki akıl yürütme olacak ama olay artık bunlardan çıkmış. Olay tamamen Türkçe'ye evrilmiş ve okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, işte mantık bağıntısı kurma, olay buna evrilmiş. Yani sayısal alan ikinci oturumda matematik dersinden başlayan çözüme öğrenciler hakikaten bir sıkıntı yaşadılar. Yani bu 4-5 soruyla mücadele eden öğrenciler, birazcık da hani hırs yapan öğrenciler, fen bilimlerinin sitesinden almaya başladılar. Aynı şey sözel oturumda, ilk oturumda Türkçe testinden başlayan öğrenciler de aynı sıkıntıyı yaşadılar. Çünkü orada da 4-5 soru hakikaten tekrar tekrar okunması gereken sorular olarak karşımıza çıktı. Başka bir soru daha var aslında esasında. Şimdi yıl içinde iyi niyetli tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular, örnek sınavlar öğrencilere yayınlıyor. Güzel. Ama bunu savunmasını şöyle yapabiliriz. Bunlar sadece örnek sorularda, hani öğrencilere sınava hazırlanmak amacıyla örnek verdiğimiz sorularda deyip buradan şey yapabilirsiniz, bir akıl yürütme çıkartabilirsiniz. Hadi şu da var. Bu örnek soruların gerçek sınavla ne kadar örtüştüler? Çoğu ebeveyn, hatta çoğu öğretmen rehber olarak, kılavuz olarak ister istemez iyi niyetle dahi olsa bu örnek soruları temel olarak alın. Fakat bu sorulara baktığımızda örnek soruları ne kadar, yani çok fazla örtüşmedi. 4-5 soru örtüştü. Peki diğer matematikteki 15 soru, ne bileyim işte Türkçedeki 15 soru, bunlar örtüşmedi. Ha burada bizim bu sınav 2018'den beri yapılıyor. Artık bunun pek bir örneği kalmadı. Yani demek ki burada bu yönlendirmeye doğru gitti. Bu iyi niyetle yapılan örnek soru şeyi yayılımı, daha önceden verilen bu örnekler yönlendirmeye gitti ister istemez. Şimdi bu sorularla örnekler karşılaştırıldığı zaman bunun pek bir şey yapıldığını görmüyoruz. Esasında örtüştüğünü görmüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıl gibi 719 birincinin çıkacağını, yani tam yapan öğrencinin çıkacağını ben çok sanmıyorum. Bilhassa matematikte ve Türkçe'de bu sıkıntı kendisini gösterecek. Ama evet, öbür taraftan bunu söylemekte de yarar var. Tabii ki 1 milyon öğrencinin katıldığı Neticede 200 bin, 205 bin dolayında öğrencinin alınacağı bir sınavda tabii ki 4-5 soru testler bazında seçici olacaktır. Buna bir şey demiyoruz. Tabii ki olacak. Ama bu seçici soruların süre yönetimi nasıl olacak? Yani hakikaten matematik, danışı matematik olan kişilerin dahi çok kısa sürede yani 2-3 dakikada çözebileceği sorular değil bunlar. Kaldı ki ortaokul öğrencilerinden söz ediyoruz. Belki çözeceklerdir ama süre şeyi var burada, sınırı var. O süre zarfında bu çocuklar bunu çözebilecekler mi? Bu çok büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıktı hatta.
0: Yani şunu diyebilir miyiz? Milli Eğitim Bakanlığı önce bu seçkin liselere öğrenci alırken şunu istiyor. Önce okuduğunu anla. Yani sadece Türkçe dersleri için o Türkçeyi, o dilin matematiğini sökmeniz yetmez. Bir de matematikte de, fende de sorarken de yine aynı şekilde okuduğunu çok iyi anla ki çözümü de bir o kadar kolay olsun diye bir alt metinde mesaj veriyor galiba, değil mi?
1: Kişisel bir tercihtir. Gerekli midir, gereksiz midir? Ona ben bir şey diyemem. Öğrencinin ve ebeveynin vereceği bir karardır. Ancak okuma disiplini böyle bir yılda, iki yılda olacak bir olay değildir. Yani bu küçük yaştan itibaren aile olarak, ebeveynler olarak, ev olarak bizim tüm bizim bu disiplini kazanmış olmamız lazım ve yavrumuza da bunu kazandırmış olmamız lazım. Şimdi siz kursa gittiğiniz takdirde, yani son bir yılda, son iki yılda eğer sizin okuma disiplininiz çocuğa verilmediyse bu sorularla ve kurstaki alacağı o belirli saatlerle bunu ne kadar kazanabilecek, ne kadar sınava yansıtabilecek önemli bir konuya parmak bassın esasında. Yani okuduğunu anlama, işte bağlam temelli sorular diyoruz. Bir şeyle bağlayabilme, gerçek hayatla bağlayabilme, sorudaki istenenle bağlayabilme, beceriye dönüştürebilme, kazanım sahibi olabilme, bilgi sahibi olabilme. O kadar çok şey var ki işin içerisinde. Siz 1-2 yılda okuma disiplininiz olmazsa, ki okuma disiplinini sadece sözel dersler olarak, Türkçe olarak algılamamak lazım. Yani matematik için örtülü Türkçe dedim, kamufle edilmiş Türkçe dedim. Aynı şey fen bilimleri içinde geçerli. Yani fen bilimleri kelime sayısına bakın Türkçeden fazladır. Bu yılki matematik sözcük sayısına bakın Türkçeye yakındır veya bir nebze ondan fazladır. O zaman 3 testte okuma ön planda. Şimdi bu küçük yaştan itibaren okul öncesinin döneminde bu disiplin kazandırılmadığı takdirde son 1-2 yıllık kursla, sınava hazırlıkla bu olabilecek bir olay değil. Dolayısıyla artık 7. sınıf velilerinin de öncesine gitmemiz lazım. Bu sınava çocuklarını hazırlamayı düşünen veya hazırlayan ebeveynler ne olur okumaya son derece önem versinler diyelim atalım.
0: Şimdi bazı senelerde bu türden merkezi sınavlarda kim sorularda tartışma yer edinmiştir. Yani soruların iptalini gerektirecek bazı gündem oluşmuştur. Bu sınavda sizce var mı böyle iptal gerektiren sorular yoksa?
1: Şu ana kadar öyle bir tespit olmadı. Yani benim gördüğüm kadarıyla olmadı. Zaten olsa da şu aşamada değil. Sınav sonuçları açıklandığı zaman onun değerlendirilmesi açıklanır veya yapılır. İptali veya işte seçeneklerin gözden geçirilmesi. Ama şu ana kadar bana gelen böyle bir şey yok. Şu ana kadar bana gelen soruların yapısıyla, örnek sorularla örtüşmesiyle, Türkçedeki ve matematik fen bilimlerindeki paragrafların hakikaten uzun olması, uzunluğu da geçtim. Yani daha önceki yakın zamana kadar evet uzunluğundan yakınıyorduk ama şu anda uzunluğunu da geçtik. Başka şeyler de aranıyor paragrafların içerisinde. Dolayısıyla sorular zor olmakla birlikte, 4-5 soru zor olmakla birlikte o soruların içerisinde zaman alıcı yapı da vardı ve bununla da bitmiyor. O da çeldiriciler, bazı sorularda çeldiriciler birbirine çok yakındı. Son olarak şunu da dile getirmek istiyorum. Standart bir okulda eğitim alan öğrenciye bu sınav ne kadar uygun? Yani bu esasında bizim düşünmemiz gereken en büyük soru. Bu da işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözmesi gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyor Atan.
0: Hocam bu arada cevap anahtarı da açıklandı. Öğrenciler sonuçlar açıklanana kadar hangi hesaplamaları yapmalı ve hangi hatalara düşmemeli?
1: Tabii ki yani yanıtlar açıklandı ama sınav psikolojisi var. Yani sanki öyle vermiştim yanıtı yahut da yanıt şuydu o anki psikolojiye de bağlı. Dolayısıyla resmi sonuçlar açıklanana kadar tabii ki bir ön çalışmadır. Ama şu anki çıkartılan şeyden farklı gelecek. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü sınav sıcağı sıcağına o psikolojiyle verilen yanıtların hatırlanması biraz olabiliyor, şaibeli olabiliyor esasında. Ama şu var, Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki 10 Temmuz'da sonuçlar açıklandığı zaman yapay zeka destekli tercih robotu da girecek. Ama değerli ebeveynlerimizin, sevgili öğrencilerimizin şunu çok iyi bilmesi gerekir. Yani bu makine öğrenmesi de olsa, yapay zeka da olsa, dijital bilmem ne de olsa, bu tercihte ancak bir araçtır. Önemli olan çocuğa uygun olan okuldur. Amaç budur. Çocuğun mutlu olabileceği, okulun çocuğa uyduğu, çocuğun okula uyduğu 4-5 yıllık süresi geçecek burada. Ve bunun son 2 yılında üniversite gibi büyük bir sınava hazırlanıyor. Bunun gelmesi var, gitmesi var. Onun maddi manevi şeyi var. Dolayısıyla çocuğa uygun olan okul. Tercih robotu yüzdelik dilime göre netlere, puanlara göre sana bir sonuç çıkartabilir. Ama bu tercih listesindir ki adı üstünde tercih. Ben neyi tercih edeceğim? O sadece bir sıralamadır esasında. Hı-hı. Tamam, bir takım özelliklere, okulun fiziki özellikler de bu yıl devreye girecek. Açıklanacak bu yapay zeka şeyiyle. Ama bunların hepsi yardımcı unsurlardır. Esas unsur, ana unsur çocuğa uygun olan okuldur. Üniversite sınavına tabii ki bakılacak. Yani okulun üniversite sınavındaki başarısına tabii ki bakılacak ama o da esas bir kriter değildir. O da sadece araçlardan bir tanesidir. Okul sadece üniversite sınavını hazırlamaz. İyi insan yetiştirir. Bir üst hazırlar. Sınava da hazırlanır. Bunları bir bütün olarak bakmakta yarar var.
0: Peki son olarak da hocam, geleceğe dair öngörülerinizi de merak ederim. LGS'de yapılacak değişiklikler var mı? Varsa biraz içeriye dair neler konuşuluyor?
1: Şu var, tabii ki 2 yıl sonra bu yeni müfredattan dolayı gerek üniversite sınavı için gerekse bu sınav için tabii ki değişiklikler söz konusu. Ama şu var, her iki sınavda da sınavın yapısı değişmeyecek. Yani TYT'dir, AYT'dir yahut da LGS'dir, komple olarak bir de soruların içeriğinde değişiklikler olacaktır. Müfredatla alakalı. Zaten söylediğim gibi esasında bakın sorumluluk sahibi, günü gününe çalışan, çok çalışan demiyorum, günü gününe çalışan, okuldaki edindiği müfredatı sınava da uyarlayabilen, okuma alışkanlığı, disiplini edinebilen öğrenci için çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Zaten bilgi temeldir. Yani bağlam temelli olsun, beceri temelli olsun, kazanım ağırlıklı olsun hiç fark etmez. Temelde zaten bilgi esastır. Bu olacak. Sonra edindiğin bu bilgiyi sen kazanabildin mi? Ne kadar kazanabildin? Eksiklerin neler? Daha sonra bu kazanımı sen bağlam temelli olarak bir beceriye dönüştürebiliyor musun? Hayata veya sorudaki istenilen şeye adapte edebiliyor musun? Uyum sağlayabiliyor musun daha doğrusu? Yahut da bu edindiğin bilgiyi sen ne için edindin, nerede kullanacaksın? Bu bağlantıyı kazanabilmek, bu beceriye dönüştürebilmek bunlar önemli. Yoksa sınavın yapısında değil, içerikte sorularda değişiklikler olacak. Ama saydığım gibi bu kademeler iç içe esasında birbirinden de ayrı kopuk olarak düşünmemek gerekiyor. Yani daha önce kazanım diyorduk ama zaten kazanım gene var. Daha önce bilgi diyorduk bizim zamanımızda. Bilgi temel zaten olmazsa kazanımdan da söz edemezsin, bağlamdan da söz edemezsin, beceriye de dönüş. Demek ki bunların hepsi iç içe. Sorular zor değil ama sorular çok şey istiyor. Bunlarla mücadele edebilmek için de zaman, süreci iyi yönetebilmek gerekiyor. Süreci yönetebilmek için de senin sene içerisinde sadece ders çalışmak değil, aynı zamanda oku. Ama sadece kuru kuruya okumak değil, okurken birçok şeyi de sorgulayarak, dönüştürerek, beceriye dönüştürerek okuman gerekiyor ata.
0: Peki, eğitim uzmanı Sadık Gültekin, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Devam edelim sıradaki haberimizle. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası da yarın başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda öncelik sırası önemli. Peki başvuru nasıl yapılacak? Ödeme planı ne şekilde olacak? Ayrıntılar haberimizde.
2: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunacak. Başvurucularda gelir durumu, ikametgah şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açık satış kampanyası için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Kurasız satışlar başvuru önceliğine göre yapılacak. Süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş, kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı evi olmayanlar katılabiliyor. Gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet etme gibi zorunluluk aranmayacak. 2+1 ve 3+1 olarak satılacak konutların fiyatları evin bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En düşük ev bedeli 2 milyon 100 bin lira. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme yöntemi de sunulacak. Ev bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %7 oranında peşinat verenlere %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade sunulacak. Üçüncü ödeme yöntemi ise %25 peşinat ve bir yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olacak. Bu yöntemi tercih edenlere 60 ay vade imkanı sağlanacak. 6 ilde TOKİ tanıtım merkezi kuruldu. Konutların teslimatı sözleşme tarihinden 48 ay sonra sağlanacak.
0: Ankara'nın ikinci havalimanı yarın açılıyor. Yenilenen İtimeskut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açacağı yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları da inecek.
2: Pist uzunluğu 2.470 metreden 3.000 metreye, genişliği 42 metreden 60 metreye yükseltildi. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ayda yenilenerek Ankara Havalimanı oldu.
3: Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlık duraklarından biri de Etimesgut'ta bulunan askeri havalimanı. Sivil havalimanına dönüştürülen bu havalimanında artık çalışmalar da sona gelindi. Açılışı yapılacak ve liderlerin uçakları buraya inecek.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı çevre bağlantı yollarının da hazır olduğunu söyledi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık dedi. Bölgede akıcı trafik sağlamak için çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçit inşa edildiğini de belirtti. Yüksek hızlı tren hattı üzerine de özel teknoloji köprü inşa edildi. Uraloğlu, ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesinin Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle yerleştirildiğini belirtti.
0: Noktaladık, saat başında tekrar karşınızda olacağız.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo. Hava durumu.
2: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo. Saat 23.

0: Mutlu geceler. Saat 23 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Orta Doğu'daki savaşın geleceği merak ediliyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ipler bir kez daha gerildi. Taraflardan da açıklamalar var. İsrail ordusu saldırıyı Hizbullah'ın roket saldırısına karşılık düzenlediklerini açıkladı. Bunun ardından da Tahran karşılık vereceğini duyurdu. İran ordusu parmağımız tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız açıklamasında bulundu. İran ordusu İsrail'e unutamayacakları bir ders vereceklerini açıkladı. İran parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya güçlü bir yanıt verilecek mesajını verdi. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump ise saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çok kızdığını açıkladı. Çok sinirlendim, ona bunu bildirdim. Hiçbir muhakemesi yok, bunu söyledim dedi. Amerikan Başkanı İran'la anlaşmanın saldırı nedeniyle geciktiğini de belirtti. Çevrim içi yöntemle anlaşmanın imzalanması için birkaç saat sonraya planlama yapıldığını duyurdu. Trump, İran'dan İsrail saldırısına yanıt vermemelerini isteyeceğini de açıkladı. Orta Doğu'da gerilim yeniden kritik eşikte. İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırı sonrası İran'dan sert açıklamalar geldi. Az önce söylediğimiz gibi Tahran saldırının yanıtsız kalmayacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail lideri Netanyahu'ya tepkisini açık sözlerle dile getirdi. Gelişmeleri doçent doktor Cem Oğulturk'le değerlendirelim. Sayın Oğulturk, hoş geldiniz. Merhaba.
1: İyi akşamlar Ata Bey. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi ilk olarak son saldırıyla başlayalım. İsrail'in Beyrut'u vurması ABD-İran mutabakat sürecini ne kadar riske attı sizce?
1: Yani şöyle, aslında bu savaşta 3 taraf var malumunuz. Bunlardan ikisi savaş istemiyordu. Biri savaşı isteyen taraftı ve çıkarttı. Bunu savaşın olmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri de bir nevi onun peşine takıldı ve savaşın içerisine girdi. Savaşı istemeyen iki taraf anlaşmak için her türlü yolu deniyorlar şu anda aslında. Ama İsrail hala hazırda o savaşı isteyen taraf konumunu devam ettiriyor. Ve bunu en kolay şu an İran'ı vurabilmesi Amerikan yardımı olmadan çok mümkün olmadığı için kendisi için Beyrut ve Lübnan ve bu çerçevede daha kolay bir hedef olarak görülüyor. Tabii İran'ın bir yandan da işte hem nükleer silah erişim konusu, hem vekil güçler, hem balistik füzeler, hem de savaş içerisinde ortaya koyduğu Hürmüz kartıyla karşı tarafı aslında oldukça sıkıştırdığı bir pozisyona getirdi. Yani bu savaşta aslında Amerika Birleşik Devletleri ya da İran'ı herhangi bir kazanan ya da kaybeden konumuna koymayacak bir anlaşmanın imzalanması aşamasındayız şu anda. Tabii bunun hali hazırda pek çok riski var. En büyük riski de İsrail oluşturuyor. İran çünkü Lübnan konusunu masada tutmaya devam ediyor. Müzakerenin bir parçası haline getirmiş vaziyette. Dolayısıyla İsrail bu vuruşlarını, Beyrut'u vurması, Hizbullah'ı vurmasını devam ettirdiği sürece de İran bunu pazarlık konusu yapmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Ve bir takım hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Trump imzalanma aşamasında olduğunu söylese de İran son dakikaya kadar, anlaşma imzalanıncaya kadar bu müzakereyi devam ettirme niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu anlaşmanın imzalanacağını düşünüyorum ben, değerlendiriyorum. Ancak süreç içerisinde, yani çünkü bu aslında bir anlaşması, mutabakatı.
0: İmzalanacağını yani, düşünüyorsunuz, o tarih olarak bugün mü yoksa G7 toplantısı sonrasına mı bırakılır sizce?
1: Yani ona varacağını zannetmiyorum. Yani İran belki bu gece her ne kadar Trump İran'ın vurmamasını talep etse de İran bir cevap verecektir diye değerlendiriyorum. Ama artık bu İran'la İsrail arasındaki gerilimin, birbirlerini vurmalarının anlaşmanın imzalanmasını çok geciktirmeyeceğini diyorum açıkçası. İmzalanacaktır ama bu şeyler, gerilimler devam edecektir. Bir döngüye dönüşecektir. Amerika Birleşik Devletleri işte yani çok enteresan bir şekilde bir arabulucu konumuna gelmek üzere İran'la İsrail arasında. Evet. Bu uçları birbirlerine gerilimi artıracak adımları atmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak ilerleyen süreci birkaç gün içerisinde belki de bu anlaşmanın imzalanması. Elektronik imzalar atılacak çünkü en nihayetinde. İran'da çünkü önemli kazanımlar elde ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol satışına, İran'ın petrol satışına izin vereceği konuşuluyor. Bu önemli bir kazanım İran için. Yaptırımların yavaş yavaş kalkması anlamına geliyor. Dolayısıyla buradan geri adım atılmaması gerektiğini düşünüyorlardır herhalde. Ve artı tabii aslında çok büyük tavizler de vermiş değil İran. Nükleer silah elde etmeyeceğini zaten söylüyordu. Bu konuda da herhangi bir uluslararası taahhüdü yoktu belki ama bunu Ali Hamaney'in vermiş olduğu fetvayla ve şu anki lider Müşteba Hamaney'in de bunu değiştirmemesiyle birlikte devam ettireceği görünüyor aslında. Dolayısıyla tabii karşı tarafın şüpheleri çerçevesinde gelişen bir müzakere söz konusu. Bunun kısa süre içerisinde bir anlaşmaya varılacağını ve imzalanacağını söyleyebiliriz.
0: Evet, bir şekilde orta yol bulunacak diyorsunuz. İsrail'in son Lübnan saldırısı sizin için daha çok provokasyonla mı açıklanır? Bu ifadeye mi daha çok yakın yoksa bir köşeye sıkıştırma stratejisi mi gütmeye çalışıyor? Şunun için söylüyorum, İran karşılık verse Trump'ın tepkisini çekecek. Vermese dünyaya karşı ve kendi iç kamuoyuna dönük bir zayıf gözükme durumuyla karşı karşıya kalacak. Buradan Tahran'da nasıl bir hamle gelebilir sizce? Bu arada bu soruya yanıt vermeden önce de doçent doktor Helin Sarı Ertem de konuğumuz olacak bu dakikadan itibaren. Sayın Ertem, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Birazdan size de sorumu yönelteceğim ama Cem Hocam'dan ben bir yanıtı alayım. Tahran'ın hamlesi ne olacak sizce?
1: Yani Tahran'ın yani şu anki hamlesi vurma niyetinde olduğunu anlaşılıyor. Yani İsrail'e karşı bir saldırı, bir karşılık verme niyetinde olduğu anlaşılıyor. Bunun olabileceğini, büyük olasılıkla olabileceğini değerlendiriyorum. Tabii İsrail'in kendine has bir ajandası var. İsrail'in kuzeyinin güvenliği çerçevesinde özellikle Beyrut'a, işte Litani Nehri'ni daha da kuzeyine yerleşen Hizbullah Dahiye işte yerleşim alanını, Beyrut yakınındaki buraların kendisi için güvenli bir bölge olmasını hedefliyor ve olabildiğince şeyi artırıyor, işgal ettiği bölgeleri artırıyor ama bu devam ettirebileceği bir şey de değil aslında. İsrail çünkü defalarca işgal etti bu buraları ve en nihayetinde geri çekilmek zorunda kaldı. Evet, belki bu işte İran'la mevcut durumun, gerilimin bir yansıması elbette. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma İsrail'in istemediği bir anlaşma. İsrail açısından çok istenen, imzalanması dışında çekinceli olduğu bir anlaşma. Dolayısıyla bunu provoke edebilecek adımlar atabilir. Daha önce yapmıştı bu tür şeyleri çünkü. Ama ben imzalar atıldıktan sonra bunun çok geri dönüşü olacağını düşünmüyorum. Daha istikrarlı bir yöne doğru gitme ihtimali yüksek. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkisi.
0: Evet. Şimdi haritamıza da gösteriyoruz zaman zaman. Sayın Ertem, size devam edelim. 28 Şubat'tan bu yana yaşanan bir süreç var. ABD ile İran arasında yaşanan bir kriz. Buna tabii İsrail'i de eklenmemek gerekiyor. Bir savaştan bahsediyoruz ama Nisan ayından bu yana da süren bir ateşkes var. Ama öyle ama böyle. İsrail bir şekilde şartları zorluyor. Bu barış masasının devrilmesi için elinden geleni yapıyor şeklinde yorumlar, değerlendirmeler var şu geçtiğimiz günlerde. Ve bir de şimdi biz Cuma'dan bu yana da gerek Trump'ın açıklamalarıyla gerekse de İran devrim muhafızlarından yapılan duyurularla ve onların güvenlik konseyinden, yetkililerden verilen mesajlarla da yakın bir zamanda bir taraflar arasında mutabakatın altına imzalarını koymasını bekliyoruz. Ne kadar gerçekçi sizin için ve bu imza atmalar hangi sürede yapılabilir? Ve bir yandan nihai anlaşmadan bahsediyoruz bu ihtimalden, bir yandan da mutabakat zaptı diyoruz. Aslında ikisi arasındaki farkı da biraz daha ele almak da gerekiyor izleyicilerimizin anlayabilmesi açısından. Nasıl gözlemliyorsunuz bütün olan bitenleri?
2: Şimdi tarafların her şeyden önce anlaşmak için anlaşmasını bekliyoruz. Yani ortada kalıcı büyük bir anlaşma yok. Ama bunu yapmak için ön adımların atılmasını bekliyoruz hep birlikte. Asıl sıkıntı da bu başlangıç aşamasında. Gördüğüm kadarıyla özellikle İsrail tarafında tabii ki çatışmadan beslenenler var. İsrail iç kamuoyuna baktığımızda, muhalefete baktığımızda benim gördüğüm şu, Netanyahu'ya özellikle askeri anlamda epey bir operasyon yaptın. İran'a saldırılar düzenledin ama bunun sonucunda siyaseten ne kazandın yönünde sorular yöneltiliyor. Yani İsrail'de özellikle Netanyahu'yu sıkıştıran muhalefet kadroları diyelim, masada ne kazandığının sorusunu soruyorlar ve siyasi bağlamda bir başarı görmüyorlar. Kendilerince tırnak içinde askeri anlamda başarılı operasyonlar yaptıklarını, İran'ı büyük oranda çökerttiklerini düşünmekle birlikte masada İran'ı alt edebilmiş değiller. İran psikolojik olarak dünya genelinde, sadece bölgemizde değil, dünyanın pek çok yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi içerisinde dahi daha güçlü durumda. Trump'ın popülaritesi her geçen gün azalıyor. Bir taraftan ara seçimler yaklaşıyor. Netanyahu'nun popülaritesine, destek oranına bakıyorum. Hem Trump'ın hem Netanyahu'nun yaklaşık %35 civarında. Çok yüksek değil. ABD açısından şunun farkı var İsrail'den. İsrail hep koalisyonlarla yönetiliyor. Yani İsrail açısından Netanyahu olsun ya da olmasın çok partili koalisyonlara dayalı yeni bir hükümet kurulabilir. Eğer bundan sonraki süreçte Netanyahu kadroları çok güçlü olmazsa, ama Amerika açısından bu cumhuriyetçilerin ya da demokratların başarısı anlamına gelecektir. Dolayısıyla Trump'ın sadece kendi siyasi kariyeri açısından değil, cumhuriyetçiler açısından da bir başarıya imza attığını kamuoyuna gösterme çabası var. Yani Trump'ın diyelim ki kanunlar değişmezse son 2 yılına gireceğiz Kasım ayından itibaren. Burada Trump'ın siyasi geleceği belki de bitecek. Yani de normal şartlarda bitmesi gerekiyor. Bir daha başkan seçilmeyecek. Ama cumhuriyetçiler iktidarda kalacak mı? Veyahut ara seçimde temsilciler meclisinde ve senatoda cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyabilecek mi? Asıl masadaki sıkıntılı noktalar bunlar. Dolayısıyla ben ABD'nin bu barış anlaşmasını imzalamak adına büyük çaba içerisinde olduğunu, Trump'ın en azından kendisi istese de istemese de etrafındaki baskının bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da zayıf halka neresidir? Netanyahu ya da İsrail'dir. Onları masada tutmak adına büyük bir baskı. Son bir haftada artan sert söylemler görüyorum. Netanyahu'ya karşı hani tırnak içerisinde kafan çok da çalışmıyor mealinde sözler sarf ediyor. Evet. Muhakeme yeteneğini kaybettin diyor. Dolayısıyla geçmişte bunu niye yapmıyordu Trump yani? Şimdi niye yapıyor? Şimdi Netanyahu niye köşeye sıkıştırmaya çalışıyor? Çünkü burada zayıf halka, özellikle İsrail bu oyunu bozabilir endişesi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hangi oyun? İşte barış masası. Şu anda bütün tarafların masada kalma çabası gösterdiğini düşünüyorum. İran dahil olmak üzere, ama İran'ın psikolojik üstünlüğü var. Evet, askeri bağlamda bir İsrail, bir ABD asla değil İran. Ama haklılık bağlamında bütün dünya kamuoyuna İran kendisini burada haksız bir saldırıya uğramış olarak gösterdi. Doğru olan da budur. İran haksız bir saldırıya uğradı. Çok sayıda sivil kaybetti. Dolayısıyla aslında bakın, barış masası devam ederken, kurulmuşken, Umman arabuluculuk yaparken İsrail saldırısını yaptı ve Amerika buna destek verdi. Geçen hafta İran güzel bir anlamlı bir söz söyledi. Dedi ki, bütün güven boşluğumuza, güven sıkıntımıza rağmen masada kalmaya devam ediyoruz. Yani birbirimize güvenmeyerek masadayız dedi. Bu çok önemli. Tarafların birbirine güvenmesi için hiçbir gerekçe kalmadı açıkçası.
0: Sayın Oltürk, siz İran'ın konumunu nasıl okuyorsunuz? Jeopsikolojik bakımından da nasıl bir pozisyon içerisinde, güçlü yanıt vereceklerini söyledikleri açıklamaları var, ard arda geliyor. Acaba bu daha çok caydırıcılık mesajı mı, yoksa sahada karşılık görme ihtimali yüksek mi?
1: Şimdi biraz önce Elin Hocam söyledi, yani İran askeri açıdan, caydırıcılık açısından belki Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail kadar kuvvetli olmayabilir ama elindeki kuvvetleri oldukça yerinde ve uygun kullandı. Yani bunları sayısı itibariyle, elindeki silahlar, işte dronlar ya da füzeler, balistik füzeler itibariyle karşı tarafa ciddi şekilde zarar verebilme yeteneği olduğunu gösterdi. Şimdi savaş başladığında İranlı yetkililerin yine söylemiş olduğu bir husus vardı. Der ki, bu savaşı evet Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başlattı ama savaşı bitirecek olan biziz dediler ve aslında bugün biz bunu yaşıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail'in inisiyatifinde tamamen onların inisiyatifinde gelişen bir müzakere aşamasını görmüyoruz. İran burada daha belirleyici. Şu anki pozisyonda da işte İran'ın İsrail'e bir karşılık vermesi, saldırması olasılığı yüksek. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İran oldukça istekli bir şekilde masada kalmaya devam ediyorlar. Çünkü bu savaş her ikisine de ciddi anlamda zarar veriyor. Politik anlamda özellikle. Yani şöyle söyleyeyim, yani Amerika Birleşik Devletleri, yani İran kaybeden mi burada? İran'ın kaybeden olduğunu söylemek çok zor. Evet, belki işte sayılara vurduğumuz zaman, bir takım şeyleri istatistik olarak açıkladığımız zaman İran'ın kayıplarının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz, belki bu sonuca varabiliriz. Ama stratejik hedefler açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşa başlattıklarında rejim değişikliğinden bahsettiler ki birkaç gün içerisinde aslında o hedefin hiç de kolay olmadığı görülmüştü ve geldiğimiz noktada şu an oldukça uzaklar o hedeften. Nükleer konusunu konuştular, biraz önce bahsettim. İran zaten böyle bir hedefi olmadığını söylemişti. Balistik füzeleri konuşmadı bile İran, buradaki bir hangi bir gelişme. Ve vekil güçler konusunda da şu an işte bugün onu konuşuyoruz. Lübnan'da İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor ve özellikle Hizbullah konusunda hiçbir geri adım atmıyor. Evet, belki lojistik bağlantıları kesildi. Eskisi gibi direkt sahada cevap veremiyor ama belki diğer yandan işte balistik füzeleriyle İsrail'e karşı caydırıcılığını devam ettiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de müzakere konusunda oldukça zorluyor. Dolayısıyla burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin J.D. Vance'in de bahsettiği gibi tekrar kendi çıkarlarını ön plana koymaları gerektiğini anladılar uzunca bir süre sonrasında. Bu çerçevede de adımlar atmaya devam ediyorlar. Bu şekilde devam edeceğini, en azından seçimlere kadar, seçim sonuçları görülünceye kadar bunun böyle devam edeceğini öngörmek mümkün diye.
0: Helin Hocam, size döneyim tekrar. Bu arada şöyle yeni gelişmeler var mı diye de bakarken bu görüşmelere dair CNN medya kuruluşunun, Amerikan CNN'in yine paylaştığı haberlerden birinde şunlar yazılı. Diplomatik bir kaynağa göre Katarlı müzakereciler görüşmelerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için de hala Tahran'da bulunuyor. Durum hakkında bilgi sahibi olan bir diplomatın belirttiğine göre görüşmelerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için Tahran'daki toplantılar sürüyor şeklinde bir not var. Bir bilgi paylaşılmış abonelerine. Yani bu konuda iş bugün bitecekmiş gibi bir hava mı var sizce? Yani ibre buraya doğru dönük mü? Yoksa bir ertelemeyle karşılaşabilir miyiz?
2: Bence ertelemeleri açık durumdayız. Çünkü her an provokasyon var. Her an İsrail açısından masada olabildiğince daha fazla şey koparma çabası var. Ben bu son saldırıları da biraz hani İran'dan daha fazla ne koparırım, İran üzerindeki baskıyı daha fazla nasıl arttırırım diye de okuyorum. Veyahut ne yapıp edip tam olarak istediğimizi alamadık, Amerika da bizi zorluyor. Velhasıl gelin bu çatışma ortamı devam etsin. Lübnan kritik önemde bir ülke, komşu ülke İsrail'in kuzeyinde. Velhasıl alacakları bitmemiş bir İsrail'den bahsediyor olabiliriz. Ama bir taraftan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, hani Cem Hocam da altını çizecektir, eğer gerçek bir arabuluculuk rolü oynadığından bahsedeceksek, arabulucuyu kolaylaştırıcıdan ayıran şey taraflar üzerinde eşit mesafeli durabilmek ve özellikle de masadan kalkma ihtimalleri doğduğunda onlar üzerinde bir takım yaptırımlar uygulayabilme gücü. Şimdi Amerika'nın bu gücü var aslında. Ama Amerika uzun yıllara dayanan bir şekilde tabii ki mesafeye bakarsak neredeyse İsrail'le simbiyotik bir ilişki geliştirmiş durumda. Hangisi hangisini yönetiyor neredeyse bu işler birbirine karışmış. Yani İsrail mi yönetiyor Amerika'yı, Amerika mı İsrail'i yönetiyor? Tabii ki İran'la arasında müthiş bir düşmanlık hikayesi var. Yani ta işte 1979'dan bugüne süren. Şimdi böyle bir ortamda bir haftadır biz Trump'ın hani tırnak içinde gerçek bir arabulucuymuş gibi iki taraf üzerinde de, ama özellikle de biraz dengeyi korumak adına hani eski suçlarını hafifletmek için Netanyahu üzerindeki baskısını arttırdığını görüyoruz. Yani ben burada bunu arabuluculuk çabası olarak okuyorum. Şimdi kolaylaştırıcı olsaydı ne olurdu? Buyurun sizi masaya oturttum. Hani siz bilirsiniz bundan sonrasını der. Çok da bir yaptırım gücü, herhangi bir, yani o iki tarafı da ikna edecek elinde bir kozu olmazdı. Amerika'nın kozları var ama bugüne kadar hep bu kozlarını İsrail yanlısı uygulamayı tercih etti. Son bir haftadır ben artan şekilde biraz daha İran'a göz kırpar bir durum seziyorum. Tabii ki uyarılarını sürdürüyor. İran da saldırmasın diyor ama asıl büyük tepkilerinin daha çok muhatap olarak İsrail'i aldığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi Trump bir taraftan doğum gününü kutlama çabasında.
0: Evet.
2: Bir taraftan efendim 250. yıl ABD'nin kuruluş yıl dönümü efendim. Bugünlerde bizim gençlerin evde böyle heyecanla takip etmeye çalıştığı Beyaz Saray'daki bu akşamki UFC değil mi maçı.
0: Evet.
2: Yani inanılmaz
0: gösteri
2: şeyler.
0: Gösteri maçı, dövüş maçı. Evet.
2: Tezat şeyler, gösteri maçı, kutlamalar, doğum günleri. Bir taraftan bunlar dünyaya gösterilirken
0: ve bir taraftan da Dünya Kupası'na da bir gösteri amacı olarak da kullanıyor.
2: Dünya Kupası'na ev sahipliği. Evet. Yani bunu bir koz olarak kullanma. Ama bunların ortasında bir de sağa sola bulaşmış özellikle İran'la ilgili savaşta ana müsebbiplerden, sorumluluk sahiplerinden birisi olan ABD var. Yani bir yandan tuhaf bir yumuşak güç gösterisini devam ettirme çabası, diğer yandan da sert gücünü sonuna kadar kullandığı, en ağır hakaretleri ettiği bir İran. Bir taraftan Venezuela'yı, Grönland'ı, dünyanın pek çok bölgesini ben yöneteceğim, onu da istiyorum, bunu da istiyorum diyen bir şımarıklık. Dolayısıyla bütün bu karmaşa içerisinde biz bu hikayeden bir barış çıkarmaya çalışıyoruz. En son Putin'le de yaptığı bir telefon görüşmesi yorumları var biliyorsunuz bugünkü haberlerde. Orada da işte karşılıklı güzel sözler ama bir taraftan da Ukrayna'daki savaşı da bir an önce bitirelim söylemlerinin yine gündemde olduğunu görüyoruz. Yani Trump çok çelişkili. Bir yandan bu kadar karışıklığa sebep olurken bir yandan da dünya tarihine kalan son yıllarında, hani 80. yaşını kutlarken, bir de başkanlıkta son ikinci yılına girerken barış adamı olduğunu gösterme çabası. Bakalım hepsi bir arada nasıl olacak?
0: Bekleyip görelim diyelim. Evet. Şimdi biraz daha bu taslağı konuşalım Sayın Oğultürk. Sızan 14 maddelik taslağa göre 60 günlük bir geçici müzakere süreci öngörülüyor. Bu süreçte İran'ın 24 milyar dolarlık bloke varlığı serbest kalacak ve petrol yaptırımları da kalkacak. Sizce İran nükleer taahhütler vermeden önce ekonomik can suyunu alıp masadan kalkma stratejisi mi güdüyor? Böyle bir amacım var ve Amerika'da eğer öyleyse bu riski nasıl göze alıyor diye sorayım.
1: Ben şimdi aslında şuradan başlayayım ben. İran geçmişte P5 artı 1 ile bir nükleer anlaşma yaptı aslında. Ancak Trump geldi, ilk iktidar döneminde bu anlaşmayı yırtıp attı. Uygulamadı. Ve şu an tabii İran nükleer anlaşma yine yapabilir. Belki o P5 artı 1 de Trump'ın kabul etmediği bir takım işte hususları burada müzakere masasına getirilir ve konuşulur ve üzerinde anlaşılabileceğini ben değerlendiriyorum. Yani evet, belki uzun sürebilir. Yani bu 60 günlük süre ateşkes süresini açacaktır muhtemelen. İşte o yüzden biraz da seçim zamanını öngörüyorum. Yani seçim dönemine kadar bu müzakereler devam edebilecektir. Belki ona yakın, seçime yakın bir dönemde bu müzakerenin başarıya ulaştığı söylenebilir, özellikle nükleerle ilgili duruma ve İran'ın bunu yerine getirebileceğini ben değerlendiriyorum. Yani o konuda tavizlere açık olabileceğini değerlendiriyorum. Ama tabii işte elindeki uranyum ne olacak, üçüncü ülkeye gidecek, bunlar aslında biraz detayların üzerinde çalışılması gereken ve süre isteyen konular bunlar. Bunları halledebileceklerini düşünüyorum. Ama diğer balistik füze olsun ve İran'ın tabii önemli bir stratejisi, vekil güçler, bunlarda çok fazla İran'dan fazla bir şey beklenmenin çok gerçekçi olmayacağını değerlendiriyorum. Ama tabii bir yandan da şu var, yani bugün Pezeşkian'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Yani İran'da halkın en önemli konusu aslında tabii elbette savaştan sonra ekonomi. Yani gerek bozulmuş olan bir ekonomi var ve bunun kısa vadede düzeltilmesi çok kolay değil. Çünkü burada işte Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağı o ekonomik katkı devreye girebilir ve rejimin devamını sağlayabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada İran'ın önemli avantajlar elde ettiğini değerlendiriyorum bu 14 madde vasıtasıyla. Daha kendi tezlerine yakın bir müzakere mutabakatı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri de ben bu işe neden girdiğimi hala düşünüyorlardır herhalde. Bundan bir an önce sıyrılmanın yolunu arıyorlar. İsrail tabii konusu, belki birkaç şey onunla söylemem lazım. Seçime giderken tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi lobisi önemli bir kaynak. Seçim tarafları, partiler için veya adaylar için. Ama şu var tabii, İsrail bütün dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi imaj kaybına sahip bir ülke konumuna geldi. Belki işte bu imaj kaybı AIPAC gibi diğer Yahudi lobilerinin biraz daha belki geri planda kalmasına neden olabilir. Eğer zorlarlarsa tabii bu ne çerçevede olur? Trump'a seçim kaybettirebilir mi? O da ayrı bir soru işareti tabii hali hazırda. Bütün bunlar zaman istiyor biraz. O 60 günlük süreyi aşacak gibi görünüyor bence mutabakat imzalandıktan sonra.
0: Peki Helin Hocam, siz nasıl gözlemliyorsunuz bu taslak metinde yer alanları? Burada İran istediğini alıp kalkabilecek mi masadan?
2: Şimdi bütün tarafların her istediğini aldığı masadan bir anlaşma çıkmayacak. Dolayısıyla bir miktar alacaklar, bir miktar da verecekler. Yani tavizsiz bir anlaşmaya ulaşamayacak hiçbir taraf. Burada özellikle İran'ın dikkat çektiği nokta son saldırılarla da bağlantılı olarak Lübnan'ı ve hatta yapabilirse Gazze'yi de anlaşmanın içinde tutmak istiyor. Yani herhangi bir saldırı yapılmamalı buraya diyor. Gazze'ye ama Lübnan'a, özellikle de Lübnan'a. Dolayısıyla bu ana tezlerinden çok geri adım atmama taraftarı. Belki ikna edilebilirse bunları bir miktar dışında tutturmaya çalışacak İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri de. Ama hocam çok güzel altını çizdi. Elini bağlayan bir şey var, ekonomik durum. Yani İran halkının ekonomik açıdan rahatlatılması, ambargoların kaldırılması lazım. Ama sırf ambargolar kalktı diye elindeki bütün askeri gücünü, yetkisini, hiç güvenmediği, bundan sonra da güveneceğini zannetmediğim Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Batılı herhangi bir ülkeye teslim edeceğini düşünmüyorum. Nükleer, elindeki belli bir kapasiteye kadar zenginleştirilmiş uranyumun dahi üçüncü bir ülke ama büyük ihtimalle Rusya'ya teslim edilebileceğini ve şartlı teslim edilebileceğini konuşuyoruz. Diyoruz ki eğer anlaşma bozulursa İran güvenebileceği bir ülkenin muhtemelen Rusya bu zenginleştirilmiş uranyumu kendisine geri vereceğini garantilemek istiyor. Şimdi bütün bunlar bir tarafta İran açısından bakalım. Hocam ekonominin altını İran için çizdi, Amerika için de çizelim altını. Şu anda Trump için yapılan anketlerde Amerikan halkının en büyük

0: ilişkiler yumağından oluştuğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Siz sadece İran'ı vurmuyorsunuz, o sırada Hürmüz sebebiyle tüm Körfez ülkelerini, oradan tüm dünyayı etkilemeye başlıyorsunuz. Trump bunu geç anladı, Trump yönetimi belki hafife aldı karşısındaki muhatabını, ama her ülkenin, İran'ın da oynayacak kozu vardı ve bunu en iyi şekilde oynadılar. Bakın, Hamaney'in anma törenlerini yapacaklar ve bunu özellikle Trump'la işte ne bileyim bağımsızlık günüyle eşleştirmeye çalışıyorlar ki dünyanın dikkati o anda sadece Amerika'da olmasın, İran'da da olsun. Yani ben şöyle açıklıyorum, çok basitçe: karşımızda satrancın çıktığı toprakların sahipleri var ve çok akıllıca oynuyorlar oyunu. İran yöneticilerini hafife almamak gerekiyor. Stratejik şekilde düşünüyorlar ve buradan onlar da herhangi bir başarı hikayesi olmadan kalkmayacaklar. Yani bu başarı karşılıklı tavizlerle tabii ki olacak, ama kimin hangi kritik noktada taviz verip vermediği de halkına vereceği hesapla çok bağlantılı olacak. Şu anki İran yönetimi halkına hangi hikayeyi anlatacağını şimdiden hesaplıyor. Tabii ki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi.
1: O zaman son olarak da şunu sorayım. Aynı soruyu Cem Hocam'a da yönelteceğim. Bölgede bundan sonraki en tehlikeli, en riskli senaryo ne olur? İran'ın doğrudan sert bir yanıtımı, Hizbullah üzerinden gerginin tırmanması mı, yoksa anlaşmanın tamamen askıya alınması mı?
0: Vallahi içinde yani bulunduğumuz çağa, Ata Bey, özür dilerim Cem Hocam, kısacık söyleyeyim sonra lütfen, size bırakayım. İçinde bulunduğumuz çağ zorbalık çağı diyoruz. Yani böyle kural tanımayan, uluslararası hukuku, kurumları hiçe sayan, başta Amerika Birleşik Devletleri örnek olmak üzere. Böyle bir çılgınlık çağında, zorbalık çağında İran, İsrail, efendim Orta Doğu, Körfez ülkeleri derken bütün dünya 3. bir dünya savaşına girdiğinde gerçekten kim kazanacak? Bunun cevabı yok. Hep birlikte kaybedeceğiz. O yüzden biz hep uluslararası ilişkilerciler inanmak isteriz ki liderler rasyonel aklı korur ve son noktada bir takım geri adımlar atarlar çığırından çıkmaması için işlerin. Ben bu noktada hala tüm tarafların, çatışan tarafların aklı selimi ön planda tutmak için çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Zaman zaman İsrail bu konuda bizi şüpheye düşürse de.
1: Peki,
0: Cem Hocam, buyurun lütfen. Buyurun,
1: sizin diyelim. De son yorumunuzu alayım.
2: Yani evet, uluslararası sistem ciddi darbeler yedi son dönemde. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, hem Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla birlikte. Elbette ki Venezuela olayı var, işte Grönland olayı var. Birçok konuda Trump belirsizlik yaratmak için gelmiş gibi bir tavır sergiledi, politika sergiledi. Bu belirsizliğin ortadan ne zaman kalkacağı çok belli değil. Orada da bir belirsizlik var. Dolayısıyla tabii elimizdeki mevcut liderlere baktığımız zaman çok iç açıcı bir durum da söz konusu değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafına baktığımızda, hatta yani Rusya'yı bunun içine katmak mümkün ya da Ukrayna'yı. Dolayısıyla Avrupa Birliği zaten başka bir alemde. Dolayısıyla çok mutlak konuşmak zor geliyor. Uluslararası ilişkiler maalesef böyle bir şeyle karşı karşıyaydı. Güzel şeyler söyleyebilmek çok mümkün olmuyor bu çerçevede, ama umut ediyorum en kısa sürede barış anlaşmasına giden yol, bu mutabakat safı imzalanır ve herkes aklı selimine bir geri dönüş yapmaya başlar.
1: Peki. Kıymetli düşünceleriniz için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Evet sevgili izleyiciler, İran krizi için iki değerli isimden görüş aldık, yorum aldık. Devam edelim haber yolculuğumuza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabine toplantısına başkanlık edecek ve ana gündemde de ABD-İran arasındaki savaş var. Bu savaşı da sona erdirecek müzakereler bulunuyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündem başlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Toplantıda bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde

0: müzakerelerde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritası da sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
1: İstanbul Maltepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri alev topuna döndü. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kadıköy yönüne doğru seyir halinde ilerleyen bir araç karşı şeritten dönüşe geçmeye çalışan başka bir otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ikisi ağır, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. İstanbul'da iki çocuk minibüs çalıp şehirde tur attı. Operasyonla yakalanan ikilinin de toplamda 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
2: Minibüse girip düz kontakla çalıştırdılar, ardından İstanbul turu attılar. Suça sürüklenen iki çocuğun macerası cezaevinde bitti.
3: Buraya başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar.
2: Sarıyer Ayaza mahallesinde yaşanan oto hırsızlığı olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 13 ve 16 yaşında olan iki çocuk gece saat 23 sıralarında sokakta park halinde duran minibüse bagajdan girdi. Kontağına makas sokarak çalıştırdı. Ehliyeti bulunmayan çocuklar aracı yaklaşık 42 kilometre sürerek Arnavutköy'e gitti. Kullandıkları aracı orada bırakarak yine aynı yöntemle başka bir minibüsü çalıştırıp çaldılar. İki çocuk çaldıkları ikinci minibüsle de Sarıyer'e döndü. Minibüsle dolaşan çocukları polis drone'la takibe aldı. Araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan birinin 7, diğerinin ise 10 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayıtların çoğunluğunun oto hırsızlığı olduğu görüldü. İki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan araçlar sahiplerine iade edildi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hakkını aramanın kişinin yalnızca kendisine değil topluma karşı da bir görevi olduğunu söyledi. Dervişoğlu, İyilik İçin Adalet, Türk Hukuk Çalıştayı kapanış programında konuştu.
4: Hakkını talep etmek bir bireyin salt kendine karşı değil topluma karşı da görevidir. Hukuk devleti vatandaşın hakkını talep edebildiği, bu talebin meşru ve işler mekanizmalar aracılığıyla karşılandığı düzendir. Kurumsal dengenin işlediği dönemlerde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme hızı kısıtlı özgürlüklerin olduğu dönemlerle kıyaslandığında belirgin biçimde daha yüksektir. Kamuoyuyla paylaşacağımız Türk Hukuku Vizyon Belgesi'nin ön değişi olan rapor bu çalıştayın ilk somut meyvesidir. Bu belge yalnızca akademik bir referans metni olarak rafta beklemeyecek, Türkiye'nin yaklaşan siyasi döneminde anayasa tartışmaları, seçim hukuku reformu ve yargı bağımsızlığı meselelerinde referans noktası olacaktır.
1: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gezi teknesi kontrolden çıkıp sürüklendi. Teknedeki vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı. Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan tekne bir süre sonra sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 40 yerli turist başka bir tekneye alındı, kıyıya götürüldü. Hepsinin sağlık durumu da iyi. A-Milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlardan izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Antalya'daki 2000 yıllık antik kentte de milli maç heyecanı vardı.
0: Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bir araya geldi. Milli takımın Dünya Kupası maçı tüm yurtta coşkuyla izlendi. A-Milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya'da oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya karşıdaki 2000 yıllık Antipelos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarda eğlendi. Yaklaşık 5000 futbol sever karşılaşmayı antik tiyatrodan takip etti.
5: İsmail sıyrıldı! İsmail sekiz attı dışarıda!
0: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de İlçeler'de dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
6: Kariyer gollerinden birini atacaktık.
0: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarda meydanı dolduran taraftarlar karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
7: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
8: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
9: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
8: Artış kaydediliyor dedik.
9: Doğru.
8: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
9: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
8: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
9: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye tabii bu. Gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku. Hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
8: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
9: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama. Çok önemli nedenlerden diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var, biliyorsunuz çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum, yani rahim kanserinin artışı, işte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına, ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
8: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun, sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
9: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekleri, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yakıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging, yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
8: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu, bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
9: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
8: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Hava kalitesi Marmara, Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde çoğu yerde iyi seviyede. Güneydoğu'da günlerdir artan çöl tozlarının bir kısmı bugün yağışlarla birlikte yere iniyor. Hava kalitesi daha iyi seviyede.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: Gece yarısı oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Orta Doğu'daki savaşın geleceği merak ediliyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ipler bir kez daha gerildi. Taraflardan açıklamalar da var. İsrail ordusu saldırıyı Hizbullah'ın roket saldırısına karşılık düzenlediklerini açıkladı. Bunun ardından da Tahran karşılık vereceğini duyurdu. İran ordusu da "Parmağımız tetikte, düşmanın kalbini ateş etmeye hazırız" mesajını verdi. İran ordusu İsrail'e unutamayacakları bir ders vereceklerini açıkladı. İran parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı da İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya güçlü bir yanıt verilecek ifadesine yer verdi. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump ise saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çok kızdığını açıkladı. "Çok sinirlendim, ona bunu bildirdim, hiçbir muhakemesi yok, bunu söyledim" dedi. Amerikan Başkanı İran'la anlaşmanın saldırı nedeniyle geciktiğini de belirtti. Çevrim içi yöntemle anlaşmanın imzalanması için birkaç saat sonraya planlama yapıldığını duyurdu. Trump, İran'dan İsrail saldırısına yanıt vermemelerini isteyeceğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın ailesine babalarının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
1: Merhabalar, başımız sağ olsun.
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa ile telefonda görüştü.
2: Allah razı olsun sizden. Bütün şeye katlandınız. Çok teşekkür ederim.
1: Kerkük'e selam inşallah.
2: Aleyküm selam. Allah razı olsun senden. Ömrün uzun olsun. Yani çok teşekkür ederim. Sen ben, siz bizim babanız, babamsın babam.
1: Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Elinden öptüm. Elinden öptüm.
1: Sağ ol. Allah'a emanet ol.
2: Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Başkanım.
1: Sağ ol.
4: Efendim, saygılarımızı arz ediyoruz.
1: Sağ ol. Sağ ol.
3: Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletmesinin ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Vali Ağa, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, başta ailem ve Kerkük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesi Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı.
0: İngiltere, güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngilizler, Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon yaptı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.
5: Birleşik Krallık güçleri Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere ilk defa müdahale ettiler. Tabi operasyon sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. Başbakan Keir Starmer, Rusya'ya büyük bir darbe indirdiklerini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. Hedefte Simitros adlı yaptırımlı petrol tankeri vardı. Kamerun bandıralı bir tanker bu ve Rusya'nın gölge filosunun parçası olduğu iddiasıyla Birleşik Krallık güçleri tarafından durduruldu. Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Operasyonun 6 saat sürdüğünü söyledi. Gemiye Kraliyet Deniz Piyadeleri, komandolar, Ulusal Suç Ajansı'ndan özel eğitimli kolluk görevlilerinin çıktığını bildirdiler. Ki operasyonda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek amaçlı bulunduğu ifade edildi. Deniz Hava Grubu'ndan yine Merlin Wildcat gibi helikopterlerin destek verdiğini ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı P-8 Deniz Karakol Uçağı'nın da operasyonda yer aldığı ifade edildi ki yine Deniz Kuvvetleri'nden Shetland ve Ledbury isimli gemiler de görev aldılar bu operasyonda. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyılarında durdurulduğu ifade edildi ve hemen yakındaki bir limana çekildi ve soruşturma süresince de gözetim altında olacağı yetkililer tarafından açıklandı. Başbakan Keir Starmer bu gölge filoyu uzun süredir takip ettikleri halde durdurma operasyonlarını yapmadığı için eleştiriliyordu. Starmer da başarılı bir operasyon olduğunu söyledi bunun ve Rusya'ya bir darbe daha indirdiklerini vurguladı ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere de izin vermeyeceklerini bu operasyonun hatırlattığını söyledi. kısa bir süre önce yeni savunma bakanına atamıştı Dan Jarvis. O da bir açıklama yaptı. Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için Rusya'nın gölge filosuna bel bağladığına dikkat çekti. Ve Putin'in yasa dışı savaşına vurulan bir darbe dedi bu operasyon için. Tabii Rusya petrol ihracatına yönelik olarak uluslararası yaptırımları aşmak için mülkiyet yapıları belirsiz olan tankerlerden oluşan bir gölge filoyu kullanıyor iddiası vardı. Avrupa özellikle bunu sıklıkla dile getiriyordu. Ki Savunma Bakanlığı 700'den fazla gemiden oluştuğunu söylüyor bu filonun. Ki Birleşik Krallık zaten bu filodaki gemilerin 600 kadarına da zaten yaptırım uyguladığını daha önce açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde buna dikkat çekmişti. Tabii bu yaptırımlar söz konusu gemilerin Birleşik Krallık limanlarına girmesini yasaklıyor. Bu da çok önemli bir diğer noktaydı. Şimdi hükümet amacın Rusya'nın petrol gemilerini, gelirlerini hedef almak ve Ukrayna'daki savaş makinesinin de finansmanını kesmek amacıyla bu adımları attığını söylüyor. Tabii Birleşik Krallık'ın yapmış olduğu operasyona hemen ilk tepki de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski minnettarlığını dile getirdi, teşekkür etti bu operasyon için ve Avrupa ülkelerine de bir çağrı yaptı. Yasal değişiklikler yaparak hepsinin bu ve benzeri adımları atmaları gerektiğini söyledi. Sürecin barışa evrilebilmesi açısından. Bir önemli diğer nokta, bu ayın başlarında Fransa'da Rusya'nın bu gölge filosuna ait bir gemiyi durdurmuştu. O operasyona Birleşik Krallık destek vermişti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona da Fransa'nın destek verdiği anlaşılıyor. Birleşik Krallık tarafından yapılan operasyona Fransa'nın da destek verdiği anlaşılıyor. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Şunu da hemen vurgulamak gerekiyor. E3 ülkeleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa bir format değişikliği yaparak E3 artı Ukrayna şeklinde zirveler de yapmışlardı. Yaklaşan G7 zirvesi var. Onun hemen öncesinde Ukrayna'nın yanında duran ve Rusya'ya karşı yaptırımların da artırılacağı kararlılığını sergileyen bir Avrupa görüntüsü ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. İşte tam da böyle bir dönemde bu operasyonun gerçekleştirilmiş olması son derece manidar olarak yorumlanıyor. Özellikle Rusya'nın durdurulması için bu tür adımların hayati olduğuna da dikkat çekiliyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Zelenski, bugün Fransa'da başlayacak G7 zirvesi kapsamında Trump'la görüşeceğini açıkladı. Diğer yandan Moskova ve Washington arasında da telefon trafiği yaşandı. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, Ukrayna'nın beklentisi ne olacak bu toplantıdan?
4: En önemli beklentisi Batı'dan bir silah yardımının artması, silah desteğinin artması ve tabii hava savunma sistemlerinin artırılması. Çünkü şu anda bildiğimiz üzere Rusya ile Ukrayna arasında özellikle hava savaşları yoğunlaşmış durumda. Yani özellikle karşılıklı İHA saldırıları ve füze saldırıları yoğunlaşmış durumda. Ukrayna'nın da kendi ürettiği füzeler var, Flamingo füzeleri. Bunlar da Rusya'nın iç bölgelerini vurmaya başladı. Fakat Rusya'da Ukrayna'ya epey sert misillemelerde bulunuyor. Ukrayna'nın Rusya'nın bu sert misillemelerine pek karşı koyabilecek yeterli hava savunma sistemleri yok. Bir, bunu elde etmeye çalışacak. İkincisi, Ukrayna Rusya üzerinde uluslararası baskının artırılmasını istiyor. Yani Putin'in Ukrayna'nın istediği şartlarda bir barışa ikna edilmesi gerektiğini savunuyor Ukrayna yönetimi. Dolayısıyla bu G7 zirvesinde Zelenski ayrıca G7 ülkelerinden bu şekilde bir ortak tavır bekliyor. Yani hepsinin Putin'e yönelik ortak bir şekilde baskıyı artırma beklentisi içerisinde. Trump'la da yine bu zirve çerçevesinde görüşme yapacak Zelenski. Bu konularda, yani Trump'la yapacağı görüşmenin de başlıca içeriğinin bu konular olduğu bildiriliyor.
0: Bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi var. Witkoff ve Kushner'ın Moskova'ya gideceğini de açıkladı. Ayrıntılarında neler var?
4: Evet, şimdi bu aynı gün içerisinde, bu geride bıraktığımız 14 Haziran günü hem Zelenski hem de Putin Trump'ı aradı. Trump'ın doğum günü vesilesiyle, fakat bu vesileyle tabii her ikisinin de telefon konuşmasında ana tema Ukrayna savaşıydı. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Trump'la yaptığı görüşme, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre tam 55 dakika sürmüş ve Rus yetkililer, Putin'in yardımcısı Ushakov görüşmenin son derece dostane bir havada ve karşılıklı şakalar yapılarak gerçekleştiğini söyledi. Yani epey olumlu bir havada geçtiğini söylüyor. Ve bu görüşmede Putin Zelenski'nin önerisine alaycı bir şekilde yaklaştı. Hatırlayacağımız üzere Zelenski geçen hafta bir açık mektup yazmıştı, yayımlamıştı Putin'e yönelik. Ve ben demişti herhangi bir üçüncü ülkede sizinle bir araya gelmeye hazırım demişti. Putin buna şöyle yanıt vermiş: Zelenski çok meraklıysa görüşmeye buyursun Moskova'ya gelsin demiş. Zelenski'nin pek kabul etmeyeceği bir talep. Diğer taraftan da Putin bu konuyu, yani Ukrayna Savaşı konusunu, doğrudan doğruya Amerika ile müzakereler çerçevesinde çözmeye çalışıyor. Ve özellikle Putin, Rusya yönetimi Trump'ın tutumuyla diğer batılı ülkelerin, özellikle İngiltere ve kıta Avrupası ülkelerinin tutumunu birbirinden ayırmaya ve Trump yönetimini daha kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla Kushner'in ve Witkoff'un önümüzdeki günlerde Moskova'ya yapacağı ziyarette de Rusya yönetiminin başlıca gayreti bu olacak. Yani Trump yönetimi Ukrayna konusunu Trump yönetimiyle bir şekilde halletmeye çalışacak.
0: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu emniyet ve ulaştırma alanında düzenlemelerin olduğu kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta devam edecek.
6: Meclis Genel Kurulu birçok kanunda değişiklik içeren torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırıları sonrası konuyu araştırmak için kurulan komisyon çalışmalarını sürdürecek.
0: Dünya Kupası'nda A milli takım için ilk maç geride kaldı. Ay Yıldızlıların Paraguay'la yapacağı ikinci maç hayati önem kazandı. Milliler cumartesi sabah Güney Amerika ülkesiyle kader maçına çıkacak. Peki maçtan sonra nasıl bir hava vardı? NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz maçın oynandığı Kanada'nın Vancouver kentinden yaşananları ve atmosferi aktardı.
7: Evet, şu anda Vancouver'dayız. Türk milli takımı 3 saat sonra buradan ayrılacak ve kamp yaptığı Amerika'nın Arizona eyaletine gidecek ve Phoenix'te kampına devam edecek. Cuma günü ise orada ikinci maçını yapacak. Orada Santa Clara'ya geçecekler. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe orası da. Ve Paraguay ile oynayacak. Paraguay maçı aslında Türkiye için kader maçı olacak. Çünkü bu maçı kazandıkları zaman belki en iyi üçüncüler arasına, belki ikinciler arasına girmek için modunu sürdürme ihtimali olacak. Aslında Türkiye için güzel başlamıştı. Kentte binlerce Türk vardı ve uzun bir Türk yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşün sonunda stada gelindiğinde burada Kanadalılar, Vancouver'lılar da bu kadar büyük bir konvoyu açıkçası beklemiyorlardı. Gerçekten ev sahibi gibiydi Türkiye ve statta da yaklaşık 1/3'ü Türklerle doluydu. Ve büyük bir coşku vardı ancak bu coşku sahaya yansımadı. Ne yazık ki Türkiye Avustralya'nın katı defansını geçemedi ve maçı 2-0 kaybetti hızlı hücumlarla. Sonrasında ise Avustralyalıların büyük bir coşkusu vardı. BC Place stadından çıkan Avustralyalılar bizim şu anda bulunduğumuz yerde hemen yan sokakta bu Dünya Kupası'nda 7 maç oynanacağı süre boyunca taraftarların çeşitli eğlencelere katılabilecekleri alan var. Oraya geldiler ve sabahın ilk saatlerine kadar burada büyük bir coşkuyla bu galibiyeti kutladılar. Aslında bu grubun favorileri Türkiye'ydi ama Avustralya kazandı. Hatta şöyle yorumlar da yapıldı. Biliyorsunuz rugby ile Amerikan futboluyla bizim bildiğimiz futbolu ayırmak için soccer kelimesini kullanıyorlar buralarda. Dolayısıyla da Amerika maçını kazandı, Avustralya maçını kazandı ve soccer 2, futbol 0 şeklinde yorumlar yapıldı. Yani Paraguay ile Türkiye kaybetti, Avustralya ile Amerika kazandı. Dolayısıyla da böyle yorumlar da yapıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası'nın ilk sürprizlerinden birine imza attığı söyleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye grubunda power olarak gösteriliyordu ama gerçekler öyle gerçekleşmedi ve milli takım ilk maçını kaybetti. Biz şu anda Vancouver'da Türkiye'nin de topu var ve buraya gelenler sadece maç saatini beklemiyor. Maç saatine kadar çeşitli alanlarda vakit geçirebiliyorlar. İşte bu toplarla hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Hemen yan tarafta kendi dileklerini yazabilecekleri alanlar var. 4 farklı zaman diliminde 3 ülkede 9 şehirde ve tam 16 statta oynanıyor maçlar. Dolayısıyla da bu maçlar için farklı zaman dilimlerinde günün her saatinde bu bölgelerde Dünya Kupası maçı seyretmek mümkün. Bu nedenle de önemli keyif alınıyor. Ancak buralarda futbol çok tanınan bir spor değil. Yani Amerikan Ligi'ne bağlı burası da. Buranın Whitecaps diye, Beyaz Şapkalılar diye bir takımı var. Ve ancak o takımın maçlarını takip ediyorlar. Lionel Messi Inter Miami'de oynuyor. O da zaman zaman maçlar için buraya geliyor. Dolayısıyla da daha çok dünyada popüler olan figürler buraya geldiğinde aslında futbol büyük bir eğlenceye dönüşüyor. Onun dışında futbola çok fazla ilgi yok. Örneğin dün akşam NBA Basketbol Ligi'nde New York Knicks'in 53 yıl sonra ilk şampiyonluğu kazanması açıkçası Dünya Kupası maçlarından çok daha fazla ilgi çekti. Özellikle Brezilya Pas maçı vardı. O maç da New Jersey'deydi, yani New York'a çok yakındı. Ama yine de herkesin gözü televizyonda ve Madison Square Garden'daydı. Çünkü New York Knicks'in maçı Dünya Kupası'ndan çok daha önemliydi. Bu maç boyunca konuşulan önemli şeylerden bir tanesi su molası, epey bir tartışma konusu. 22. dakikada verilen, hani futbolcuların sağlığı için bunun yapıldığı, havaların çok sıcak olduğu söyleniyor. Ama insanları biraz böyle futboldan koparıyor gibi bir tavrı da var. Çünkü 3 dakikalık bir alanda ben dışarı çıktığımda biraz da gözlem için baktığımda tuvalete koşanlar, çeşitli alışveriş yapanlar vardı ve maç başladığında birçok kişi hala stadın dışındaydı. Dolayısıyla belki anonslar yapmak gerekebilir. Jürgen Klopp bununla ilgili bir açıklama yaptı. Su molasının bir saçmalık olduğunu söyledi. Aslında sponsorların daha çok reklam yayınlayabilmesi için insan sağlığının, su ihtiyacının altın bir kaplamayla futbol severlere sunulduğunu iddia etti ve buna eleştiri getirdi. Açıkçası biraz böyle seyrederken ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Su molasında sanki basketboldaki mola gibiydi ve daha çok takımların birbirlerine taktik aldıkları bir mola gibiydi. Türk milli maçı da öyle oldu. Türkiye ilk 7 golü yedikten 5 dakika sonra su molası vardı. Su molasından sonra Montella'nın verdiği taktiklerle biraz daha toparlanmış görüntü takım devre arasına kadar. Aynı şey Brezilya-Fas maçında da yaşandı.
0: Tayvan, Çin dışişleri tarafından ABD ile ilişkilerdeki en büyük risk noktası olarak tanımlanıyor. Küçük bir ada ülkesi olan Tayvan'ın Washington-Pekin hattında büyük bir meseleye dönüşmesinin arkasındaki temel neden olarak Tayvan'ın dünyanın bir numaralı çip üreticisi olması gösteriliyor. Pekin-Washington hattındaki Tayvan krizine ve çip savaşlarını NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin araştırdı.
8: Dünyanın mikroçip üretiminin bir numarası. Küresel çapta mikroçiplerin %65'i burada üretiliyor. Apple, Sony, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi şirketler çiplerini buradan alıyor. Bahsettiğimiz yer Tayvan. Tayvan, yarı iletken endüstrisinde tekel haline gelmiş durumda. Dünyada 7 nanometre altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık %60'ı Tayvan'da üretiliyor. Çin'in yanı başındaki 23 milyon nüfuslu bu küçük adanın teknolojik olarak böylesine büyük bir atılım yapabilmiş olması hem şansı hem laneti denilebilir. Çip üretimi denildiğinde kısa adı TSMC olan Tayvan şirketine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Küresel mikroçip üretim sektöründe lider durumdaki TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu değerleme TSMC'yi dünyanın en değerli 10 şirketi arasına taşıyor. Tayvan bir yandan yabancı firmalara üretilen çiplerle ekonomik olarak büyük bir refah sağlasa da öte yandan süper güçlerin de iştahını kabartan bir pastaya dönüşmüş durumda. Cep telefonlarından bilgisayarlara, uçaklardan otomobillere, gündelik hayatta kullanılan teknolojik araçların ve yapay zeka veri merkezlerinin belki de en önemli parçası olan mikroçipler Tayvan'ın en büyük gelir kaynağı. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan'da üretimin devamlılığı bir anlamda küresel ekonominin de devamlılığını sağlıyor. Tayvan'daki çip üretiminin durması halinde dünyanın pek çok ülkesinin bundan ekonomik olarak büyük darbe alacağına dikkat çekiliyor. Analistler bu durumu silikon kalkan olarak tanımlıyor. Yani olası bir Çin işgalinde çip üretimi durur, küresel ekonomi daha büyük darbe alır ve ekonomik yıkım Çin'e de büyük bir darbe indirir. Bu yüzden sektör uzmanları Tayvan'ı füzeleri değil çipleri koruyor ifadesini kullanıyor. Çok üstün teknoloji ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği için pek çok firma çiplerini üretmek yerine Tayvan'dan satın almayı seçiyor. Tayvan'ın uzun yıllardır çip üretiminde geliştirdiği uzmanlık daha ince, daha hızlı ve daha güçlü çipler üretebilmesini sağladı. Tayvan'ın çip üretiminde adeta tek el olma hali bu alanda rekabetçi olmak isteyen ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. Çin, Tayvan'la tekrar birleşmek istediğini söylüyor. ABD ise mevcut statikonun korunmasını ve Tayvan'ın birleşmeye zorlanmamasını istiyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olanın teknoloji yarışında öne geçme çabası olduğu yorumunu yapıyor. ABD 2022'de Çin'in yükselişini sınırlamak ve tedarik zincirini kendi kontrolüne almak amacıyla çip ve bilim yasasını yürürlüğe koyarak sektöre 200 milyar dolar aşan teşvikler sağladı. Bu kapsamda TSMC gibi üreticiler vergi indirimi ve fonlarla ABD'de fabrika kurmaya yönlendirildi. ABD yönetimi özellikle yapay zeka, savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip yarı iletken üretiminde Çin'e karşı stratejik üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Arizona başta olmak üzere farklı eyaletlerde yeni üretim tesisleri kurulurken Intel, Micron ve TSMC gibi şirketler milyarlarca dolarlık yatırım planlarını devreye aldı. Washington yönetimi olası bir Çin-Tayvan krizinin küresel çip tedariğinde yaratabileceğini kırılmayı azaltmayı ve stratejik üretim kapasitesini doğrudan ABD topraklarında toplamayı amaçlıyor. Çin'de ise çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltabilmenin önündeki en büyük engel yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı. Pekin yönetimi çip üretimindeki insan kaynağının en azından bir kısmını Tayvan'dan devşirmenin peşinde. Ancak Tayvan, Çin'e çip üretimi konusunda uzman transferi yapanların ya da yardımcı olanların büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. Sektör uzmanları yetişmiş insan kaynağı konusunda ABD'nin de büyük sorun yaşadığını söylüyor. Hatta bu insan kaynağı açığını kapatabilmek ve yerli çip üretimi yapabilmek için yarı iletken üretim uzmanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, özel vizeler verilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre ABD ile Çin arasındaki gerilimin temelinde artık sadece askeri ve siyasi rekabet değil, teknoloji yarışında öne geçme mücadelesi var. Çin, Tayvan'ın yeniden kendisine bağlanmasını isterken ABD ise Tayvan'daki mevcut düzenin değişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu yüzden Tayvan'daki çip fabrikaları yalnızca üretim tesisleri değil, Washington'la Pekin arasındaki küresel güç mücadelesinin de en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine, bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını da hatırlatarak, soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın diye seslendi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oynanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine alınmasının önerileceğini söyleyen Slovenyalı parlamentere bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Vladimir Prebil için sömürge komiseri uslubu kullandığını belirtti.
9: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için bir siyasi utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
6: AK Parti sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi.
9: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
6: Çelik, İsrail saldırılarını hatırlatarak Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır dedi. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur ifadelerini de kullandı.
0: Sayın izleyiciler, ekranlarımızda bir son dakika notu var. Görüyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşma sağladı. Beklenen oldu. Bu sıcak gelişmeyi de Pakistan liderinden duyduk. Ayrıntıyı paylaşalım hemen. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in açıklamalarından aktaracağımız üzere şunları söylüyor. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın sağlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum ifadelerine yer verdi. Fazla bir ayrıntı yok ama bir başka cümlesinde de şunu söylüyor. Bu imza töreninin de yapılacağı tarihi de öğrendik. Şerif'in açıklamasına göre resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü olacak ve adres olarak da yine beklendiği üzere ihtimaller dahilinde zaten konuşuluyordu. İsviçre'de bu anlaşma metnine imzalar atılacak. Tekrar edelim son dakika gelişmesini. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşma sağladı. Az önce, dakikalar öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurusuna göre şöyle bir açıklama yayınladı. Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında anlaşmanın sağlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek. Trump yapmış olduğu son açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında trafiğe açılacağını söylemişti. Hürmüz konusu da önemli. Bu sağlanan anlaşmada hangi hususlarda, hangi maddelerde ve ne şekilde yer alıyor? Bunun da takibini yapacağız. Merak konusu. Başka bir paylaşımında Amerikan Başkanı Tahran'la yapılan anlaşmanın da İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasını engelleyecek bir duvar olacağını söylemişti. Ayrıca Obama döneminde yapılan anlaşmayı atıfta bulunmuştu. 2015'te nükleer anlaşmaya imza atılmıştı ve buna dair de dikkat çekici mesajları olmuştu ABD Başkanı Donald Trump'ın. Bakalım bu noktadan sonra kendisini aynı zamanda bugün yaş günü, 80. yaş günü, uluslararası ilişkiler uzmanları da, ki biz yayınlarımıza da almıştık bazılarını, hep şu yönde bir vurgu yapmışlardı. ABD Başkanı Trump bunu bir koz olarak kullanabilir. Bugünü özellikle seçmiş olabilir çünkü bir doğum günü hediyesi olarak da atıfta bulunuyor. Bilhassa da Amerikan kamuoyu, o yüzden bugüne özel bir anlam yüklenmişti ve beklenen gerçekleşmeler de sağlandı. Şerif'in açıklamalarının devamında şu satırlara da yer ayrılmış durumda, onu da aktaralım. Tüm taraflar Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdireceklerini ilan etti Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e göre. Peki biz biraz da ayrıntılar alalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Washington temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz hattımızda. Begüm, neler söyleyeceksin son dakika gelişmesine dair?
10: Hatta ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde tam da aslında İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırısı gerçekleştikten sonra bu saldırının anlaşmanın imzalanmasını geciktirdiğini söylemiş. Birkaç saat içerisinde imzalanmasını beklediğini ifade etmişti. Şunu söyleyelim, arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif'in yaptığı açıklamaya göre taraflar evet bir barış anlaşmasına vardılar, Amerika ve İran. Her iki tarafta bütün cephelerde Lübnan dahil olmak üzere derhal ve kalıcı şekilde askeri faaliyete son veriyorlar. Resmi imza töreninin ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail'in Beyrut saldırısı sonrasında bu saldırıyı eleştirmiş, özellikle İran'la barış anlaşmasına çok yaklaştığımız bu özel günde ifadesini kullanmıştı. Dikkat çeken ifadelerden bir tanesi ise şu anda Lübnan dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız demişti. Dolayısıyla anladığınız kadarıyla arabulucu Pakistan'ın yaptığı açıklamada Lübnan'ı da kapsıyor şu ateşkes. Bu özellikle Tahran'ın çok talep ettiği bir durumdu. Dolayısıyla Tahran o açıdan istediğini almış olduğu gibi görünüyor. Her ne kadar daha varılan anlaşmanın, çerçeve anlaşmasının tabii içeriğine dair çok farklı bilgiler gelmişti taraflardan. Dolayısıyla o metni bir görmek gerekiyor şu yine de tam olarak neyi kapsadığını ifade etmek için. Ama Amerikalı ve İranlı yetkililerin yaptığı açıklamalarda şimdiye kadar bazı ortak paydalar vardı. Bunlardan bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, Amerika'nın İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması ve ateşkesin de 60 günlüğüne uzatılması. Ki bu 60 gün boyunca, yani ateşkesin geçerli olduğu süre zarfında, her iki tarafta İran'ın nükleer programına ilişkin detaylı ayrıntılı müzakereleri gerçekleştirecekler. Şimdi geldiğimiz noktada tabii dediğimiz gibi yine

0: edeceğini söylemişti. Kendisi orada, kendisinin orada olamayacağını ifade etmişti. Hala bu plan, program muhtemelen geçerli olabilir. Pazartesi eğer imza töreni yapılacak olsaydı, çünkü Trump'ın G7 ziyareti var Fransa'ya. Lojistik olarak çok olası olmayabilirdi ama şimdi 19 Haziran Cuma kuvvetle muhtemel Başkan Yardımcısı J.D. Vance gidecek. Çünkü o İran görüşmelerinde önemli bir rol üstlenmişti. Bir kez daha tekrarlayalım. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı yoğun görüşmelerin ardından Amerika ve İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Her iki tarafında Lübnan dahil olmak üzere bütün cephelerde askeri faaliyete derhal ve kalıcı şekilde son verildiğini deklare ettiklerini söyledi. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de ata.
1: Peki. Begüm'e teşekkür edelim ve şimdi bu son dakika gelişmesini biraz daha ele alalım, mercek tutalım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara şu anda karşımızda, yayın için hazır. Sayın Çınkara, hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi geceler Atarsan.
1: Şimdi Şubat ayının sonlarından geldik Haziran ayının ortalarına doğru, neredeyse 4 ay geçti ve bu krizde önemli aşamalardan biri geçiliyor. Yani şu başlığı görebilmek bile başlı başına önemli bir olay. ABD ile İran anlaşma sağladı Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre. İlk olarak duygu ve düşünceleriniz nedir? Nasıl okuyorsunuz?
2: Esasında zaten anlaşmaya yakındı Trump genel çerçeve içerisinde. En azından ABD medyasına yansıyan şekliyle diyelim. Bu da tabii temel kritik problem Lübnan'daki hareketlilik. İsrail'in Lübnan'a saldırması sonucu İran'da Hizbullah noktasında hassasiyetini belirterek buna bir yanıt üreteceğini işte en son açıkladı. Ve hava sahasının kapandığını hemen haberlerden gördük İran'ın bir yanıt üreteceği için. İsrail'de de bir tabii ki bunda bir kırmızı alarma geçiş oldu. Fakat tabii Lübnan sahası acaba bu ateşkes sonrasında sakinleşir mi sorusu bence büyük bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü neden? Lübnan'da herhangi bir siyasi bir süreç Hizbullah noktasında veya İsrail'in geri çekilmesi noktasında başlatılabilmiş değil. Şu an sadece sorunun kısa süreliğine konjonktürel olarak dondurulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız Lübnan'da. İkinci husus, anlaşmanın resmi olarak 19'unda imzalanması meselesi beni biraz ürküttü açıkçası veya temkinli olmaya itiyor. Daha önümüzde 4 gün var. 4 günde acaba neler olabilir? Yeniden bir çatışma hali ortaya çıkabilir mi İsrail tarafından? İsrail'in şu an bu ateşkes noktasında çok istekli olmadığı ve Trump tarafından da özellikle Benjamin Netanyahu'ya yönelik bu günkü konuşmada sert ifadelerin kullanıldığı da haberlere yansıdı. Tabii bu noktalara baktığımız zaman şu çok bence biraz daha netleşiyor. Aslında süreç çok kırılgan. Zaten süreç başından itibaren hep kırılgan olduğunu biz altını çiziyorduk. Ama tabii Trump'ın da belli bazı noktalarda artık bu savaşı uzatmamaya yönelik bir tavrı da var. Bence Trump'ın ateşkes yapmasındaki en önemli motivasyonlardan birisi bence İran tarafının kamuoyuna çok yansımasa da oldukça esnek davranması diye ben yorumluyorum. Trump sanki bu ateşkesi anlaşması imzalayarak hem kendisi için hem de karşı taraf için ciddi bir kazanç oyunu olduğunu gördüğü için bu anlaşmayı yapmaya kararlı oldu diye düşünüyorum. İran'la da bazı konularda taviz verme hususunda yine altını çizerim. Kamuoyuna çok söylemiyorlar ama bence Trump'la yaptıkları görüşmelerde bunu da belirttikleri bence açık. Bu şekilde Trump da bir anlaşma noktasına hızla ilerledi. Tabii burada temel meseleden birisi de bence Trump şu hesabı yaptı. Savaş yapmanın maliyetiyle barış yapmanın getireceği sonuçlar arasındaki fark kendince bence çok oldu. Yani barış yapmak Trump açısından hem Amerika siyaseti hem de jeopolitik konum açısından oldukça karlı bir durum olacak. Savaşı uzatmanın ise çok da bir anlamı yok. Zaten Orta Doğu'ya baktığımız zaman siyasi liderleri iktidarlarından etmeye dönük veya ilgili ülkenin siyasi sistemine dönük askeri müdahalelerin günün sonunda çok farklı sonuçlar, yani beklenmedik neticeler doğurduğunu tarih boyunca gözlemledik.

0: Bunların zaten en önemlisi ve ABD tarafından da büyük bir travma olan Irak'ın işgali biliyoruz. Tabii ondan önce 1990'daki Körfez hareketlerinde de Saddam Hüseyin'e taviz verme noktasında bir adım attırılma niyeti vardı ama günün sonunda 2000'li yılların başlarında ABD Irak'ı işgal ederek bir sonuç üretti. Fakat günün sonunda Irak'ta hepimiz biliyoruz işte IŞİD gibi bir dizi radikal yapılanmanın da ortaya çıktığı ve siyasi istikrarın ve kurumsal kapasitenin bir türlü gelişmediği bir örnekle karşı karşıya kaldık. O yüzden Amerikalılar bu Irak deneyiminden sonra askeri müdahale opsiyonuna oldukça ama oldukça soğuk bakıyorlar. Hem kendi ülkeleri açısından büyük bir maddi kayıp, hem oraya giden işte askerlerin ülkeye döndükten sonra yaşadıkları travmalar ülkede ciddi etkiler ve sıkıntılar yaratıyor. Bu sebeple Trump özellikle dış politikasının temel motivasyon olarak artık herhangi bir ülkeye askeri müdahalenin ancak son kertede yapılabileceğini ve bunun da sınırlı olacağını hep altını çizdi. Atarsan bakacak olursak İran'la yapmış oldukları bu 28 Şubat'taki aslında askeri ABD'nin ve İsrail'in yapmış olduğu askeri müdahalede ABD'nin tavrı da aslında sınırlı ve belli bazı stratejik noktaların hedef alınmasıyla sonuçlandı. Ve bugün geldiğimiz noktada ise Trump büyük bir ihtimalle İran'ın dondurulmuş varlıklarını herhalde zamanla açmayı taahhüt ettiğini ben düşünüyorum. Bunu yaparken de Amerikalı şirketlerin aktif olacağı, İran'ın yeniden yapılandırılmasında bir kurgu sanki hedefleniyor. Burada da tabii bir yandan İran'ın maddi varlıkları sanılırken öte yandan da Amerikalı şirketlerin karlı yatırımlar yapacakları yeni bir alanda açılmış oluyor. Benim düşüncem budur. Yani Trump kendisinin ve Amerika'nın karlı çıkmadığı bir anlaşmaya onay vermesi bence çok mümkün değildi. Ve İranlıların da bu noktada oldukça ellerinin açık olduğunu gördüğü için anlaşmaya dönük istekliliği ve ısrarı bence son bir ayda çok yoğunlaştı. İsrail tabii bu açıdan ne yapacak? O da önemli bir
1: Ona
0: soru çünkü
1: birazdan gelelim isterseniz. Çünkü Gökhan Hocam, Trump'ın da bir yandan da yeni mesajları da geliyor. Hem siz de dinleyin, hem birlikte de yorumlamış olalım. İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasına tam yetki veriyorum. Ve eş zamanlı olarak ABD'nin deniz ablukasının hemen kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın
0: evet.
1: gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın diye de bir mesajı var.
0: Evet.
1: Bunları Wall Street Journal'a verdiği demeçlerden aktarıyorum bu arada. Şu noktada enteresan, İran'a nakit para verilmeyeceğini ancak yaptırımların potansiyel olarak kaldırılabileceğini söyledi. Neler dersiniz?
0: En son cümlemi zaten doğrulamış oldu. Ben de biliyorsun son olarak bu analiz yapmıştım. Trump kademeli olarak kaldıracak ve nakitten ziyade Amerikalı şirketlerin İran'da yatırım yapmasını hedefleyecek bir senaryo üzerinde bence düşünüyor diye demiştim ki son haberlerde herhalde bunu doğruluyor. Bence böyle yapacak. Yani Amerikalı şirketlerin de bundan karlı çıkacağı bir süreç. Çünkü Obama ve İran arasındaki anlaşmada Trump'ın eleştirdiği önemli mesele nakidin İran'a aktarılması ve bu nakidin de İran devrim muhafızları elinde günün sonunda Orta Doğu'da yeniden bir istikrarsızlık oluşturacak askeri mühimmatlara ve vekil kuvvetlere bir yatırım yapılması sonuçlandı. Yani Trump bunun yerine ise anlaşıldığı kadarıyla kendisinin çizeceği, Amerika'nın çizeceği alanlarda İran'ın altyapısını yeniden ayağa kaldıracak ve Amerika şirketleri de buna ortak edecek bir kurgu var. Tabii bunun benzerini Venezuela'da da yapıyorlar biliyorsun şu an. Özellikle petrol çıkarma alanlarında ve belli bazı kritik minerallerin bulunması yerlerinde Venezuela üzerindeki yaptırımlar kaldırılırken oradaki finansal krediler Amerikalı şirketlere gidiyor. Hem Amerikalı şirkete kazanmış oluyor. Günün sonunda da Venezuela'ya yatırım yaparken orada da bir istihdam alanı oluşmuş oluyor. Aynı şey İran'da da bence uygulanmaya çalışılacak diye düşünüyorum. Tabii burada son şunu demiştim. İsrail ne olacak? Tabii
1: Evet.
0: İsrail seçime gidiyor. Benjamin Netanyahu için kolay bir süreç değil. Çünkü bu tablo Netanyahu için bir zafer değil Ataslan. Onun analizini yapalım. Netanyahu nasıl bir kendisi açısından bir zafer bekliyordu? İşte Trump ve Netanyahu belki kameraya karşısına çıkacak. Artık İran'daki işte 1979'daki kurulmuş olan İran İslam Devrimi'ni çökerttik açıklamasını yapabilseydi Netanyahu açısından büyük bir zafer olacaktı. Ama şu an Netanyahu açısından bir zafer yok. Bilakis birçok baş ağrısı var. Özellikle İsrail'in kuzeyinde hala bir istikrar sağlanabilmiş değil. Bugün Trump'ın baskısıyla o baş ağrısı, kısa bir baş ağrısı dinleyici tabletle geçiştirildi. Bunun yanında diğer Gazze noktasında da herhangi bir sonuca ulaşılmış değil. Yemen cephesi de dondurulmuş halde, onda da bir neticeye ulaşılmış değil. Tüm bunlara baktı ve bölgesel izolasyon noktasında da ve küresel izolasyon noktasında da, ilişkiler noktasında da bir yenilenmeye yol açacak bir inisiyatif geliştirebilmiş değil. O yüzden Netanyahu şu an siyasi kariyer açısından oldukça zor günler bence. Dış politik etkenlerin ivmelendirmesiyle iç siyasette de etkisini yansıtacak diye düşünüyorum. Bu açıdan alternatif liderliklerin en azından söylemsel bazda kısa vadede Netanyahu'yu bastıracak bir söylem geliştirebilirler. Zaten eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da şu an ön plana çıktığını gözlemliyoruz. O da şu an oldukça ivme kazanmış durumda. Tabii bu tür gelişmeler İsrail siyasetinde de bence seçime giderken siyasi dengelerin neticelenme açısından önemli bir yol kat edecektir. Çünkü hala 7 Ekim'de ne olduğuna dair Netanyahu ve kabinesinin İsrail'lere de tam bir etraflı bir açıklama getiremediği de zaten muhalefet tarafından sürekli vurgulanıyor. Bugünkü yaşanan tablo ve ateşkeste şu an itibariyle Netanyahu için bence ciddi bir açmaz ve bir yenilgi olarak da görülebilir aslında dış politik açısından.
1: Evet.
0: Fakat Trump ne yapacak son saatte İsrail'e yönelik ve Netanyahu yönelik olarak, onu da gözlemlemek lazım. Biliyorsun en sonki ateşkes anlaşması sürecinde bütün ülkeler, bu taraf olan ülkeler İbrahim anlaşmalarını imzalayacaksınız diye bir mesajda bulunmuştu. Acaba yarın veya sonraki gün Trump'ın yine böyle bir isteği olacak mı? Beklemek lazım. O yüzden temkinli bir analiz geliştirmeyi ben tercih ediyorum bu süreçte. Çünkü karşımızda Trump gibi bir lider var. Bu saatte söylediğini gelecek saatte farklı şekillerde ifade edebiliyor. Ama süreç sanki bir anlaşma yapmaya doğru ilerliyormuş gibi ben öyle gözlemliyorum. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında.
1: Evet, dediniz ki Netanyahu için aslında olumsuz bir senaryoya doğru gidiyor bu iş ve bir açmaza vardı gibi evet. gözüküyor. Bu açmazı aşabilmek için neler yapabilir? Şimdi bu gelişmelerden önce de önemli yorumlar şurada kümeleniyordu. ABD-İran anlaşmasına doğru gittiğimizde çanlar Lübnan için çalıyor olabilir. Yani burada İsrail'in saldırgan tutumunu daha da fazlalaştıracağı, daha da çoğaltacağı benziyor. Yani evet, şu anda artık anlaşmaya vardılar. İmzalar da Cuma günü atılacak ama şimdi Lübnan'a da bir eğilmek lazım. Orada da 4000'e yakın can kaybı var. Büyük bir insani dram yaşanıyor. Hizbullah'ı bahane ederek artık iyiden iyiye işgal alanlarını da artırabilmekte İsrail güçleri. Peki Lübnan konusunda sorun nasıl çözülecek? Yani burada İran'da defalarca Lübnan için bizim kırmızı çizgimiz olduğunu söylemişti. Bu noktada nasıl bir çözüm bekleniyor acaba?
0: Çok zor şu an için yani Lübnan'da bir çözüm olması. Lübnan zaten nasıl diyelim, farklı farklı unsurların bulunduğu bir bohçaya benziyor. O sebeple nereden tutsanız bir yeri uzuyor veya kısalıyor diyebiliriz Lübnan örneği için. O sebeple Lübnan'da bir çözümden bahsetmek çok kolay değil. O sebeple İsrail'de bu noktada sürekli bir askeri opsiyon seçeneğini masaya koyarak, senin de yerinde vurguladığın gibi toprakları genişleterek, işgal ettiği toprakları genişleterek bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor Lübnan'da. Tabii Hizbullah o kadar Lübnan siyasetinin ve sosyolojisinin içine gömülmüş ki onu bir askeri müdahaleyle tasfiye etmek çok kolay değil. Ve onlar da İsrail'lerde biliyorsun genellikle bir belirli liderlerin yer aldığı evleri bombalama yoluna giderek işte askeri kademeyi, birinci düzey kademeyi, ikinci düzey kademeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Trump'ın da işte New York Times'a yanlış hatırlamıyorsam yansıyan bir varyansını vardı. O da siz bir tane askeri öldürmek için 20-30 kişiyi öldürüyorsunuz. Artık bu işin içinden çıkılmaz bir boyuta geldi. Artık bu operasyonları durdur diye Netanyahu'ya çıkıştığı ifade edildi. Tabii bu süreç çok kolay değil. Yani İsrailliler ateş kesse kendilerine bağlı kalacaklar mı? Bu işten vazgeçecekler mi? O çok net değil. Çünkü ateşkesteki Lübnan dosyasının nasıl ele alınacağını şu an için bilmiyoruz. Yani o konuda bir şey yok, bahis yok. Sadece Lübnan'ı taraflar ateşleri durduracak diye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir X paylaşımında ifade geçiyor. Lübnan dosyasına dair ABD'nin veya İran ve İsrail'in tavrıları nasıl şekillenecek? Belki o ayın 19'undan sonra göreceğimiz o metinde eğer bize gösterilirse oradan daha net bir şekilde anlamış olacağız.
1: Evet. Yani bir de özellikle mi acaba Cuma gününe doğru tarih gösterildi? Şunun için soruyorum. G7 Liderler Zirvesi de var.
0: Evet.
1: Batı İttifakı
0: Doğru.
1: bir araya gelecek ve burada
0: Doğru.
1: Trump'ın da başta Macron olmak üzere Batılı liderlerle birebir görüşmesi de var. Bu zirve nelere gebe bilinmez ama burada Amerika ile İran arasında estirilen olumsuz havaya dair bir aksi yönde bir etki baş gösterebilir mi? Herhangi bir burada Batılı liderlerle anlaşamama durumunda, çünkü Trump bu ne diyeceği, ne yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Sürekli biraz futbol tabiriyle ters köşe açıklamaları, mesajları da oluyor. Ola ki yani burada aslında hemen de sevinmemek mi gerekiyor bu anlaşma haberinin ardından, bilemiyorum ama yorumu da size bırakayım.
0: Elbette yani temkinlik bence Trump işin denklemin içindeyse elden bırakılmaması gereken bir haslet diye düşünüyorum. Fakat burada tabii açık olan bir şey var. O da Trump'ın bir hesap yaptığı. Oldukça net bir hesap yapıyor Trump. Savaşı sürdürmenin Amerika Birleşik Devletleri'ne getireceği maliyetiyle barış yapmanın kendisine getireceği kar. Barış yapmanın getireceği kar bence çok fazlalaştı Trump açısından. İranlılardan aldığı işarette de biraz bunu gösteriyor. O yüzden de ateşkes yapmayı ve İranlılarla masaya oturmayı Trump önemli bir öncelik olarak benimsedi. Zaten İsrail'in baskılarına rağmen herhangi bir askeri operasyonları başlatmama yönünde sağlam bir tavır ve ısrar da koydu. Hatta bunu zaten görmüş olduk. Kısa süreli ve hedef odaklı saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptığı olan saldırılarını dışlarsak. Tabii bu noktada ateşkes yapılması oldukça önemli. Ama ateşkes sonrası ortaya çıkan tabloların yönetilmesi, senaryoların yönetilmesi ise çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Çok uzatmamak adına bu da söylemek lazım gelir diye vurgulamak isterim. Tabii ki Körfez dosyası da oldukça önemli olacak. Körfez Arap Devletleri artık kendilerinin İran tarafından saldırılabilecek bir hedef olarak gördüler. Bu artık onlar açısından önemli bir tarihsel kırılma anı olarak hem toplumların hem de siyasi elitlerin bence hafızasına yerleşti diye düşünüyorum. Nasıl Kuveyt'in Irak tarafından, Saddam Hüseyin tarafından işgali olduysa 1990'larda, büyük bir travma yarattıysa Körfez Arap sistemi açısından, bence aynı travmayı 28 Şubat'taki ABD-İran savaşında ve İsrail savaşındaki İran'ın Körfez'e yönelik saldırılarında da aynı travmayı yaşadılar. Tabii ki buna ek olarak da İsrail'in Katar'a olan saldırısını da ekleyebiliriz. Bu sebeple Körfez Arap Devletleri'nde öyle ya da böyle bir askeri korunaklılık kendilerine bir dirençlik yaratacaklar diye düşünüyorum. Zaten Katar'da da buna yönelik adımlar atılmaya başlandı. İşte askerlik hizmetinin genişletilmesi, Katar'da doğan, Katarlı bir anne tarafından doğan fakat vatandaş olmayanlara doğru. Tüm bunlar aslında artık ulusal güvenlik meselesinin Körfez Arap Devletleri açısından çok önemli bir başlık olarak yükseleceğini bize gösteriyor. ABD günün sonunda ateşkesi yapıp kendisi doğu sınırlarına çekilecek, askeri mühimmatı götürecek. Ama bu da asıl önemli olan mesele, Orta Doğu ülkelerinin bu yeni süreci nasıl idare edeceklerinde kilitleniyor bence.
1: Şimdi son 2 dakikaya da girdik Gökhan Hocam. İran Devlet Televizyonu'ndan da şöyle bilgiler geçirebilmekte. İran ABD'yi anlaşmayı kabul etmeye zorladı diye. Tabii taraflar kendince biraz da güç gösterisinde bulunacaktır ama biz işi biraz da anlamak için daha tarafsız gözle bakmak durumundayız. İsrail'e rağmen mi bu anlaşma imza attı sizce ABD Başkanı Donald Trump, yoksa Netanyahu istemeye istemeye artık kabul etmek durumunda kaldı ve bir mevzi kaybetti ama bu mevzi kaybedişinden sonra da telafiye işte gerek az önce konuştuk Lübnan'daki tutumunu sürdürmeyle sağlamaya çalışacak, gerekse Gazze'de yine, çünkü hala orada saldırılar var, hala hassasiyetleri çiğneme noktasında İsrail bütün o düşmanca tavrını sürdürmeye devam ediyor. Ve tabii Suriye'nin güneyi içinde ayrı bir tehlike var. Yani tabii, burada belki şey İran geldi. Konusunda tavizini verdi, vermek durumunda kaldı, zorladı ABD Başkanı Trump. Ama bu saymış olduğum 3 bölgede ve Orta Doğu'nun diğer hassas yerlerinde de İsrail saldırganlığını sürdürmeye devam edecek diyebilir miyiz? Son bir dakika bu arada.
0: Elbette. Yani İsrail'lerin ben vazgeçeceğini çok düşünmüyorum. Zaten vazgeçmeyeceklerini bu noktada da birçok kez anlattılar. İsrail ve Amerika arasındaki bu gerginlik meselesinin de abartıldığını ben düşünenlerdenim. Aslında ikisinin o kadar çok ilişkilerinde bir gerginlik falan, yani kontrolsüz bir gerginlik olduğunu çok da düşünmüyorum. Bu biraz da belki de böyle yansıtılarak ABD'nin İran'la olan müzakerelerinde ABD lehine bir alan açma stratejisi veya bir psikolojik operasyonu olarak dokunabilir. Zaten bu medya okuryazarlığını hepimiz ortalıkta yaşayanlar olarak biraz şerbetlendik diyelim. O sebeple İsrail noktasına bakmak lazım ama İsrail'deki hükümet değişir. Yerine farklı bir hükümet gelirse işler daha farklı olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile uyum noktasında, Avrupa Birliği ile uyumlaşma noktasında, Orta Doğu ülkeleriyle ortak uyum noktasında farklı inisiyatifler alabilirler. Fakat Netanyahu'nun çok geri adım atacağı gözükmüyor, evet, veya kabinesinin.
1: Peki Gökhan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Evet sevgili izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo.
3: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.

0: Doğa Takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
0: Doğa Takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: geceler, saatlerimiz 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesi ekranda bir süredir son dakika bilgisi olarak da görüyoruz. Orta Doğu'da savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Pakistan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde artık nihai metin üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni açıklamalar geldi. Şimdi Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım bültene. Begüm Dönmezler söz yayına hazır. Begüm, neler söyledi Donald Trump anlaşmaya dair?
1: Koran, ilk olarak arabulucu Pakistan'ın başbakanı açıklamıştı sosyal medyadan tarafların anlaşmaya vardığını. Kısa bir süre sonra da ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan bir mesaj paylaştı. İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler mesajıyla ve bunun ardından da Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde açılmasına tamamen onay veriyorum ve eş zamanlı olarak da ABD donanması Hürmüz Boğazı çevresinde İran limanlarına uygulamakta olduğu donanma ablukasının da hemen derhal kaldırılmasına onay veriyorum ifadesini kullandı. Sonrasında da dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın dedi ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamada. Ondan hemen kısa bir süre önce, yani bu açıklamayı paylaşmadan kısa bir süre önce de Wall Street Journal'a bir mülakat vermişti. Orada da, oraya yaptığı açıklamada da söz konusu anlaşmanın ya kendisi tarafından elektronik olarak, yani dijital olarak imzalanacağını ya da başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından imzalanacağını söyledi. Arabulucu Pakistan'ın yaptığı açıklamada Lübnan dahil bütün cephelerde her iki tarafın askeri operasyonları derhal ve kalıcı bir şekilde durduracaklarını söyledi. Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Arabulucu Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan ve Türkiye'ye de sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi anlaşmadan sonrasında arabulucular bu hafta içerisinde bir dizi toplantı gerçekleştirecek taraflarla. Yani anlaşmanın uygulanması öncesinde uygulamaya dönük bir takım hazırlık mahiyetinde olduğunu söylemek mümkün bu toplantıların. Hem resmi imza töreni hem de teknik görüşmeler için bir hazırlık yapılacak bu hafta içerisinde. Şimdi İran'dan en son aslında anlaşmaya varıldığına dair bir teyit gelmemişti ama yeni bir bilgi, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı o da yine bu geceden itibaren basına yansıdığı kadarıyla tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı şekilde sonlandırılacağını açıkladı. İranlı yetkili Dışişleri Bakanı Yardımcısı mutabakat zaptı metninin resmi imza töreninden sonra yayınlanacağını söylüyor. Ve İranlı yetkili aynı zamanda bu mutabakat zaptının tırnak içerisinde düşmana tamamen güvenildiğini göstermediğine de işaret etti. Şimdi içeriği şimdiye kadar İran basınında bazı şeyler yazılmıştı, ABD basınında aynı şekilde, ama iki tarafta net bir çerçeve anlaşmasının taslağını yayınlamamıştı şimdiye kadar. Ama bazı, her iki taraftan da gelen açıklamalarda ortak olan bazı paydalar var. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın açılması, diğeri de ablukanın kaldırılması, Amerika'nın ablukayı kaldırması ve 60 gün boyunca da ateşkesin geçerli olması. Bu süre zarfında da iki taraf arasında daha dikenli konuların, yani İran'ın nükleer programının daha ayrıntılı teknik müzakerelerde ele alınması bekleniyor. Şimdi gün içerisinde de İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısı acaba anlaşma sürecini rayından çıkarabilir mi şeklinde bir soru işareti getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump İran'dan İsrail'in saldırısına karşılık vermemesini istemişti. New York Times'e konuşan İranlı 3 yetkiliye göre İran bunun üzerine, yani Trump'ın talebi üzerine İsrail'e yönelik misilleme, planlanan misillemeyi iptal ettiğini ifade ediyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunun karşılığında İran'a bir taviz verebileceğinden bahsedilmişti. O şekilde bir iddia yer almıştı Amerikan basınında. İranlı bazı kaynaklara göre Trump Amerikan donanmasının uyguladığı ablukanın kaldırılmasını hızlandırdı deniliyor. Çünkü 24 saat öncesine kadar 30 gün içerisinde abluka kalkacak deniyordu. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın da mesajından anlaşılacağı üzere Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz bir şekilde yeniden açılması ve eş zamanlı olarak da ablukanın kalkacağı anlaşılıyor.
0: Bir gün dönmezler sözü aktardı. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını aldık, son derece önemliydi. Tabii şimdi akılda kritik sorular var. Bu mutabakat sahadaki savaşı gerçekten bitirecek mi? Tabii İsrail'in tavrı ne olacak? Bu da önemli olan konulardan biri ve her şeyden önemlisi bölge dengeleri bundan sonra nasıl seyredecek, nasıl değişim gösterecek? Şimdi son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Sayın Aslan, hoş geldiniz NTV yayınına.
2: İyi yayınlar diliyorum Korhan Bey.
0: Şimdi tabii gecenin önemli gelişmesi, bir süredir yakından takip ediyorsunuz siz de. Ha oldu ha olacak deniyordu. Aslında beklenen oldu ama tabii ayrıntılar son derece önemli. Şimdi hem İran'ın hem ABD'nin anlaşma metninde uzlaşıldığı duyuruldu arabulucu Pakistan tarafından. Nasıl değerlendirirsiniz? İlk tepkileriniz nelerdir bu açıklamayı? Nasıl okumak gerekir? Gerçekten bir anlaşma söz konusu mudur? Yoksa az önce son gelişmeyle başlayalım isterseniz yayınımıza. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın parmaklarının tetikte olduğu konusunda bir açıklama geldi. Bir kırılganlık hala söz konusu mudur? Nedir değerlendirmeleriniz?
2: Şimdi öncelikle bu bir barış anlaşması değil veya bir anlaşma değil, bir muhtıra. Dolayısıyla bir çatışma süreci yaşandı. Buna savaş diyen de var, demeyen de var. Amerikan cenahı buna savaş demedi. Biraz da iç hukuklarından kaynaklandı. Ama geldiğimiz aşamada işte Begüm Hanım'ı dinledik. 60 günlük bir ateşkes ve bu süreç içerisinde teknik komisyonlar oluşturmak suretiyle uzlaşılması gereken hususlarda ilave görüşlerin yapılması söz konusu olacak. Tabii böyle bir durum 60 günün sonunda ne olacağı konusunda genellikle tereddütler yaratır. Ancak eğer iki taraf böyle bir uzlaşıyı imza altına alacaksa 19 Haziran'da anlaşmazlık olmasa, anlaşmazlık devam etse dahi muhtemelen bu çatışma bir donmuş çatışmaya dönüşür. Eğer anlaşma imzalanırsa o takdirde mesele uzlaşı içerisinde bir sürece, başka bir sürece tabi tutulur. Şimdi bu noktada en önemli husus bence nükleer program. Hı hı. Çünkü Trump'ın son yaptığı açıklamada özellikle nükleere yönelik bir vurgu var. Ancak bu konu teknik çalışmalara bırakılmış. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle nükleer meseleyle ilgili bu 60 gün içerisinde biz sürekli değerlendirmeler veya pazarlık süreçlerine yönelik haberler duymaya başlayacağız. Ben etki bağlamında özellikle piyasaların rahatladığını ifade etmek isterim. Çünkü bu savaşa eğer böyle uzun bir ara veriliyor ve nihayetinde kötü ihtimalle çatışma donacak, iyi ihtimalle bir uzlaşı ortaya çıkacaksa piyasalar şu andan itibaren enerji akışının sağlanması tekrar Körfez'den, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gibi bu haberleri satın almaya başlayacaktır. Ve bugün pazar büyük bir ihtimalle Trump'ın bu kadar ısrarcı olmasının nedeni de yarın piyasaların rahatlamış bir şekilde haftaya başlaması olacaktır. Bu tüm cephelerde ifadesi bence önemli Korhan Bey. Çünkü bu İsrail'i kapsayacaktır büyük bir ihtimalle. Metni tam olarak belli değil mi bu muhtıranın ama tüm cephelerden kasıt Lübnan'ı da içermesi. Şimdi böyle bir durumda Amerikan-İsrail ilişkilerinin böyle bir çatışmasızlık durumuna etkisi ne olacağı konusunda tereddütler olabilir. Çünkü bugün itibariyle Lübnan'da yapmış olduğu askeri operasyonların İranlılar tarafından tepkiyle karşılanmış olması bence önemli bir sinyal. Evet. Ve Trump'ın verdiği mesaj da İsrailleri biraz köşeye sıkıştıracak nitelikte.
0: İsrail'e ayrı sormak isterim ama bir 19 Haziran var metinde, son derece önemli bir tarih belirtilmiş. 19 Haziran'da artık imza, ıslak imzaya dökülecek anlaşma gibi gözüküyor ama bugün ayın 15'i, pazartesi oldu. 19 ayın cuma, daha koca bir hafta var. Ne dersiniz? Aradan köprünün altından sular akar mı? 19 Haziran tarihi neden önemlidir? Bu tarihi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Benim anladığım kadarıyla teknik nedenlerden dolayı, çünkü Amerikan Başkanı'nın biliyorsunuz bir Orta Doğu'da bazı ziyaretleri olacak. Başkan Yardımcısı'nın da keza bir program var. 19 Haziran muhtemelen bu programlardan kaynaklanıyor tarih olarak. Perşembe, düzeltiyorum, Cuma gününe denk geliyor. Bu 5 günlük süreç, evet, tam olarak anlaşma sağlanamamış olduğu için tarafların askeri herhangi bir eylemi, manevrası, ateşkesi engelleyebilir mi? Bu noktada İsrail'in yapabileceği bir sürü seçenek, gerçekleştirebileceği seçenekler var. Ama ben şu aşamaya geldikten sonra ne Amerikan ne İran cenahının misilleme ve mütekabiliye çerçevesinde misilleme veya meşru müdafaa haricinde bir askeri seçeneği ön plana çıkaracağını sanmıyorum. Evet. Ama İsrail açısından durum öyle değil. Orada uç noktada radikal bir siyaset şu an için gündemde. Seçim öncesinde seçmeni ikna edebilmek adına, özellikle radikal seçmeni ikna edebilmek adına İran'a yönelik tahrikler İsrailler tarafından asimetrik veya düzensiz veya hibrit yöntemlerle icra edilebilir. Bu bir risk tabii.
0: Peki İsrail açısından yine konuşmaya devam edersek nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Netanyahu ki savaşın sürmesi tarafı olduğunu başından beri zaten belli ediyordu. Hiç bundan açıklamaktan çekinmeyen bir profil çizdi bu olayların başından bu yana. Nasıl değerlendirirsiniz? İsrail'de kapsar mı? Amerika'nın deyim yerindeyse bu konudaki sözünü dinler mi? Yoksa yine münferit İran'a yönelik bazı saldırılar sürer mi bu süreçte?
2: Bugün şu saate kadar bu sürecin belki de tek kazananı İsrail'di. Amerikalılar işin aslı, gerek siyasi olarak gerek askeri ve ekonomik olarak İran karşısında zor durumlar yaşadı. İran zaten kolu kanadı kırıldı. Evet, dik durmaya çalıştı ama bir zafer elde etmekten uzak, her ne kadar zafer elde ettiklerini iddia etseler de. Şu andan itibaren de İsrail bu savaşın belki de tek yenileni konumunda olacak. Neden? Birincisi, İran'a yönelik Amerikan ablukasının kaldırılması. Bu anlaşmayla birlikte eğer fonlar serbest bırakılırsa veya dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılırsa, üstüne nükleer meselede İran'ı da tatmin edecek bir çıkış yolu bulunursa, İsrail o savaşın başında tayin etmiş olduğu o dört amacı gerçekleştirememiş olacak. Hele bir de tüm cephelerde ifadesi nedeniyle Lübnan'da İran'ın hareket serbestisi kısıtlanırsa Amerikalılar tarafından, o takdirde İsrail belki biraz Litani Nehri ve daha güneyde çekilme konusunda nazlanabilir, toprakları bırakmak istemeyebilir. Ama Amerikalılarla gerginlik yaşayacaktır öyle bir durumda. Bu nedenle ben İsrail'in şu saat itibariyle kötü durum senaryoları ne olabilir sorusuna cevap arayacak güvenlik kabinesi toplantıları yapmaya başlayacağını değerlendiriyorum.
0: Evet. Lübnan'ın bu konuda nerede olduğunu düşünürsünüz ki Lübnan konusu son derece hassastı. Lübnan'a olan saldırılar devam edince ki İran'ın İsrail'e misillemesi gecikmemişti. Geçtiğimiz haftanın önemli konularından biriydi bu. Bu anlaşma mutabakatında Lübnan'ın durduğu yeri nasıl anlatırsınız?
2: Şimdi Lübnan deyince Lübnan'da tek bir aktör, tek bir taraf yok. Öncelikle empati kurarak eğer ifade etmek gerekirse, Lübnan'daki mevcut iktidar, hükümet, devlet başkanı, parlamento ayrı ayrı etnik ve mezhebi grupların elinde. Bu nedenle bu anlaşma neticesinde muhtemelen Lübnan devlet başkanı bir Hristiyan olarak rahatlamıştır. Çünkü İsrail ile İran arasında, Hizbullah arasında kalmış bir görüntü sergiliyordu. Hizbullah'la hiçbir şekilde uzlaşamayan Başbakan Selami büyük bir ihtimalle rahatlamıştır. Çünkü Hizbullah'ın da frenlenmesi söz konusu olacak bu anlaşma neticesinde. Hizbullah ise burada İran'la kader birliği yapmış bir görüntü sergiliyor. Büyük bir ihtimalle Amerikalılar ve Amerikalıların zorlamasıyla, bilemiyorum, belli değil, İsrailler eğer bir sessizlik sürecine girerse Hizbullah da İran gibi bir zafer söylemi üretebilecek. Ancak burada İran'ın kazanımına dikkat etmek lazım. İran Lübnan'ı dahil ederek aslında Lübnan üzerindeki nüfuzunu artırmış oldu. Hizbullah'ı kanatları altına almış oldu. Bu nedenle Lübnan'daki iç dengelerde İran doğrudan bir aktör haline geldi. Ancak zafiyet nedir burada? İran'ın Lübnan'a doğrudan erişimi artık sıkıntılı. Çünkü Irak ve Suriye istikameti kapalı, deniz yolu kapalı, hava yolu bağlamında belki sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla Hizbullah İran'dan beklediği desteği, somut desteği büyük bir ihtimalle istediği düzeyde alamayabilir. Bu nedenle Lübnan meselesi bence parantez içerisine alınmalı. Ve bu mutabakat zaptından sonra İsrail örnek vermek gerekirse ne yapacak ona dikkat etmek lazım. Neden? Eğer ola ki saldırılar devam ederse İsrail cenahında Hizbullah misilleme yapacaktır. İran misilleme yapacaktır ama şu noktadan itibaren İran'ın doğrudan İsrail'e yapacağı misilleme Amerikalılar tarafından artık engellenmeyecektir veya mukabelede bulunmayacak. Neden? Çünkü İsrail'e Lübnan'a saldırmaması, Hizbullah'a müdahale etmemesi telkininde bulunuyor Amerikan cenahı.
0: İran'ın kazanımlarından bahsettiniz. Oradan devam edecek olursak eğer peş peşe bu arada İran cephesinden de sıcağı sıcağına açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran savaşta büyük zafer kazandık şeklinde bir açıklama yaptı az önce. Öyle midir sizce?
2: Yok. Yani bu savaşın bir galibi, bir zafer kazananı yok. Ne Amerikalılar ne İranlılar zafer kazanmadı. Kendi toplumunu motive etmek adına siyasiler bu nevi söylemleri tabii ki seslendirebilir. Şöyle ifade edeyim, zaten çok çok kötü durumda olan tüm hava kuvvetleri şu an yok edildi. Deniz kuvvetleri yok edildi. Somut bağlamda kabiliyetler dikkate alındığında altyapısında büyük bir hasar var ve ekonomisi gerçekten çökmek üzere. Şimdi eğer İran'ın kendini savunma kabiliyetine odaklanırsanız somut kabiliyeti roket, füze ve insansız hava araçları sistemlerinden ibaret. Dolayısıyla askeri bağlamda bir zafer kazandı demek bence İran açısından pek mümkün değil. Ancak siyasi açıdan aslında bir başarı hikayesi var. Bu kadar savaşta somut kabiliyet kaybetmişken kaybetmemiş gibi davranıp el yükseltip müthiş bir blöf yapmayı müteakip ablukayı tamamen kaldırtma, bazı dondurulmuş İran fonlarının veya varlıklarının serbest bırakılması eğer gündeme geldiyse bence diplomatik veya siyasi bağlamda zafer demeyelim ama bir başarı hikayesi yaratıldı. Çünkü sürekli dayak yiyen bir kişinin karşı tarafa istediğini dayatması gibi bir durum var şu an.
0: Evet.
2: Bu nedenle İranlılar evet diplomasiyi gerçekten çok iyi kurnaz bir şekilde aktif hale getirdiler. Tabii burada bence Amerikalıların zayıf noktalarını veya bu savaşın İran lehine dönebilmesi için İran'ın elindeki askeri veya siyasi değil ama jeopolitik, coğrafi kaldıraçları kullandığını ifade etmek lazım.
0: Yani İran'ın zamana yaymasını, deyim yerindeyse biraz uzatmasını bu işin avantajını olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Zamana yaydıkça Körfez ülkelerinin kaybı arttı. Zamana yaydıkça veya Körfez ülkelerine yönelik saldırılar yaptıkça Körfez ülkelerinin baskısı arttı ve dolayısıyla küresel bağlamda riskler ön plana çıktı ve dolayısıyla İran kendi taleplerinin en azından bu kadar kapasitesiz ve kabiliyetleri tahrip edilmişken kabul ettirilmesi sağlandı. Ben ama şunu ifade etmek isterim. Bu anlaşma sonrasında İran'da ne olacağı konusu çok önemli. Yani iç düzen, istikrar, uyum bağlamında bazı yorumcular İran'da özellikle halkın sokaklara dökülebileceğini ifade ediyor. Ben katılmıyorum. İran'da rejim bu savaşla birlikte çökmek üzereyken güçlenerek çıktı. Büyük bir ihtimalle Amerikalıların aslında aldığı en büyük ders de bu. Bir rejimi değiştirmek istiyorsanız zorla bu işi yapamazsınız. Ne askeri darbeyle, ne istihbarat operasyonlarıyla, ne de askeri müdahaleyle. O takdirde o rejim daha da güçlenir. Bu nedenle ben İran'da yapılan bu büyük hatanın rejimin ömrünü uzattığını düşünüyorum. Ama tabii ki muhalifler var, tabii ki rejime eleştirileri var, tabii ki baskı altındalar. Ama bu süreç en azından, daha doğrusu rejim birazcık daha ömrünü uzatarak o halk hareketleri beklentisini ileri tarihe ertelemiş oldu.
0: Siz yayının başında nükleer konusu son derece önemli demiştiniz. Evet. Bu arada YNTV Dış Haberler Servisinden arkadaşlarımız son gelişmeleri ard arda söylemeye, ekrana vermeye devam ediyorlar. O konuyla ilgili bir açıklama var. O İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden 60 günlük bu devam edecek olan sürece dikkat çekiliyor. 60 günlük müzakereler sırasında nükleer konular da görüşülecek şeklinde İran Dışişleri kaynaklarından açıklamalar var. Yani bu nükleer konusunun henüz tam anlamıyla nihayete ermediğini bize gösteriyor. Ne dersiniz, 60 günlük konusunda bu nükleer konuları görüşüleceğini düşünürsek eğer henüz anlaşılmamış ya da havada kalmış diyebilir miyiz? Ya da 60 gün içerisinde bu nükleer konusu anlaşma sağlanmazsa ne olur? Nasıl değerlendirirsiniz bu nükleer
2: Şimdi,
0: konusunu?
2: Öncelikle buradan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusu Amerikalılar açısından kırmızı çizgi. Ne olursa olsun İran'da bir nükleer silah kapasitesi olmamalı diyor Amerikalılar ve ben de kişisel olarak buna katılıyorum. Türkiye'nin dibinde nükleere sahip bir ülkenin Türkiye'ye bir gerginlikte 4 füze fırlatması halinde o füzelerin bir nükleerle nükleer başlıkla donatılması nelere yol açar? Dolayısıyla Türkiye açısından da İran'ın nükleer silaha sahip olması uygun değil. Bunda bir sıkıntı yok ama buradaki asıl soru şu: barışçı nükleer enerji üretilmesi konusunda veya nükleer araştırmalar yapılması konusunda İran nereye kadar bir hareket serbestliği elde edecek ve nerede durmak zorunda kalacak? Bunun birinci ayağı tabii ki nükleer zenginleştirme, yani uranyum zenginleştirme. Yakıtını kendisinin üretmesi ve bu zenginleştirme faaliyetinin İran'da yapılması. Dolayısıyla özellikle santrifüjler. Şimdi %3'lük, %4'lük bir zenginleştirme İran açısından enerji üretiminde yeterli. Ama %60 elindeki, bu nedenle Trump seyretmeyi ön plana çıkarttı ve büyük bir ihtimalle bir seyretme söz konusu olacak. Ancak Amerikalılar şu konuda da bir dayatmada bulunabilir. Nükleer yakıtı biz sana verelim, uygun fiyatla verelim, sen üretme diyebilir. İranlılar böyle bir teklife direnir mi? Evet, direnir. Ancak bu pazarlığın neticesinde nereye varılır? İran'ın tahmin etmek çok kolay değil.
0: Evet, öngörülemez diyorsunuz. Peki son olarak size müsaade edeceğiz yayın konusunda ama son olarak şunu da sormak isterim. Hem piyasalar açısından hem de özellikle Orta Doğu'daki diğer aktörler, diğer ülkeler konusunda şöyle bir ortalık rahat bir nefes aldı diyebilir miyiz? Ne dersiniz özellikle piyasalar konusunda?
2: Tabii ki şimdi şu an için petrolün fiyatına bakarsanız eğer an itibariyle 86 dolarlarda %2.70 düne göre düşmüş. Biliyorsunuz 93 dolarlara çıkmıştı evvel gün. Ondan önceki gün 91 dolardı. Şu an 86 dolarda. Ve bu rakam önceki günün 23.55'ine uygun bir rakam. Dolayısıyla piyasalar açıldığında büyük bir ihtimalle bu rakamda bir düşüş beklemek lazım. Petrolün düşmesi çok şey anlamı ifade eder. Bunun birinci ayağı tabii ki enerji fiyatlarının düşmesidir. Ama ikinci ayağı an itibariyle çok çok özellikle gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler için çok çok önemli olan gübre fiyatlarına yansıması. Çünkü körfez nereden baksanız gübre ham maddesini, üreyi ekseriyetle üreten Rusya ile birlikte asli bölge. Böyle bir durum doğal olarak tarım üzerinde de bir rahatlama sağlayacaktır. Bu da gıda enflasyonu demek. Özellikle sonbahara yansıyacak gıda enflasyonunda eğer bu barış devam ederse bir belki gerileme olacak. Evet. Ancak ben bu tür fiyat düşüşlerinin ve çıkışlarının bir ekonomist olmamakla beraber yine siyasi olaylara bağımlı olduğunu düşünüyorum. Şu an için İran'da bu anlaşma var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla belirsizliğin ve riskin keskin, somut anlaşmalarla kağıt üzerinde imza altına alınmasını mütakip ancak daha rahat bir projeksiyonda bulunabilir. Bir diğer husus, Körfez ülkeleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, enerji ihracatı bağlamında son bir ay içerisinde büyük bir gelir kaybına uğradı. Bu ülkelerin hemen enerji üretimine ve ihracatına başlaması lazım. Ancak burada iki konu bence büyük bir sıkıntı. Birincisi, bu ülkeler üretmiş olsa dahi Körfez üzerinden enerji ihracatına yönelik ekosistemin buradaki kastım nedir? Sigorta ücretleri, navlun ücretleri, taşımacılık ücretleri, aynı zamanda şirketlerin bu bölgenin artık taşımacılık için güvenli olduğuna dair o inançlarının pekiştirilmesi. Evet. Ondan itibaren bu normalleşen enerji ticareti mutlaka fiyatları aşağı çeker. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bazı enerji üretim tesislerinde de biliyorsunuz hasar var. Özellikle Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla o hasarlar ne zamana kadar nasıl giderilecek? Bununla ilgili mutlaka bir fizibilite çalışması yapılıyordur. Bu ülkeler tarafından yani aynı zamanda talebi karşılayacak arzın da yaratılması lazım. Bu konuda önemli. Ama çok uzun dönemde Korhan Bey, çok özür dileyerek bunu mutlaka ifade etmem lazım. Çok uzun dönemde asıl mesele Körfez'deki güvenlik mimarisinde yaşanacak dönüşüm. Yani enerji tekrar eski rayına oturur. Nihayetinde yer altında gaz ve petrol duruyor. Yani bazı gecikmeler olabilir, zamansal problemler olabilir ama duruyor. Ama artık Körfez Amerikan güvenlik garantilerine eskisi kadar inanmıyor.
0: Evet.
2: Artık Körfez kendi arasında bir savunma ekosistemi yaratmak istiyor. Ve aynı zamanda mevcut olan savunma sistemlerini de birbirine entegre etmek istiyor. Basit bir örnek vereyim. Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı birbirine entegredir. Aynı enerji altyapısı Arap Emirlikleri'ni, Bahreyn'i ve Katar'ı da kapsar. Yani bir ülkede enerji kesintisi olduğunda diğer ülkeler anında enerjiyi o ülkelere vermeye başlar, besler. Yani. Aynı şey şu an için savunma ve güvenlik bağlamında da söz konusu olacaktır. Bununla ilgili zaten hem akademik entelektüel tartışmalar başladı. Muhtemelen görüşmelerde tetiklenecektir.
0: En azından önümüzdeki günlerde hem bölge ülkeleri hem de piyasalar rahat bir nefes aldı diyelim ve teşekkür edelim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan bizlerleydi yayına katkı için. Bu konuyu, gecenin önemli gelişmesini konuşmaya, değerlendirmeye, mercek tutmaya devam ediyoruz. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yayın konuğumuz şimdi de. Hüseyin Yılmaz Kanada'dan bağlanıyor. Aslında milli takımın gelişmeleri için oradaydınız ama beklenen de bir konuydu. Ha oldu ha olacak derken nihai olarak bu mutabakat oldu ve en azından şimdilik piyasalar ve bölge ülkeleri rahat bir nefes aldı diyebiliriz. Neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz, ilk değerlendirmeleriniz nelerdir? 19 Haziran tarihi işaret edildi, Cuma gününe denk geliyor. 19 Haziran'a kadar tabii eksiklikler, gerekli olan ya da havada kalan unsurlar tamamlanacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Hala kırılgan mı? Havada olan durumlar hangileri? Ve şu an itibariyle sizce bu piyasalar hem de bölge ülkeleri bunu nasıl değerlendirecek?
3: Bölge ülkeleri için iyi olacaktır. Tabii özellikle Körfez ülkeleri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Petrol ihraç etmekte, doğalgaz ihraç etmekte. Ama 19 Haziran'a epey var. Ben açıkçası son iki ayda yani 8 Nisan'dan bu tarafa yapılan ateşkes müzakereleri de, yani silahlar sustu, bir şekilde anlaşmaya çalışıldı. Hep böyle kıyısından dönülmüştü. Şimdi son olarak da 600'da verdiğimiz gibi İran'da ellerin tetikte olacağı şeklindeki açıklama aslında biraz da buna işaret ediyor. Her an bir şey yaşanabilir. Dolayısıyla da 19 Haziran'a kadar deyim yerindeyse herkesin yüreği ağzında olacak. Anlaşmayı görmeden, anlaşmanın imzalandığını görmeden kimse rahat etmeyecektir. Petrol fiyatları bu kriz başladığında, yani İsrail ile Amerika saldırdığında $78'daydı. Şimdi $86'a kadar inmiş durumda. Dolayısıyla da eski yerine gelmesi belki biraz zaman alacaktır ama önemli bir düşüş. Çünkü bir ara $120'a kadar çıkmıştı. Bu açıdan önemli. Şimdi şunu görüyoruz. Trump Amerikan televizyonlarına ve gazetelerine demeçler veriyor ve kendi açısından çok iyi bir anlaşma yaptığını söylüyor. İşte yaptırımlarla ilgili çok fazla vaatte bulunmadığını söylüyor. Nakit para akışının olmayacağını söylüyor. İran tarafına baktığımızda da onlar da tam tersini söylüyorlar. Dolayısıyla da hangi metin üzerinde nasıl anlaştılar bilmiyoruz. Yani kim nasıl taviz verdi, kim zafer ilan edecek? Trump da zafer ilan ediyor, İran da zafer ilan ediyor. Dolayısıyla da asıl metni görmeden tam olarak kimin ne kazandığını anlayamayacağız. Ama müzakere demek bir anlamda bir şekilde bazı şeylerden taviz vermek anlamında da geliyor. Burada Trump, Obama'nın yaptığı nükleer anlaşmadan çok daha iyi bir anlaşma yapma vaadiyle bu işe girişti. Önce anlaşmadan çekildi. Sonrasında seçimi kaybedince Biden döneminde bir müzakere olmadı. İkinci döneminin en önemli işlerinden birisi bu oldu. Geçen Haziran'da da biliyorsun 12 günlük bir savaş çıktığında, ki İsrail başlatmıştı, Amerika destek vermişti. Bir şekilde İran'ın nükleer tesisleri devre dışı bırakılmıştı. Özellikle girişleri vurulmuştu. Ne kadar hasar var bu bilinmiyor. Şimdi Trump Obama'dan daha iyi bir anlaşma yaptı mı? Henüz bilmiyoruz. Çünkü Trump'ın anlattığı tabloyla İranların anlattığı tablo arasında biraz uçurum var. Daha önceki benzer metinlerde de herkes kendine iyi olan tarafları basına sızdırmıştı. Net bir açık

0: dikkat çekti. Enerji tesislerinin hasar gördüğünü söyledi. Bu da önemli çünkü burada iki şey var. Birincisi enerji tesislerinin yeniden yapılması. İkincisi bu savaş olmasaydı özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler enerji kapasitelerini yani ihraç kapasitelerini artırma planları yapıyordu. Ve böylece özellikle Avrupa ülkelerine ve Asya ülkelerine daha fazla petrol ihracatı yapmayı, doğalgaz ihracatı yapmayı planlıyorlardı. Şimdi bu yatırım faaliyeti biraz ötelenmiş olacak. Öncelikle tamiratların yapılması ve tesislerin en azından eski haline, savaştan önce hale getirilmesi gerekiyor. Ama burada da şöyle bir sorun var. Başta bu LNG denen sıvılaştırılmış doğalgazı taşıyan büyük tankerler, devasa tankerlere verilen siparişler, enerji tesislerine yapılan yatırımlar öyle bir günde parayı verip alınmıyor. Aylar sürebilen bir rezervasyon yapılması gerekiyor. İnşası aylar sürüyor. Dolayısıyla da bu savaşın etkileri yılbaşını belki önümüzdeki baharı da bulabilecek. Diğer tarafta İran çok büyük hasar aldı biliyorsunuz. Dolayısıyla İran'ın birçok tesisi vuruldu, nükleer tesisleri vuruldu, enerji sistemleri vuruldu, Hark Adası vuruldu, Bender Abbas en önemli limanlarından bir tanesi vuruldu. Eğer yaptırımlar kaldırılırsa, eğer dondurulmuş mal varlıkları kaldırılırsa bunları bir şekilde düzenlemesi zaman alacaktır. Kaldı ki bu yaptırımların da Amerikalılara göre biraz böyle gösterecek performansa göre yaptırımlar kaldırılacak. Yani Körfez tarafı bu anlaşmadan sonra belki birkaç ay belki 6-7 aylık bir sürede ülkelere göre değişen zaman diliminde telafi etmeye çalışacak ama İran'ın buradan kalkınması epey bir zaman alacak. Bir de yılbaşında biliyorsun büyük protestolar vardı. Ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor İran'da. Dolayısıyla da gelecek paranın neye harcanacağıyla ilgili de içeride ciddi endişeler var. Ona da dikkat etmek gerekecek.
1: Şimdi Hüseyin Yılmaz, önemli olan konulardan biri de tabii başında geliyor tabii ki nükleer meselesi. Şimdi İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara baktığımız zaman sözcü diyor ki 60 günlük müzakereler sırasında nükleer konuları da görüşülecek diyor. Yani belli ki nükleer konularında henüz bir anlaşma tam olarak mutabakatta sağlanmış değil. Bu 60 gün içerisinde sizce nükleer konularında bir anlaşma olur mu? Olmazsa ne olur? Biraz havada kalan konular arasında başında geliyor gibi gözüküyor. Ne dersiniz nükleer meselesine? Evet, Hüseyin Yılmaz Kanada'dan yayınımıza katılıyor ve görüntü şu an için öyle zannediyoruz ki bir problem var ama şu an itibariyle olanı biteni biraz özetlemek gerekirse eğer son bir saat diliminin özellikle en önemli haberi ABD ile İran savaşının sona erdirilmesi konusunda anlaşıldı. Ancak kesin imzalar içinde tarih verildi. Tarih 19 Haziran Cuma gününü gösteriyor. Tabii taraflardan olumlu açıklamalar geldi ama tabii hala net olmayan birçok konu başlığı var. O konu başlıklarını da uzman konuklarımızla konuşmayı sürdürüyoruz. Ama kesin olan şu, hem Pakistan tarafından yani arabuluculuğu başından bu yana ABD İsrail arasındaki bu gerginlik konusunda arabuluculuk konusunda başı çeken ülke Pakistan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı ilk açıklamayı. Şerif Türkiye'ye de yardımlar için teşekkür etti ve imza töreninin gerçekleşeceğini söyledi. Tabii imza töreni 19 Haziran'da, bugün ayın 15'i pazartesi oldu artık şu saat dilimi itibariyle. Cuma gününe kadar tabii yapılacak işler var, daha ayrıntılar hala netleşmemiş konular var. O yüzden 19 Haziran ilk tarih belirlenen, ilk verilen ilk süre itibariyle önemli. 19 Haziran'da İsviçre'de bir imza töreni gerçekleşecek ve orada yetkililer bizzat görüşecekler ve ıslak imzayla bu anlaşma mutabakatını imzalayacaklar. Kesin olan konulardan biri bu. Ve kesin olan konulardan bir diğeri ise bazı konuların hala daha deyim yerinde ise sürüncemede olduğu. Yani netlik kazanmamış olması. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan az önce de tam Hüseyin Yılmaz'la bunu konuşuyorduk. 60 günlük müzakereler söz konusu olacak. Yani 19 Haziran Cuma günü bir İsviçre'de mutabakat imzalanacak.

0: Bundan sonra bir 60 günlük süre başlayacak. O 60 günlük müzakereler son derece önemli. 2 aydan bahsediyoruz ve bu müzakereler sırasında en önemli konulardan biri olan nükleer konusu da görüşülecek. Yani o konu henüz net değil ama net olan konuların başında da Hürmüz Boğazı'ndaki o gemilerin, o petrol tankeri taşıyan gemilerin seyri sefer güvenliği var. Hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri o bölgede zaten geçişlere ambargo koymuştu. Hürmüz Boğazı'nın da zaten kontrolü İran ablukasında deyim yerindeyse zaten uzun bir süredir Körfez ülkelerinin petrollerini dünyaya taşıyan, işte ekrana geliyor bir yandan da bir tanker parkına dönmüş durumda uzun bir süredir Hürmüz Boğazı. Ve Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz bir şekilde dedi. Bu Donald Trump'ın ifadesi. Donald Trump sosyal medyayı sık sık kullanıyor bu tarz önemli açıklamaları duyurmak için. Ve duyurduğu konulardan bir tanesi de buydu. Ama dediğimiz gibi bu 60 gün süre son derece kritik. 60 gün süre içerisinde yeniden bir anlaşma sağlanmazsa peki ne olacak? Tekrar NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'a soralım. Evet, elde iyi haberler var. Anlaşıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler Cuma gününe kadar, Cuma gününden itibaren seyri seferlerine başlayabilecekler. Piyasaları daha şimdiden rahatlatmış durumda. Brent petrolünde hemen düşüş eğiliminde bir tepki verdiğini söyleyelim. Ama ya 60 günlük süre müzakereler boyunca anlaşmalar sağlanmazsa, yani acaba bir zaman mı kazanılıyor, yoksa son derece kırılgan bir ateşkesten mi bahsediyoruz, yoksa bu nihai anlaşmanın artık atılan büyük bir adımı mıydı, nasıl değerlendirmeye devam edersiniz Hüseyin Yılmaz?
1: Şimdi şöyle, aslında burada şöyle bir durum var. Zaten Amerika ile İran iki defa müzakere ederken vurdu Amerika ile İsrail. Hatırlarsan geçen sene de Umman'da görüşmeler yapılırken İsrail 12 günlük savaşı başlatmıştı. Bu sefer de Cenevre'de görüşürlerken Amerika masayı devirdi. Dolayısıyla da bu müzakereler tabii ki kırılgan. Her zaman her şey yaşanabilir. Burada yayın kesilmeden önce şöyle bir soru sormuştum nükleerle ilgili. Burada da farklılıklar var. Yani Amerika bu iyi niyet metnine mutlaka müzakerelerde nükleerin dahil olduğunu söylüyor. Müzakereler daha sonra devam edecek. Ama bu metinde de nükleere atıf olduğunu söylüyor Amerikan tarafı. Yani bunlar ne? Bir kere nükleer savaş için nükleer faaliyetleri sonlandırmak enerji yerine. İkincisi elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağıyla ilgili, işte Trump diyor ki oradan çıkaracağız ve bir kısmını içeride, bir kısmını Amerika'da bir şekilde indireceğiz derecesini diyor. Zenginleştirilmiş uranyum miktarını %60'larda olan seviyenin işte %10'lara, hatta Obama'nın yaptığı anlaşmada %3-3.65 civarındaydı. Oralara indirileceğini söylüyordu. Tabii detaylar daha sonra konuşulacaktır ama İranlılara kalsa sadece bu Hürmüz Boğazı ile ilgili ve sadece savaşın bitirilmesiyle ilgiliymiş gibi anlatıyorlar. Yapılan açıklamalar ve sanki nükleerin bu 60 günlük sürede yer alacağını söylüyorlar. Dolayısıyla ikisi arasında fark var. İşte bu aradaki fark muhtemelen bu 60 günlük süre içerisinde yaşanacakları da işaret ediyor. Kırılgan.
0: Evet, Hüseyin Yılmaz, tekrar belirtelim izleyicilerimize, Kanada'dan katılıyor yayınımıza. Zaman zaman bağlantıda problem oluyor ve o bölgedeki hava sıcaklığının fazla olması da internet bağlantısını olumsuz etkilediğini söyledi Ertuğ Aydın, NTV haber editörümüz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ben yine bir toparlama yapayım, geniş bir toparlama. Çünkü gecenin önemli gelişmesi, ki yeni haftaya da gündemini vuracak, gündeme damgasını vuracak tarzda bir önemli gelişme. Zaten bekleniyordu, evet, olumlu sinyaller karşılıklı verilmişti. Ha oldu ha olacak deniyordu. Mutabakat metninde tabii pürüzler vardı. Daha onda dahi net bir anlaşma henüz itibariyle olduğunu söylemek güç. Ama anlaşmasının şu an itibariyle tamamlandığını söyleyebiliriz. İki önemli tarih var. Onlardan biri 19 Haziran. 19 Haziran'da İsviçre'de taraflar buluşacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran yetkililerinden bahsediyoruz. Evet, Donald Trump gelmesi beklenmiyor. Onun yerine yardımcısı J.D. Vance, ki bu İran meselesinde Amerika tarafının görüşmelerinin başında geliyordu J.D. Vance'in ve yine İran'dan yetkililerin katılması bekleniyor. O tarihlerden biri 19 Haziran. Diğer tarih ise 60 gün sürelik. 60 gün boyunca, yani 2 ay boyunca bir geniş zaman dilimini kapsıyor. İşte o geniş zaman diliminde başta nükleer meselesi olmak üzere işte aradaki bu anlaşmazlıkların kaldırılması konuşulacak. Yani uzun süreçli bir anlaşma periyoduna girilmiş, olumlu bir başlangıç yapmış. En azından şimdilik bölgede sular durulmuş gibi gözüküyor diyebiliriz. Devam ediyoruz olanı biteni aktarmaya. Tabii İran tarafından da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Bu son derece önemli ki Lübnan'a sürekli olarak tabii İsrail tarafından saldırıların olduğunu, aralıklarla da olsa devam ettiğini biliyoruz. Tabii İsrail meselesi de son derece önemli. İsrail'in bu ABD-İran anlaşmasında hangi tarafta olacağı, kapsayıp kapsamayacağı ve nasıl davranacağı da tabii son derece önemli. Bu da tabii şimdilik anlaşmayı hala kırılgan olduğu konusunda bize önemli bir veri sağlıyor. Bu arada gelen son dakika bilgilerini de ara ara aktarmayı sürdürüyoruz. Mail Haber Ajansı'ndan bir anlaşma var. Tabii ABD'nin İran'a 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması gerekiyor şeklinde bir ibare var. Tabii İran çok hasar aldı bu askeri harekat sırasında, ki sadece bu zarar görmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda dondurulmuş varlıklar söz konusu İran'a ait. Önemli bir miktar, milyar dolarlardan bahsediyoruz. Varlıklar dondurulmuştu. O varlıkların da tabii yeniden serbest bırakılması gündemde. 24 milyar dolarlık tam rakam vermek gerekirse, yine Mehr Haber Ajansı'nın son açıklamasına göre İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması öngörülüyor. Yani bir tarafta İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, bir anlamda karşılığında diyebiliriz Hürmüz Boğazı'ndaki o gemilerin, petrol tankerlerinin, ki haftalardır bir petrol tanker sahasına çevrilmiş durumda ve dünyadaki petrol fiyatlarının da hızla yükselenmesine, sürekli olarak dalgalı halde seyretmesine neden oluyor. Bu tankerlerin cuma gününden itibaren bakalım tekrar seyri seferlerine başlayabilecek mi? O Körfez ülkelerinin, Arap ülkelerinin petrolü dünya piyasalarına sevkiyatı devam edecek mi, ki büyük bir kesintiye uğramıştı. Bu enerji nakil hatları son derece önemli bir konu. Dünyadaki petrol kullanımı, petrola dahil olan tüm tüketim mallarının artmasına ve artmaya da devam etmesine neden olmuştu. Bakalım bir nebze olsun yarın pazartesi sabahı piyasalar buna daha şimdiden Brent petrolün fiyatının düşmesi olarak tepki verdi. Bakalım borsalar açıldığında nasıl, bir belli ki olumlu bir hava, iyimser bir hava esmesi bekleniyor. Ama tabii son derece kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Donald Trump, dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın dedi. Trump vari bir açıklama deyim yerindeyse, ama tabii sahadaki karşılığı ne olacak? Brent petrolün 86,07 dolarla şu an itibariyle piyasalarda %2,7 düşüşle hemen ani bir tepki verdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii bu psikolojik bir tepki, sahadaki karşısına, karşılığının olup olmadığına bakacağız. Karşılıklı olarak açıklamalar geliyor, gelmeye de devam edecek gibi gözüküyor. İki tarafta tabii kendisinin avantajlı bir konum olduğunu söylüyor. Bir anlamda propaganda savaşlarının da devam ettiğini söyleyebiliriz. İran'dan bir zafer kazandık açıklaması var, ama tabii nasıl bir zafer bunu da zaman bize gösteriyor, göstermeye de devam edecek. İran Devlet Televizyonu, İran Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmayı kabul etmeye zorladığı şeklinde kendi halkına bu şekilde bir yayını söz konusu. Tabii bir yandan da Donald Trump'ın bir an önce bu anlaşmayı sağlamak istemesini biliyoruz. Hem Amerikan iç siyaseti açısından hem de adım adım yaklaşan Kasım ayında gerçekleşecek bir ara seçimler var. Donald Trump bu konuda elini güçlendirmek istediğini zaten dış haber analistleri sık sık günlerdir, hatta haftalardır yorumlarında dile getiriyordu. Ama şu an itibariyle olumlu bir hava estiğini söyleyebiliriz. Tabii ki Donald Trump'ın söylediği gibi dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın diyor. Şu anda henüz öyle bir durum söz konusu değil. İlk etapta psikolojik bir tepki söz konusu. O gemiler bakalım Hürmüz Boğazı'ndan ne zaman geçecek, ne zaman geçmeye başlayacak? Hem Hürmüz Boğazı'nı İran uzun bir süredir deyim yerindeyse kilitlemiş durumdaydı. Ekrana gelen bu görüntü son derece çarpıcı. İşte bu Körfez'deki teknelerin, gemilerin, tankerlerin artık türüne göre isminin değişen deniz araçlarının diyelim park halinde, deniz tabiriyle alargada, açıkta bu şekilde uzun süren bekleyişleri acaba sona erecek mi acaba, izleyip göreceğiz. Ama tabii bir yandan da resmi imzaların atılıp atılmayacağını görmek lazım. Çünkü bu gerginlik süreci, ki uzun zamandır devam eden bu gerginlik süreci sırasında biz gördük ki son derece kırılgan. Tam anlaşma oluyor deniyor, füzeler ateşleniyor, tam füzeler ateşleniyor. Ondan sonra geçici ateşkes imzalandı defalarca. O yüzden artık bir haberci olarak son derece bu konuda tecrübeliyiz. Dünyada tabii tecrübelendi. Bakalım gerçekten ne kadar sürecek. Ama kesin olan şu, cuma günü yani 19 Haziran'ı işaret ediyor. 19'unda cuma günü. Cuma günü bakalım gerçekten ıslak imzalar İsviçre'de atılacak mı? O imzalar atıldıktan sonra 60 gün boyunca, müteakip olan 60 gün boyunca bakalım anlaşma sürecek mi? Anlaşma demişken gelin isterseniz şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmasının ana hatlarına biraz yakından bakalım, biraz hatırlayalım. Taslaktaki anlaşma maddeleri de yavaş yavaş belli olmaya da başlamıştı. Ayrıntılar gelsin ekranlara.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran yaklaşık 3 aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Ancak içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı. İranlı bir yetkili mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran mutabakat zaptıyla nükleer silah üretemeyeceğini veya edinemeyeceğini beyan edecek. İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi. Amerikan yönetimi nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti. Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.
0: Kırılgan Kısa bir ara verelim. Saat başında gecenin bu önemli gelişmesinin ayrıntılarıyla devam edeceğiz.

0: saatler geceyi iyi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesini konuşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2 saattir son dakika bilgisi olarak da bu bilgiyi paylaşıyoruz. Beklenen oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı ama anlaşmada hala net olmayan, mutabakat metninde henüz net olmayan unsurlar var. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'da savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir diplomasi trafiği devam ediyor. Pakistan duyurdu, ABD ile İran arasındaki yürütülen müzakerelerde nihai metin üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Bir de tarih verildi, 19 Haziran yani Cuma günü işaret edildi. Cuma günü İsviçre'de her iki tarafın yetkililerinin, uzmanlarının bulunduğu bir ortamda ıslak imzalar açıklanacak. Atılacak ve ondan sonra da 60 gün sürecek önemli bir zaman dilimine girilecek. Bu arada Donald Trump'tan ABD Başkanı'ndan yeni açıklamalar geldi. O açıklamaların ne olduğunu bize Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
1: Koran Arabulucu Pakistan'ın başbakanı açıklamıştı. Tarafların anlaşmaya vardığını ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı şekilde durdurulacağını. Resmi imza töreni tekrarlayalım, 19 Haziran'da Cuma günü İsviçre'de yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump Pakistan'dan gelen bu açıklamadan kısa bir süre sonra o da İran'la anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Herkese tebrikler dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde açılmasına tam şekilde yetki veriyorum dedi ve eş zamanlı olarak Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılacağını söyledi. Sonrasında yeni bir paylaşım daha yaparak Truth Social'dan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılmasının Cuma günü anlaşmanın imzalanması sonrası gerçekleşeceğini söyledi. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda bilineceği üzere, hatırlanacağı üzere mayın temizleme sürecinin de başlaması gerekiyor. Dolayısıyla o kısma açıklık getirdi Trump. Cuma günü anlaşmanın imzalanmasından sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın ifadesini kullandı. Şimdi bu açıklamayı yapmadan önce Wall Street Journal'a konuşmuştu Trump. Anlaşmanın ya kendisi tarafından ya da başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından elektronik şekilde imzalanacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance bir süre önce Fox News'a konuştu ve kendisinin imza törenine katılmayı planladığını belirtti. İmza törenine hala kimin katılacağına ilişkin lojistik ayrıntıları hala netleştirme sürecindeyiz dedi. Tabii ki orada olmayı planlıyorum ama başkanın kendisi de orada olabilir ifadesini kullandı. Bu şu yüzden önem taşıyor. Gizli servis genellikle hem başkanın hem de başkan yardımcısının aynı anda yurt dışında olmalarına pek sıcak bakmıyor. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump acaba Fransa'da katılacağı G7 zirvesinden sonra imza törenine kendisi gidebilir mi? Yoksa başkan yardımcısı J.D. Vance'i mi gönderecek? Bunu göreceğiz. Şimdi bundan sonrasında ne olacak? Pakistan arabulucu olarak bu sürece katkı sunan Katar'a teşekkür etti. Onun dışında Suudi Arabistan ve Türkiye'ye de teşekkür etti. Şimdi bundan sonrasında arabulucular bu hafta bir dizi toplantı yapacaklar ve bu toplantılarda da teknik bir takım görüşmeler ve resmi imza töreni için hazırlık mahiyeti taşıyacak bu toplantılar. Henüz iki taraf da resmi olarak bu üzerinde mutabık kalınan çerçeve anlaşmasının taslağını açıklamadı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı mutabakat zaptı metninin resmi imza töreninden sonra açıklanacağını söyledi. Ama birkaç noktayı hemen hemen biliyoruz. Bu Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi zaten netleşmiş durumda. Amerika'nın ablukasını kaldıracağı da öyle. 60 günlük ateşkes boyunca da İran'ın nükleer programına ilişkin ve nükleer programı dışında aynı zamanda İran'ın anlaşmaya uymasına göstereceği performansa bağlı olarak da hem yaptırımların kaldırılması meselesinin hem de İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesinin görüşüleceğini biliyoruz. Şimdi bu anlaşmaya varıldığı açıklanmadan önce sabah saatlerinde İsrail'in Lübnan saldırısıyla acaba bu anlaşma süreci, müzakere süreci tehlikeye mi giriyor şeklinde bir soru işareti belirmişti. Trump İran'dan bu saldırıya karşılık vermemesini istemişti. İran'ın bu talebi karşıladığı anlaşılıyor. New York Times'e konuşan İranlı yetkililer bunu söylediler. Şimdi şunu yine aktaralım. İranlı kaynaklardan gelen bazı bilgiler var. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tahran'ın mutabakat zaptında değiştirilmesini istediği bazı maddelerin Lübnan'da bu sabah gerilimin tırmanmasından sonra kabul edildiğini söylüyor. Yani İran Silahlı Kuvvetleri hatırlanacağı üzere İsrail'in Lübnan saldırısından sonra karşılık vereceğini söylemiş. Ellerimiz tetikte demişti. Tahran anlaşıldığı kadarıyla bu tehdidin işe yaradığı görüşünde maddelerde yapılan bazı değişiklikler konusunda. Hatta Trump'ın bu süreç içerisinde bir taviz vereceğinden bahsedilmişti. Bazı kaynaklarda bu tavizin şu olduğu ifade ediliyor. Normalde 24 saat öncesine kadar aslında Hürmüz Boğazı'nın açılmasından sonra abluka 30 gün içerisinde kalkacak deniliyordu. Orada bir soru işareti vardı. Ablukanın kalkmasını hızlandırdı Trump diyor bazı kaynaklar. Şimdi tekrar edelim, 19 Haziran'da Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreni. Başkan yardımcısı J.D. Vance katılabilir. J.D. Vance'e göre Trump da katılabilir. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde.
0: Bakalım hangisi katılacak. Tabii bir diğer önemli konu da
1: elimizde olur.
0: Evet, tabii kimin katılacağını göreceğiz ama Başkan Trump katılacak mı yoksa J.D. Vance başından beri bu süreci yürütüyor. Bizzat kendisi mi gidecek izleyip göreceğiz ama tabii son derece önemli bir konu. Henüz tabii havada kalan bazı unsurlar da var. O konular ne olacak? Bir yandan karşılıklı açıklamalar var. Propaganda savaşları devam ediyor. İran tarafından Begüm zafer kazandık şeklinde bir açıklama var İran dışişlerinden. Amerika Birleşik Devletleri'nden ne gibi yansımalar, yankıları oldu? Medyada neler konuşuluyor? Benzer bir durum, benzer bir zafer edası söz konusu mu?
1: Şimdi tabii Korhan, bu anlaşmaya varıldıktan sonra her iki tarafta, hem Amerika hem de İran, kendi kamuoylarına yönelik bu anlaşmayı bir zafer olarak değerlendirecektir. Bu şekilde satacaktır. Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı zamanda doğum günü. Amerika'nın da bir yandan 250. bağımsızlık yılı kutlanıyor. Daha doğrusu bir dizi etkinlikle kutlanıyor diyelim 4 Temmuz'a kadar. Şimdi normalde aslında ABD Başkanı Donald Trump bugün anlaşmanın birkaç saat içerisinde imzalanacağını söylemişti ama bu anlaşmaya varılmış olmasını kendi açısından bir zafer olarak ilan edecektir. Şimdiye kadar paylaştığı sosyal medya mesajlarında herkese tebrikler kısmı dikkat çekiyor ama mutlaka önümüzdeki gün ve saatlerde başka bu tip açıklamalar gelecektir. Şunu söyleyebiliriz, Amerikan kamuoyundaki tartışmaya yönelik şimdi en çok konuşulan boyutu tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi. Hürmüz Boğazı zaten savaştan önce açıktı. Dolayısıyla bunu Amerikan kamuoyuna bir zafer olarak bu anlatılabilir mi? Burası bir soru işareti. Piyasalar üzerindeki etkisi tabii ki bir miktar olumlu etkisi olacaktır ama şunu dile getiriyor uzmanlar, bir mayın temizleme süreci olacak orada. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyaç olabilir ekonomi üzerindeki bu durumun etkilerini görmek amacıyla. Bir yandan da Trump'ın partisi, yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde de aslında bu anlaşmayı eleştirenler var. Tabii ki anlaşma metni tam olarak ortaya çıktıktan sonra biraz daha belki net bir şeyler söyleyebileceğiz ama geldiğimiz noktada bu anlaşmanın aslında 2015'te eski başkan Barack Obama döneminde imzalanan, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çok da büyük bir farkının olmadığı yönünde bazı iddialar ve eleştiriler de gündeme getiriliyor. Bundan sonrasında tabii ki bu şu açıdan önemli, Amerikan iç siyaseti bakımından. Şimdi Amerika'da ara seçimler de yaklaşıyor ve İran'la savaş. Savaşa halk desteği pek yok. Özellikle ekonomiye yönelik etkilerinden dolayı. Dolayısıyla bu anlaşmaya varılmış olması ara seçimler ve cumhuriyetçiler bakımından da önem taşıyor.
0: Seçimlerden bahsettiğiniz son derece önemli. Yani bir anlamda bu yaklaşan seçimleri İran tarafı avantaja çevirdi diyebilir miyiz? Ya da Donald Trump'ın bir dezavantajı olduğu, bir an önce anlaşmaya varmayı isteyen tarafın aslında Donald Trump ve ABD olduğunu söyleyebilir miyiz? Amerikan iç siyasetinde bu konuyla ilgili neler söyleniyor yaklaşan seçimler itibariyle?
1: Tabii savaşı başlatmak kolay ama çıkmak zor derler. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump da özellikle Mart, Nisan, Mayıs bu 3 ayı da hatta sayabiliriz. Neredeyse en az 40 kez barışa, anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. O yüzden bu son birkaç gün içerisinde anlaşmaya çok yakınız ifadelerine biraz şüpheyle bakılmıştı aslında, ama bu kez biraz daha farklı bir tablonun olduğunu söylemek mümkün. Amerikan iç siyasetinde biraz önce cumhuriyetçilerin eleştirilerini aktarmıştık. Demokratlar tabii ki sert bir şekilde bu savaş sürecini eleştirmişlerdi. Özellikle Trump yönetiminden çeşitli yetkililer, bunun içerisinde Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da vardı. Son haftalarda kongre oturumlarında özellikle demokratların yoğun eleştirileri dikkat çekmişti. Yani biz demokrat bazı senatörler hatta şu ifadeyi kullanmıştı: biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz sözde ama İran'a anlaşma için yalvarıyor konumundayız diye. Trump yönetimi yetkilileri ise bu argümanı diyelim reddetmişti. Bugün de biraz önce atıfta bulunmuştuk İran'da daha önce 2015'te imzalanan ama Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği anlaşma. Şimdi Trump 2015'te varılan anlaşma için hep Obama anlaşması diyordu ama gelinen noktada ondan çok farklı bir pozisyonu da gelinmediği aslında anlaşılıyor yapılan eleştirilerden, ki o kadar savaş yürütüldü bu noktaya gelinebilmek için. Bugün hatta ABC'ye eski başkan Barack Obama konuştu. O da diyor ki ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmanın daha önce yaptığımız anlaşmadan çok büyük bir farkının olmasını beklemek şüpheli dedi. Ve dış politika sorunlarının Amerika'nın güç kullanarak çözmesinin limitlerini bu İran Savaşı'nın gösterdiğini söyledi. Yani bazen çözüme bombalarla gitmek biraz daha çekici gelebiliyor, cazip gelebiliyor dedi. Ama diplomasi sorunun %100'ünü çözemeyen ama %80'ini 90'ını çözebilen çözümler getirebiliyor dedi. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada işte bu diplomasinin sonucunu görüyoruz. Ama şunu söyleyelim, 60 günlük ateşkes boyunca taraflar arasındaki daha ayrıntılı teknik müzakereler devam edecek. En önemli konulardan bir tanesi de İran'ın nükleer programı. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde yaptığı açıklamada bu anlaşmanın aynı zamanda İsrail'in de çıkarına olduğunu vurgulamıştı nükleer program bakımından. Dolayısıyla bir de tabii ki Tahran'ın beklentisi, iki önemli konu: yaptırımların kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş şu varlıkların serbest bırakılması. İşte Amerikalı yetkililer bu kısmının İran'ın anlaşmaya ne kadar bağlı kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söylüyor. Bir de İran'ın elindeki nükleer toz, Trump'ın deyişiyle, ya da nükleer materyal, onu da ABD Başkanı Donald Trump acelemiz yok diyor. Bir ay sonra, iki ay sonra girip alacağız diyor. Bunun da yine İran toprakları içerisinde seyreltilmesi ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde yapılacağı ifade ediliyor. Bir kez daha tekrar edelim tabii. İran Mer Haber Ajansı tabii bazı maddeleri yayınlıyor uzunca bir süredir. Önce bir mutabakat zaptının tam metninin, taslağın metninin de görmemiz gerekiyor tam olarak neleri içerdiğini.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Hem ABD'deki yansımaları bu son gelişmenin hem de Donald Trump'ın ABD Başkanı'nın açıklamalarının ayrıntılarını aktardı. Tabii son derece önemli bir konu. Yeni haftaya bu son dakika gelişmesiyle giriyoruz. Anlaşma en azından şimdilik başlamış durumda. Ama tabii anlaşmanın mutabakat zaptının ayrıntıları son derece önemli. İran-ABD anlaşmasını Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayında değerlendirdi. Murat Aslan'ın söylediklerini bir hatırlayalım.
2: İçerisinde teknik komisyonlar oluşturmak suretiyle uzlaşılması gereken hususlarda ilave görüşlerin yapılması söz konusu olacak. Tabii böyle bir durum 60 günün sonunda ne olacağı konusunda genellikle savaşın bir galibi, bir zafer kazananı yok. Ne Amerikalılar ne İranlılar zafer kazanmadı. Kendi toplumu motive etmek adına siyasiler bu nevi söylemleri tabii ki seslendirebilir. Şöyle ifade edeyim, zaten çok çok kötü durumda olan tüm hava kuvvetleri şu an yok edildi. Deniz kuvvetleri yok edildi. Somut bağlamda kabiliyetler dikkate alındığında altyapısında büyük bir hasar var ve ekonomisi gerçekten çökmek üzere. Şimdi eğer İran'ın kendini savunma kabiliyetine odaklanırsanız somut kabiliyeti roket, füze ve insansız hava araçları sistemlerinden ibaret. Dolayısıyla askeri bağlamda bir zafer kazandı demek bence İran açısından pek mümkün değil. Ancak siyasi açıdan aslında bir başarı hikayesi var. Bu kadar savaşta somut kabiliyet kaybetmişken kaybetmemiş gibi davranıp el yükseltip müthiş bir blöf yapmayı müteakip ablukayı tamamen kaldırtma, bazı dondurulmuş İran fonlarının veya varlıklarının serbest bırakılması eğer gündeme geldiyse bence diplomatik veya siyasi bağlamda zafer demeyelim ama bir başarı hikayesi yaratıldı. Çünkü sürekli dayak yiyen bir kişinin karşı tarafa istediğini dayatması gibi bir durum var şu an. Bu nedenle İranlılar evet diplomasiyi gerçekten çok iyi, kurnaz bir şekilde aktif hale getirdiler. Tabii burada bence Amerikalıların zayıf noktalarını veya bu savaşın İran lehine dönebilmesi için İran'ın elindeki askeri veya siyasi değil ama jeopolitik, coğrafi saldıraçları kullandığını ifade etmek lazım. Saldırılar yaptıkça Körfez ülkelerinin baskısı arttı ve dolayısıyla küresel bağlamda riskler ön plana çıktı ve dolayısıyla İran kendi taleplerinin en azından bu kadar kapasitesiz ve kabiliyetleri tahrip edilmişken kabul ettirilmesi sağlandı. Ben ama şunu ifade etmek isterim. Bu anlaşma sonrasında İran'da ne olacağı konusu çok önemli. Yani iç düzen, istikrar, uyum bağlamında bazı yorumcular İran'da özellikle halkın sokaklara dökülebileceğini ifade ediyor. Ben katılmıyorum. İran'da rejim bu savaşla birlikte çökmek üzereyken güçlenerek çıktı. Büyük bir ihtimalle Amerikalıların aslında aldığı en büyük ders de bu. Bir rejimi değiştirmek istiyorsanız zorla bu işi yapamazsınız. Ne askeri darbeyle, ne istihbarat operasyonlarıyla, ne de askeri müdahaleyle. O takdirde o rejim daha da güçlenir. Bu nedenle ben İran'da yapılan bu büyük hatanın rejimin ömrünü uzattığını düşünüyorum. Ama tabii ki muhalifler var, tabii ki rejim eleştirileri var, tabii ki baskı altındalar. Ama bu süreç en azından, daha doğrusu rejim birazcık daha ömrünü uzatarak o halk hareketleri beklentisini ileri tarihe ertelemiş oldu. Öncelikle buradan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusu Amerikalılar açısından kırmızı çizgi. Ne olursa olsun İran'da bir nükleer silah kapasitesi olmamalı diyor Amerikalılar ve ben de kişisel olarak buna katılıyorum. Türkiye'nin dibinde nükleere sahip bir ülkenin Türkiye'ye bir gerginlikte 4 füze fırlatması halinde o füzelerin bir nükleerle nükleer başlıkla donatılması nelere yol açar? Dolayısıyla Türkiye açısından da İran'ın nükleer silaha sahip olması uygun değil. Bunda bir sıkıntı yok ama buradaki asıl soru şu: barışçıl nükleer enerji üretilmesi konusunda veya nükleer araştırmalar yapılması konusunda İran nereye kadar bir hareket serbestliği elde edecek ve nerede durmak zorunda kalacak? Bunun birinci ayağı tabii ki nükleer zenginleştirme, yani uranyum zenginleştirme. Yakıtını kendisinin üretmesi ve bu zenginleştirme faaliyetinin İran'da yapılması. Dolayısıyla özellikle santrifüjler. Şimdi %3'lük, 4'lük bir zenginleştirme İran açısından enerji üretiminde yeterli. Ama %60 elindeki, bu nedenle Trump seyretmeyi ön plana çıkarttı ve büyük bir ihtimalle bir seyretme söz konusu olacak. Ancak Amerikalılar şu konuda da bir dayatmada bulunabilir. Nükleer yakıtı biz sana verelim, uygun fiyatla verelim, sen üretme diyebilir. İranlılar böyle bir teklife direnir mi? Evet, direnir. Ancak bu pazarlığın neticesinde nereye varılır? İran'ın tahmin etmek çok kolay değil. Peşkes ve bu süreç içerisinde teknik komisyonlar oluşturmak suretiyle uzlaşılması gereken hususlarda ilave görüşlerin yapılması söz konusu olacak. Tabii böyle bir durum 60 günün sonunda ne olacağı konusunda genellikle tereddütler yaratır. Ancak eğer iki taraf böyle bir uzlaşıyı imza altına alacaksa 19 Haziran'da, anlaşmazlık devam etse dahi muhtemelen bu çatışma bir donmuş çatışmaya dönüşür. Eğer anlaşma imzalanırsa o takdirde mesele uzlaşı içerisinde bir sürece, başka bir sürece tabi tutulur. Şimdi bu noktada en önemli husus bence nükleer program. Çünkü Trump'ın son yaptığı açıklamada özellikle nükleere yönelik bir vurgu var. Ancak bu konu teknik çalışmalara bırakılmış. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle nükleer meseleyle ilgili bu 60 gün içerisinde biz sürekli değerlendirmeler veya pazarlık süreçlerine yönelik haberler duymaya başlayacağız. Ben etki bağlamında özellikle piyasaların rahatladığını ifade etmek isterim. Çünkü bu savaşa eğer böyle uzun bir ara veriliyor ve nihayetinde kötü ihtimalle çatışma donacak, iyi ihtimalle bir uzlaşı ortaya çıkacaksa piyasalar şu andan itibaren enerji akışının sağlanması tekrar Körfez'den, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gibi bu haberleri satın almaya başlayacaktır. Ve bugün pazar büyük bir ihtimalle Trump'ın bu kadar ısrarcı olmasının nedeni de yarın piyasaların rahatlamış bir şekilde haftaya başlaması olacaktır. Bu tüm cephelerde ifadesi bence önemli Korhan Bey. Çünkü bu İsrail'i kapsayacaktır büyük bir ihtimalle. Metni tam olarak belli değil mi bu muhtıranın, ama tüm cephelerden kasıt Lübnan'ı da içermesi. Şimdi böyle bir durumda Amerikan-İsrail ilişkilerinin böyle bir çatışmasızlık durumuna etkisi ne olacağı konusunda tereddütler olabilir. Çünkü bugün itibariyle Lübnan'da yapmış olduğu askeri operasyonların İranlılar tarafından tepkiyle karşılanmış olması bence önemli bir sinyal. Ve Trump'ın verdiği mesaj da İsrailleri biraz...
0: Murat Aslan'ın değerlendirmeleri özetle böyleydi. Gecenin önemli gelişmesi ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Ama tabii hala daha net olmayan bazı unsurlar var. Bu arada ard arda açıklamalar gelmeye, yankılar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bir açıklama geldi. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk resmi açıklaması söyleyebiliriz ilk tepki olarak. Hakan Fidan'dan açıklama geldi. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Tabii yeni haftada yarın gün içerisinde yeni açıklamalar da gelecektir. Bu Türkiye'nin ilk resmi açıklamasıydı. Bu arada dünyadan da tabii olumlu açıklamalar, olumlu tepkiler gelmeyi sürdürüyor. çeşitli ülke liderleri E4 ülkelerinden ortak açıklamalar. Kimdir E4 ülkeleri? İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'yı kapsayan E4 ülkelerinden bahsediyoruz. İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamaz şeklinde bir açıklaması oldu E4 ülkelerinin. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya başka neler söyledi? İran nükleer programda geri adım atarsa biz de yaptırımları kaldırmaya hazırız dedi. Hatırlanacağı üzere uzun bir süredir İran'a yönelik dünya tarafından, özellikle dünyanın bu gelişmiş ülkeleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri dahil dünyada birçok farklı noktalar, ülkeler İran'a ambargo uyguluyor ve eğer nükleer programdan geri adım atarsa İran ve yaptırımların kaldırılmaya hazırız şeklinde bir açıklama geldi. E4 ülkelerinden dediğimiz gibi uzun süredir zaten hali hazırda yıllara varan bir ambargo söz konusu İran'a yönelik. Tabii bir de güncel olarak dondurulmuş varlıklar meselesi var. Dondurulmuş varlıklar İran'ın bu mutabakatı imzalamak için masada, deyim yerinde ise ön koşul olarak sunduğu konuların başında geliyordu ki miktarda belirtelim, 24 milyar dolarlık İran'ın varlıklarının, uluslararası dolaşımda olan İran'ın varlıklarını Amerika Birleşik Devletleri dondurmuştu ve bu anlaşma çerçevesinde bu varlıkların ilk etapta serbest bırakılması öngörülüyor. Tabii bu nasıl bir serbest bırakma olacak, kademeli mi olacak yoksa birden tamamını mı kapsayacak, henüz net değil bu kısmı. Ama kesin olan şu: İran belki de Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyir-i sefere açılması karşılığında dondurulmuş varlıklarını talep ediyordu bir süredir. Bu talebi karşılanacak gibi gözüküyor. Bu arada son gelişmeleri yine dediğimiz gibi aktarmayı sürdürüyoruz. Bu genel bir toparlanma açısından New York Times, Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarının başında geliyor şüphesiz. Donald Trump eğer İran nükleer programını sonlandırmazsa ABD yeniden saldırılarına başlayacak diyor. Şimdi bu nükleer meselesi önemli. Önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak dünya kamuoyuna İran'ın tam olarak zenginleştirilmese de bir kısmı, kısmi olarak zenginleştirilmiş uranyum stoklarını, ki 600 kilogramdan fazla bir stoktan bahsediyoruz, ülke dışına çıkartılması, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi, bu tam olarak zenginleşmemiş ama kısmi olarak ilerlemesi sağlanmış nükleer programında bu varlıklardan çıkılması söz konusu. Kesinlikle hem Avrupa Birliği ülkeleri, az önce E4'ten bahsettik, E4 ülkeleri yani İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söylüyor. Başından beri zaten tüm bu gerginliğin nedenlerin başında da İran'ın bu nükleer programı gösteriliyordu. New York Times Donald Trump'ın açıklamasına son dakika bilgisi olarak paylaştı. Biz de aktarmış olalım. Eğer İran nükleer programını sonlandırmazsa ABD yeniden saldırılarına başlayacağını söyledi. Tabii İran'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama var ve bu önümüzdeki 60 günü işaret ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aynı konudan, yani nükleer başlıktan devam edecek olursak eğer, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin önde gelenleri İran'ın kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken 60 günlük müzakereler sırasında İran kısmı da nükleer konular görüşülecek diyor. Yani görüşülecek ne demek? Henüz net değil. Henüz bu konuda anlaşma sağlanmış değil. Belli ki bu kozunu İran elinde tutmaya devam ediyor. Yani hali hazırdaki bu anlaşma İran'ın nükleer programını henüz içermediğini buradan çıkarım yapabiliriz. Hem ABD tarafı hem de E4 ülkeleri tarafı bu konuyu dillendirdiği için bir önümüzdeki günlerdeki devam edecek olan o anlaşma sürecinde bir ön koşul olarak masada tutmaya devam edecekler gibi gözüküyor. İran'da bu kozunu yine kendi istediği müzakerelerin, mutabakattaki o maddelerin pazarlık unsuru olarak devam etmesi açısından bu nükleer konusunu da güncel tutmaya devam edecek gibi gözüküyor. Zira tekrar edelim, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 60 günlük müzakereler sırasında nükleer konularında görüşüleceğini söyledi. Tırnak içinde, yani henüz net değil bu konu. Arada anlaşmazlık olarak önümüzde daha çok tartışılacak gibi gözüküyor. Çünkü Trump eğer İran nükleer programını sonlandırmazsa yeniden saldırıdan bahsetti. Yani şu an itibariyle bu anlaşmanın ön koşula bağlı olduğu söylendi. Yani son derece kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu çatışma sürecinin çatışmasızlık sürecine evrilmesi için bir adım atıldı en azından. Zaten bir adımı atılması bekleniyordu bu gece itibariyle. Yani yeni haftaya girdiğimiz şu dakikalarda, yaklaşık 2 saattir bu yayını sürdürüyoruz. En azından genel anlaşmanın ön anlaşması diye tabir etmek lazım belki de, başladığını söyleyebiliriz ki ard arda da açıklamalar geliyor. Ekranda da görüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye adına yaptığı ilk resmi açıklama son derece önemli. Hakan Fidan bu anlaşmanın ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Dediğimiz gibi tepkiler peş peşe geliyor. Türkiye'nin tepkisini, Hakan Fidan'ın o açıklamasını söyledik. Dünyadan nasıl tepkiler geliyor isterseniz bir açıklayalım. ABD ve İran'ın anlaşmasına dünya ülkeleri de olumlu tepkiler verdi. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülkeden de yanıt gelmiş durumda. Tekrar edelim. Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Türkiye adına yapılan ilk açıklama, verilen ilk tepkiydi bu. Tabii yeni haftada, yeni günde, pazartesi günü nasıl tepkiler verilecek izleyip göreceğiz ama ilk açıklama Türkiye'den gelen bu. Ve devam edelim dünyanın aktörlerin, arabulucuların tepkilerini aktarmaya. Arabuluculardan sayabileceğimiz Katar ülkesi var. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan da hemen bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi arttırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. Tekrar etmiş olalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, tabii Birleşmiş Milletler'den de hemen açıklama geldi. Antonio Guterres'ten geldi açıklama. Yapılan hali hazırdaki bu anlaşma, bu ön anlaşma için ABD ve İran'ı tebrik etti Guterres Genel Sekreter. Çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti Guterres. Ve yine aynı şekilde dünya kamuoyundan, hem arabuluculardan, hem Avrupa Birliği'nden, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ilk tepkileri, ilk açıklamaları, olumlu açıklamaları ard arda aktarmayı sürdürecek olursak eğer, İngiltere Başbakanı'ndan da geldi bir açıklama. Keir Starmer'dan geldi. Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan bahsetmiştik. E4 ülkeleri diyebiliriz buna. Bu 4 ülkeye yapılan ortak bir açıklama var. O açıklamada da İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi. Şimdi editör arkadaşım Mert Uzun Aydın beni uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Hakan Fidan'ın ardından Türkiye adına en yetkili ağızdan açıklama geldi. O açıklamayı sıcağı sıcağına hemen ekrana getiriyor arkadaşlarım. Ne demiş Cumhurbaşkanı okuyalım. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum. tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. Devam etti yazılı açıklamasında, X hesabından yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı. İmzaların atılacağı güne kadar ki hemen belirtelim 19 Haziran Cuma günü yapılacak. O güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devam

0: Ama ilk tepkilerden biri olarak değerlendirebiliriz. Açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması önemli. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı açıklamasında ve devam etti. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temin ediyorum dedi ve bir uyarısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son derece kritik. Çünkü resmi imzalar için 19 Haziran Cuma günü işaret edildi. Cuma günü her iki ülkenin hem ABD'nin hem de orayı okuyacağız bir durdurabilirsek. 19 Haziran tarihi son derece önemli. Çünkü 19 Haziran tarihinde İsviçre'de her iki ülkenin resmi imzaları atması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o uyarısı önemli. İmzaların atılacağı güne kadarı işaret etti Cumhurbaşkanı. Süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki Cuma gününe kadar bir süreç var. Bu sürece dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti Cumhurbaşkanı. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum dedi. Ve son paragrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk açıklaması konuya, anlaşmaya dair, İran-ABD arasındaki yapılan ilk anlaşma mutabakatına dair verdiği ilk tepki, ilk değerlendirmeleri özetle bu şekildeydi. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Hazır mı arkadaşlar? Evet, birazdan hazır olacakmış. Hazır olunca uyaracaklar. Ve evet, bir canlı bağlantımız olacak. Arkadaşlarım hazır olduğunu söyledi. Güldener, San Umut, az önce bahsetmiştik. Hemen peş peşe dünya ülkelerinden ard arda tepkiler gelmişti. Olumlu sinyaller geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi daha fazla ayrıntı için NTV temsilcisi Güldener San Umut'a soralım. Avrupa Birliği'nin ve üye ülkelerin ilk tepkileri neler Güldener?
1: Son derece olumlu Korhan. Sen de biraz önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasını dile getirmiştin. Aslında E4 ülkeleri, yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu üç ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise, özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın hem İngiltere, Almanya

0: Britanya ve İtalya'nın gerek Amerika Birleşik Devletleri'yle gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirlerinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda da bir açıklama gerçekleştirdi Korhan.
1: Güldener son umut aktardı. Güldener'in söyledikleri önemli. Zira Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinin verdiği ilk tepkilerden bahsetti. Ve o tepkilerin başında da tabii Türkiye geliyor. Önce Hakan Fidan nezdinde ilk açıklama geldi. Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi ki, dakikalar sonra Hakan Fidan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı da memnun oldu olduğunu belirtti. Bölgemizde sülh sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Ama tabii bu dünyanın uzun süredir ihtiyaç olduğu bu durumun bölgede kalıcı olmasına vesile olmasını da temenni etti. Cumhurbaşkanının bir de uyarısı vardı. O uyarı son derece önemli. Çünkü imzalar için, resmi imzalar için az önce Güldener son umutta aktardı. İsviçre'nin Cenevre kenti ya da Cenevre'ye yakın bir lokasyonda, henüz net değil dedi Güldener. İmzalar atılacak. O imzalar atılana kadar ki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Cumhurbaşkanının bu söylediği son derece önemliydi. Zira bu henüz anlaşma şartlara bağlı, tarihlere bağlı. O tarihten biri 19 Haziran. 19 Haziran'dan sonra da 60 günlük bir süreç söz konusu. Bir yandan ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya ilişkin değerlendirmeleri ekranda dönmeye devam ediyor. Teşekkürleri de vardı Cumhurbaşkanı'nın. Arabulucuların başında gelen ülke Pakistan'a önce ve daha sonra da Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verdiği Türkiye adına ilk tepki bu şekildeydi. Anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Tabii anlaşma dediğimiz gibi henüz net olmayan unsurlar var. Öne başta gelen konuların başında da nükleer meselesi var. Ki nükleer konusunda hem Avrupa Birliği'nden hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de İran'dan ayrı ayrı açıklamalar geldi bu akşam. Önce Avrupa Birliği'nin açıklamasından bahsedelim. Bu nükleer kısmından devam edecek olursak bu gecenin önemli gelişmesinde İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağı konusunda E4 ülkelerinden, yani İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan açıklama geldi. Hiçbir zaman dedi bu dört ülke İran nükleer silah sahibi olamaz dedi. İran nükleer programında geri adım atarsa biz de yaptırımları kaldırırız dedi. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin önde gelen E4 ülkelerinin açıklamasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bizzat Trump'tan geldi bu nükleer konusunda. Nükleer programı eğer İran sonlandırmazsa ABD yeniden saldırılara başlayacak dediği bir tehdit unsuru barındıran açıklamaydı. Peki İran konuların muhatabı ne dedi? 60 gün içerisinde İran'da bundan sonraki o dönemi işaret etti. 60 gün içerisinde nükleer programı da görüşülecek konular arasında dedi. Yani henüz net değil ve İran'ın hala elinde en büyük deyim yerinde ise pazarlık gücü olarak hala hazırda beklettiği tuttuğu en büyük madde olarak görünüyor. Peki şimdi bu İran'ın nükleer programına biraz yakından bakalım. Tabii İran'a savaş açma gerekçelerinden biri bu İran'ın nükleer programıydı ama tabii İran'a ilk nükleer teknolojiyi aslında sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisiydi. Peki İran'ın nükleer programı nasıl kuruldu? İran'ın nükleer tarihinde önemli dönemeçler nelerdi? Bir hatırlayalım.
2: Determination to help solve the fearful
3: Atoms for Peace, yani barış için atom.
2: Its entire heart and mind to find the way by which the
3: dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower'ın 8 Aralık 1953'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı konuşmanın başlığı buydu. Bu konuşmayla başlayan girişimle Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik etmeyi ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Bu girişim 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasına da zemin hazırladı. İşte bu girişim çerçevesinde 1957'de Amerika Birleşik Devletleri İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile nükleer işbirliği anlaşmasına imza attı. 1967'de İran'ın ilk araştırma reaktörü faaliyete geçti. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Afrika ve Batı Almanya nükleer anlaşmaya imza attı. 1974'te bir Batı Alman firması İran'ın güneydoğusunda Buşehir şehri yakınlarında ülkenin ilk nükleer santralinin inşasına başladı. O dönemde İran Şahı Pehlevi ülkesinin nükleer silaha sahip olacağını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamasından geri adım attı. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından yeni yönetim nükleer santralle ilgili yapılan anlaşmayı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan uranyum zenginleştirmesi anlaşması da askıya alındı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin nükleer programı dağıtmasıyla nükleer uzmanların çoğu İran'ı terk etti. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasıyla Tahran ve Washington arasındaki işbirliği tamamen askıya alındı. 1980-1988 İran-Irak Savaşı Hümeyni'nin yeniden nükleer programa yönelmesine yol açtı. Bu şehir nükleer santralinin tamamlanması için Almanlarla işbirliğinin yolları arandı. ...4 Haziran 1989'da Hümeyni'nin ölmesiyle yerine Ayetullah Ali Hamane'ye geçti. 1995'te İran bu şehir araştırma reaktörünün tamamlanabilmesi için Rusya ile anlaşmaya vardı. Gecikmelerin ardından 2010 yılında reaktörün inşası nihayet tamamlandı. 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, İran'a nükleer silahlara sahip olmaya çalıştığı gerekçesiyle ambargo uygulama kararı aldı. 1999'da dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, devrimden sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. Hatemi ve Suudi Arabistan Kralı Fahd, İsrail'in nükleer programı ile ilgili endişelerini dile getirdi. ...2003'te Amerika Birleşik Devletleri kitle imha silahlarını gerekçe göstererek Irak'ı işgal etti. İran'ın nükleer programını yeniden askıya alması istendi. İran lideri Hamane ile nükleer silahın İslamiyet'te yasak olduğunu söyledi. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'da yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum izlerine rastlandığını belirterek Tahran'ı nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına uymamakla suçladı. 2004'te İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile uzlaşarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının ek protokolüne imza attı. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya aldı. 2005'te Mahmut Ahmadinejad'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran yaptırım tehditlerine karşın nükleer programına hız verdi. Arak'ta ağır su reaktörünün inşasına başlandı. Bir yıl sonra nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a yaptırım kararı çıktı. İran'a nükleer materyal ve balistik füze yapımında kullanılan parçaların satışı yasaklandı. Uranyum zenginleştirme programını durdurmayı kabul etmediği için İran'la batılı ülkeler arasındaki müzakereler 2008'de çıkmaza girdi. 8 Nisan 2009'da Rusya ve Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'la nükleer müzakerelere yeniden başladı. İran aynı yılın Kasım ayında uluslararası denetçilerin yeni inşa ettiği nükleer tesisleri girişine izin verdi. 2010'da dönemin ABD Başkanı George W. Bush, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planlarını veto etti. Ancak aynı yıl İran'ın Natanz nükleer tesisi siber saldırılarının hedefi oldu. Mayıs 2010'da İran, Türkiye ve Brezilya ile zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak batılı ülkeler 10 maddelik bu anlaşmayı reddetti. 2011'de ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın İran'la İstanbul'da yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Aynı yılın Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın gizli uranyum zenginleştirme programı olduğuna dair bir rapor yayınladı. İran raporun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 14 Temmuz 2015'te ise bu kez anlaşma haberi geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya Viyana'da İran'la anlaşmaya vardı. Anlaşma, nükleer programını kısıtlaması karşılığı da İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşma uyarınca İran, zenginleştirilmiş uranyum miktarını %3,67 ile sınırlandıracaktı. Bu oranın nükleer silah yapımı için gerekli olan %90'ın çok altında olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak 2018'de Donald Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. İran'a ambargoları yeniden uygulamaya başladı. Trump ikinci döneminde ise İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlattı. Ancak müzakereler sürerken İsrail Haziran 2025'te nükleer ve balistik programının oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek İran'a hava saldırıları başlattı. İran'ın nükleer, balistik ve askeri tesislerini hedef aldı. 12 gün süren savaşın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri de çatışmalara dahil oldu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. İran'ın nükleer programı Haziran 2025'ten önce de yıllarca İsrail sabotajlarının hedefi oldu. Nükleer bilim insanlarına suikastlar ve nükleer tesislere siber saldırılar düzenlendi.
1: ABD ile İran'ın anlaşmasına tepkiler hem Türkiye'den hem dünyadan gelmeye devam ediyor. Türkiye'den iki farklı olumlu tepki var. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son derece memnuniyet verici olarak niteledi bu durumu. Ardından bir süredir ekranda son dakika gelişmesi olarak da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine benzer ifadelerle ama daha uzun bir metinle, daha açıklayan bir metinle bu tepkilerden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu ilk tepki konuyla ilgili o metin ekrana geliyor. X hesabından yaptı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı. Olumlu bir gelişme, önemli bir gelişme olarak gördü. Memnuniyetle karşıladı. Tüm dünyanın uzun süredir zaten bunu beklediğini ve ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ve ondan sonra da Cumhurbaşkanı'nın önemli bir uyarısı oldu. İmzaların atılacağı güne kadarki sürece dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Ki o süreç bir haftalık bir süreç. Aslında bu tarz kırılgan bir durumlar için uzun diye tabir edebileceğimiz bir süreden bahsediyoruz. Bugün ayın 15'i pazartesi, 19 Haziran'da İsviçre'de muhtemelen Cenevre'de bir anlaşma, iki ülkenin yetkililerinin katılmasıyla birlikte ıslak imzaların atılması bekleniyor. İşte o anki, o cuma gününe kadarki sürece kadar olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Bir yandan da tabii anlaşma sağlanmış durumda ama tabii ayrıntılar son derece önemli. ABD Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmanın imzalanacağını söyledi ve dediğimiz gibi aslında ıslak imzalar Cuma günü atılacak. İran'dan son karar vermedik açıklamasını gelmişti. Katarlı müzakereciler de anlaşmaya son şeklini vermek üzere Tahran'a gitti.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran yaklaşık 3 aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Ancak içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı. İranlı bir yetkili mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran mutabakat zaptıyla nükleer silah üretemeyeceğini veya edinemeyeceğini beyan edecek. İran nihai bir anlaşmaya varılana kadar uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi. Amerikan yönetimi nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti. İranlı yetkiliye göre Amerikan yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak. Tahran'ın petrol satmasına izin verecek. Amerikan yönetimi İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti. Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili Amerikan yönetiminin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.
1: ABD ile İran şimdilik anlaşmış gibi gözüküyor ama dediğimiz gibi bu şartlı bir anlaşma, koşulsuz bir anlaşma değil. Farklı farklı unsurlar var. Öncelikle hala havada olan, başta İran'ın nükleer programı olmak üzere birçok farklı nokta var. İran'ın beklentileri, ABD'nin beklentileri, İsrail tabii sorulardan gidecek olursak eğer şöyle kısa bir dakikalık toparlama yaparsak tabii bu takvim ve detaylar konusunda hala temkinli açıklamalar var. Son derece kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Tabii anlaşmanın Hürmüz Boğazı yaptırımlar ve İran'ın nükleer programını da kapsadığı belirtiliyor ama tabii bu konular henüz net değil. Masadaki kritik başlıklar özetle bunlar. Tabii bu mutabakat tabii eğer sağlanırsa ki şimdilik sağlanmış gibi gözüküyor ama tabii şartlara, koşullara bağlı. Sahadaki çatışmalar gerçekten duracak mı? İsrail konusu son derece kritik. Geçici bir nefeslenme mi olacak? Zaman kazanma mı söz konusu yoksa kalıcı bir barışın ilk adımları mı bunlar? Önümüzdeki günler bunu gösterecek ama dediğimiz gibi cevap bekleyen sorular, başlıca sorular bunlar. Tabii ki İsrail meselesi de yine başta geliyor. İsrail bu sürecin neresinde oluyor, olmaya devam edecek. ABD-İran hattındaki bu uzlaşma İsrail'in Lübnan ve İran politikasını nasıl etkileyecek gibi bazı kritik sorular var. Bu soruların yanıtlamayı aramaya sürdüreceğiz. Ne zaman? Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
5: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
7: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
8: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000. Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo. Sağ

Saatlerimiz 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gelişmeler derken tabii gecenin önemli gelişmesinden bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Bundan tam 2,5 saat önce saat 12.30 sularında dünya ajanslarına bir son dakika bilgisi düştü ve hemen ardından da bizzat şu anda ekranda olan kişi ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı ama bu anlaşma ön koşulsuz, şartsız bir anlaşma değil. Anlaşmada resmi imzalar için tarih verildi. O tarih 19 Haziran olarak işaret edildi. Nerede? İsviçre'de. İsviçre'nin olası muhtemel Cenevre kentinde bir anlaşma imzalanacak. Taraflar bir araya gelecek. Donald Trump gelecek mi? Bu çok beklenmiyor. Daha çok bu süreci başından bu yana yürüten J.D. Vance, başkan yardımcısının gelmesi bekleniyor. İran'dan kimler gelecek göreceğiz. Ama bu anlaşma, yani ıslak imzalar Cuma günü 19 Haziran gerçekleşecek. Bugün 15 Haziran pazartesi olduğunu düşünürsek aradan geçecek bu 5 günlük, yani bu bir haftalık aslında kısa ama bu süreç için son derece uzun olan zaman dilimi son derece önemli. Bu arada taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi. İran nükleer konuların müzakerelerde görüşüleceğini kabul etti. Bu kabul etmesi son derece önemli ki zaten Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu nükleer programının sonlandırılmasını anlaşmanın koşulu olarak görüyor. Hatta son yapılan açıklamalarda daha da ileri gitti. Donald Trump eğer İran bu konuda anlaşmaya başlamazsa saldırıların yeniden başlayacağı konusunda bir tehditvari söylemi oldu. Şimdi bu ilk açıklama önemli. İlk açıklamayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yani arabulucu ülkenin başbakanı, bizzat en yetkili ağzı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif o açıklamasında Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. Türkiye'yi unutmadı ve az önce de ifade ettik, imza töreninin İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını duyurdu ve ABD'nin de deniz ablukasını kaldıracağını söyledi. Sonra hemen İran'dan yanıt geldi. Kronolojik olarak gitmeye devam edersek eğer, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman ile, yani tam karşı kıyısı ülkesinden bahsediyor burada açıklamasında İran, Umman'la birlikte koordinasyon içerisinde kontrol edileceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden de açıklama var. Peş peşe açıklamalar geldi. Savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Lübnan kısmı son derece önemli. Çünkü zaman zaman aralıklarla da olsa İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. Hatta Lübnan'a bu saldırıları sürüyor diye geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden biri İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırılarıydı. Lübnan'ın da bu anlaşmayı kapsaması son derece önemli. Yani buradan İran, İsrail'in de bu anlaşmayı aslında kapsayacağı çıkarımını bulabiliriz, söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi tam mutabakat